0: Yani şimdi Samspor'da ben varım, Göztepe'de işte Rasmus var, yani yabancılar, Mehmet Sepil Bey ile birlikte, ne bileyim işte Başak Şehir, yarı
1: Şirket takımı
0: kurumsal
1: sayılır o da.
0: şirket yani, ama tabii farklı bir yapı içinde bakıyorsunuz. Onun dışındakiler, yani şimdi bir hibrit model var: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Bunlar halka açılmışlar. AŞ'lik kısmı var. Bir de dernek kontrolü altında yönetilen bir kısmı var. Yani amatör sporların ki ayrı, işte futbolun olduğu profesyonelleşmiş taraf ayrı. Onun marketing, merchandising şeyini yapan kısımları farklı. Tam yani şey ne değil. Şimdi o model de farklı bir model, ama sonuçta sahipli kulüpler uzun dönemde hayatta kalma ihtimalleri yüksek, dernek statüsünde olan veya işte ekonomisi güçlü olmayan şehir takımları da sıkıntı içinde olacak. Mesela ekonomik gücü yüksek olan bir Kocaelispor ta amatöre gitti, geri geldi. Şimdi Süper Lig'de inşallah kalıcı olur. Mesela iyi bir ekonomik yapılanmaya girerse, denk bütçeleme işi, bu harcamalar abartılmazsa, yani her şey hesaplı kitaplı yapılırsa, iyi bir yolda gidebilirim. Bursaspor gümbür gümbür geliyor. Şimdi görüyorum, inanılmaz güzel transferler yapıyor yabancılar. Direkt vurup çıkmak istiyorlar şeyden. Yani hak ediyor bir Bursa'nın Süper Lig'de olması, ki Süper Lig Anadolu'da kazanmış Trabzonspor'dan sonra ikinci takım. Yani ben Başakşehir İstanbul takımı olarak gördüğüm için, yani İstanbul takımları dışında bir Trabzon, bir Bursa var. Bunun için Bursa'nın gelmek zorunda oldu, ama öbür taraftan işte Kayseri götüremedi, Sivas götüremedi. Yani bunun gibi şimdi şehir kulüpleri, Adana Demirspor götüremedi, ne bileyim bir sürü Adana Spor geldi gitti. Şimdi bak Antalya Spor, koskoca Antalya şehri turizmde yani dünya markası, bu kadar inanılmaz bir turizm kaynağı olan bir şehir, bir ekonomi yapı, ama kulübe sahip çıkamadı. Çünkü yapısı işte o Süper Lig'de kalmayı desteklemiyor. Onun için artık yani ben yani bakanlık ya da devlet yetkilisi olsam, oturur her kulübe, yani şirketleşmeye git, şeyini yap, gidemiyorsan ekonomik durumunu düzelt ya da kapına kilidi vur. Kusura bakma yani Türkiye'de 80 küsür il var, 80 küsür tane, her ilin bir takımı olacak, yok kasabanın takımı olacak, semtin takımı olacak. Bunlar ligde öyle bir şey yok kural. Yani
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı önemli bilgiler verdiniz. Size kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: ben teşekkür ediyorum Ayhan'cığım, iyi yayınlar.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Derin Pas devam ediyor değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haberle devam edeceğim. Galatasaray'da aslında Van Drongelen ismi de konuşuldu, yazıldı. Geride bıraktığımız haftada birçok meslektaşımız da yazdı. Az önce Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım açıkladı. Galatasaray'dan bir teklif almadık. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan oyuncuya teklif geldi dedi. Galatasaray'ın şu an transfer etmek istediği mevkilerin başında da hiç kuşku yok ki orta saha geliyor. Büyük ihtimal Mario Lemina ile devam edilemeyecek daha doğrusu, mevcut kontenjandan dolayı, 10 artı 4 kuralından dolayı. Orta sahaya da yeni bir isim gündeme geldi. Danimarka takımı Midtjylland'da forma giyen Osman Diao. Bugün TRT Spor paylaştı bu haberi. Danimarka kulübü 12 milyon euro talep ediyormuş 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için. Galatasaray kurala uyduğundan dolayı ve potansiyeli olduğundan dolayı bu oyuncuya yatırım yapmak istediğine vurgu yapılmış. Geçen sezonki istatistiği hiç fena değil. 38 resmi maça çıkmış Midtjylland'da. Midtjylland'da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 4 gol 3 asistlik katkı sunmuş genç oyuncu. Avrupa'da da birçok takımın takip ettiğine dair bilgi var haberde. Şu an yine hatırlatmakta fayda var. Sadece Renato Niega var. 4+10+4'e uyan yani o 4'e uyan oyunculardan. Daha önce yine İngiltere'den Leicester gündeme gelmişti. Burnley takımından da. O da orta saha oyuncusu. O da 22 yaşında. Ancak orada İngiliz kulübünün beklentisi Galatasaray'a göre yüksekmiş. 35 milyon euro talep etmiş. Galatasaray'ın teklifi ise bir yıllığına kiralama artı 25 milyon euro satın alma opsiyonu üzerine. Çok ciddi fark var, o transfer olma ihtimali düşük gibi. Bakalım Galatasaray Midtjylland'lı oyuncu için nasıl bir yol izleyecek. Ama birçok isim de konuşuluyor şu an Galatasaray'dan, netleşen bir şey yok. Sanırım önce bir kulüplere teklifi yapıyor Galatasaray. Bu genç oyuncular için nabız yok diyor. Sonrasında aralarından en uygunu, bütçeye uygun, Okan Hoca'nın istediği profilde oyuncuyu seçecek. İki tane 10+4 için oyuncu alacak Galatasaray. Renato Niega da var aslında o profile uyan ama biraz daha işin defansif yönü güçlü olan. Yani Renato Niega'nın defansif yönü o kadar güçlü değil. Renato Niega biraz daha 8 numara gibi. Burada da Torreira'nın ilerleyen yaşı, 30 yaşında olması, geçen sezonu da çok parlak geçirmemişti. Zaman zaman kötü oynadığı maçlar olmuştu. Hatta Galatasaray'a geldikten sonraki bence en kötü sezonuydu Lucas Torreira'nın geride bıraktığımız sezon. Tabii tüm bunlar yönetimi Okan Hoca'yı da orada bir alternatif yaratmaya itiyor. O tercihi de iyi yapmak istiyor Galatasaray. Yani orada yanılmak istemiyor. Çok önemli bir mevki olacak. Oraya yapılan takviye de çok önemli olacak Galatasaray için. Öncelik genç oyuncular gibi ama sürpriz isimler de görebiliriz. Rafael Leao'yu sorduğumda bugün Rafael Leao'nun Galatasaray'ı alma ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Çünkü Milan'ın bonservis beklentisi çok yüksekmiş. Yani bir süredir yazıldığı için bunu söyleyebilirim. 70 milyon euroya Gonçalo Ramos'u aldı Milan. Ve Rafael Leao'yu da bu rakama satmak istiyor. Belki 70 olmaz 50 olur ama mevcut şartlarda Galatasaray'ın 50 milyon euroyu da vereceğini zannetmiyorum açıkça. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bir mesajla devam edeceğim. Mario Lemina'nın bu şartlarda sözleşme uzatılması mantıklı olmazdı zaten. Galatasaray Mario Lemina'nın gencini bulması lazım demiş. Şu anda da evet, arayış o yönde zaten gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da. Bir de bu açıdan bakınca hani sanki yani kulüpler üzerine düşen görevi yapsa biraz scout ekibinin scout ekiplerine güvense, orada bir alan açsa farklı bir yola da girmiş olabilirler. Yani Mario Lemina'ya Galatasaray 2 yıllık kontrat yapsa 2,5'tan 5 milyon euro maaş verecek. Oyuncudan sezon içerisinde ne kadar performans alacağını kestirmeye çok, o da çok sık sakatlanan bir oyuncu. Zaten o sık sakatlıklardan dolayı hani kariyerinde çok iyi takımlar oldu. Juventus dönemini hatırlarsınız. Bir dönem çok prime dönemi diyebileceğimiz zamanlar çok popüler bir oyuncuydu ama o sakatlıklardan dolayı daha üst seviyeye çıkamadı. Ki Galatasaray'a geldiği iki farklı dönemde de bence elinden gelen en iyisi

Lesti'den bahsettik. Tüm oyuncular da böyle işte 27-28 üzeri olmasın takımlarda. Biraz genç oyunculara da ihtiyaç var. Hani o tarafı da sıcak bakıyorum yani. Zaman zaman kural eleştiriyoruz. Zaten bu kural da geçen seneden belliydi. Federasyon da hani çok eleştirdiğimiz tarafı var ama işin iyi tarafından bakacak olursak bu kuralda biraz daha tutarlı davrandılar. Kurala karşı olan 13 takımdan bahsetmiştim. İstemeyen 5 takımı da öğrendim. Yani kuralın değişmesini istemeyen, bu kural devam etsin diyen 5 takım var. Eyüpspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor. Bu 5 takım, 5 kulüp dışındaki 13 kulüp kuralın değişmesini talep etmiş ama Eyüpspor, Kasımpaşa, Çaykur Rize, Konya ve Trabzonspor bu şekilde devam etmesinden yana görüş beyan etmişler. Federasyon da hem ortak bir karar alınmadığı için hem de burada yazılı bir talep olmadığı için sonuçta sözlü bir talep olmuş görüşmelerde bu kararı değiştirmeme yönünde görüş beyan etti değerli dinleyenler. Galatasaray'da yedek kaleci kim olacak diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Can Kat döndü takıma. Geçen sezonun ikinci yarısında Eyüpspor'da da çok zaman zaman iyi maçları vardı. Çok pardon. Dolayısıyla Can Kat Yılmaz var. Günay Güvenç'in de Galatasaray'la sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Tabii geçen sezonki o hangi maçtan sonra ciddi bir şekilde yuhalanmıştı Günay Güvenç. Bir tepki de almıştı. Bu Türkiye Kupası maçıydı sanırım. Gençler Birliği maçında Galatasaray'ın elenmesinin ardından oyuncu takımdaki arkadaşları sahip çıkmıştı. Kendisine Okan Hoca'nın iyi dilekleri, iyi görüşleri vardı. Günay Güvenç de şu an kadroda. Bir yedek kaleci arayışı yok Galatasaray'ın. Günay giderse de sanırım Can Kat'la devam edebilir. Uğurcan, Can Kat belki bir tane daha genç kaleci. Öyle olacağını düşünüyorum. Galatasaray'a dair başka bir soru var mı diye bakıyorum. Forvet konusunda da John Duran isminde mutabık kaldığını söyleyebilirim şu an Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca'nın. İlerleyen günlerde de farklı gelişmeler olabilir. Bugün Alman basının da bir haber vardı. Bu da dikkat çekiciydi. Ramulo'yla Galatasaray'ın ilgilendiğine yönelik ama Leipzig oyuncu satarken pek de böyle oyuncunun şimdi bir rakam belirlediyse onun altına inmeyi düşünmeyen bir kulüp. Alman basınında Leipzig'in Ramulo için beklentisinin 50 milyon euro olduğu yazılmış. Yine İtalya'dan bazı kulüplerin Ramulo ile ilgilendiğine dair haberler vardı. Dolayısıyla Ramulo ihtimali şu an çok güçlü bir ihtimal değil Galatasaray için. Can Uzun konusunda yeni bir gelişme var mı diye soran dinleyicimiz var. Can Uzun konusu da hala aslında hafta başında konuştuğumuz gibi Galatasaray almak istiyor ama Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma sağlamış değil. Can Uzun'un faydalı olacağını düşünüyor musunuz demiş. 50 milyon euro civarında bir para verilir mi sizce? Yani 50 milyon euro verilmez düşüncesindeyim. 30 maksimum 35 milyon euro. Zaten Galatasaray yönetimi de böyle düşünüyor ve 35 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor. 35 milyon euro verelim. Bir sonraki satıştan da %20 kar payından verelim diye bir madde önermiş Eintracht Frankfurt'a. Bunu bir kez daha paylaşayım. 35 milyon euro bonservis bedeli sonraki satıştan %20 pay. O da gelirden pay. Yani örnek veriyorum, Galatasaray 35'e aldı. Can Uzun'u 55'e sattı. 20 milyonun %20'si 4 milyon euro da tekrar Frankfurt'a ödenecek. Bu şekilde bir teklifte bulundu. Tabii Frankfurt'ta 60 milyon euro serbest kalma maddesi koydurduğu için minimum 50 milyon euroya kadar iniyor. Ama ben bu transferin olacağını düşünüyorum. Fayda kısmında da çok net fayda sağlar Galatasaray'a.
Yani Okan Hoca'nın da çok istediği bir oyuncu.

0: Galatasaray'da çok ciddi fark yaratır. Osimhen'in gol sayısında ciddi bir artış olur gelirse, Osimhen kalırsa. Yine Galatasaray birçok mevkiyi yedeklemiş olur. Sol açık, 10 numara, forvet mevki. Bu açıdan da değerli. Yani nereye koysanız oynayabilecek bir oyuncu Can Uzun. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.14 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Az önce küçük bir aksaklık yaşadık. Bu yüzden bir kısa bir şarkı arası girmek zorunda kaldık. Bunu da paylaşmış olayım ki sorun çözüldü neyse ki, hemen yayına döndük değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Yayının başında da paylaştım. Fenerbahçe stoper mevkisi için düşündüğü iki isim vardı. Aslında burada Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesinde de Londra'da Nathan Aké'nin menajeriyle görüşmüştü. Malang Sarı'nın menajeriyle görüşmüştü. İki oyuncunun da bonservisi elindeydi. Fenerbahçe stoper mevkisine yapacağı takviyeyi bonservis bedeli ödemeden yapmayı planlıyordu. Ve son karar Nathan Aké'den yana alındı. 2 artı 1 yıllık kontrat yapıldı Hollandalı oyuncuyla. Hatırlayacaksınız, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının kadrosunda da yer almıştı Nathan Aké. 18 Şubat 1995 doğumlu, 31 yaşında. Kariyerinde tabii üst düzey olarak Bournemouth, Manchester City, Chelsea oldukça iyi takımlar var. 2020'de 45 milyon euro karşılığında Bournemouth'tan Manchester City'ye transfer olmuştu ve Manchester City'de 3 Premier Lig, bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Şimdi Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin'le bir telefon bağlantısı yapacağız. Berke, merhaba.
3: Merhabalar, yayınlar Ayhan Bey.
0: Çok teşekkürler. Şimdi aslında çok da sürpriz olmadı benim için. Sen ne dersin? Fenerbahçe görüştüğü oyunculardan biriydi. Şunu sormak istiyorum. Neden Malang Sarı değil de Nathan Aké tercih edildi? Rakamlardan dolayı mı, yoksa İsmail Hoca'nın isteğinden dolayı mı?
3: Ya aslında ikisinin de biraz etkili olduğunu söylemem doğru olur. Ben sürpriz olarak nitelendirebilirim. Şöyle nitelendirebilirim. Bugün ansızın bir transfer açıklaması hiçbirimiz beklemiyorduk. Sadece tabii Aziz Başkan göreve geldikten sonra en çok verdiği ve yinelediği talimat, kulüp içinde hiçbir bilgi dışarıya sızdırılmayacak. Hiçbir bilgi sosyal medyada ya da basında yer bulmayacak. Olabildiğince gizli ilerletelim süreçleri. Ben de bugün aslında Cihan Bey'in İngiltere'de olduğu bilgisine ulaşmıştım. Hatta bugün hareketlilik olabileceğine dair biraz üstü kapalı bir paylaşımda da bulunmuştum. Çünkü bazen aldığımız bilgileri doğrudan paylaşmamız da doğru olmuyor. En azından kaynaklarımız bunu istiyor, yalan yok. Cihan Bey'in İngiltere'de olduğu bilgisinden sonra sosyal medyada bir anda Richarlison ismini de gördükten sonra acaba dedik, Richarlison'a Fenerbahçe talip mi? Ama daha önceden talip olduğu Aké transferinde aslında biraz da bence kalite olarak Aké kesinlikle Malanklardan bir, belki de iki gömlek daha üstün, ama biraz riskli bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Transferin oyuncunun sakatlık geçmişinden dolayı yönetim biraz risk aldı. Riski de kaliteden yana kullandı desek bence yanlış olmaz. Çünkü Malang Sarı'nın bir imza bedeli olacaktı. Maaşında 6 milyon 7 milyonlar istiyordu. 5 milyonu kabul etmedi zannediyorsam. Çünkü Fenerbahçe'nin teklifi 5 milyondu. Yönetimde hazır 6-7 milyonluk bir bütçemiz varsa savunması için neden Aké olmasın diyerek Aké'yi tercih etti.
0: Sen de bahsettin, 2024-25 sezonunda 32 maç kaçırmış. Yani bir önceki sezon sakatlıktan dolayı, tabii ki bu sakatlık yaşaması son derece üst seviyede A klasman bir oyuncu Nathan Aké. Bunu da yaptıklarıyla bize gösterdi, ispatladı. Burada bir risk olduğunu sen de altını çizdin. Osterwolde de çok sık sakatlanabilen bir oyuncu. Stoperde nasıl bir rotasyon bekliyorsun yeni sezonda?
3: Ya stoperde aslında İsmail Hoca geçtiğimiz günlerde basında bir araya gelmişti Topuk Yaylası'nda. Hem İrfan Can Kahveci'nin hem de Jadon Osterwolde'nin takımda kalacağı bilgisini bizzat ilk ağızdan kendisi açıklamıştı. Ama Nathan Aké hamlesiyle birlikte şu anda ya Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralında esneme olacağını düşünüyor federasyonla. Hani bunu ben tamamen tahminsel ilerleteceğim iki ihtimal üzerinden. Ya gerçekten böyle bir 10 artı 4'e dönüş süreci olacak ya da

0: muhtemelen Jaden Osterwolde'den çıkıldığını göreceğiz. Çünkü Archie Brown'dan çıkılamaz. Jaden Osterwolde'nin sol bek olarak değerlendirilmesi Archie Brown'un satılması demek. Artı 2 kuralına uyan bir yabancı oyuncunu göndermen anlamına geliyor. Bu yüzden de orada Archie Brown'un elden çıkarılmasındansa Jaden Osterwolde'nin elden çıkarılma ihtimali ben biraz daha gerçekçi görüyorum. Orada da muhtemelen Nathan Aké'nin rotasyonunda bir yerli hamlesi. Öncelik Adil Demirbağ, Konyaspor'un 7 milyon euro beklentisi vardı. Kulüpler sadece Fenerbahçe değil, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta 4-5 milyon euro bandına bitirmek istiyor. Adil olmazsa önceki yönetim Saadettin Saran yönetimi Ümit Akdağ'ı daha çok istiyordu. Ümit Akdağ da yerli rotasyonunda ikinci sırada yer alıyor mevcut yönetim için.
1: Forvet konusunda Richarlison için bir girişimi oldu mu Fenerbahçe'nin, yoksa yine Ola Watkins ya da Sergi Girassi mi olacak o isim?
0: Ya öncelik aslında Girassi'ydi. Zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim öncesinde hücumcularımız hazır, ikisini seçim bittikten sonra direkt getirebiliriz dediği isimlerden birisi Vedat Muriç'ti ki öyle de oldu. İkinci isim de Girassi'ydi. Girassi transferi neden bitmedi diye sorabilir Fenerbahçeli futbol severler. Bunun da sebebi aslında biraz daha maddi olarak Fenerbahçe'nin daha makul tekliflerle anlaşmak istemesi. Girassi de bu deneniyor. Tabii sadece Girassi denenmiyor. Bugün Sayın Cihan Bey de Fenerbahçe, Radyo Fenerbahçe'de transfer açıklarken bunu duyurdu. Biz sadece işte bir transfere bağlı değiliz, farklı yerlere geçeceğiz gibisinden. Vallahi ben bir yandan Cihan Bey'in İngiltere'den nereye bir uçuş planlayacağını da merakla bekliyorum. Çünkü Fransa'ya olursa o uçuş Greenwood ihtimali biraz daha alevlenir gibi.
1: Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic'in artık satılacak oyuncular listesinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet, kesinlikle. Zaten geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık geçiren Amrabat'a yine Betis'in bir ilgisi var. Orada bir pazarlık söz konusu. Livakovic ilginç bir şekilde ille de vatanım diyor. Hırvatistan dışında herhangi bir teklifi kabul etmiyor. Hırvatistan'a dönmek istiyor. Hırvatistan'da da ilk önceliği zaten hani belki de çocukluk aşkı. Dinamo Zagreb. Zagreb'in de bir ilgisi var. Diego Carlos için de yine Amrabat örneği vereceğim. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Como'da geçirmişti. Yaklaşık 32 maçı var yanlış hatırlamıyorsam ve Como Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Bir aslında mucize imzaları İtalya Ligi Serie A'da. Onun da Como ile olan bir diyaloğu var. Olur olmaz bilmiyorum ama bu üç isim özelinde en azından şu andaki güncel durum bu şekilde.
1: Fenerbahçe'nin bugün bir açıklaması da oldu 8 futbolcu hakkında. Bu açıklamayı çıkan haberlerden dolayı mı yapma gereği hissettiler?
0: Evet, kesinlikle şu anda mevcut yönetim bir kelimelik yalana bile tahammül edemiyor desem yanlış olmaz. Biraz sanki Fenerbahçe takım içinde işte kimin gideceği belli, kimin kalacağı belli havası yaratılmaya çalışıldı. Ama mevcut yönetim hemen bunu yalanladı. Yani bu oyuncular götürülmeye de bilir. Ben buna saygı duyuyorum. Yarın öbür gün götürülmediklerinde de neden yalanladınız demem. Ama bunlar oyunculara henüz bildirilmediyse ya da henüz gerçekten böyle bir zemin yoksa bu haberin yapılmasını çok doğru bulmuyorum. İyi niyetli bulmuyorum. Ya bu gelen açıklama da tamamen bundan dolayı ama dediğim gibi ismi geçen bütün oyuncuların götürülmediği senaryoda beni şaşırtmaz. Ama bu açıklamayı yapacak taraf herhangi bir kurum değil, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.
1: O isimleri bir kez daha hatırlatayım. İrfan Can Eğribayat, Mimoviç, Omar Fayet, Yiğit Fidan, Bartu Elmas, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba. Musaba gördüğüm kadarıyla yeni sezon planlamasında yer almıyor. Çaykur Rizespor'un hocası Sayın Recep Uçar da bugün bir açıklama yaptı. Bizim şu ana kadar bir talebimiz olmadı. Ben de İsmail Kartal'ı aramadım dedi. Süper Lig ya da yurt dışından Musaba'yı isteyen kulüp var mı resmi olarak?
0: Göztepe'nin bir ilgisi vardı. Resmiyete döküldü mü bilmiyorum. Bir İngiltere geçmişi var Musaba'nın. Premier Lig olmasa da aldıklarında forma giymişti. İngiltere pazarında da ister istemez ismi bilinen bir isim Anthony Musaba. Orada da Premier Lig'den takip edildiğine dair birkaç haber var ama net bir kulüp ismi şu anda veremiyorum. En azından yabancı basında yazılan Wolverhampton Wanderers'tı. Ama dediğim gibi bu tamamen yabancı basında yazılan bir haber. Resmi bir teklif var mı yoksa tamamen dedikodulardan mı ibaret? O bilgi bende maalesef yok.
1: Son olarak da şunu soracağım. Fenerbahçe'de tabii özellikle kulübün mali yapısını çok merak ediyor taraftarlar. Bu alanda da çok soru geliyor. Şu an Fenerbahçe ne kadar bonservis bedeli ödeyerek transfer yapabilir? Buna dair bir bilgin var mı bu yaz transfer dönemi için oyuncu satmadan?
0: Yani net bir şey söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Mevcut yönetim göreve geldikten sonra yaklaşık bir ay oldu gibi bir şey söyleyebiliriz. Daha bir ayı tam doldurmadılar bile. Kulübe yaklaşık 50 milyon euro civarında bir sıcak para girişi gerçekleşti. Fenerbahçe'nin tam gün verememekle birlikte 2 ay içinde ödemesi gerekiyor.

0: alırken 120 milyon euro civarında bir meblağ vardı. Hani bu sadece transferler için değil, işte ödenecek borçlar için vesaire, ceza geldi 7 milyon euroluk ki hani o kulüp kasasından çıkmayacak, gelecek giderlerden düşürülecek. O yüzden hani net bir şekilde şu kadar parası var demem doğru olmaz. Sadece yönetim mevcut limitlerin dışına çıkmadan sağlam adımlarla transfer yapmaya çalışıyor. Bunu da zaten biraz hani söylenenlerden farklı olarak gecikmiş transferler diye nitelendireceğim. Bunu biraz hani yönetimin seçim öncesi verdiği tarihlerden dolayı diyorum. Yoksa bence gecikmiş bir durum yok. Görebiliyoruz zaten. Yani limiti zorlamadan, evdeki şartları en iyi şekilde kullanarak, dediğim gibi Giresi'yle anlaşılmıştı örneğin. Ama daha iyisi neden olmasın diye hem farklı alternatifler deniyor, hem de Giresi'nin indirimi bekleniyor. Hem Dortmund cephesinde hem oyuncu cephesinde. Biraz inceleyip sık dokuma işi var şu anda Aziz Başkan ve ekibinde.
1: İzmir'den Hakan Bey'in bir sorusu var. Adem Yeşilyurt kampa götürülmeyecek mi diyor. Yani gönderilecek mi? Oyuncu hakkında verilmiş bir karar var mı diye sormuş.
0: Son bir karar yok ama dediğim gibi yani o 8 oyunculuk bir listeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Adem'in de ismi vardı. Yani Adem gönderilebilir. Yani kiralık olarak başka bir kulüpte forma giyebileceği bir kulüpte oynamasına ben
1: fiziksel açıdan İsmail Hoca'nın yetersiz bulduğuna dair ben de bir haber okudum. O yüzden sordum bu soruyu.
0: Ya İsmail Hoca'nın direkt kendi kararı mıdır bilmiyorum ama genel olarak kulüpte, en azından teknik ekipte fiziksel olarak üstüne bir şeyler katması gerektiği genel bir kanı. Ya bu Adem de bunun farkındadır muhtemelen. Çünkü yaşıtlarına baktığımızda, özellikle Avrupa düzeyindeki yaşıtlarına baktığımızda fiziksel olarak fark gerçekten ortada ve aşikar. O yüzden biraz üstüne koyması lazım. Bunu nasıl yapar? Düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe kiralanırsa fazlasıyla yapar. Önümüzdeki sezonda bir aksilik olmazsa gelir. Fenerbahçe için fazlasını verir zaten.
1: Şimdi son soru diyorum ama dinleyicilerimiz de tabii bazı sorular soruyorlar. Ayrılması gündemde olan yani bu 3 oyuncu dışında Amrabat, Diego, Carlos ve diğer oyuncu kimdi onu unuttum. 3 isimden bahsetmiştik az önce.
0: Livakovic.
1: Livakovic evet. Bu oyuncular zaten düşünülmüyor ama şu an takımla beraber çalışıp da takımla beraber olan satılması ya da ayrılması gündemde olan oyuncular var mı diye bir dinleyicimizin sorusu var.
0: Var ya, gündemde olmasa bile Sidik Şerif'e bir teklif, bir ilgi vardı Almanya Ligi Bundesliga'dan ama
1: bugün Hamburg'da yazıldı yanlış görmediysen.
0: Ya tam takım ismi inanın bilmiyorum ama Bundesliga'dan bir kulübün ilgisi olduğu bilgisi vardı bende. Yani sosyal medyada bir iki takım ismi yazıldı ama benim kaynaklarımdan direkt takım ismi gelmediği için şimdi söylemem doğru olmaz. Onun dışında Fred'e zaten Brezilya'dan bir ilgi vardı. Hem Flamengo'nun geçtiğimiz devre arasında bir ilgisi olmuştu. Hem de Atletico Mineiro'nun yakından bir ilgisi vardı Fred'e. Fred zaten gitmeyi kafaya koymuştu ama İsmail Kartal'ın gelişiyle biraz soru işaretleri oluştu. Acaba kalsam mı kalmasam mı gibi. Onun gitmesi muhtemel. Onun dışında düşünüyorum şu anda aktif kadroda teklif gelen oyuncular ya da gitmesi gündemde olan isimler var mı diye. Saydığımız 3 isim dışında herhalde söyleyebileceğim 2 isim bu ikiler.
1: Berke Gültekin'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Berke çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de hareketlilik var. Sarı lacivertler pazartesi günü de pazar günü akşam saatlerinde yurt dışı kampına gidecek ve 16'sına kadar Gornik Zabrze maçı öncesi Avusturya'da hazırlıklarına devam edecek. Yeni sezon hazırlıklarına artık kanat oyuncusu ve forvet oyuncusu bekleniyor Fenerbahçe'de. N'Golo Kante konusunda oyuncuya Fenerbahçe'nin bonservisini vermeyi planladığını söyleyebilirim. Fenerbahçeli yönetimi burada Dünya Kupası'ndan sonra N'Golo Kante ile vedalaşmak istiyor. Tabi orada N'Golo Kante istediği teklifleri bulabilecek mi? O da soru işareti. Belki maaşının belli kısmını Fenerbahçe ödemek zorunda kalabilir. Ama hem maaşından dolayı hem oyuncunun yaşından dolayı İsmail Hoca da çalışmak istemiyor. Başka bir orta saha kurgusu düşünüyor. İsmail Hoca Guendouzi İsmail yüksek ikilisiyle devam edecek gibi orta sahada, önlerinde Asensio ve onları yedekleyecek oyuncular olacak tabi. Dolayısıyla Kante'nin ayrılma ihtimali yüksek ama burada tabi önemli olan oyuncu kendisine gelecek teklifler içerisinde Fenerbahçe'de aldığı maaşı alabilecek mi? Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Fenerbahçe bu Mimović'ten niye hiç faydalanamadı diye. Ya aslında orada bir scout transferi olarak alınmıştı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iyi maçları vardı İmov için. Hem Jose Mourinho hem Tedesco hiç üzerinde durmadılar. Acaba İsmail Hoca burada bir ters köşe yapabilir mi? Mimović çünkü 10 artı 4'ün 4'üne de uyan bir oyuncu. Fenerbahçe'de bir sağ bek arayışı da var gördüğüm kadarıyla. Ve Fenerbahçe'de sonuçta bu oyuncuya bir yatırım yaptı. 7-8 milyon euro da bonservis ödemişti yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım yeni sezonda kadroda olacak mı? Mimović'i isteyen takımlar var yine. Çok teklif gelecek gibi hem Süper Lig'den hem yurt dışından Mimović'i isteyen kulüpler var. Yurt dışı kampına gidecek oyuncu. Onu bir kez daha paylaşmış olalım sizlerle. Ve Musaba konusunda Süper Lig'de en istekli takımın Çaykur Rizespor olduğu yazılmıştı ama bugün Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar bunu yalanladı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmem olmadı. Onların da kampı devam ediyor. Antony Musaba da Fenerbahçe'de mukavelesi devam eden oyunculardan biri. Kulüplerden izin almadan futbolcularla ilgili konuşmayı ben çok etik bulmuyorum. Kulüpler burada tasarrufunu belli etmeden bizlerin bir takım girişimlerde bulunması da sağlıklı olmaz diye konuyu kapatmış. Burada daha olması gereken yollardan ilerleyecek gibi Çaykur Rizespor Musaba'da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Musaba satılırsa giderse Nene'nin kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil.
1: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatlerimiz 19.38 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğim. Beşiktaş'ta şu an öncelik kale ve sol açık mevkiine yapılacak transfer. Sol açık mevkiine düşünülen iki isim var. Leandro Trossard ve Armand Llorente. Armand Llorente ile ilgili İtalyan basınında çıkan haber şu şekildeydi. Nico Sciarra'nın haberine göre Beşiktaş Sassuolo'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 20 milyon euro teklif yapmış. Sassuolo ise 30 milyon euro bonservis talep etmiş. Llorente 2029'a kadar sözleşmesi devam eden bir oyuncu. 4 yıl önce 10 milyon euroya Lorient'den almış Armand Llorente'yi Sassuolo ve geçen sezonki performansı da 38 maçta 7 gol 9 asist hiç de fena bir istatistik değil. Trabzonspor 15 milyon euro teklif etmişti Ocak ayında. 15 artı 3 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam evet. Fatih Tekke de kulüp tarihi için en yüksek bedelli teklifi yaptık ama oyuncu getiremedik, ikna edemedik demişti. Ocak ayında Trabzonspor'un da bir ilgisi vardı Armand Llorente'ye. Ve o girişimden sonuç alamamıştı. Bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş 20 milyon euroluk bir teklif yapmış İtalyan basınında çıkan haberlere göre. Ama şu ana kadar arada yine ciddi bir fark olduğunu söylemek mümkün. İtalyan kulübü 30 milyon euro istediğine dair haberler yer alıyor. Leandro Trossard da diğer aday Beşiktaş'ın sol açık mevki için düşündüğü oyunculardan biri. Bugün Serdar Sarı da bir haber paylaşmış. Onu çağıracağım. Diyor ki Serdar abi Trossard kendisi için bonservis bedeli ödeneceğini bilmesine rağmen imza parası istiyor Beşiktaş'tan demiş. Yani şu an oyuncunun beklentilerini ancak Suudi Arabistan ligi takımları karşılayabilir diye bir ifade kullanmış. Maaş talebi de yüksek gördüğüm kadarıyla Trossard'ın. O yüzden Beşiktaş'ta farklı isimler olabilir mi düşüncesine girmiş durumda. Bir aşama kat edilmiş görünmüyor şu ana kadar iki oyuncuyla yapılan kurulan temaslarda da. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş yönetimi nasıl bir yol izleyecek? Hem Armand Llorente hem de Leandro Trossard konusunda, Trossard da Belçika milli

takımıyla Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başardı, yoluna devam ediyor. İyi de bir performans koyduğunu söylemek mümkün. İyi bir turnuva geçiriyor. Arsenal'da da hiç fena bir sezon geçirmedi. 40'ın üzerinde resmi maça çıktı. Hani A planında düşünülmeyen bir oyuncu olarak sezona başlamıştı Arsenal'da ama yine de sezona damga vurdu diyebilirim. Hem Şampiyonlar Ligi'nde takımının finale kalması, finalde kaybetmesi, hem Premier Lig şampiyonluğunda pay sahibi oyunculardan biriydi. Takımı da liderlik edebilecek bir oyuncu. Yani burada Beşiktaş Trossard'ı alırsa önemli bir ismi, karakteri takıma kazandırmış olur Beşiktaş'ta. Bu tip oyuncu neredeyse yok gibi. Çok az var diyeyim. Bu yüzden de bu kriterlerin hepsi değerlendirilecektir transfer yapılırken diye düşünüyorum. Yine siyah beyazların aslında ciddi bir mali sıkıntısı var. Bu pek dillendirilmiyor ama neden söylüyorum bunu? Bugün bir araştırma yaptım. Eski yöneticilerden bazılarıyla konuştum. Beşiktaş'ın içini iyi bilen bir hukukçuyla konuştum. Tabii ismini paylaşamıyorum çünkü paylaşmamı istemediler. Zaten burada izin aldığım kişilerin de şu bana şöyle dedi diye ismini de paylaştığım oldu. Özellikle Beşiktaş yönetimi Semih Kılıçsoy'un satılacağını düşünüyordu. Yani Cagliari'nin 12,5-13 milyon euro bonservis bedelini ödeyeceğini, alacağını düşünüyordu ama bu gerçekleşmedi. Yine bazı beklentiler vardı sponsorluk anlaşmaları üzerine ek gelir yaratma. Orada da çok fazla başarı sağlayamadı. Beşiktaş'ta biraz transferin gecikmesi mali boyutla da ilgili. Bu pek dillendirilmiyor ama ciddi bir darboğazda Beşiktaş. Borç da her geçen gün artıyor. 30 milyara yaklaşmış durumda. Yani 2,5 yılda 6 milyardan 30 milyara çıkmış Beşiktaş'ın borcu. 2,5 yılda 5 katı artmış. Ciddi bir rakam. Hafta sonunda divan kurulu toplantısı var Beşiktaş'ta. Çok ciddi bir eleştiri alacaktır Sayın Adalı ve ekibi. Ya çok sevdiğim hani abim olarak gördüğüm kişiler de var Beşiktaş medyasında ama hani bir Kazım Kanat, bir rahmetli, o da rahmetli oldu bu arada, Allah rahmet etsin, Vedat Toker gibi isimler olsa şu an bu yönetimi yerden yere vururlardı. Eskiden böyle işler kötü gittiğinde çok böyle sert, nerede hata var, ne yanlış yapılıyor, çok daha keskin bir şekilde bu yorumcular, yazarlar köşelerinde paylaşırlardı. Artık öyle yazar da kalmadı pek işte. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız da her şeyi hesap kitap üzerinden yapar oldu. Çünkü ya ben bunu yazarsam, bunu eleştirirsem bunlarla aram bozulur. Zaten kurumlar arkalarında durmuyor çalışanların. Kurumlar da pek güvenip hareket edemiyorlar. Çünkü eskiden kurumlar da güçlüydü medyada. Medya böyle işte çok sıradanlaşırsa işte kulüpler, kurumlar üzerinde olması gerekenlerin yazılması konusunda eksik kalınıyor ve burada çekinecekleri pek bir alan da olmuyor. İşte yönetimlerin, başkanların. Burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bazen işte Beşiktaş hakkında olanı anlatıyoruz aslında burada ya da Fenerbahçe, Galatasaray hakkında yanlış yapılmış, onu anlatıyoruz. Hemen buraya bana mesajlar geliyor. Diyor ki ya işte sen de şunun düşmanısın, sen böylesin, sen şöylesin. Dinleyicilerimizde de şey yok yani, bu tahammül yok. Kendi takımları sanki hiç yanlış yapamazmış gibi, kendi takımlarını yöneten insanlar hiç hata yapamazlarmış gibi. Ya da kamuoyunu tam bilgilendirmiyorlar kısmında bir problem olmazmış gibi. Maalesef tüm bunları yitirdik, zamanla yitirdik. Son 10-15 yılda daha çok böyle gitgide yok oluyor. Yoksa işte geçmişte ben çok iyi hatırlıyorum. Yani 95'ten beri gazete okuyorum. 10 yaşından bu yana. Son 5-6 yıldır gazete okumuyorum bu arada Türkiye'de. Onu bir kez daha paylaşayım. Çünkü kayda değer çok böyle gazete yok. İnternetten takip ediyorum. Gazete almayı bıraktım ama
İşte 95-2019 arası sürekli gazeteleri

0: takip eder, okurdum. Ve hakikaten böyle çok dikkat çekici haberler, kulüplerle ilgili bir sorun varsa, yanlış işlem varsa bunlar çok net paylaşılırdı, yazılırdı. Orada da ciddi bir gerileme var. Beşiktaş'la ilgili birkaç haber daha var. Onları da paylaşayım. Bugün iki oyuncunun ismi de gündeme geldi. Leipzig'te ön libero Arthur Vermaelen, Belçikalı oyuncu, orta saha için düşünülen oyunculardan biri. Diğeri de Bahia kulübünde, Brezilya'nın Bahia takımında, Vitória Bahia'ydı ismi eskiden. Yine öyle mi bilmiyorum. 24 yaşındaki defans oyuncusu Arjantinli Santiago Ramos Mingo ismi de gündeme geldi. Stoper mevkisine de Beşiktaş bir takviye yapacak ama öncelik sol bek, sol açık kaleciydi. Sol bek Quattara geldi. Şimdi kaleci ve sol açık mevkisi için oyuncu bekleniyor Beşiktaş'ta. Burada yani eskiden kulüpler bazen işte sağ bekini, sol açık, orta sahada mevki fark etmeksizin söylüyorum. Süper Lig'de parlayan bir oyuncu olduğunda onu transfer ederlerdi. O takımlardan işte Antalya'dan, Gaziantep'ten, Konya'dan, Gençler Birliği'nden. Aklıma şu geldi ya, Beşiktaş'ın uzun süredir kaleciye ihtiyacı olduğu belli. Geçen sezonda Gençler Birliği'nde çok iyi performans ortaya koyan Ricardo Velho vardı. Şu an Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımında 3. kaleci konumunda. Bonservis bedeli de 2,5-3 milyon euro bandında. Yani Beşiktaş bu ismi niye düşünmedi diye çok merak ediyorum. Yani tamam, Nübel üst seviye bir kaleci, Bayern Münih seviyesini görmüş, Alman milli takım seviyesini görmüş. Bazen böyle kısa sürede hani problem çözmek için bildiğiniz, gördüğünüz, ne alacağını kestirebileceğiniz isimler de etrafta var. Şu an Beşiktaş'ın 18 gün sonra resmi maçı var ve kadrosunda hani Ersin seviyesinde bir kaleci yok. Hani Ersin seviyesini derken Ersin'i böyle küçümser bir tavır gibi oldu ama hani Beşiktaş orada Ersin'i yetersiz bulduğu için söylüyorum. Sonuçta Ersin Destanoğlu'ya devam etmedi Beşiktaş. İkinci kaleci olarak dahi düşünmediği bir isim şu an için. Hani ama mevcut kadroya baktığımızda da onun seviyesinde bir kaleci yokken kampa gitti yurt dışına. Burada çok ciddi plansızlık olduğunun altını çizmek lazım. Beşiktaş'ın da yönetimsel açıdan ciddi sorunları var. Sadece bu döneme ait de değil bu problemler aslında. Uzun süredir Beşiktaş'ta ciddi bir şekilde hissediliyor. Ve isimler değişiyor, başkan değişiyor, yönetimler değişiyor. Bu kriz bir türlü aşılamıyor Beşiktaş'ta. Son olarak Lorenzo Pellegrini sorulmuş Beşiktaş için. Hocanın alınmasını istediği bir oyuncu Vincenzo Italiano, Pellegrini'yi almak istiyor. Hatta transferin bitirilebilirse bize çok büyük katkı sağlar diye Önder Özen'e bildirme yapmış. Eğer Lorenzo Pellegrini alınırsa, ki Beşiktaş şu an Salih Özcan'la da temas kurmuş durumda. Salih Özcan biraz imza parası konusunda menajeri özellikle yüksek perdeden bir giriş yapmıştı ama Salih Özcan da o beklediği teklifleri alamayınca hani Beşiktaş'ın seviyesinde başka bir takımdan öyle yüksek Beşiktaş'ın verdiği kadar, önerdiği kadar bir teklif almayınca Beşiktaş'a sıcak bakmaya başladı. Dolayısıyla Pellegrini de gelirse Salih Özcan, Orkun Kökçü, Pellegrini orta sahası çok verimli olur diye düşünüyorum. Solda zaten Armand Llorente ya da Trossard'dan birini almayı hedefliyor Beşiktaş, eğer işin mali kısmını çözerse güçlü bir takım kuracak. Dušan Vlahović de Beşiktaş'a kararını bildirecekti 5 Temmuz'a kadar ama bugün bazı yerlerde haberler çıktı Vlahović Beşiktaş'a gelmek istemediğine dair. Çok da güçlü bir ihtimal gibi, yani olmayacak o transfer, öyle görünüyor. Beşiktaş bir de forvet alacak ilerleyen günlerde ama şu ana kadarki süreçte taraftar çok fazla memnun değil Beşiktaş'taki gidişattan.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.54 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerden biri, bir bilgi paylaşmış. Beşiktaş'ta para geliyor ama borç katlanıyor demiş. Stat, forma ve sponsorluklardan 3 yıllık gelir alındı. Dikili Taş'tan 1 milyar 280 milyon TL alındı. Fernandes ve Abraham peşin satıldı. Furya'da 10 yıllık kiralamalar yapıldı. Sponsorluklar yenilendi. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Ne yeni salon, ne stat yatırımı, ne tesis. Futbolda başarı yok. Ligi 4. bitirdi takım. Türkiye Kupası'ndan elendi. Kampa götürdüğün takımdan 11 oyuncu çıkaramıyorsun. Bir 11 çıkaramıyorsun. Borç ise 13 ayda 13 milyar TL arttı. Her ay ortalama 1 milyar TL borç artışı söz konusu. Para geliyor ama borç da artıyor. Banka borcu neden dolar endeksi yapılandırıldı? Parayı alıp hiçbir şey yapmadan borç neden bu kadar şişiyor diye sorular sormuş. Eminim hafta sonu yapılacak divan kurulu toplantısında da bu şekilde çok fazla soru sorulacak Sayın Serdal Adalı ve ekibine. Haklı da. Yani bunlar izaha muhtaç. Beşiktaş'a son bir yılda ciddi para girişi olmuş birçok alanda. Burada ama gider de çok yüksek ve borç da acayip bir şekilde artmış. Bu faizden kaynaklı olması mümkün değil. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş yönetimi bunu nasıl aktaracak değerli dinleyenler. Yayının başında paylaşmıştım, Andre Onana Trabzonspor'da devam edecek. Onana aslında Avrupa'da devam etme isteği vardı ama oyuncunun 7.8 milyon euro, yani yaklaşık 8 milyon euroya yakın bir maaşı var Manchester United'da ve Avrupa'nın birçok kulübü de bu parayı doğal olarak karşılayamayacağını düşünüyor. 8 milyon euro yıllık maaş. Bakıyorum İtalya'da veren olur mu? Olmaz. Fransa'da Paris Saint Germain dışında olmaz. Paris Saint Germain'in de oyun formatına uyan bir kaleci mi? Onu söylemek güç. Almanya'da çok mümkün değil. İspanya'da keza öyle, Real Madrid, Barcelona seviyesi dışında. Ona da o teklifler gelmeyince ve Manchester United'da kendisini yeni sezon planlamasında düşünmeyince ne yaptı? Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Bordo Maviler 3,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro da imza parası adı altında ödeyecek. Ve oyuncunun yaklaşık 8 milyon euro maaşının 5,5 milyon eurosu Trabzonspor'un kasasından çıkacak. Manchester United'da herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yine Manchester United oyuncunun 2,5 milyon euroluk kalan maaşını ödemeye devam edecek. Böyle bir anlaşma yapılmış. Andre Onana'nın 2 yıl daha kontratı var İngiliz takımıyla. Seneye muhtemelen oyuncuya bonservisini verir diye düşünüyorum Manchester United. İyi yayınlar, biz niye hep transfer yapıyoruz demiş. Gençlerimize değer vermiyoruz. Hep böyle büyük isimler arayışındayız diyor dinleyicimiz. Ajax, Barcelona gibi takımlar örnek alınmasını isterim demiş dinleyicimiz. Avustralya maçını kaybettikten sonra İngiliz gazetelerinde harika bir yorum çıktı diyor. Türkler bu maçı kazanmaları gerektiğini düşünerek başladılar. Avustralyalılar maç içinde kazanabileceklerini anladılar diye bir yorumdu diyor. Bence milli takımı suçlamak doğru değil, plansızlık ön plandaydı demiş dinleyicimiz. Milli takımla alakalı bir paylaşımda bulunmuş. Beşiktaş'ın bu kadar borcu varsa, para yoksa taraftar niye transfer yangını yapıyor? Bence transfere gerek yok, altyapıya yönelsinler, yazık değil mi diyor. Ama şu an Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok güçsüz. Yani takviye ihtiyacı var Beşiktaş'ın. İşte dedim, kaleci yok şu an, sol açık yok, uzun zamandır yok sol açık. Sağ açıkta Vaslav Serni ile devam edecek büyük ihtimal. Forvet'te Ohu yedekleyecek geçen sezon Mustafa Hekimoğlu vardı. Şimdi Semih Kılıçsoy geldi ama

0: Forvet'te de bir takviye arayışı var Beşiktaş'ın. Bakalım nasıl çıkacak bu yükün altından Beşiktaş yönetimi. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında yarış ve reklama gideceğiz. Beşiktaş Genel Kurulu üyelerinin şimdiye kadar tepki vermekte geç kaldığını düşünüyor dinleyicimiz, ama işte bir yere kadar tepki verebiliyorsun artık. Yani sonuçta seçim oluyor, seçim olmak zorunda. Bir lira da aday oluyor. Ve seçildikten sonra Beşiktaş'ta hangi yönetim geldiyse hepsi borcu düşürme vaadiyle geldi, ama tam tersini yaptılar. Trabzonspor'un gündemini de bu şekilde noktalayabiliriz. Bu arada Fatih Tekke de şu sıralarda Aspor'da bir röportajı yayınlanıyor. Az önce bir ifadesi vardı, dikkatimi çekti, onu paylaşayım. Biz geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçebileceğimizi gösterdik. Bu da bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştirdi diyor. Yani geçen sezon orayı ciddi bir şekilde zorladık. Dolayısıyla bu yılda bunu başarabiliriz demiş Fatih Tekke. Takımın başarısının önemli olduğuna vurgu yapmış. Yine transferi erken bitirmiş olmanın kendileri için değerli olduğunu söylüyor ve hala da transfer çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapıyor. Nereden bakarsanız bakın, geldiğimiz günkü durumu ben daha dün gibi hatırlıyorum ve onu hiç unutacak da değilim. Geldiğimde açıkçası endişelerim çok fazla oldu. Çünkü gerçekten hem takımın oluşma şekli, birbirine yakın oyuncu tiplemeleri ve deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımdık. Zor bir süreçten geçtik ve bugün işte buraları hayal edebilmek de önemli bir başarı demiş Fatih Tekke.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Az önce Fatih Tekken açıklamalarını paylaşırken şimdi yeni bir cümlesi daha önüme düştü. Sezon başında çok eleştirilen, buna bu kadar para verilir mi denilen rakamlar artık komik kalıyor demiş. Yürümeyi bilen oyuncu bile Türkiye'ye gelmek için 5 milyon euro istiyor diyor Fatih Hoca. Ve Chris Olayi, Trabzonspor'un göz bebeği, Olayi transfer ederken 10 saniyede onay verdim diyor. O kadar etkiledi beni performansı demiş oyuncuyu izlerken. Ve scout ekibiyle yaptığı görüşmede bu kanıya varmanın çok uzun sürmediğini söylüyor Fatih Hoca. Fenerbahçe bu arada yeni bir açıklama zannettim ama Cihan Kamer'in transfer konusundaki açıklaması düştü önüme. Necan Aken'in Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir oyuncu olduğuna vurgu yapmış Cihan Kamer derdi dinleyenler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bir açıklaması var. Yeni kurallarla ilgili onu paylaşacağım sizlerle. Malum birçok yeni kural geldi. Dünya Kupası ile beraber uygulanmaya başlandı. Kulüpler de daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu yetkilileri de kulüpleri bu konuda bilgilendiriyor. Merkez Hakem Kurulu Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu bir şekilde 2026-2027 sezon öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planladı. Bu kapsamda sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcisinin katılımıyla hakemlere eğitim verilecek, ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglere yansımaları kamuoyuyla paylaşılacak deniliyor. Kulüplere yönelik oyun kuralları seminerine ilişkin bilgilendirme yazısı 2 Temmuz'da Kulüpler Birliği aracılığıyla iletildi. Eğitim taleplerinin de 10 Temmuz'a kadar TFF'ye bildirilmesi istenmiş. Eğitimler kulüplerin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil edecek kulüpler için ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılacak.

0: yapılacak. Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacakmış. Tabii birçok yeni kural var. Burada tüm kulüplere ayrıntılı bir şekilde gidilecek ve bilgilendirilme yapılacak. Yeni sezonda umarım bu kuralları sağlıklı bir şekilde uygularız. Oyuncular, kulüp yönetimleri, teknik direktörler de hakemlere yardımcı olur. Üzerlerinde baskı kurmazlar. Türkiye'de oyunun hızının artması lazım. Çok ciddi problem. Bir türlü aşamadığımız bir sorun. Hep diyoruz Avrupa'da biraz böyle yüksek tempolu maçlar oynadığında takımlarımız hemen sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü buradaki düşük tempoya alışık olduklarından. Yeni sezonda bakalım yeni kurallar nasıl yansıyacak değerli dinleyenler. Bu arada Dünya Kupası'nda bu akşam ilk maç Avustralya ile Mısır arasında. Kazanan takım adını son 16'ya yazdıracak. Burada biz de olabilirdik bu akşam. Belki farklı bir heyecan yaşayabilirdik. Avustralya devam ettiği yoluna. 11'ler belli oldu. Avustralya'da kalede Beach, savunmada Cirsati, Sutar ve Harrington. Orta alanda Boss, O'Neill, Irvine, Beach. Hücum hattında Volvato, İran Kunda ve Matt Clive görev yapacak. Mısır'da kalede Sabir var. Savunmada Hani, İbrahim, Rabia, Hafez. Orta alanda Fatih, Atiya, Muhammed Salah. Hücum hattında Aşur, Zico, Omar Marmuş şeklinde sahada olacak. Bu maç saat 21'de değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda Dallas'ta oynanıyor mücadele. Bakalım turu geçen takım kim olacak bu akşam. 01'de Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı var. Messi sahne alacak. 04:30'da da Kolombiya ile Gana karşılaşacak. Şimdi Dünya Kupası'nda tabii birçok son anlamına da geliyor. Yaşı ilerleyen oyunculardan biri de Luka Modric. Dün çok trajik bir şekilde kaybettiler. 90+4'te kalelerinde golü gördüler. Maç 1-1 devam ederken Gonçalo Ramos atmıştı. Sonrasında aslında beraberlik golünü de buldu Hırvatistan. Ama bu gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Luka Modric de dünya futbolunun efsanelerinden, 2018'de ülkesiyle final oynamıştı Dünya Kupası'nda ve Ballon d'Or almayı başarmıştı. Dün milli takıma son Dünya Kupası'na çıkmış oldu ve Hırvat futbolunu en iyi şekilde temsil ettiklerini söylüyor tecrübeli oyuncu. Maçta top kafasına değdiği iddia edilen Igor Matanovic ise "saçıma küçük bir temas hissettim ve hakeme ne olacağını sordum. Topa dokunup dokunmadığından emin değildim. Bana topun içindeki çipin dokunduğunu haber verdiğini söyledi" demiş. Yani FIFA da bu yönde bir açıklama yaptı. FIFA diyor ki topun içindeki çipe göre işte Hırvat oyuncunun kafasına dokunuyor, Matanovic'in kafasına dokunuyor, temas ediyor. Bu da kuralın offside olduğu anlamına geliyor şeklinde. Maçı izlerken de şu aklıma geldi. Ya şimdi o pozisyonda Matanovic değdi diyelim. Yani sonuçta FIFA değdi diyor. Yapacak bir şey yok. Top orada Portekizli bir savunma oyuncusuna çarptı. Keşke bu kuralı biraz esnetseler. Yani sonuçta top son olarak Portekizli oyuncuya çarpıp Hırvat oyuncunun önüne düşüyor. Hani bu gibi durumlarda gol geçerli olsa biraz daha esnek olabilir kural. Ve böyle çok kıl payı takımların kaderiyle oynanılmamış olur. Bu kuralda da bir değişiklik lazım sanki. Yani birçok şeyi değiştirdi İFAB. Dün yazık oldu Hırvatistan'a, Luka Modric'e değerli dinleyenler. Onu da herhalde son kez bir Dünya Kupası maçında görme şansımız oldu. Hırvat milli takımında da böylece 2018'de final oynayan, 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan o efsane jenerasyon görevini tamamlamış oldu. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Almanya Futbol Federasyonu'nun bugünkü açıklaması dikkat çekiciydi. Öğle saatlerinde Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi. Milli takım teknik direktörü Nagelsmann'la yolları ayırdı Almanya Futbol Federasyonu ve Jürgen Klopp'la görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti diyor. Büyük ihtimal Almanya'da milli takımın yeni hocası Jürgen Klopp olacak gibi. David Alaba dün akşamki 3-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası konuştu. Avusturya'nın kaptanı ve Avusturya milli takımı da Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Bu İspanya yenilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş gazeteci. David Alaba diyor ki biz İspanya yenilmedik, Oyarzabal'a yenildik. Sahadaki en hızlı oyuncu o değil ve fiziksel olarak da en güçlü oyuncu değil ama futbol zekası bambaşka bir seviyede. Çizgiler arasındaki hareketleri, ceza sahası içindeki pozisyon alması ve tam doğru anda doğru yerde olma yeteneği onu savunmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Maçı domine etmek için topa hakim olması gerekmiyor. O seviyede zekaya sahip oyuncular genellikle en büyük farkı yaratanlar oluyorlar demiş. Dün hakikaten çok iyi bir performans ortaya koydu Oyarzabal. İspanya milli takımı da adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya milli takımında bu arada rakip Portekiz olacak. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Son 16 turunda Dünya Kupası'nda artık böyle seviye biraz daha sertleşiyor. Değerli dinleyenler, daha keyifli maçları yavaş yavaş takip etmeye başlayacağız hep beraber. İran milli takımının Meksika'ya bir teşekkür mektubu var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Meksika'dan ayrıldılar. Tabii gruplarda elendi İran milli takımı ve şöyle yazıyor mektupta. Meksika'nın asil halkına ve güzel Tijuana şehrine teşekkür ederiz. Bize bir FIFA Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapmanın stadyumlardan ve biletlerden çok daha fazlası olduğunu gösterdiniz. Gerçek ev sahipliği, saygı, insanlık ve haysiyetle ilgilidir. Tijuana halkının nezaketini asla unutmayacağız. Bugünden itibaren Meksika bizim için ev sahibi bir ülkeden her zaman daha fazlası olacak. Bizim ikinci evimiz ve ikinci takımımız olacak. Bu Dünya Kupası'ndan gururla ayrılıyoruz ancak aynı zamanda temel bir soruyla turnuvadaki tüm takımlara her şey eşit olarak uygulandı mı diye bir soru sormuş İran milli takımı. Yaşadığımız şey adalet duygusunu zedeleyen bir dizi karar, lojistik düzenleme ve koşuldu. Grubumuzun son maç gününde yaşanan olaylara daha da pekişen bir izlenim oldu. Belki bir gün tarih İran'ın bu Dünya Kupası'ndaki varlığını kimin içtenlikle memnuniyetle karşıladığını ve kimin yolculuğumuzdan çok daha erken bitmesini tercih ettiğini yargılayacaktır diye Amerika'ya da bir gönderme var. Finalde de şu şekilde bitirmişler açıklamayı. Dünya Kupaları sona erer, yönetimler değişir ancak hakikat, saygı ve insan onuru üzerine İnşa edilen İran, Mısır ve Meksika gibi medeniyetler tarih boyunca varlığını sürdürür. Maç sonuçları futbol tarihinin bir parçası olur. Ulusların onuru ise insanlık tarihinin bir parçası olur diye bitirmiş İran Futbol Federasyonu bu açıklamasını değerli dinleyenler. Dünya Kupası ile alakalı bir haberim daha var size. Ener Valencia Türkiye'de de Fenerbahçeli taraftarların sevdiği bir oyuncuydu. Gol krallığı yaşadı Süper Lig'de. Tabii Ekvador önemli bir başarıya imza attı. Gruptan çıkmayı başardı ama son 32 turunda da Meksika karşısında çok kötü bir oyun vardı. Hoca istifa etmişti. Ener Valencia'da milli takıma veda etti değerli dinleyenler. Ekvador milli takımıyla 109 maça çıkmış Ener Valencia. 49 gole imza atmış ve milli takım tarihinin en golcü oyuncusu. 36 yaşındaki hücum oyuncusu milli takım kariyerinde 15'te asist yapmış, duygusal bir şekilde veda etmiş. Az önce bizim Merkez Hakem Kurulu'nun yeni kurallarla ilgili ilerleyen günlerde hangisinin uygulanacağına dair açıklama yapacağını paylaşmıştım. Almanya çok erken davrandı. Almanya Futbol Federasyonu ve Bundesliga'dan yapılan açıklamada 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taş atışlarında 5 saniyelik geri sayım 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun 1 dakika dışarıda bekleme kurallarının yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacağı açıklandı. Ayrıca bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda geçerli olacağı kaydedilmiş. Hemen hemen bunların hepsi Türkiye'de de uygulanır diye düşünüyorum. El Nasır'da hoca arayışı vardı biliyorsunuz bir süredir ve Ange Postecoglou ile anlaşmış Suudi Arabistan kulübü. Avustralyalı çalıştırıcıyla 2 yıllık kontrat yapılmış. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Nottingham Forest'te görev aldı Postecoglou ve ondan sonra boşa çıkmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. 2 yıllık kontrat, rakamlarla ilgili bir şey paylaşılmamış. Hatırlayacaksınız George Jesus'tu. El Nasır'ın eski teknik direktörü ve sezonun bitmesiyle Portekizli teknik adam görevinden ayrılmıştı. Süper Lig'de transfer haberleri var. Süper Lig'in yeni takımı Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Gökhan Sazdağ ile anlaştı. Oyuncuyla da prensip anlaşması sağlanmış. Beşiktaş'ta transferde zorluk çıkarmayacakmış. Zaten kadroda düşünmüyordu Gökhan Sazdağ'ı. 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Kayserispor'dan Beşiktaş'a gitmişti. Ama siyah beyazlı takımda o Kayseri'de muazzam bir sezonu vardı. 2024-25 sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de bir Fenerbahçe maçı var. Ama Beşiktaş'ta olmadı, bir türlü olmadı. Hocalar değişti. Beşiktaş'ın seviyesine çıkamadı. Gökhan Saz da Çorum Futbol Kulübü için değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Daha 31 yaşında. Çorum Futbol Kulübü yöneticileriyle konuştuğumda onlar da ilk sezonda ligde kalıcı olmak istiyorlar. Önce bir buraya bir alışalım, burayı bir görelim. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak Çorum Futbol Kulübü ve böyle tecrübeli oyunculara da ihtiyaç duymaları normal. Orada hayırlı olsun diyelim. Süper Lig'in bir başka yeni takımı Amedspor'da Mustafa Burak Bozan ile anlaştı. Gaziantep Futbol Kulübü'nden Mustafa Burak Bozan yeni kalecisi olacak Ahmet Sportif'in. Sözleşmenin detayına dair bir rakam verilmemiş ama kulüpler de böyle bütçeleri sarsmamak kaydıyla transferlere devam ediyorlar. Beşiktaş'ın kaleci gündemiyle ilgili akşam saatlerinde bir haber düştü. Onu da aktarayım size. Marca, İspanyol basınından Marca'nın haberi. Rayo Vallecano'nun filebekçisi Augusto Batalha listeye eklenmiş. Beşiktaş'ta Nübel'e alternatif olarak düşünülen isimlerden biri diye lanse edilmiş. Arjantin'in U17 ve U20 takımlarında da kaleyi koruyan Bataşa 1,85'lik boyuyla dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 30 yaşındaki kaleci bu sezon Rayo Vallecano'nun kalesini toplam 16 maçta gole kapatmayı başardı. Ve Rayo Vallecano'da tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde final oynamıştı. Avrupa Kupalarında final oynamıştı. Çok da başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Nübel'e alternatif olarak yazılmış değerli dinleyenler. Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'un da takip ettiği bir oyuncu var. Bursaspor iyi bir takım kurdu şu ana kadar aslında. Bayağı da bir takviye yaptı. Hala da devam ediyorlar ve hücum hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Yeşil beyazlar bu minvalde de Bursaspor'un hedefindeki isim Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu santraforu ismi aklıma gelmedi. Hemen söyleyeceğim şimdi. Sivasspor'da uzun süre forma giymiş ve çok iyi ve performanslar ortaya koymuştu. Yeni sezonda Bursaspor'da olacak gibi. Bursaspor'un önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkma yolunda en güçlü adaylardan biri olduğunu söylemek mümkün. Daha transfer dönemi yeni başlamasına rağmen çok fazla

0: Son 32 turu maçları tamamlanmış olacak değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda yarın hemen son 6 turu maçları başlıyor. Ara verilmiyor. Onu da paylaşmış olayım. 18 Temmuz'da da final maçı bizleri bekliyor olacak. Paraguay, Fransa, Kanada, Fas, Portekiz, İspanya, ABD, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Avusturya, Mısır maçının galibiyle Arjantin, Yeşilburun Adaları maçının galibi karşılaşacak. İsviçre'nin rakibi ise Kolombiya ya da Gana olacak son 16 durumda değerli dinleyenler. WhatsApp hattına da bakıyorum okumadığım mesaj var mı diye. Şöyle baktığımda hemen hemen hep bütün mesajlara da yer vermişiz. Bu milli takımın prim konusunu eleştiren dinleyicilerimiz var ama artık oraya da dönmek istemiyorum izninizle. Çünkü çok konuştuk üzerine. Ne zaman bir turnuvaya gitsek dönüşte hep bir prim problemi oluyor maalesef. Bunu da aşamadığımız sorunlardan biri. Nerede yanlış yapılıyor bilemiyorum. Keşke federasyonlar turnuva öncesi bir rakam açıklasalar. Eleme maçları başlamadan açıklasalar. Eğer Dünya Kupası'na katılırsak işte 5 milyon dolar, 5 milyon euro oyunculara dağıtacağız diye. Sonra duyulunca insanlar tabii ekstra bir tepki veriyor, kızıyor. İşler yolunda gitmeyince, başarılı sonuçlar gelmeyince o tepkiler daha da artabiliyor. Tüm bunlar o milli takım oyuncularıyla halk arasında açıyor. Bence burada bir artık bir kriter, bir kural konulması lazım. Çünkü ne zaman turnuvaya gitsek, ben 2002'den beri hatırlıyorum gittiğimiz turnuvaları ve yaşanan prim skandallarını. 2002'de lüks araç üzerinden bir tartışma vardı. Sonrasında işte 2016 vahim geçti. 2000 Euro 2020-21'de yapıldı. Orada hocayla, Şenol Hoca ile oyuncular arası açıldı. Şimdi böyle oldu. Buna da inşallah bir düzenleme getirir Türkiye Futbol Federasyonu. Derin pası noktalıyorum bu akşam itibariyle. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu. Akıl var, mantık var,
2: Getmobil var. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

Herkese merhaba, Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir taraftan Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ediyor dedik. Bunun yanında kulüplerden de haberler var. Avrupa futbol gündeminde milli takımlardan haberler var. Kısaca aslında yaz ayı olmasına rağmen çok dolu bir spor gündemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün biz bizeyiz. Mesajları okuyacağız. Size anlatacağım, vereceğim haber.

0: haberler var. Bununla birlikte yine bir iki dinleyicimizle program içerisinde konuşmayı da planlıyorum. WhatsApp hattımız açık. Mesajları gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 bu numaraya mesajlarınızı bekliyoruz program içerisinde. Bununla birlikte dediğim gibi belki ilk reklam arasından sonra ya da önce şimdi duruma göre bir dinleyicimizi de alırız. Evet, Dünya Kupası'nda son 32 turunda dün akşam ve sabaha karşı 3 karşılaşma daha oynandı. İspanya Avusturya'yı 3-0 geçti. İspanya Avusturya karşısında zorlanmadı. Açıkçası pek de zorlanmasını beklemiyorduk İspanya'nın. 3-0'lık net, rahat bir galibiyet geldi İspanyollardan ve İspanya'nın turnuvada hala gol yemediğini de sizlere hatırlatalım. Yeşilburun Adaları karşılaşması 0-0 bitmişti. Ondan sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı 1-0 ve dün de Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı İspanyollar. Dünkü karşılaşmada Avusturya'nın İspanya kalesine isabetli bir şutu yoktu. 5 kez gol girişiminde bulundu Avusturya sadece ve o 5 şuttan kaleyi bulan şut çıkartamadı Avusturyalılar. Ve biraz da aslında gruptaki Arjantin maçının benzeri oldu. Avusturya orada da işin hücum tarafında pek iyi gözükmemişti. Zaten genel olarak turnuvada da bence beklentilerin altında kalan bir grafik çizdiler. Gruptan çıktılar ama daha fazla gitmeleri, hani İspanya değil başka bir takım olsa da pek mümkün gözükmüyordu. Diğer yanda İspanya turnuva başından beri sanki üzerine koyarak giden, sanki her maç biraz daha bazı şeyleri daha iyi yapan bir takım haline geldi. İşte Oyarzabal'ın turnuva içerisinde kendini bulması, 4 gole ulaşması, Yamal'ın kendine gelmesi diyelim. O da sakatlıktan çıkmıştı. İşte yedek başladı, oyuna sonradan girdi. Dünkü karşılaşmada 10 başarılı, onun üzerinde başarılı dripling yapmış ve 1966'dan beri bunu yapan da en genç oyuncu olarak tarihe geçmiş Lamine Yamal. İspanya dün 23 şut çekti, %64 topla oynadı. 4 büyük fırsat yarattı. 9 korner kullandı, rakibi korner kullanmadı ve Oyarzabal'ın 2 ve Pedro Porro'nun golüyle 3-0 kazandı. Yoluna devam etti İspanyollar. Tabii İspanya kazandı, Portekiz kazandı. Şimdi bu iki takım son 16 turunda karşı karşıya gelecekler. Nereden baksanız İspanya-Portekiz eşleşmesi son derece keyifli olacak. İşte o Portekiz dün Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Portekiz de turnuva boyunca yine eleştirilen, başta Ronaldo olmak üzere bir takımdı. Ama tabii Portekiz'in eleştirilmesinde sadece Ronaldo başrolde oynamadı. Aslında Portekiz'in eldeki kadrosuna bakarsanız beklenti bayağı büyüktü. Evet, Ronaldo'nun hani yaşı biraz ilerledi. Eskisi kadar iyi değil. İşte takımla uyumu, uyumsuzluğu bunlar konuşuluyor ama Portekiz'de diğer oyuncuların da pek iyi olmadığını aslında turnuva boyunca görmüştük. İşte herkesin hayranlıkla izlediği Vitinha'nın turnuva boyunca aldığı eleştiriler, yine benzer şekilde Bruno Fernandes pek beklentileri karşılayamamıştı Portekiz. Ama dün ikinci yarıda 53'te Perisic'in golüyle, ki Perisic de golde arkada bayağı demarke kaldı, rahat bitirdi. Geriye düşmesine rağmen Portekiz önce Ronaldo'nun penaltısıyla 68'de durumu 1-1'e getirdi. 90 artı 4'te Ramos golü attı. Ki o da hani oyuna 63'te Cancelo'nun yerine girmişti. Ve onun attığı golle 90 artı 4'te Portekiz 2-1 öne geçti. Daha sonra 90 artı 13'te Hırvatistan'ın golü Vardan çipli top sayesinde döndü. Tabii o da işte Portekiz'in şansı diyebilirsiniz. Hırvatistan'ın şanssızlığı diyebilirsiniz. Ama teknoloji işte iyi kullanıldığında adaleti böylesine hassas bir şekilde tartabiliyor. Orada temas var mı? Var. Çipli top bunu sağlayabiliyor. Bu teknoloji size sunuyor. Oyuncuya dokundu dediği noktada artık yapabileceğiniz bir şey yok. Tabii Hırvatlar yıkıldı. Çok kötü bir elenme şekli. Golü attılar. Deli gibi sevindiler doğal olarak. Tribünler yıkıldı. Ama sonra Offside geldi. Dünkü karşılaşmada tabii Modric'in de yine son Dünya Kupası karşılaşması oldu. O da bir efsane olarak Dünya Kupası kariyerini noktaladı ve Portekiz yoluna devam etti. Hırvatların ben genelde bu turnuvada hayal kırıklığı yaratan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. İlk maç İngiltere karşısında önde basmaya çalışan ama savunma olarak güven vermeyen Hırvatlar daha sonra Panama ve Gana'yı yendi. Fakat o iki karşılaşmada bence rakiplerin de gücü düşünüldüğünde pek böyle olumlu sinyal almamıştık Hırvatistan'dan. Yani Hırvatistan'ın Panama ve Gana'yı yenmesi normal sonuçtu. Oyun çok çok iyi değildi. Ve Portekiz maçıyla beraber onların da Dünya Kupası macerası bitti. Biliyorsunuz son iki Dünya Kupası'nda bir yarı finalleri bir de üçüncülükte bir finalleri bir de üçüncülükleri vardı. Yani o Hırvatistan bu Dünya Kupası'nda tabii istediğini yapamadı ve ilk eleme turunda veda etmiş oldu. Ve günün diğer karşılaşması bu sabaha karşı oynandı. İsviçre Cezayir'i 2-0'la mağlup etti. Onlar da yollarına devam ettiler ki birkaç zamandır söylüyorum İsviçre benim turnuvada bayağı beğendiğim takımlardan biri. Eldeki kadro yetenek olarak çok üst düzey değil ama ortada hücum ve savunma olarak çok dengeli bir takım var. Hücumları çok mu iyi? Hayır, çok iyi değil. Ama tüm oynadıkları karşılaşmalar boyunca sadece Katar'a bir gol attılar ki Katar'a bir gol atmaları mucizeydi. Diğer karşılaşmalarda minimum 2 gol attılar. Savunmada da hücumda da belli bir standartın üzerini tutturdular. Manzambi'yi turnuva içerisinde takıma monte etti Murat Yakın. Onun da yükselen performansı doğal olarak da İsviçre'nin biraz daha iyi gözükmesini sağladı. Granit Xhaka zaten hep belli bir performansla oynuyor. Rodriguez öyle, Akanji öyle. Embolo ve Endoy benim biraz takık olduğum oyuncular. Çok fazla pozisyon harcadıkları için, net pozisyonlar harcadıkları için. Ama dün mesela, daha doğrusu bu sabah galibiyet gollerini getiren oyuncular da Embolo'yla Endoy oldu. Ben bayağı beğeniyorum dediğim gibi İsviçre'yi. Kendi standartında sağlam ve iyi futbol oynayan bir takım. Cezayir karşısında da açıkçası kazanmalarını bekliyordum. Kazandılar da. Cezayir açısından da hani bu Dünya Kupası'nda akıllarda ne kaldı? Arjantin karşısında yaptıkları pas sayısı kaldı ilk mücadelede. Orada da hani Arjantin goller atan taraf oldu. Cezayir de pas yapan taraf oldu. Onun dışında Ürdün maçında pek iyi oynamadan hava toplarıyla Ürdün'ü mağlup etmeyi başarmışlardı. Avusturya maçı tabii biraz enteresandı ama orada da aslında hikayeyi yazan biraz Avusturya oldu. Çünkü Cezayir öne geçti. Avusturya daha sonra beraberliği buldu. Hani Cezayir açısından da çok başarılı bir Dünya Kupası olduğunu söyleyemem. Şöyle bir mesajlara bakalım. İspanya ile Portekiz arasındaki maç hangi gün ve saatte oynanacak belli mi demiş. O eşleşme belli olduğu için tabii ki belli. Şimdi ben bakıp söyleyeyim size. Ayın 6'sında oynanacak. 6 Temmuz'da oynanacak. Akşam 22'de Portekiz İspanya karşılaşması. 6'sı 3 gün sonra yani o mücadele hangi güne geliyor? Pazartesi günü. Saat 22'de oynanacak Portekiz İspanya mücadelesi. Bunun yanında Radyospor'da kim senelik izne ayrılırsa yerine Burak Alaca program yapıyor demiş. Garibim Joker eleman gibi demiş Ankara'dan Gürsel Bey. Gibisi fazla Burak. Bizim Joker'imiz. Çok da başarılı. Ben de çok beğeniyorum Burak'ı. Benimle beraber Radyospor dinleyiciler arasında Burak'ı beğenen 8 kişi var. Hayran kitlesi geniş Burak'ın. Ama dediğimiz gibi Burak tam bir Joker. Sağ olsun işini de çok iyi yapıyor. Ve bakalım şöyle bir Mehmet Ünlü göndermiş. Sabah bundan Mert bahsetmişti. Program biterken, kapanırken Sidiki Şerif Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç oyuncusu, genç forveti Hamburg'a kiralık olarak gidebilirmiş. Haber bu yönde. Bir sene kiralık olarak düşünülüyormuş. Valla Sidiki Şerif'le alakalı olarak o kadar fazla konuşuldu, o kadar fazla şey söylendi ki hani oyuncu burada kalırsa sanki zararına olacak gibi. Hani oyuncuya verilen bonservis bedeli oyuncunun tam olarak omuzlarına yüklendi. Halbuki oyuncunun 3 aşağı 5 yukarı transfer bedeli buydu. Yani Fenerbahçe yerine başka bir kulübe gitseydi de Sidiki Şerif, hani 20 milyon euro değil belki 15 milyon euroya gidecekti. Belki 17 milyon euroya gidecekti. Belki de 20 milyon euroya gidecekti. O yüzden de çok bana oyuncuya haksızlık edildiğini düşündürüyor bu durum. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da hani Sidiki Şerif'ten böyle çok ekstra bir şey görmedi o oyuncudan. Tabii biz de görmedik, onu söylemek gerekiyor. Başarılı olduğunu iddia etmiyorum ama hani yatırım için alınan bir oyuncudan da Fenerbahçe biraz fazla bence konuştu. Biraz fazla üzerine düşürdü. Tabii diğer başka bir santrafor olsaydı belki böyle olmayacaktı. O da Şerif'in sıkıntısı oldu, rahatsızlığı oldu. Ancak neticede bu sene kalsa hani biraz taraftarla arası açılabilirdi diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Demirkaya, FIFA'nın turnuvada kullandığı topların içinde 500 tane sensör varmış diyor. Ardından da hani bir espri yapmış. Hırvatistan'ın güme giden golüne ithafen yazılmıştır. Evet, az önce söyledim, yani teknoloji çok iyi olduğu sürece çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Yusuf Kenan 12 dev adama başarılar dilemiş. Bir başka dinleyici de Beşiktaş'ta transfer durumu nedir diye eklemiş. Valla Beşiktaş'taki transfer durumu biliyorsunuz herkes yakından takip ediyor. İşte sol bek geldi ama bundan sonra Mitrolen maçına kadar Beşiktaş'ta kaç transfer olur açıkçası emin değilim. Zaten Önder Özen de genel durumu anlatmıştı. Peki saatlerimiz 14.14, ilk aramıza gidelim. Aradan sonra telefon hattını açarız, mesajlara bakmaya devam ederiz. Size Dünya Kupası'nda günün programını da aktarırım. Dünün maçlarına kısa bir bakış attık. Ondan sonra belli olan eşleşmeleri söylerim. Dinleyicimizle konuşuruz. Daha konuşacağımız çok şey var diyelim ve ilk aramıza gidelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-16 yaptık saatleri. Ali hocam ne diyorsunuz demiş. Ben hayranıyım adamın. Burak Alaca'dan bahsediyor dinleyicimiz. Bu Burak'ın numarası mı? Burak mı yazdı bu mesajı? Batıkan. Burak mı yazdı bu mesajı? Ben adamın hayranıyım diye. Burak'ın numarası. Dur bakayım söyleyeyim sana. Ben hayranıyım diye. Ali hocam ne diyorsunuz? Burak'ın mesajı mı bu? 655 ile mi başlıyor Burak? Emin misiniz? Ali hocam ne diyorsunuz demiş. Ben hayranıyım adamın. Futbol konusunda hem aktüel hem teknik her konuda bilgisi var. 78 Dünya Kupası'nı da biliyor. Aynı Burak'tan mı bahsediyoruz? 78 Dünya Kupası'nı da biliyor Burak. Gelsene bir Burak, Allah'ını seversen ya. Burak gel. Gel. Avrupa şampiyonluğunu biliyor. Ercan Bey, Ercan Taner'den bahsediyor. Yaşça küçük olmasına rağmen çata çat program çıkartıyor demiş. Bu saate kadar neden sakladınız basketbolda anlamadım demiş. Burak Alaca'yı. Burak hoş geldin.
1: Merhabalar herkese tekrardan.
0: Senin bir hayranın yazmış. Tabii bilmiyoruz hani.
1: Telefonumu bıraktım abi. Telefonu, buradaysa mesaj atacağım.
0: Numara kaçta başlıyor bilmiyorum ben şimdi. Ezberinde yok numaran da bana çok şey gelmedi bu mesaj.
1: Geçmedi mi?
0: Çok geçmedi. Onun dışında bir mesaj daha var. Onu da bakayım. Ha bu farklıymış, tamam. Evet. Bakıyorum şöyle bir şey kaçırıyor muyum diye de. Bakayım şöyle önceki mesajlarına falan. Hani. Tamam hadi. İnandık bu mesaja Burak.
1: Çok iyi zamanlama. Herhangi bir programı atmamışlar bakın. Genel yayın yönetmenimizin yani, programını yani, atmışlar. Çok
0: söylediğini yapmışlar yani. Söylediğini yapmışlar.
1: Masada hallettik işi.
0: Şimdi Burak'ı neden sakladık basketbolda? Basketbolda saklamadık ama bu işlerde herkesin bir zamanı var. Burak'ın zaten potansiyelinin farkındaydık. Ondan sonra biliyorsunuz aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Aramızdan ayrılan arkadaşlarla beraber Burak'ın da sorumluluğunu arttırdık. Yani İsmail Kartal'ın Arda Güler'i koruyarak ve severek, besleyerek yan tarafta o şekilde Radyo Spor'a monte ettik. Şu anda ben çok mutluyum Burak'ın gelişiminden, yaptığı programlardan. Burak da keyif alıyor diye düşünüyorum.
1: Bilmukabele, ne zaman olursa.
0: Ama daha tabii ne kadar sürer bu, biraz sonra abi yeter çok çalışıyorum durumuna geçer mi? O kolay işler değil çünkü her gün yayın yapmak, her gün buraya gelmek kolay işler değil. Zor bir disiplindir o. Ama Burak şu ana kadar çok çok iyi yayın yaptı. Peki sen 78 Dünya Kupası ile alakalı ne biliyorsun, Allah'ını seversen de böyle yazmışlar. Nasıl kandırıyorsun insanları bir anlat, biz de yapalım aynı şeyi.
1: Burada çok meşhur bir kitap var abi, sevgili Mert Aydın'ın yazdığı Dünya Kupası kitabı. Onun haricinde tabii belgeseller vesaire, ben geçmişe de ilgili olduğum için bir de Ercan abiyle program yapınca ekstra hazırlanma ihtiyacı duyuyorum. Bir ayda Dünya Kupası profesörü olduk Ercan abi, sağ olsun.
0: Ha, sevgili Burak'ın sonuna kadar yanındayız. Çok yakında değeri anlaşılacaktır. Öyle olacak ki görüşmek için randevu almanız gerekecek demiş.
1: O kadar olur mu bilmiyorum ama şu an halimden memnunum. Değerimi gayet iyi hissediyorum. Teşekkürler.
0: Burak kardeşimiz başarılı bir yayıncı bence de. Yeni yetenek, Radyo Spor'un yeni keşfi demiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bak bu güzel mesela. Bu güzel bir şey. Bu organik olduğu belli. Halil Adalmış yazmış. Tanıyor musun?
1: Ya, kendisini tanımıyorum ama selamlar.
0: Pek basketbolla bir işim olmasa da Radyo Spor açtığımda Burak Bey yayındaysa kesinlikle dinliyorum demiş.
1: Çok teşekkür ederim. Enerjimiz geçiyorsa ne ara.
0: Futbol bilgisini de çok beğeniyorum demiş.
1: Bir pencere daha aralamış olduk abi bugün bu şekilde.
0: Halil Demir Radyo Spor'da en çok sevdiğim ikili bir araya geldi demiş. Hadi bakalım.
1: Uygunsa daha sık yapabiliriz abi, ben müsaitim.
0: Ali abi daha 23 yaşında Burak kardeşim. Ben de futbol yorulmasını istiyorum demiş Savaş.
1: Talep yüksek.
0: Futbola talep yüksek. Evet yani daha ne olsun. Seninle ilgili bayağı bir şey mesaj geldi.
1: Benim programa bu kadar mesaj gelmiyor abi benimle alakalı. Herhalde bilmiyorum. Benimle alakalı bu 8 kişilik bir kitle esprisine içerlenmiş ciddi bir popülasyon var ya, şu an dinleyiciler arasında.
0: Biz... Bakayım şu mesaja başka. Burak kendini gerçekten çok iyi yetiştirmiş. Pırlanta gibi bir çocuk demiş Mustafa Dürüst'e.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bak, Burak güzellemesi bir program oldu.
1: Hakikaten öyle oldu. Ben de beklemiyordum. Mesajlar da gelmeye devam ediyor ilginç bir biçimde. Heyecanlandım biraz. Sesinden anlaşılıyordur.
0: Radyospor yeni bir yetenek buldu. Koca Türkiye bir forvet bulamadı demiş. Güzel.
1: Yani belki bir 30 kilo zayıf olsaydım pivot santrifor olarak Türkiye'ye de bir katkımız olurdu ama maalesef. Şu an radyoda sınırlı.
0: Burak Alaca seviyeli ve bilgi sahibi, objektif konuşan ender yayıncılardan demiş. Aramıza kattığınız, kazandığınız için teşekkürler demiş. Evet, burada scout'a da şey yapmak gerekiyor.
1: Burada ben hep söylüyorum bu arada, yani sen buradasın diye değil, olmadığın yayınlarda da genel itibariyle bana burada bir sürü fırsat verildi. Bir şekilde değerlendirdim ama başka bir yerde olsam bu fırsatlar önüme gelmeyebilirdi. O yüzden ben de müteşekkirim kurumuma.
0: Evet ya, artık Mert yaşlanıyor. Mert'in yerine bir şey bulmak gerekiyor.
1: Ben artık ona bir yorum yapmayayım abi şu an.
0: Artık Ronaldo gibi, Cristiano Ronaldo gibi Mert'te yavaş yavaş son dünya kupasını oynuyor olabilir. O yüzden böyle yeni yeteneklere ihtiyacımız var. Ben yaşlanıyorum. Yeni yeteneklere ihtiyaç var her zaman için.
1: Bir şey diyemiyorum abi şu an. Sizin yerinizi doldurmak tabii mümkün değil ama kendimizi
0: ya bırak bu işleri. Kimlerin yeri doldu burada? Herkesin yeri dolar. Bak biri yazmış zaten. Çanlar Mert Elepçin çalıyor demiş. Güzel.
1: Bunları kayıt altında konuşmasak mı acaba diye düşünüyorum.
0: Çift branş bilgisi kendini dinletiyor demiş. Aynen öyle.
1: İşin ilginci abi bu arada. Ben burada hani basketbol futbol programı yapıyorum ama sektöre de Amerikan futbolu yazarak girmiştim. Hani hiç kel alaka burada yapmadığım bir şey mesela.
0: Amerikan futbolu herhalde ilgileniyor musun?
1: Zaman zaman takip edebiliyorum tabii. Şimdi daha yoğunum geçmişe nazaran ama sezonları takip ederim tabii.
0: Şimdi evet. Sen Beşiktaş'ı konuştun değil mi?
1: Basketbol için mi?
0: Basketbol için evet. Konuştun. Ben de sana sorayım şimdi. Ben seni dinlemedim az önce de. Şeyi tabii merak ediyorum. Yatırımın büyüklüğüyle alakalı olarak kulüp içinden bir bilgi var mı?
1: Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Euroleague ihtimalini göz önünde bulundurarak zaten sezon bitmeden Beşiktaş sponsor çalışmalarına başlamıştı. Hatta Eurocup finali oynanmadan bile hala hazırda iki sponsor firma vardı. Burada zannediyorum bunların sayısı ve niteliği de artacaktır ve tahmini 12-15 milyon dolar bandında ya da hadi 12-13 diyelim, biraz daha yakın olsun, o makası açmayalım, bir maaş bütçesi olacak. Küçük gözükmesin, bu total bütçenin 20-25 bandına çıkacağı anlamına geliyor ve bir de referans vereyim. Geçen sene Final Four yapan Valencia'nın maaş bütçesi 9 milyon dolardı. Yani ondan daha pahalı bir takım kurma lüksüne sahip. Şu an en pahalı 12-13. bütçe olacak herhalde Euroleague'de zannediyorum.
0: 12-13. bütçe de iyi.
1: 20 takım var tabii. Koçun iyiyse alıp yürüyebilirsin. Valencia örneği var işte.
0: Koç iyi.
1: Gayet iyi.
0: Hani alıp yürüme derken zaten herhalde Beşiktaş'tan bir Final Four beklenmeyecek. Ama ne dersin?
1: Ya burada şey
0: ne olur, hedef doğru, hedef ne olur?
1: Play-in olur. İki play-in sene önce olur, Paris Basket mesela. Valencia bu sene biraz işte beklentiyi çok aştı. Sezon başında Valencia'nın Euroleague'de önemli oyuncuları yoktu. En önemli 4 oyuncusu çaylaktı işte. Cameron Taylor, Montero, Badio, Braxton Key. Beklentiyi aştılar ama Paris Basket orada iyi bir referanstı. Play-in yaptılar. Sonrasında play-off'a bir şekilde Real Madrid'i eleyip attılar ki o sürprizdi. Fenerbahçe'ye elendiler vesaire derken play-in iyi bir referans olabilir ilk sezon için. Hani çünkü beklentiyi çok yüksek tutarsan başta gelebilecek o yalpalama döneminde taraftar çok soğuyabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Çok düşük de tutmamak lazım. İdeal beklenti bence play-in'dir gelecek sezon için.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani play-in gayet iyidir. Orası olur. Peki sen şimdi basketbolu çok iyi biliyorsun, futbolu çok iyi biliyorsun. Radyospor'un tahmin yarışmasında neredesin?
1: Ona geç kaldım ya turnuva başlayana kadar. Bir de çok kalabalıkmış, korktum. Hani şimdi orada ilk...
0: Nasıl geç kaldın? Geç kaldın ne demek? O ne demek?
1: Maçlar başladıktan sonra katılım sağlanıyor muydu onu bilemedim. Ben
0: yazmışsın işte
1: sonra.
0: Burak Alaca var burada.
1: Kaydoldum ama tahminleri yapmadım, onun için söylüyorum.
0: Tahminleri yapmadın?
1: Evet.
0: Sıfır puanım var yani.
1: Yani ama çok makas açılmadıysa geriden gelip bir sürpriz yapabilirim, bilginiz olsun. Yani, yani
0: şu an hiçbir şey yapamazsın.
1: Kapandı mı diyorsun o defter abi?
0: Şu an hiçbir şey yapamazsın, geçmiş olsun. Bir tane tahmin bile girmedin.
1: Girseydim zaten çok aşağı indirmene gerek kalmazdı abi, muhtemelen adımı görmek için.
0: Evet hani... Ya bak nasıl ukalalık yapıyor ya. Girseydin işte, yazdık size yapın oynayın diye, yok. Ortada yoksunuz. Hadi bakalım.
1: Kaçırdık bu turnuva. Euro 2028'de inşallah.
0: Euro 2028'de inşallah. Evet, o çok beğendiğiniz Burak Alaca gördüğünüz gibi bir tane tahmin verememiş. Neden? Çünkü stres. Hani ya 300. olursam, ya 250. olursam.
1: Toplam çok katılım var galiba. Biraz ondan da korktum, hani ilk 50 dışında falan kalırsam adam yayın yapıyor, ne alaka demesinler diye bir çekindim açıkçası.
0: Ya işte... Siz bunu anlamıyorsunuz. Böyle korkarak yaşanmaz.
1: Bu şey vardır meşhur abi. Cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür.
0: Herhalde yani. Ne olacak? 300 kişiyle bak şey ne derler? Bir tek Mert aranızda sürekli tahmin veriyor galiba. Mert'in dışında bilmiyorum, Vedat vardı. Vedat ne yapmış?
1: Caner abi çok bu yarışma konusunda hevesliydi. Bilmiyorum şu an derecesini ama beni de teşvik etmeye çalıştı, hayli attı.
0: Bakayım şimdi, Vedat'ı da merak ettim. Vedat da 195. sırada. O da çok başarılı.
1: Acaba rastgele mi yapıyor tahminleri diye
0: Ne?
1: düşündüm şu an. Rastgele mi
0: Yok,
1: yapıyor
0: o
1: acaba?
0: da şeyde kalınca ne derler? Geride kalınca o da tahmin girmemeye başlamış. Bir noktadan sonra
1: Hezimete uğramış.
0: hezimete uğradıktan sonra işte hani kızıyorlar ya, işte takımlar ligde şampiyonluk iddiasından kaybolduktan sonra, bittikten sonra neden bir daha puan alamıyorlar diye. Buyurun işte, bu anlayış yüzünden oluyor.
1: Kasım'da avlu atmışlar.
0: Caner Aydaş neredeymiş? Caner Aydaş da, o da 231. sırada.
1: Durum işler acısı.
0: Yani
1: Bunu burada paylaştık, iyi mi oldu bilmiyorum. Yayıncılar haricinde katılımcılar da var şimdi. Acaba bir sorgularlar mı diye düşündüm açıkçası.
0: yani Genco zaten onun maçlara şey yapamayacağını biliyorduk. Evet, ben kaçıncı sıradayım?
1: Abi şimdi alt sıralardakileri çok fazla altını çizdiğin için kendine güveniyorsun anladığım kadarıyla. İlk 30'dasındır diye düşünüyorum.
0: 8. sıradayım.
1: Doğru ama ilk 30'daymışsın. 8'de ilk 30'un
0: Evet.
1: içinde.
0: Hedefim ilk 100'dü. Sonra revize ettik hedefi. Şimdi 8. sıradayım. Bakalım, artık son bölüme girdik. Orada da güzel bir rekabet var.
1: Lider kim abi?
0: Göreceğiz.
1: Tanıdığımız biri mi?
0: Lider dün mesaj atmıştı. Dinleyicimizin ismini hatırlamıyorum ama Victorious Nick ile bir dinleyicimiz.
1: Adından belli zaten kazanacağı.
0: Evet, o 202 puanda. Murat Ertaş ikinci basamakta 199 puanda. Mehmet Ünlü, Radyospor'un en ünlü dinleyicilerinden bir tanesi. O üçüncü basamakta 195 puanda. Şimdi burada bonuslar var. Bonuslar önemli. Yarı finale yükselecek takımlar, ondan sonra kupayı kazanacak takım, artı gol kralı çıkartacak takım. Artık sona doğru gelirken bakalım neler olacak. Eğer ben ilk 10'da kalabilirsem kendimi başarılı olarak, Trabzonspor gibi başarılı bir sezon geçirdiğimi düşüneceğim. Bakalım, ama puanlar tabii çok yakın. Yani mesela şimdi ben 8. basamaktayım. 188 puanım var. Yani şöyle söyleyeyim sana, 20. basamaktakinin de 184 puanı var.
1: Bıçak sırtı bir durum var
0: Çok
1: orada.
0: bıçak sırtı. Yani şu an böyle iyi gibi gözüküp iki maç yanlış tahmin yaparsan işler çok kötü bir noktaya gidebiliyor senin için. O yüzden bakalım, ama güzel oldu yani. Bayağı bir dinleyiciyle üst taraf böyle birbirine çok yakın devam ediyor Radyo Spor'da.
1: Kurumda en üst sırada kim var abi?
0: Tabii ki ben varım. Kim olacak?
1: Niye onu tahmin ettim acaba bir sürpriz çıkar mı diye.
0: Yok işte, Mert Elam şey yapıyor, giriyor aksatmadan tahminlerini. Bakayım Mert nerede? Anca sizi search'la arıyorum. Normalde listede gözükmediğiniz için
1: Kaydır kaydır çıkmıyor değil mi
0: öyle
1: aşağı
0: olmuyor
1: doğru?
0: yani. Mert de 108. basamakta.
1: Çok şans
0: Mert
1: yaver
0: de.
1: gitmiyor galiba turnuva özelinde.
0: Son maçı bilmiş, 2-0 doğru tahmin yapmış. Onun dışında 159 puanı var. Yani Mert ilk yüzde bitirir o da. İlk yüzde girer. Evet Burak, teşekkür ediyoruz sana.
1: Ben çok
0: Böylece
1: teşekkür ederim.
0: seni Radyo Spor'da beğenen, takip eden dinleyici sayısının 8 değil 12 olduğunu anlamış durumdayım.
1: Ben de 12-13 tane saydım.
0: Aynen, artık bundan sonra güncelledim rakamı. 12 takipçin ve 12 sevenin olarak o şekilde bahsedeceğim senden. Ağzına sağlık, ama tekrar hani sen buradayken söyleyeyim. İnşallah bu şekilde devam edersin. İnşallah bu şeyin imen devam eder, yükselerek çok daha iyi yerlere de gelirsin Radyo Spor'da. Umarım öyle olur diyelim ve bir reklama gidelim. Reklamdan sonra da devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci aramıza gittik geldik. Saatleri 14.32 yaptık. Şimdi program başında söylediğimizi hayata geçirelim. Bir dinleyicimizi telefona alalım. 0212 363 0434 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. O da Burak Alaca'yı övsün. Burak şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi anlıyor. 1978 Dünya Kupası'ndan iyi anlıyor. Böyle basketbol uzmanı, şöyle futbolu biliyor diye övsün. Evet, 0212 363 0434. Şaka bir tarafa, bakalım sizin gündeminizde ne var? Milli takımla ilgili mesela bir şey konuşmak isteyen var mı hala? Neden öyle söyledim? Bugün Nagelsmann'la da Alman milli takımı yolları ayırdı. Günün önemli haberlerinden bir tanesi. Artık Nagelsmann Alman milli takımının başında değil. Ardından da bir açıklama geldi. O da enteresan bir açıklama. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacağız. Kendisi de bu göreve sıcak baktığını daha önce ifade etmişti. Klopp gerçekten olağan şüpheliydi Alman milli takımı için. Nagelsmann sonrası ve Alman Futbol Federasyonu da adeta bir dakika bile kaybetmeden böyle bir açıklama yaptı. Nagelsmann'dan da bir açıklama geldi. O da bir açıklama yaptı. Turnuvadan elendiğimiz günden bu yana çok düşündüm. Yakın çevrem ve federasyondaki yetkililerle birçok kez görüştüm. Bu kararı almak benim için çok kolay olmadı. Benim için her zaman önemli şey takımın başarısıydı. Yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından takımın yeni bir sayfa açma fırsatını hak ettiğine inanıyorum diyerek Nagelsmann da Alman milli takımından ayrıldı. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi Klopp Alman milli takımının başına geçmek için en büyük aday. Biliyorsunuz Liverpool'u bıraktıktan sonra Klopp böyle yarı emekli moda geçti ve hayatından genelde çok mutluydu. Ama son zamanlarda ne zaman bir üst düzey takım gündeme gelse teknik direktör konusunda Klopp'un da adı geçiyordu. Fakat onun hani böyle röportajlarına bakınca sanki milli takım çalıştırma isteği, özellikle Alman milli takımını çalıştırma isteği biraz anlaşılır gibiydi. Biraz daha düşük bir tempo ama buna rağmen çok iyi bir milli takım. Sonuçta dünyadaki en büyük futbol kültürlerinden biri Alman futbol kültürü. Dolayısıyla hani Klopp Alman milli takımı böyle kaçınılmaz bir son gibi birbirine doğru yaklaşıyordu. Ve şimdi de herhalde kısa süre içerisinde Klopp Alman milli takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanacaktır. Ondan sonra da ilk karşılaşmalarına Eylül ayında Uluslar Ligi'nde çıkacak. Hatta şimdi merak ettim, bakayım Almanya Uluslar Ligi'nde kimlerle oynayacak? Büyük ihtimalle Klopp dedik orada takımın başında olacak. Ben ona bakarken dinleyicimizi de yayına alalım. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
0: Ses pek iyi gelmedi ama bir daha alalım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: İsmim Harun benim.
0: Harun Bey, buyurun, dinliyoruz.
1: Abi bu şey için bağlandım ben. Bu milli takıma forvet bulamamayla ilgili. Ya şimdi mesela Türkiye'ye dünya çapında birçok yıldız geldi. Örnek veriyorum, Drogba'lar, Gomez'ler, Anerkalar. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu veya kulüpler birçok şeye ücret harcıyor, para harcıyor. Örneğin bu kadar kaliteli forvetlerden bir tanesine 6 aylığına, bilemedin 3 aylığına bir ücret ödeyip Süper Lig'deki takımların altyapısındaki forvet adaylarını bir yere toparlayıp bunlara 3 ay işte bir forvet nasıl olunur, topa nasıl vurulur, ceza sahası içerisinde nasıl durulur gibi böyle eğitimler verip bunların içerisinde kısa bir zamanda bir forvet çıkartamaz mıyız? Yani böyle bir plan proje olamaz mı?
0: Gençlerin eğitimi dediniz de o şeyi nasıl, üst düzey bir santrafor mu getireceksiniz onları eğitsin diye?
1: Tabii mesela örnek veriyorum, ülkemizde Drogba futbol oynadı. Drogba dediğin zaman Türkiye'de herkes saygı duyar. Örneğin Drogba'yı Süper Lig takımlarının altyapılarındaki genç oyuncularının, genç forvet oyuncularını 3 ay, 5 ay böyle bir şekilde eğitip işte forvet nasıl olunur, ceza sahasında nasıl durulur gibi bunun eğitimini verdikten sonra böyle iyi bir forvet ortaya çıkartamaz mıyız? Yani tabii, bunun çalışması olamaz mı?
0: Teoride güzel bir plan ama pratikte uygulaması zor. Çünkü hani hangi oyuncuyu nereye toplayacaksınız? Haftada
1: ya,
0: mesela,
1: örnek veriyorum, hani, mesela hani şu anda
0: kaç antrenman
1: Türkiye'de...
0: yaptıracaksınız? Şimdi şöyle, Türkiye'de zaman zaman oldu ama Avrupa'da biraz daha yaygın. Mesela sadece golcü antrenörleri var. Takımın evet. forvetlerini çalıştıran, takımın forvetlerini geliştirmeye çalışan isimler var. Bizde çok fazla uygulanmıyor. İşte zaman zaman duyuyorsunuzdur. Savunma antrenörleri de var.
1: Evet.
0: İşte duran topları zaten
1: var,
0: aynı, onları biliyoruz.
1: Var.
0: Evet. Dolayısıyla bunlar hani biraz daha kulüplerin sorumluluğunda olan, kulüplerin oyuncularını geliştirmeye yönelik antrenmanları sonucunda yapılabilecek işler. İş daha böyle hani ülke geneline yaydığınız zaman hani biri gelsin eğitim versin ondan sonra 3 ayda 4 ayda olacak işler değil ne yazık ki. O yüzden de hani bence iyi niyetli bir plan ama uygulamak imkansıza yakın.
1: İmkansıza yakın. Ya en azından hani şöyle söyleyeyim. Abi biz çok yetenekli insanların olduğu bir futbol ülkesiyiz. Biz mesela halı sahaya gidiyoruz. Öyle çocuklar görüyoruz ki, yani örnek veriyorum sana. Bugün Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyi top oynayacak oyuncular görüyoruz halı sahada. Hı. Ama bu çocuklar ne oluyor? İşte köreliyor. Niye? Çünkü biri elinden tutamadığı için. Yani takımlar bu şekilde projeler yapıp ülke futboluna bir şeyler katabilir yani.
0: Orası öyle, orası öyle ama pek biliyorsunuz altyapılarla alakalı bir durum yok yani. O
1: ya,
0: yüzden
1: maalesef.
0: De
1: aynen öyle.
0: Hani oraya
1: aynen.
0: para harcayayım, oraya emek harcayayım işte Altın Ordu yani lige katılmama kararı aldı geçenlerde, çok fazla konuşulmadı.
1: Ya adamlar evet. Altın Ordu'nun bütün kulüplerce, bütün yani birçok kulüp oyuncularını neredeyse böyle şey yaptı ya.
0: Tamam,
1: yağmalar
0: yaptı,
1: gibi
0: yağmaladı
1: yani.
0: Ama Altın Ordu mesela yatırımcı bulamadı. Yatırımcı bulamadığı için lige katılmama kararı aldı.
1: Ya.
0: Dolayısıyla yani bizim ne yazık ki diyelim böyle bir şeyimiz yok, altyapı kültürümüz yok.
1: Ya insan üzülüyor abi.
0: Öyle.
1: Gerçekten üzülüyoruz yani. Yani
0: işte o yüzden de mesela şunu eleştiriyoruz. Hani milli takım daha doğrusu federasyon milli takım oyuncularına 16 milyon dolar prim vereceğine mesela işte biraz
1: yani,
0: daha altyapıları kuvvetlendirme çalışmalarına harcasa bu rakamları
1: kesinlikle doğru söylüyorsun
0: daha
1: abi
0: iyi olur
1: yani.
0: Diyoruz.
1: Ya 16 milyonun 1 milyonunu bile verse yeter ya.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Rica ederiz.
0: Görüşmek
1: teşekkür ederiz.
0: Üzere.
1: Bağladığınız için çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet. Bizdeki altyapı sorunu artık herkesin bildiği sorun. Herkesin üzerine kafa patlattığı, konuştuğu. 3 aşağı 5 yukarı problemlerin ne olduğu da biliniyor. Fakat çok fazla bir şey yapılıyor mu derseniz pek yapılmıyor. Çünkü gerçekten altyapı işi, sabır işi, emek işi, zaman işi, bugünden yaptığınız bir projenin yarın sonuç verme işi imkansıza yakın. 3 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene beklemeniz gerekiyor karşılığını alabilmek için. Türkiye'de öyle bir istikrar spor altyapısında yok. Voleybolda bu var, basketbolda kısmen var. Zaten farkın nasıl ortaya çıktığını da hem takım sporlarında hem milli takım seviyesinde görüyorsunuz. Futbol biraz daha günlük başarılar üzerinden giden bir spor dalı Türkiye'de. O yüzden de para da olduğu için transferle futbolu çözmek her zaman için daha kolay. Yani bugün 10 tane oyuncu alıp 10 tane oyuncu göndermek takımlar için çok büyük problem değil futbolda. Neyse bunları biliyorsunuz, buraya çok fazla takılmaya, buraya çok fazla artık üzülmeye gerek yok. Şartlar bu. Daha iyisi olabilir mi? Bu imkanlarımızla çok daha iyisi olur ama bir türlü olmuyor. Almanya kimle oynayacak dedik. Öyle Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri de çok güçlü rakipler değilmiş. Şeker gibi kurası varmış Almanya'nın. Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'la oynayacak Almanya. Yani Klopp takımın başına geçerse burada bir tek Almanya, Hollanda karşısında zorlanabilir gibi gözüküyor. Onun dışında Almanya için Yunanistan ve Sırbistan, evet, çok kolay olmasa da çok büyük problemler de yaratmayacaktır. Şimdi bakalım mesajlara. Maçlar zorlaştıkça demiş Mehmet Ünlü, yapılan tahminler de zorlaşacak ve herkesin tahmini de tek taraflı olmayacak. Bu turda genelde herkes favorilere verdiği için tam skoru tutturanlar bir adım öne çıktı. ya da herkes puan alamadı demiş. Bizim oynadığımız oyundan bahsediyor, tahmin oyundan bahsediyor. Tabii ki öyle ama maç sayısı azaldığı için artık aradaki farkı kapatmak da çok kolay değil. Örnek veriyorum şimdi, mesela benim Mehmet Ünlü ile aramda 7 puan fark var ama aynı zamanda 4 kişi var aramızda. Dolayısıyla ben belki birini geçeceğim, ikisini geçeceğim ama Mehmet Ünlü'yü geçebilmek için 5 kişiyi geçmem lazım ve maç sayısı azaldı. O yüzden de ben de Fatih Tekke gibi ilk 10'da kalırsam ne mutlu bana pozisyonundayım. Mehmet Ünlü açısından durum farklı. O liderden 7 puan geride, 2 kişiyi geçmesi gerekiyor. O şampiyonluk şeyi yapabilir, demeçleri verebilir. Bakalım, hep beraber göreceğiz. Son 32 turunda 3 maç kaldı. Sonra son 16 turu orada 8 maç, çeyrek finallerde 4 maç, 12-15 yaptı. 2 yarı final 17, üçüncülük 18, final 19. 19 tane maç kalmış. Az değil ama bundan sonra işler biraz daha zorlaştı. Mesajlara bakıyorum. Klopp umarım Almanya'nın başına geçmez. Yaşı çok genç. Onu büyük Avrupa takımlarının başında görmek istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Vallahi Klopp kaç doğumlu? 1967 doğumlu. 59 yaşında bir teknik adam. Ama Liverpool'da işte yaklaşık 9-10 sene çalıştı. Çok üst düzey çalıştı. Onun getirdiği bir yorgunluğu Klopp'ta görebiliyordunuz. O yüzden zaten dedim biraz böyle, hani bir milli takım, iyi bir milli takım Klopp'un istediği şey olabilirdi. Bir de tabii kendi ülkesinin takımı olunca bence tam böyle Klopp için denk geldi. Ben de isterdim sağ kenarında görmek ama biraz Klopp yorgun gözüküyor. Bakalım. Gene Burak Alaca ile ilgili mesajlar var. Ondan sonra onları Burak okur artık kendi. Savaşta Ali abi 8'de kapanır, 18'de demiş. Doğru. Kapanır. Seattle'dan bir dinleyicimiz, altyapı ilkokuldan başlar. Zira yurt dışında ve Amerika'da ilkokuldan itibaren çocuklar sporla tanışıyor. Bizde ise altyapı Japon Kalesi ile başlıyor demiş. Evet, burada farklılıklar var ama sorun artık ekonomik, sorun artık imkan yaratma, sorun artık başka bir şey değil. Zaten yetenek hiç değildi bizimle altyapılarla alakalı olarak. Sorun oradaki anlayış, oradaki niyet, oradaki istikrar. Eğer bunları sağlayabilirseniz, biz zaten imkan olarak imkanları geniş bir ülkeyiz. Spor tesisleri belli seviyede olan bir ülkeyiz. Her tabi altyapı için bunu söylemiyorum ama istenildiğinde bunlar fazlasıyla sağlanıyor. Dolayısıyla oradaki irade önemli. Ama bir kez daha dile getiriyorum. Yani bir kulübün altyapıdan yaptığı yatırımla altyapıdan yaptığı yatırımın karşılığını alması arasında çok uzun yıllar var. Zaten o uzun yıllar içerisinde belki kulüplerde 3 kez yönetim değişiyor. Sabah gene siz reklamları dinlerken Sabah Spor'unda bir ara birbirimize güldük. Neden? Çünkü bir baktık Gençler Birliği'nde yine kongre kararı, yine bir şeyler. Gençler Birliği hani sanki her ay kongre yapıyor gibi geliyor artık bana. Sabah gene başkanın açıklamaları vardı, işte ben Kulüpler Birliği toplantısına gitmişken arkamdan kararlar alınmış diye. Yani kulüpler böyle yönetildiği sürece oradan ne bekleyeceksiniz? Yani şimdi kulüp böyle yönetiliyor, siz o kulüpte altyapının bundan 8 sene sonra aynı sistemle yönetebileceğine inanabilir misiniz? Aynı insanların kalacağına ya da o insanların daha iyilerinin geleceğine, geliştirileceklerine, pek öyle olmuyor. Klopp kaç yaşında demiş? Dinleyicimiz Mahsun, Klopp 59 değil 49 yaşında demiş. Hayır, Klopp 49 yaşında değil. Klopp 16 Haziran 1967 doğumlu. 59 yaşında. Yanlış biliyorsunuz sevgili Mahsun Bey. Biz de sizi seviyoruz. Fakat önümde açık. Yani Klopp 1967 16 Haziran'da doğmuş. Peki şimdi şeyi de söyleyeyim, onu da arada kaçırmayalım. Dünya Kupası'nda günün programı ne? Onu da program içerisinde söyleyeceğimizi dile getirmiştik. Bugün pek öyle yüksek bir karşılaşmayla başlamıyoruz. Saat 21'de Avustralya-Mısır mücadelesi var. Son 32 turunda. Avustralya-Mısır'da Mısır bir adım önde gibi gözüküyor. Gece 1'de güzel maç var. Güzel maç neden? Arjantin'in karşılaşması olduğu için. Yeşilburun Adaları ile oynayacak Arjantin. Arjantin tabi grubun net favorisi ama Yeşilburun da hani bir İspanya karşısında beraberlik kopardığı için acaba mı sorusu da var. Gece 1'de eğer uyku tutmazsa, çok sıcak gelirse, yarın işiniz yoksa, çok büyük Messi hayranıysanız, çok büyük Messi düşmanıysanız bu karşılaşma takip edilebilir. Ben de izlemeye çalışacağım açıkçası Arjantin-Yeşilburun Adaları mücadelesini. Sabaha karşı 4.30'da da Kolombiya-Gana var. Burada da Kolombiya net şekilde önde gözüküyor Gana karşısında. Daha sonra yarın akşam Kanada-Fas, Paraguay-Fransa karşılaşmaları var. Brezilya, bir dakika yanlış söyledim. Tabii doğru söyledim de bunlar artık son 16 karşılaşmalarına geçiyoruz. Son 32'den son 16'ya geçiyoruz. Yani yarın ara verilmeden Kanada-Fas'la birlikte son 16 turu başlıyor. Yarın 20'de Kanada-Fas karşılaşması, cumartesi akşamı. O gece 12'de, yani artık 5 Temmuz olduktan sonra Paraguay-Fransa var. Daha sonra pazar akşamı 23'te Brezilya-Norveç var. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede Meksika-İngiltere karşılaşmaları var. Onu da size hatırlatmış olalım. Ara vermeden yani son 16 turu başlayacak. Bakalım şöyle bir Vedat Bingöl dinleyicimiz, Uğur Meleke'nin federasyon başkanlığı adaylığı için ne düşünüyorsunuz demiş. Valla dün Mert'le Hattrick'te biraz konuştuk Uğur Meleke'nin önerilerini. Tabii hepsi ya da birçoğu akla yatkın öneriler. Ama Futbol Federasyonu'nun bu yönetmeliği içerisinde tabii Uğur Meleke'nin o aday olmak için gereken imzayı toplaması bile mümkün değil. O yapının, o yönetmeliğin değişmesi lazım. Ondan sonra zaten Uğur Meleke'yi tanıyoruz, biliyoruz. Beraber de çalıştık. Çok akıllı, ne dediğini bilen, ne yaptığını bilen bir insan. O yüzden açıkçası öyle bir şey olsa ben canı gönülden desteklerim. Ama bu yapıyla birlikte ne yazık ki hani Uğur Meleke ve onun gibi insanların hani bırakın seçime girmeyi, aday olma ihtimali bile yok. Yani sıfıra yakın öyle bir sistem var federasyonda. Bir dinleyicimiz demiş ki Ankara'dan Turgay Bey, sırf sizleri dinleyebilmek için iş yerindeki arabanın teybini geçen sene kendi parasıyla değiştirmiş. Bunu yayında da dile getirmiş. Ama bir kuruş yardım etmediniz demiş. Araba haricinde yine sizi dinleyebilmek için bu kez ciddi bir para verip kulaklık aldım demiş. Umarım bu kez sesimi duyarsınız demiş. Sizleri çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, dinleyicimizin. Ama gördüğünüz gibi kulağımızın üzerine de yatmayı başarıyoruz hemen böyle. Sanki mesajı ben okumamışım gibi başka bir mesaja geçiyorum hemen. Bakalım. Monaco'nun yedek sol bekine 10 milyon euro veren Beşiktaş'ın Altın Ordu'ya 2 milyon yatırım yapıp pilot takım yapmasını isterdim demiş. Vallahi çok güzel bir mesaj. Güzel bir bakış açısı. Hani yapılan transferlere verilen rakamlar, harcanan paralar büyük kulüplerde olağanüstü. Ama bu pilot takım uygulamasını henüz hayata geçiren yok.

0: Evet, bir dinleyici altyapılardaki torpillerden güzel bir örnekle bahsetmiş. Ona güldüm. Sen diyor seçici olsan diyor hak edeni değil de Mertelem'e yakınlığından dolayı Mertelem'in oğlunu seçiyorsun demiş. Sistem böyle yürüyor. O zaman da futbol nasıl ilerleyecek? Vallahi doğru söze diyecek bir şey yok. Gerçekten de hani altyapı konusu açıldığı zaman işte zaman zaman dinleyiciler mesaj atıyor. Zaman zaman telefonla bağlanıyorlar. Bir hikayeler anlatılıyor. İnsanın kanı donuyor ama genelde de hikayeler aynı. Hani ne yazık ki torpil üzerine, kayırma üzerine öyle olduğu zaman da tabii altyapının verimliliği de düşüyor. Ama bu da ülkenin bir gerçeği, onu söylemek gerekiyor. Onur Nalbant, tesisleşme açısından gayet iyi durumdayız. Altyapı için maalesef katılmıyorum buna demiş. Amatör takımlar bir sahayı 20 kulüp kullanıyor. Bu şartlarda oyuncu yetişmesi çok zor ne yazık ki. Aslında ben orada tabii kendimi iyi ifade edemedim. Tesisleşme açısından şöyle dedim, eğer istenirse dedim. Hani o imkanlar hemen sağlanıyor. Bir şey olması gerektiği zaman hop diye oluyor ülkede. O çok kolay. Yani yeter ki o irade karar versin. Yeter ki o istensin. O zaman çok kolay. Hemen bütün problemlerin çözüldüğünü görüyorsunuz. İşte bu altyapı meselesi de biraz bununla paralel. İstenmesi lazım. Bunun ülke çapında istenmesi, böyle bir politika olması gerekiyor. O politikaya ülkenin yönelmesi gerekiyor. Bu sadece kulüplerin sorumluluğunda olabilecek bir şey değil. O imkanların sağlanması gerekiyor. Ben de diyorum ki imkanımız var. Yani onu yapabilecek imkanımız var. Pek niyetimiz yok. Benim anlatmak istediğim oydu. Belki şimdi daha iyi ifade etmiş olabilirim. Yoksa Onur Bey'in söylediği tabii ki doğru. Bir dinleyicimiz demiş ki Ali abi saat kaç olursa olsun Arjantin maçını izleyeceğim. Messi'nin elenmesi dileğiyle demiş. Yeşilburun adalarına başarılar diliyorum. Evet valla ben de izleyeceğim. Normal ama bunu ben de tahmin ediyorum. Mesela böyle hani çok Ronaldo'yu sevenler bu son Messi Ronaldo tartışmalarında biraz daha sinirlendiler. O yüzden bence doğal olarak Messi'nin ve Arjantin'in elenmesini istiyorlardır. Bu son derece normal. Yeter ki işte böyle güzel mesajlar atın. Bunlar güzel, esprili mesajlar, komik mesajlar. Radyo Spor'da Ayhan abinin program süresini uzatmanızı istiyorum demiş. Evet, Ayhan Şensoy da bizim en başarılı programcılarımızdan bir tanesi. Ama Ayhan'a zaten hafta içi full drive time'ı teslim ettik. Yani en önemli saat dilimlerinden birini Ayhan Şensoy yapıyor. Üstelik tek başına da yapıyor. Dolayısıyla Ayhan'ın saatlerinde öyle çok da fazla bir değişiklik yapmak söz konusu değil. Peki, programın artık sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimizle telefonda konuştuk. Birçok mesaj okuduk. Buran'da moral motivasyonunu yükselttiniz. Şimdi az sonra Burak bir kez daha sizlerle beraber olacak. Spor Kazanı'nda Ercan abiyle beraber. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanını sunar.
8: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle birlikteyiz. Hoş geldin abi.
9: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
8: Evet, çok bunaltıcı bir sıcaklığı yine güne başladık.
9: Bu konuda hiçbir şey demeyeyim. Şöyle, yazın sıcak, kışın da soğuk olması normal.
8: Mevsim normallerini yaşayalım.
9: Mevsim normallerini yaşayalım.
8: Burada biraz şey mesajını aldım. 10 sene sonra bunu da bulamayabiliriz. Kıymetini bilelim.
9: Ya enteresan bir şey var. Ne derler adına. İşte iklim değişimi diyorlardı ama yaz yazını yapıyor. Ya bayağı sıcak.
8: Kışta çetin
9: kışta İstanbul'da o kadar çok nadirdir.
8: Isı kütlesi çok fazla olduğu için kar ya da çok soğuk çökmüyor tabii.
9: Tabii. Çok nadirdir İstanbul'da.
8: Artık ara mevsimler gitti ama ben sonbaharı çok severdim. Mesela yazdan sanki direkt hızlı bir şekilde kışa geçiyormuşuz, kıştan da yaza geçiyormuşuz gibi.
9: Sonbaharda tabii Eylül'de yine sıcaklığını hissettirmesine rağmen şu var, akşamları biraz Eylül'de hava esintili olabilir ama dediğine katılıyorum. O Eylül, sonbahar yaprakları, romantik ortam, o biraz azaldı.
8: Abi sonbahar için yazılmış ikonik 100 tane şiir, 100 tane de şarkı vardır. En basitinden Guns N' Roses'ın bilirsin, November Rain. Yani,
9: tabii tabii.
8: Herhalde mevsimsel olarak insan fıtratını romantik anlamda ya da edebi anlamda en çok etkileyen mevsim.
9: Sonbahar, ilkbahar da öyle. Yaz öncesi.
8: Tabii. O biraz daha neşeli ya. Neden ona fazla kasvetli bir duygu çökmüyor tabii ilkbaharda.
9: Doğru. Yaz şu var. Ben mesela Ege'de o ilkbahar ve sonbaharı yaşadım. Onu söyleyeyim.
8: Güzel Ege'de oluyor. Hala var. Bu arada Ege'nin de sonbaharı çok soğuk oluyor.
9: Enteresan bir şekilde hava bir anda rüzgar, yağmur. Bir anda oluyor. Sonra tekrar normale dönüyor.
8: Şimdi bunu dediğin şey gözümde canlandı abi. Ege'de yemyeşil işte sonbaharı yaşamak. Geçen sene ve bu sene de Mayıs'ta gittiğimde Ege'de gördüğüm bir şey paylaşmak isterim. Abi, bu da bence bir problem. Fikrini merak ediyorum. Ege'de yeşil alan kalmadı. Her yer site olmaya başladı. Bütün Ege için söylüyorum.
9: Tabi o siteleşme, yani betonlaşma diyelim buna. Dünyanın en büyük problemlerinden biri. Güzel yerlerde bu yapılıyor. İspanya'da da var bu. Onu söyleyelim. Yunanistan'ın da yine iyi kötü birçok bölgesinde var. Bu iklim değişikliği diyorlar. Hava sirkülasyonu zaten engelleniyor. Bu son derece basit bir olay. Aşırı beton olduğu zaman maalesef.
8: Nüfus da artınca ısı kütlesi mesela İstanbul'daki gibi. O da farklı bir problem.
9: Tabi. Isı ve nem.
8: Şeyi fark ettim abi, benim ailem dün konuşmuştuk seninle de, şimdi Bodrum'a gitti. Bu yeşil alanlarda yaratılan tahribatın ardından ormanda yaşaması gereken birçok hayvan topluma karışmış durumda. Yaban domuzları var mesela, marketin önünde video çekmişler.
9: Bu Marmaris'te de oluyordu, görüyorduk.
8: Denize
9: i̇şte gittiğimizde. Tabii görülüyor bu, yapacak bir şey yok. Çünkü onların yaşamalarını.
8: Elinden alıyorsun.
9: Tabii.
8: Bu da üzücü bir durum. Kirpi, yılan, işte yaban domuzu vesaire bir sürü fotoğraf geldi.
9: Tabii tabii. Beri.
8: Marketin üstünde bir restoranda yemek yiyorlarmış. Kapının önünde otoparkta yaban domuzları sürü halinde mesela.
9: Ekmek bekliyorlar.
8: Topluma karışmışlar.
9: Tabii.
8: Üzücü. Bakalım yine burada duyarlılık konusunda da giriş yaptık programa.
9: Onlar da bulamadıkları için insanlardan tabii ekmeği ve suyu bekliyorlar.
8: Bunun peki bir çözümü var mı abi? O yeşil alan yok edildikten sonra geri kazandırmak adına hayvanlara.
9: Yeşil alanlara tekrar süratle geri dönmek.
8: Öyle bir yaklaşım yok ama maalesef dünyada.
9: Ya şimdi şöyle bir örnek verelim. İşte evlerin etrafına ağaçlar dikiliyor. Bunun kağıt üzerinde ve bilime göre evin, diyelim ki 3 katlı bir ev, evin 11-12 metre uzağında olması lazım. Diyelim ki bir çınar yapacaksın oraya. Çünkü bu sefer evin temellerini kökü maalesef etkiliyor, kökü. Ama 12 metre bu işte çok iyi bir standart. Ve bu yüzden de hem o serinliği tekrar görmüş olursun. Ki Ege'nin meşhur ağaçlarındadır. Yani ne olursa olsun çınar Ege'de bayağı iyi iş yapar.
8: Ege'de palmiye bile yetişiyor. Ya biz mesela bahçe ekmiştik, şu an palmiye 8 metre falan, yani bir şekilde orada ayakta kalıyor. Zeytin ağaçları mesela müthiş oluyor.
9: Bereketli topraklar üzerinde derler ya, hakikaten öyle.
8: Kıymetini bilmek lazım. Biz olaya biraz daha farklı bakıyoruz maalesef ama ümit ediyorum eski günlerine geri döner. Hakikaten şey vardır ya abi, Ege'de orada özellikle dağ yollarında ya da işte ana otobanlar haricinde bazen kırsala girersin ya, kırsalda şey yok, neden ona yeşil alan yok. Eskiden bakardın her yer yemyeşil, işte bazen koyların önünden geçerken falan bir manzara olurdu, hiçbir şey yok, her yer tipik Ege'nin biliyorsun beyaz ve mavi pervazlı binalar var.
9: Abi yapacak bir şey yok, gerçekten yapacak bir şey yok. Buna hep yapma.

0: de değer buluyorum. Dün İspanya-Avusturya maçı için dedin ki önceki maçta Oyarzabal 20 dakika topla buluşamamış.
1: İlk 20
0: Üçüncü
1: dakika,
0: bölgede
1: evet.
0: oynarken. Ama bugün gelirse 2 tane pozisyon 2 tane atar Oyarzabal Avusturya'ya dedin. Dün 3-0 İspanya kazandı, Oyarzabal 2 gol kaydetti.
1: Oyarzabal şöyle deniyor ya işte, dünya futbolunda bir deyim var. Sahte 9 diye. Çoğu zaman gerçek 9 gibi, değil mi?
0: Evet.
1: Durduğu yerler.
0: Yerine göre.
1: Yani çoğu zaman durduğu yerlere bakınca sahteli kalkıyor ortadan. Çünkü bir santrafor gibi duruyor.
0: Dün de attığı goller tam santrafor için çok doğru yerde duruyordu dediğin gibi.
1: Santrafor golü. Böyle Oyarzabal sağa sola değişik koşular değil, genelde merkezde pres yaparsa yapan bir oyuncu.
0: Firmino gibi değil, biraz daha santrafora yakın bir sahte 9, katılırım.
1: Evet, o yüzden Firmino gibi çok güzel bir belirleme yaptın. O daha farklı, Oyarzabal biraz daha yakın santrafora.
0: Dün iyi de oynadı. İspanya, Oyarzabal, Pedro Porro ve yine Oyarzabal'ın golleriyle 3-0 net bir şekilde geçti Avusturya'yı. Oyun olarak da İspanya baştan sona üstündü diyebiliriz. Yani Avusturya'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bir sistem takımı en azından Rangnick'le birlikte, ama %64 toplu oynama, 2.80 gol beklentisi, toplam 23 şut olmak üzere bunlardan 10'u da isabetli.
1: Rakamları söyledin. Sistem takımı olmak her zaman büyük bir çözüm getirmiyor. Rakibin karşısında hiçbir şey yapamadığın anlar. Çünkü hem takım savunması hem de teknik kapasite ve çok çabuk top dolaştırma anlamında bence İspanya oyun olarak Avusturya'yı çok zorladı.
0: Burada sistem takımı olmanın handikaplarından biri şu abi, senin oynadığını karşındaki kestirip bir antitez oluşturursa, senin bir B planın ya da en azından hoca olarak söylüyorum, maç içinde bu krizi çözebilecek bir müdahale edebilmen gerekiyor.
1: Gerekiyor, fakat şöyle bir duygu da var Burak. Ya ne yapsam ortaya bir şey çıkmıyor. İspanya böyle bir takım.
0: Çok iyi bir takım o. Tabii kalite farkı da dün ortaya çıktı.
1: Yani nasıl alsam, ne yapsam, acaba B planını şöyle mi uygulasam? İspanya karşısında bu zor. İspanya dün mesela 6-0 yazsa şaşırır mıydın?
0: Olabilirdi bu arada.
1: Bayağı kaçan pozisyon da var.
0: Evet.
1: Ya onu da kabul edelim.
0: Peki abi, burada maç içerisinde kısa bir not ekleyip genel bir soru sormak istiyorum sana. İyi teknik direktörlerin, iyi olarak bildiğimiz birçok teknik direktörün bu maç içi müdahalelerinde bu kadar yetersiz kalmasını neye bağlıyorsun? Mesela Rangnick Avrupa'da kabul görmüş, teveccüh gören bir hoca aslında.
1: Takımın gücü yetmiyor. Rangnick belki diyor ki devre arasında savunmada daha böyle davranacağız. Orta alanda fazla pas yaptırmamaya çalışıp biraz daha yakın oynayalım. Fakat dünkü hava, maçın havasında, iklimden bahsediyorum, biraz da sıcaktı. Ve Avusturya takımının bazı oyuncularının maç gittikçe kaybolduğunu da gördüm. Ya sıcakta eridiler sanki.
0: Los
1: Ya,
0: Angeles'taydı maç bu arada.
1: evet.
0: Güneyindeydi Amerika'nın.
1: Yani süper sıcak olmayabilir ama sıcaktır Los Angeles. Ve yazın ve o sıcaklığını hissedersin.
0: Avusturyalı oyuncular tabii İspanya kadar o iklime yakın değiller. O yüzden
1: Değiller,
0: bir
1: evet.
0: handikapı olabilir. Burada tabii kalite farkı ve İspanya dün gördüğüm kadarıyla şu İspanya bir turnuvadaki kalan takımların birçoğuna istediği oyunu dikte edebilir.
1: Edebilir.
0: Fransa'yı tenzih ediyorum, hepsini edebilir bence.
1: Ya Fransa İspanya maçı olsa zor olabilir, değil mi?
0: Orada Fransa'nın bu kilidi açabilecek bireysel yetenekleri var.
1: Var.
0: Avusturya gibi tutup
1: Şimdi
0: kalmazlar.
1: bunu söylemişken İspanya Portekiz maçını bir akşam konuşacağız, değil mi? Programın ilerleyen
0: Tabii.
1: anlarında. Ya bunu değerli dinleyicilerimize hatırlatıyorum. Bizim ikimiz için değil de. O maç ne olur? Dün akşamdan beri ben maç bitti dedim ya, bayağı baba bir maç olacak.
0: Yani Hırvatistan Portekiz maçının sonuyla birlikte, zaten o bitiş anı ile birlikte dedim ki eyvah, şimdi İspanya Portekiz geliyor. İspanya çok net kazandı. Eklemek istediğim bir şey yoksa Portekiz-Hırvatistan maçı o bambaşka bir maç oldu.
1: Evet. Şimdi yılların Perisic'i. 37 oldu mu Perisic'i? Oldu
0: Tabii
1: herhalde.
0: geçen sene bir de PSV ile şampiyon oldu Hollanda Ligi'nde. Galiba bir aramız varmış abi. İstersen Portekiz-Hırvatistan maçına geçmeden bir virgül atalım, sonrasında uzun uzun değerlendirelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz abi. Reklam dolayısıyla bir virgül koyduk, dilim dolandı. Portekiz Hırvatistan maçından bahsediyorduk. Portekiz 2-1 ile. Bu arada 90 artı 10'dan sonra Hırvatistan'da bir golü vardan döndü. Ondan da bahsederiz. Portekiz
1: Bayağı da
0: 2-1
1: uzadı
0: geçti.
1: maç.
0: Evet.
1: O da eleştiriliyor.
0: Portekiz de 90 artı 4'te attı bu arada galibiyet
1: Evet.
0: golünü.
1: Çünkü skorboard'a göre uzadı. Onu söylemek istiyorum.
0: Aha.
1: Şöyle bakalım. Şimdi Perisic kaç yaşında? 37.
0: 37.
1: Modric.
0: Modric 40 yaşında.

0: Ya sırf bu iki oyuncunun bile bu maç trafiğinde, bu Dünya Kupası içinde tamam bir tecrübe var. Bu tarz maçları oynadıktan sonra biraz gerilediğini söyleyebilirim.
1: Dün bir istatistik paylaşayım.
0: Perisic dün gol attı değil mi?
1: Perisic gol attı. Perisic ve Modric abi yaşlarından bahsettin. İkisi de 116 dakika sahada kaldı.
0: Az bir rakam değil.
1: Neredeyse uzatma periyodu gibi düşünmek lazım. 120 dakika oynanıyor.
0: Evet tabii. Uzatmanın ilk yarısı diyelim.
1: Evet.
0: Bu takımın yaşlı ve genç oyuncuların bir araya gelmesi, onlarla oynaması iyi bir düşünce olabilir. Fakat size tur getirebilir mi? Çünkü çok daha dinamik bir orta sahası olan Portekiz var. Bence turnuvanın en iyi orta sahası.
1: Katılırım net bir şekilde.
0: Bu takımla karşı yine de iyi mücadele etme ihtimalini gerçekleştirdi Hırvatistan. Fakat öne geçtikten sonra Portekiz'e karşı mutlaka tur atlamak istiyorsan ikinci golü bulacaksın. Bulamadıkları için de işte Ronaldo dün penaltıdan golünü attı. O da ayrı bir tabii rekorlar arasında yer alıyor. İkinci golü attı sonra Portekiz.
1: İlk kez bu arada grup aşamasından sonra gol attı Dünya Kupası'nda kariyerinde de.
0: Esas mesele Portekiz'in az önce sen mükemmel bir istatistik paylaştın. Bunu dedin yayında konuşalım diye. Bunu bence şimdi konuşmanın tam zamanı geldi.
1: Paylaşayım abi o zaman. Cristiano Ronaldo 81 dakika oyunda kalmış, penaltı vuruşu haricinde ceza sahası içerisinde topla buluşamamış.
0: Bu Ronaldo'nun suçu mu? Değil.
1: Konuştuk bunu önceki programda da zaten.
0: Kesinlikle değil. Ya şimdi Arjantin nasıl Messi'yi çok iyi kullanıyor? Messi önde. Bütün takım arkadaşları sahada görev yapan, kaleci dahil, hepsi Messi'yi düşünüyor. Top kaybediyor Messi, hemen bir oyuncu prese geliyor ya da diğer iki oyuncu kapatıyor. Arjantin bunlara çok iyi çalışmış. Portekiz çalışmış mı acaba diye dün bakarken bunu düşünmeden edemedim.
1: Arjantin'dekinin 180 derece farklı bir görüntüsü var abi. Arjantin'deki mikro detaydan bahsedeyim hadi. Çok pardon. Messi topu kaybettikten sonra pres topu geri almaktan ziyade daha mikro bir detay. Messi'nin son Ürdün attığı frikik golünde barajı uzaktan Messi için Emiliano Martinez kuruyordu, kaleci.
0: Evet.
1: Portekiz'de tam tersi bir görüntü var. Hani orada Messi için oynayan 10 tane oyuncu görüyorsun. Burada Ronaldo'ya oynamamak üzerine anlaşmış 10 tane oyuncu var gibi sanki.
0: Bu şimdi İspanya maçında bu anlayış Portekiz'in aleyhine.
1: Üzer.
0: Acaba bu maçta düzeldin mi? Takım bir bütün olabilir mi? Herhalde bu maçta Ronaldo'yla 11'de yine başlayacak. Çünkü Martinez şöyle dedi. Ronaldo varsa Ronaldo oynar.
1: Haklı bu arada.
0: Bence de haklı. Fakat az önce belirttiğimiz gibi 81 dakika atak yapmaya çalışıyorsun ve dünya standartlarındaki golcünü topla buluşturamıyorsun ceza sahası içinde.
1: Takımın en uçtaki tek oyuncusu çift santrafor da oynamıyorlar buna rağmen.
0: Buluşturamıyorsun. Bunu gerçekleştiremediğin için de ben İspanya'yı daha yakın görüyorum mesela tura bu yüzden. Bu tabi bayağı var maça. Ama bu oyun anlayışıyla İspanya Portekiz'den bir buçuk adım önde. Bir buçuktan iki oldu hatta.
1: Ya dün İspanya'nın mesela Portekiz kazandı. Fena da oynamadılar ama elini kolunu sallayarak kazanmadı. Dün İspanya elini kolunu sallayarak bir Avrupa takımını yendi.
0: 6 oluyordu 3 oldu bir de.
1: 90 dakika istedikleri oyunu oynadılar. Bir saniye fire vermedi.
0: Bence de yayını açtığımızda da bunu konuşmuştuk. Çok başarılı bir sistem takımını yendi. Hata yapmamaya çalışan, savunmasını iyi kapatan bir takım mağlup etti.
1: Yani Avusturya'nın daha önce büyük turnuvalarda zaten kimlerle oynadığını, neler yaptığını gördük. Avusturya'yı çok çaresiz bıraktı. Dediğin gibi 3-0 aldatıcı bu arada. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. İyi bir takımı İspanya 90 dakika domine ederek yendi. Portekiz aynı yaptı mı dün? Ben hayır diyorum.
0: Maçın taktiğini değerlendirirsek senaryo halinde düşünelim İspanya-Portekiz maçını. Portekiz'den daha değişik bir oyun bekliyor musun? Şöyle ben bekliyorum. Daha defansif bir oyun bekliyorum ben İspanya karşısında.
1: İspanya'da şöyle bir şey var abi. İspanyol takımı futbol anlayışı olarak topa zaten %65-%70 bandında sahip olmayı talep ediyor. Bunu vermek acaba faydalı olur mu Portekiz için? Ortak olmaya çalışsan nasıl bir sonucu olur? Onu şu an kafamda tartmaya çalışıyorum.
0: İki takım hatırlarsan Avrupa Uluslar Ligi'nde oynadılar.
1: Evet.
0: O maçta Portekiz İspanya'yı çok zor durumlara düşürmüştü. Bu kadar. Aynı kadrolar aşağı yukarı.
1: Galiba Portekiz almıştı Avrupa Uluslar
0: Ligi'nin parasında zaten. Evet evet. Ondan bahsediyorum. Fakat nasıl oynamıştı? Daha kontrollü. Tempoyu fazla yükseltmeye. Ve o birinci bölgeden çıkışlarda orta alanda topla buluştuğu anda daha çabuk atak düşünen bir Portekiz görmüştük.
1: Geçiş hücumu oynayan.
0: Evet. Bu karşılaşmada aynısını deneyebilirler.
1: İleri at peki o anlamda mesela Uluslar Ligi'ndeki maça nazaran söylüyorum abi. Sana aynı güveni veriyor mu? İşte Pedro Neto, Leao, Cristiano Ronaldo düştü.
0: Leao çok formsuz bir sezon yaşadı.
1: Dün inanılmaz bir asist yaptı ama evet, sezon çok kötüydü.
0: Bu sezonu kabul edelim. Ya düşüş dönemine girdi ya da formsuz.
1: Formsuz diyebiliriz herhalde. Yaş itibariyle bilmiyorum.
0: Evet. Söyleyecek fena değil. Vardır.
1: Evet.
0: Ben Neto'yu beğeniyorum. Fakat orada katkı omurgadan gelmiyor. Yani orta sahada.
1: Büyük hayal kırıklığı değil mi ya şimdiye kadar? Grup maçlarına dahil ederek söylüyorum Özbekistan maçı hariç. Orta saha bende büyük hayal kırıklığı yarattı.
0: Çünkü orta sahanın yani Ronaldo'ya pozisyon hazırlaması dışında kanatları da oyunun içine alması gerekiyor. Savunma kanatlarını. Hücumu. Ve bunda da başarılı olamıyorlar. Ya, Portekiz çok iyi oynayarak 16'ya kalmadı. Ben tamam 16'ya iyi oyun, geri dönüş bunların hepsine saygıyla bakıyorum. Ama süper mi oynadı dersen dün İspanya gibi oynayamadı Portekiz.
1: Abi şu an turnuvanın başından beri burada övgüyle bahsettiğimiz İspanya, Fransa, Arjantin gibi takımlarla Portekiz'in oynadığı futbol arasında futbol kalitesinden bahsediyorum. Sonuçtan değil dediğin gibi çok ciddi fark var bana sorarsan.
0: Ya İngiltere'nin bile Kongo karşısında yenik duruma düştükten sonra beraberliği yakalamak adına ikinci yarıda gösterdiği performans Portekiz'den daha iyi.
1: Boğdular rakibi.
0: Bunu kabul edelim.
1: Dün çok tartışmalı bir pozisyon vardı abi. Portekiz galibiyeti üzerine konuşmuşken maçın son bölümünde bir VAR'dan golü döndü Hırvatistan'ın. Orada kafa vuruşunu yapan oyuncunun saçına topun temas ettiği söyleniyor. Topun içinde bir çip var biliyorsun. Gol ofsayttan iptal oldu.
0: Öyleydi.
1: VAR olmasa ya da o topun içinde çip olmasa verilirdi. Verilirdi.
0: VAR olmasa birçok ofsayt olarak değerlendirilen yardımcı hakemin zaten bayrak kaldırmadığı pozisyonlar var. Oyuncunun kramponlarının ucuyla ofsayt oluyor mesela. Ya bu kuralı değiştireceklerdi, değiştiremediler. Daha değişik bir yorum getireceklerdi. Son anda vazgeçtiler. Ben bekliyordum Dünya Kupası'nda bunun olacağını. Çünkü artık ayakkabının ucu
1: ofsayt çizgisi.
0: Evet ya bunu %50 olarak değerlendireceklerdi. Öyle isteniyordu. Ya bir oyuncu %50 ofsaytta %50 değilse
1: VAR'da pozisyon olarak mı?
0: Evet ya topla en son buluştuğu anda hafif %50 olarak değerlendirilen öndeyse ofsayt verilmemesi yönünde bir karar alacaklardı. Fakat olmadı. İşte bu krampon ucu bahsettin ya saçlarının ucuna değiyor top. Bunları artık diyeceklerdi çok ki bunları gol verelim.
1: Oyuncunun maç sonu bir açıklaması var abi. Topun saçıma değdiğini hissettim gidip hakeme sordum. Ne olduğunu anlamadım. Gol VAR'dan döndü demiş. Saçına değmiş, kafasına bile değmiyor. Belki saçı kısa olsa mesela gol sayılacaktı. O da enteresan.
0: Saçı ya da hiç saç olmasa.
1: Ya da. Büyük talihsizlik yani. Portekiz bence direkten döndü. O maç uzasaydı hani reklamda da bahsetmiştik ya. Hem genel tecrübeli soğukkanlı oyuncu dedi hem de Livakovic gibi bir kaleciyle birlikte sen söylemiştin bunu da Hırvatistan favori haline gelebilirdi penaltılarda.
0: Penaltılara doğru gidince stresi daha iyi yöneten takım tur atlıyor.
1: Tabii.
0: Ya mesela Almanya penaltılarda stresi yönetemediği için elendi ki Almanya.
1: Buz gibi adamlar normalde aslında.
0: Ya Almanya tarihinde ilk defa eleniyor penaltılarda Dünya Kupası tarihinde. Nagelsmann'ın gitmesinin ana sebeplerinden biri de bu. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı oyuncuların penaltı atmak istemediği konuşuldu. Alman medyasında da yer aldı.
1: Oyuncuların isimleri verildi mi abi?
0: Şu anda verilmedi ama bellidir.
1: Enteresan. Dün dediğim gibi Almanya'da da Nagelsmann kararına değiniriz. Ben Livakovic'in varlığıyla birlikte Hırvatistan. Gerçi şey de düşünüyorum abi bir yandan dedik ya. İşte 106 dakika oynadı Perisic, Modric gibi oyuncular. Baştan bir uzatma, bir yarım saat daha oyuncular bitebilirdi ki Ronaldo da buna dahil. 81'de çıktı gerçi ama kalsaydı eğer.
0: Bence biterdi ve 2 gün kendine gelemezdi.
1: Bir de 3 gün sonra şimdi İspanya maçı var kazanan 6 Temmuz'da.
0: Ya düşün, tur atlayan Hırvatistan olsa yine Modric'ler, Perisic'ler ve İspanya gibi çabuk tempolu oynayan, topu çabuk gezdiren takım karşısında bayağı zorlanabilirlerdi. Çünkü İngiltere'den 4 yediler.
1: Burada şey senaryosu aklıma geldi. Geçen anlatmıştın ya, 82 Dünya Kupası'nda Almanya uzatmalı bir maç sonunda finale çıkıp kaybetti yorgunlukla. Fransa Almanya'yı
0: penaltılar. Evet.
1: Sonra İtalya'ya kaybetti.
0: 3 yediler İtalya'da. 3-1.
1: Böyle bir şey olabilir de eğer bu eşleşme 120 dakikaya uzasaydı, tekrar oradan çıkacak takım İspanya'ya karşı.
0: Tabii yine 3 gün sonra oynuyorsun ama ne olursa olsun o artık daha önce de maçlar oynadın. Fizik bir yere kadar.
1: Yolculuk da var bir de o 3 günde.
0: Yolculuk var. Yaş var. 40-37 iki oyuncuyla başlıyorsun.
1: Mesela bu maç Los Angeles'taymış. İspanya karşılaşması neredeymiş? Dallas'ta. Texas'ta. Yine arada 4-5 saatlik bir uçuş var neredeyse.
0: 4,5 saat.
1: 4,5 saat. Kolay değil. Hop, tur atlayan taraf Portekiz oldu. Dilersen az önce biraz da sufle vermiştik ama eşleşmeye de bakalım. İsviçre-Cezayir maçına çok öncelik vermiyorum, takdir edersin ki burada daha heyecanlı.
0: Çok rahat bir galibiyet. Ne demiştik? İsviçre'de meşhur olanlar çikolata ve saatleri.
1: Evet.
0: Takım da tıkır tıkır çalışıyor saat gibi. Tam otomatik bir saat gibi değil mi?
1: Evet, Murat Yakın'a da bir saat ustası benzetmesi yapabiliriz. Evet. Güzel. Manzan bir çok değişik bir topçu abi. O maça da girmiş.
0: Turnuvanın başlangıcından itibaren konuşulan bir oyuncu.
1: Newcastle istiyormuş şimdi.
0: Yani Newcastle'ın aldığı oyuncular da o kadar enteresan para veriyor ki Newcastle. Valtamade örneğini verdim. 95 verdiler. Sıfır katkı.
1: Elanga'ya 70 verdiler. Bu sezon gol katkısı yok neredeyse.
0: Esas Valtamade 95 ne?
1: Bugün abi pazara çıksa Valtamade'ye kaç para değer biçerdin?
0: Ya Bundesliga'da işte attığı gol şu bu falan 20'yi geçmez. Bak 20'yi geçmez.
1: O da Alman pasaportu vardı ya. Voltemade Avusturyalı olsa 10 milyona kapatırsın bence.
0: Kapatırsın.
1: Kapatırsın.
0: Ya 10 milyon. Hatta Çek olsa, Çek liginden alsan 7'ye 8'e.
1: Slavia Prag'dan 7'ye 8'e kapatırsın. Ya da almazsın herhalde.
0: Ya da almaz.
1: Almazsın muhtemelen. Çok ilginç bir tercih. 95 milyon euro.
0: Gitti.
1: Sonra gidip işte biz oyuncu satarken de böyle işte sırf Türk pasaportu ve Süper Lig damgasıyla en iyi oyuncular 25-30'a gidiyor. Bundesliga'dan gidince böyle bir oyuncu 95'e gidebiliyor. İlginç.
0: Lig farkı diyorlar buna.
1: Evet.
0: Ama dediğin gibi birçok takım şu anda Voltemade'yi tercih etmez.
1: Onaçu bence mesela.
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Onaçu mu Voltemade mi?
1: Sonuna kadar Onaçu abi.
0: Onaçu tabii. Ya Türkiye'de biz Gomez'i gördük, Osimhen'i görüyoruz şu anda. Daha öncesinde Dembaba'yı gördük.
1: Icardi'yi
0: gördük. Bir sürü oyuncu gördük. Ya şimdi Musa Sow gelmiş, oynuyor. Fenerbahçe'de. Ya Fenerbahçe'de bir de İsveç milli takımının santraforu geldi. Kenneth Anderson. Voltemade ne? Değil mi?
1: O dönemlerde.
0: Ya Pierre Van Hooijdonk. Mesela böyle bakıyorum.
1: Robin Van Persie geldi.
0: Van Persie söyledikçe bir sürü isim geliyor.
1: Abi
0: Voltemade'yi o hayallerindeki santraf olarak değerlendirmiş olabilir Newcastle ama kim bilir Alan Shearer neler demiştir yani Voltemade'yi görünce.
1: Şimdi bakıyorum abi, zamansız olarak saydık ya işte Hoydonklara, işte Mario Gomez'lere gittik. Güncel şu an Süper Lig'de 4 büyüklerin santraforuna bakıyorum. Osimhen bence Voltemade'den daha iyi bir golcü.
0: Kesin.
1: Onaçu. Zaten Osimhen de bir tartışma kaldırmaz. Bence Onaçu da daha iyi. Yani elinde Oh ve Vedat Muriç varken Voltemade'yi arar mısın? Bence aramazsın. Onlar da çok daha kötü.
0: Bence de aramazsın. Eğer hakikaten buysa Voltemade, Newcastle'dan sonra belki bir bakmışsın Bundesliga'da Bayern ve Dortmund'a zor gider. Leverkusen'a da zor gider. Onu söyleyeyim.
1: Leipzig'e de gidemez. Tempolu oynuyorlar.
0: Biraz daha aşağılara doğru inecek.
1: Stuttgart dönüşü olabilir. Mönchengladbach gibi bir takım olabilir.
0: O da eski Mönchengladbach olsa maçı seyreder. Kadroya giremez.
1: Almazlar. 70'lerdeki galiba Simonsen'le.
0: Simonsen tabii. Bertie Fox, Almanya'nın takımının sağ kanat savunması. Linen. O tas bir kadroya. Tarihe meraklı olanlar için bunu anlattım. Öyle bir kadro olsa Avrupa şampiyonu olmuş falan mümkün değil.
1: Mesela şimdi aklıma ya 2007 Stuttgart ya da 2009 Wolfsburg'a da giremez mesela. Şampiyon olan takımlar
0: da mesela. Nasıl girecek?
1: 95 milyon euro verildi abi bu oyuncuya. Şimdi böyle bahsediyoruz.
0: Şaka gibi değil mi?
1: Dibine soktuk ama bunlar çok büyük paralar ya.
0: Ya bazı oyunculara bazı paralar büyük işler yapacak diye alınıyor İngiltere Premier Ligi'ne. Bu yüzden de Newcastle'ın gol yollarında etkili olamaması. Bak golü nereden nereye getirdik. Puan cetvelinde nerelerde olduğunu gördük.
1: Avrupa'ya gidemediler.
0: Evet. Bu mu hedef? Birine 95 vermişsin. Birine işte 67 vermişsin.
1: şeye de atmış verdiler. Yuan Misa'ya da atmış verdiler mesela.
0: Ne oldu? Avrupa'ya gidemiyorsun.
1: Hocayı da yollamadılar ama bir irade var. Eddie Howe'la devam ediyor.
0: O istikrar devam ettiriyorlar Newcastle.
1: O mantıklı ama genel transfer tercihleri bence şaibeli. Şimdi Tonali'yi sattılar bu arada abi. 100 küsür milyona Tottenham'a.
0: Tottenham iyi oyuncular alıyor değil mi?
1: Tonali, Mateus Fernandes, Marco
0: Silva. Şu var herhalde düşmemeye oynamaz artık.
1: Bir zahmet abi.
0: Bu kadro herhalde oynamaz.
1: Peki yukarıya hedefler mi abi yapılan hamlelere bakınca? Burada?
0: Ya en azından bazı takımlardan daha iyi hale geliyor. Bir de Londra takımı.
1: Tabi.
0: Ya Tottenham o bunalımı yaşamamak için ve daha da yapacaklar transfer bence.
1: Orta sahayı tamamladılar. İleriye de bir takviye gelebilir. Şu an bence bir golcü problemi var. Çünkü Richarlison'la o işler yürümez diye düşünüyorum.
0: Richarlison büyük. Ben bayağı beğeniyordum Richarlison'u. Türkiye'ye gelse iş yapar mı? Bence yapar. Kesin.
1: İlginç bir oyuncu abi. Yani çok iyi bir oyuncu olmakla çok kötü bir oyuncu olmanın ortasında kalmış bir oyuncu.
0: Ama bizim ligde iş yapar.
1: Çok yetenekli. Ama mental sıkıntılar var benim anladığım kadarıyla.
0: Evet. Yoksa bu kadar eleştirilmezdi gibi mi geliyor? Yani bir takım Richarlison forvet İngiltere Premier Ligi'nde düşmemeye oynaması ya da takımın içinde büyük bir panik oluştu. Öyle diyorum.
1: Son iki seneden gelen.
0: Panik oldu takım. Ya eyvah düşüyoruz diye. Ya bu kadro nasıl düşer falan derken son hafta kurtardılar.
1: Tabii. O da West Ham puan kaybedince kendi iradeleriyle evet. Leeds karşısında. İşin ilginci mesela savunma hattı falan da çok iyi oldu gelecek sene için. Romero ayrılacak galiba. Orada Mickey van de Ven, Senesi. Biri de Arjantin, biri Hollanda milli takımından. Solda Andrew Robertson, sağda Pedro Porro.
0: Ya şu anda teknik direktörün tabii değişimi.
1: De Zerbi'nin
0: olması. Bu arada şeye ne diyorsun? Pereira'yı sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala maille göndermişler.
1: Gerek var mıydı abi? Ligde tuttu.
0: Şunu alacaklar. Bence yok.
1: Glasner geldi bu arada.
0: Glasner Crystal Palace'la çok başarılı bir Avrupa sezonu yaşayan Glasner geldi de şöyle futbol çok acımasız. Pereira olmasa küme düşeceklerdi belki.
1: Avrupa'da bir de yarı final oynattı abi o takıma Pereira bu sene.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bana biraz enteresan gelmedi mi?
1: Ya herhalde Pereira'yı uzun
0: vadeli... Yarı final mi final mi?
1: Yarı final.
0: Crystal Palace'la.
1: Glasner şampiyon oldu. Nottingham Forest'la Aston Villa ile yarı final oynadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Pereira şunu düşünüyor ama Pereira ile uzun vadeli gelecek görmedikleri için hani Glasner'le 5 yıl bir fırsat var bir yapı kuralım diye bakıp da Pereira ile sezonu kurtarmak istememiş olabilirler.
0: Ama sözleşmesinin devam edeceğine 2 dakika kala olması Glasner'le de son anda anlaştıklarını gösteriyor bana göre.
1: Muhtemelen Glasner bir fırsat bekledi bu Crystal Palace başarısından sonra. Tepe takımlardan çok beklediği talebi görmeyince o da artık herhalde biraz daha az seçici olma kararı aldı.
0: Şöyle yüksek bütçeli de bir transfer olmuş. 13 milyon sterlin.
1: Maaşı.
0: Evet. Yıllık mal oluş 13 milyon sterline yaklaşmış. Bayağı yüksek. Anlaşma öyle.
1: Yani şu an Premier genelindeki teknik direktör maaşlarına bakıyorum. İlk 6'ya falan giriyor o zaman Glasner.
0: Giriyordur rahat rahat.
1: De Zerbi'nin bildiğim kadarıyla toplam maliyeti ekibiyle bilmiyorum ama maaşı 9 milyon sterlin mesela.
0: Bu daha fazla. Evet. Daha fazla almış. Bence gelmezdi yoksa Nottingham'a. Yani Londra'dan ya dönerdi Avusturya'ya.
1: Milli takıma bile olabilir bu arada ya da Alman milli takımının başında düşünülmez miydi mesela şu an bugün itibariyle?
0: Jürgen Klopp'tan başka benim adayım yok. Alman Futbol Federasyonu da öyle açıkladı.
1: Reddetme ihtimaline karşı ben bir numaralı da yine tartışmasız
0: ama şöyle bir bağlayıcı açıklama ben Alman Federasyonu'nun açıklamasına baktım kendisi zaten bu konuyla ilgilendiğini belirtti diyor Alman Futbol Federasyonu
1: karşılıklı bir arzu var
0: evet karşılıklı
1: burada şey tabi Red Bull Futbol grubundaki görevini o zaman bırakacak 2 yılın sonunda eş zamanlı zor olur diye düşünüyorum
0: eş zamanlı o mümkün değil olmaz
1: bir de Almanlar hayatta yaptırmaz burada idare ederler belki ama Avrupa'nın birçoğu yerinde ama Almanlar yapmaz
0: ama o da futbolla ilgili bu sefer tarafsızlık ilkesinin çiğnendiği bir arenaya dönüyor iş Almanlar onu kabul etmez zaten Jürgen Klopp da kabul etmez
1: nasıl olur peki abi Klopp dönemi Almanya milli takımı
0: Klopp artık Alman milli takımının oynayacağı sistemi inşa etmek zorunda bunu kendisi de biliyor ona göre de oyuncu seçecekler.
1: Bakalım yeni dönem nasıl olacak? Bir yarış aramız varmış abi. İstersen yarış arasına gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Abi yüksek müsaadenle biraz mesajlara bakalım.
0: Hay hay.
1: sabah saatlerinde biraz kırgınlık sezin dedim. Bari mesajları biraz eritmeye çalışalım. Bu arada önce Catrick saatine gelen mesajlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Orada da ilginç bir 20 dakika oldu benim açımdan. Sevgili Ali abinin Burak bazı mesajları okuyabilir dediği bir mesaj varmış. İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Mesajınızı aldım, onu söyleyeyim. Şimdi burada seslendirmeyeyim. Kolay gelsin Ercan abiye sorar mısınız? 10 artı 4'ten en az Galatasaray etkileniyor gibi ortadaki bakış açısı nedir sizce demiş.
0: Nasıl en az etkileniyor?
1: Ya yabancı sayısı az ya da 23 yaş altı yabancı çok var mı? Niyaga hariç yok herhalde çok fazla.
0: O yönden evet. Ona katılıyorum.
1: Singo 23 yaş altı mı? Değil.
0: Değil. Belki o tarz. Mesela Beşiktaş dün Ottara'yı 21 yaşında.
1: Evet.
0: Şaşırmayız herhalde. Beşiktaş herhalde o transferde o oyuncuları buluyor galiba. Galatasaray da bulur.
1: Ya bunu zaten belliydi böyle olacak. Hesaba katmaları lazım ama 10 artı 4 kuralı için genel yorumun ne? Ben artık her sene değişen yabancı kuralına çok...
0: Her sene kural değiş. Benim yorumum bir kuralın uzun süre kalıcı olarak devam etmesi. İkincisi yabancı oyuncular niye burada yetişsin?
1: Neden yerli yetiştirmiyoruz gibi bir noktadan mı?
0: Öyle bakabilir. Ha biz niye yetiştiriyoruz Türkiye olarak yabancı oyuncuyu?
1: Yatırım yapacaksan kendi öz kaynağına yapabilirsin. Doğru söylüyorsun abi.
0: Ya benim bakışım bu.
1: Burada mesela öyle şey modeller var. Mesela PSV gibi, Ajax gibi yabancı oyuncu yetiştirip satan modeller var. Bizde o da henüz sürekli istikrarlı bir halde, onu da yapamıyoruz ki.
0: Ya bizim taraftar yapımız, bütün zirve mücadelesi yapan kulüpleri kastediyorum. O yetiştirme olayında çok sabırsızlar. Oyuncu 5 ya da 6 maçta istenileni veremezse sıklanıyor. 19 yaşında, 18 yaşındaki oyuncu. Belki oyuncudan bir fayda göreceksiniz ve umutlusunuz ama bu sefer oyuncu da strese giriyor. Bunu ne, ben sana söyleyeyim, Semih bu bunalımı resmen yaşadı.
1: Ersin yaşadı zamanında.
0: Ersin'e hep yaşıyor hala.
1: Tabi
0: ya, aynı bunalımda şu anda Mustafa da olabilir mesela.
1: Muhtemel geçen seneyi çok iyi geçirmedi, evet.
0: Kötü bir takım da kötüydü, kötü performans.
1: Burada ilginç bir şey daha söyleyeyim abi. Senin söylediğin oyuncunun yaşadığı taraftar tepkileri, hayal kırıklığı, bunalımdan bahsediyoruz. Birçoğu teknik direktör de bu kendisine yöneltilebilecek tepkileri bertaraf etmek adına oynatmıyor zaten genç oyuncuları.
0: Oyuncu içi oyuncuyu da düşünüyor Burak.
1: Tabii.
0: Ya, tamamen kaybedilir bu oyuncu diye. Semih'in kararı güzeldi ama ikinci yarıda forma şansı bulamadı İtalya'da kariyerde.
1: Orada gerekçe ne acaba, onu da merak ediyorum abi. Disiplin mi, başka bir şey mi?
0: Bunu İtalyano da merak ediyor. Semih'le konuşacağım dedi o konuyu.
1: Herhalde fizik kondisyon olarak biraz geride kalmış olabilir diye düşünüyorum. Genel İtalya Ligi'nin buradan bir tık daha. Gerçi çok tempolu bir lig değil ama bilmiyorum problem nedir şu an, sesi düşünüyorum ama.
0: Bir de Cagliari düşme potasına girdi. Biraz daha garantiye gitmiş oldular diye düşünebiliriz.
1: Yani muhtemelen bu şekilde.
0: Çünkü düşme potasını yaşadı.
1: Son 2-3 haftada kurtardılar da evet. Söylüyorsun abi. Hattrick de sizi tavsiye ettiler, bize de dinlemek düşer demiş. Çok teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Ortalama 40 derece olan Gaziantep'ten selamlar.
0: Teşekkür ederiz. İstanbul'da fena değil. Ama Gaziantep bayağı sıcaktır.
1: Bir de ortalama 40 derecesi. Burada evet. Hafta sonu yağış bekleniyormuş abi. Bu arada gözümüz aydın.
0: Bir 3-4 derecelik düşüş bekleniyor.
1: Çok mutlu oldum bu haberi duydum. Evet. Hafta sonunda burada olacağım. Fenerbahçe transfer haberleri ne durumda acaba? Bir durum değerlendirmesi yapabilir misiniz? Allah'tan gecelerimiz serin de kurtarıyoruz demiş. Transferde çok somut bir şey yok gibi abi. Çok fazla isim çıkıyor ama ben hangisine itibar edip etmeyeceğimizi ayırt edemiyorum.
0: Fenerbahçe'de şu anda son gelen haberlere göre çalışmalar var normal olarak. Bir gelişim yok, yalnız bazı oyuncularınla vedalaşması gerekiyor.
1: Kiradan dönen bir sürü oyuncu var abi.
0: Bazı oyuncularla gerçekten vedalaşmak gerekiyor. İşte Diogo Carlos mesela, oyuncuyu görmek istedi İsmail Kartal. Yoktu sezon açı dışında.
1: Sırra kadem basmış, ulaşılamıyor diye haberler vardı. Tabii şimdi ulaşmışlardır belki ama.
0: Belki şu konuşuldu. Sözleşmesi Como'yla olan kiralık anlaşması 30 Haziran itibariyle bitmesinden dolayı gelmemiş de olabilir.
1: Haklarını kullanmış.
0: Öyle bir durum da var. Çünkü oyuncular bunu kullanır.
1: Burada peki abi, kiradan gelip gidecek oyuncular konusunda zaten 3 aşağı 5 yukarı bir fikir var. Fenerbahçe'nin elindeki asetlerden sence elinden çıkartsa para kazanılabilir, bu gözden çıkarılabilir bir oyuncu diyebildiğin biri var mı?
0: Ya şöyle, Şerif'e enteresan teklifler gelebilir.
1: Hamburg'dan bir teklif geldiğini, Dünya Sabuncuoğlu geçmiş satın, evet, opsiyonu kiralık.
0: Şerif'e enteresan teklifler gelebilir. Çünkü evet, ne olursa olsun Fransa Ümit Finli takımın oyuncusu. Orayı tercih etmiş durumda şu an itibariyle. Ümit Finli takımını. Bu yüzden Avrupa'da bilinen oyuncular kategorisinde genç oyuncu olarak. Fakat şöyle düşünelim. Bekao gelir mi?
1: Ülkesine dönme ihtimali görüyorum ya. Bekao ya da İtalya'dan da gelebilir geçmişinden ötürü.
0: Tabii o sakatlığını tam olarak atlattıysa.
1: Tabii Kasımpaşa'da son sezonuna bakarlarsa da biraz o elde edecek gelir aile
0: düşünüyor. Ülkesine gitme ihtimali var. Ama yüksek teklifi bonservis anlamında söylüyorum. Bunu alamayabilirler.
1: Çok zor.
0: Carlos belki zorluk çıkaracak az önce bahsettiğim gibi. Kante ne olur mesela?
1: Güzel soru. Hala 2 yıllık kontratı var biliyorsun.
0: Yüksek kontrat.
1: Ciddi.
0: Yalnız Kante öyle solun çıkartacak bir oyuncu tipinde değil gibi.
1: Peki abi değerlendirilmeli mi sence takımda yoksa yol ayrımı gibi mi?
0: Fransa milli takımda hiç şans bulamadı. Ya Dünya Kupası kadrosunda şu an.
1: Evet, hiç daha süre almadı.
0: Alamadı. Yani Fransa'ya baktığınız zaman de genç oyunculardan kurulu bir takım.
1: Kamavinga'sı, Chalmeny'si, Rabiot'su yine orta sahada çeşitlilikte var.
0: Ya 88. dakikada bile oyuna giremedi. Öyle diyeyim.
1: Orada herhalde sembolik olarak evet. Deschamps'ın tercih ettiği bir oyuncu gibi duruyor performanstan ziyade.
0: Sembolik ve vefa. Deschamps işte bu Dünya Kupası'nda da belki kendisine söylemişlerdir bunu Dünya Kupası'ndan önce. Seni çağıracağız ama Deschamps konuşmuştur onunla.
1: Yani ana planda değilsin.
0: Ana planda değilsin diye.
1: Devam eder miydin abi peki Fenerbahçe üzerinde?
0: Kante şimdi yaş fena değil.
1: 36'ya girecek.
0: 36 yaşında bir orta alan oyuncusu. Acaba kendisi ben Fransa'ya dönebilirim bir orta yolu bulalım derse bu konuya olumsuz bakılmaz gibi geliyor bana.
1: Ya olmazsa olmaz bir oyuncu değil. Hala elinin altında uzun süredir değerlendirmediğin teknik direktörlerin sürekli birilerinin arkasına attığı İsmail Yüksek var abi. Yani orayı götürür bence.
0: Evet, ya yaş olarak da bilmiyorum da tekrar söylüyorum. 2 yıl ya bu sene faydalı olur mu olmaz mı? O bu soru işareti ama önümüzdeki ise yeni sene için 2 senelik kontrat üzerine konuşuyorum. İyice düşer gibi mi geliyor ya? Öyle düşünüyorum.
1: Geldiğinde de ilk dönemde çok iyi durmuyordu abi sezonun belli bir bölümünden sonra kendine.
0: Tabii Suudi Arabistan'daki o tempodan bizim lige bizim lig daha mücadeleci. Daha rahatsız edici saha içinde. Bir türlü istenileni verememişti ilk geldiğinde. Bunu hatırlatayım.
1: Burada fırsat olursa çıkılabileceğine ben de katılıyorum. Osterwold, Archie Brown gibi isimlerden bir gelir elde edilebilir mi sence?
0: Edilebilir onlardan gelir. Ama beklenen gelir mi olur bilemem de bu ikisi potansiyel olarak fena değil. Tabii onların yerine kimi alacaksın? Şimdi bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Ya Avrupa Şampiyonlar Ligi maçım var. Talihsiz bir şekilde bir ay yok Vedat Muriç.
1: Hamstring sakatlığı.
0: Arka adele sakatlığı. Başka bir santrafor arayışında durum ne bilmiyorum.
1: Burada Girassi ismi, Sörloth ismi çok fazla konuşuluyor ama henüz somut bir şey olduğunu zannetmiyorum.
0: Sörloth'un hedefi ne? Bir şöyle değerlendirelim. İtalya'dan aldığı teklifi değerlendirir mi?
1: Juventus'un 4 milyon euro'luk bir teklif olduğu söyleniyor kendisine.
0: Ya bu İtalyan medyasında okuduğum için zaten bu konuyu açtım. Şimdi Sörloth da İyi kötü de Türkiye'de geldi. Yüksek kontrat aldı. 31 yaşında.
1: Evet.
0: Ya belki Sörloth'un hayalinde evet Atletico Madrid'de oynuyorum. Juventus'a devam edeyim. Ama Türkiye'den bir teklif gelirse de daha yüksek bedel talep edeceğini tahmin edenlerdenim.
1: Orada bir haber vardı abi geçtiğimiz günlerde önüme düştü. Tam dediğini destekleyecek nitelikte. Juventus'la prensip anlaşmasını 4 milyon euro üzerinden yapmış. Fenerbahçe kapıyı çaldığında 15 milyon euro maaş beklentisinden açmış. Ya arada uçurum da var.
0: Bu bana teklif, ya ben bu teklifi kabul etmem mi kibarcası.
1: Yani şey gibi abi, oradan 4 teklif ederlersen 8 verir alırsın 2 katına tamam derim. Paraya ikna oldu ama bu kadar ciddi bir uçurum 3 katı bana çok makul gelmedi.
0: 3 katından fazla.
1: 3,5 katı. Hatta neredeyse 4 katı tabii.
0: Evet, bayağı fazla. Hiç niyetim yok mesajı bu bence.
1: Ve bu İtalya'da anlaştığı 4 milyon euronun %40'ını da gelir vergisi olarak ödüyor abi. Yani cebine kalacak olan 2 küsür. Burada öyle bir pozisyon da yok.
0: Buna bile kabul etme yolunda.
1: Ve şunu söyleyeyim. Yaş itibariyle söylediklerine şu yüzden katılırım abi. Sörloth gelirse bir daha aldığım meblalara satamazsın. Şu an Atletico'nun 30'a yakın bir beklentisi var ama Süper Lig'de de İtalya'da da bence 15 gol üzeri çok rahat atabilecek bir oyuncu.
0: 30'dan daha aşağıya Juventus onu Atletico Madrid'i pazarlıkta ikna edebilir. Atletico Madrid de biliyor bir daha bu teklif alamayacağını.
1: Tabii. Oyuncunun da bir arzusu varsa kolaylık sağlayabilirler. Bir aramız varmış abi dilersen. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Abi hazırsan birazdan mesajlara bakalım isterim. Çok mesaj var. Anladığım kadarıyla yakın geçmişten de bir kırgınlık var bu konuda, onu biraz gidermiş olalım.
0: Bakalım tabii ki.
1: Ege'nin yeşilini konuşurken İzmir Torbalı'da denk geldiğim üzücü bir durum. Fabrika için bir ağaç kesilmiş, onun kalınlığını paylaşmış dinleyicimiz. Hakikaten herhalde çok uzun ömürlü bir ağacı fabrika yapımı aşamasında kesmişler.
0: Maalesef, maalesef.
1: Selamlarını yollamış bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ın basketbolda bugün açıkladığı bir transferle ilgili Aydın Aygün bir soru sormuş. Scotty Wilbekin'le Beşiktaş sözleşme imzalandığını açıkladı.
0: Bir de dün Furkan mı?
1: Dün Furkan, bugün Metecan Birsen ve Scotty Wilbekin.
0: Ne diyorsun? Basketbol uzmanı sensin. Programı.
1: Estağfurullah abi. Wilbekin son 2 senedir doğru düzgün maça çıkmıyor. Artısı şu, yerli kuralına uyuyor. Biliyorsun Türk vatandaşlığı var. Burada evet. Verilen kontratı görmeden bir şey diyemiyorum. Tutup 1 milyon dolar bağladıysan Scotty Wilbekin'e bence çok yanlış.
0: Ama bağlamamışlardır. Ya Beşiktaş'ın o transferleri fena değil.
1: Metecan transferini çok beğendim mesela. Wilbekin de dediğim gibi şartlara göre bir şey söyleyebilirim. Hani tutup 500-600 bin dolara bağladıysa bence faydalı yerli rotasyonu için. Şartlara bağlı olarak burada görüşüm değişir, onu da şu an bilmiyorum. Metecan iyi hamle ama.
0: Furkan da var.
1: Furkan da dün iyi gözüktü bu arada milli maçta. Bosna Hersek'le evet. Deneme maçı vardı.
0: O Beşiktaş'a gelmesi önemli bence. Yavaş yavaş bir oluşuma gidiliyor, bu belli. Bu ben en azından sinyaller görüyorum.
1: Önemli, önemli. Ya şu var. Yerli rotasyonu çok önemli. Bu sene zaman zaman Beşiktaş'ın muzdarip olduğunu da gördük. Burada net isimlere gidiyor Beşiktaş. İşte Wilbekin daha önce kendini ispatlamış evet. Bir Euroleague'de de. İşte Furkan ve Metecan dediğimiz oyuncular milli takımda da oynayan oyuncular. Net hamleler. Furkan kötü dönemler geçirdi Avrupa'ya döndükten sonra. Monaco, Bahçeşehir üstü, Tofaş. Furkan için de köprüden önce son çıkış olabilir. O da ekstra motive olabilir Beşiktaş dönemine karşı.
0: Dün bayağı zorlandık ama kazanmamız da önemliydi. Ben son bölümleri seyrettim. Maçın devre arasına geliyor Dünya Kupası ya da başlamamıştı öyle. Artık bir sürü maç
1: oldu. İspanya maçından önce hemen.
0: Evet, ben o son bölümleri seyrettim.
1: 5'te 5 yaptık elemeler grubunda. Onunla ilgili de bir soru gelmiş. Onu da söyleyeyim. Şimdi 6 Temmuz'da İsviçre ile bir maçımız var Basketbol Gelişim Merkezi'nde. Ondan sonra bir üst tur İtalya ve İzlanda ile oynayacağız. İtalya iç sahada, İzlanda deplasmanda, sonrasında gideriz diye tahmin ediyorum. Şu an şöyle bir istatistik paylaşayım abi. Hani daha net herkesle şekillenmesi adına. FIBA'nın Avrupa ülke sıralamasında son Avrupa şampiyonu Almanya'nın önünde Türkiye birinci. Almanya birinci değil, biz birinciyiz.
0: Bayağı 13 maçtır üst üste kazanıyoruz.
1: Evet.
0: Benim de gördüğüm istatistik bu. Gitme ihtimali çok yüksek.
1: Buradan dönmez diye düşünüyorum, artık gideriz ki.
0: Ya NBA oyuncularımızın da gelmesi iyi oldu.
1: Adem, Alperen gibi oyuncuların gelmesi de fark yarattı tabii. Altın Ordu'nun ligden çekilmesine çok üzüldüm. Türk futboluna gerekli katkılarda bulunmuşlardı zamanında. Monaco'nun yedek sol bekine 10 milyon euro veren Beşiktaş'ın Altın Ordu'ya 2 milyon euro yatırım yapıp pilot takım olarak almasını isterdim. Bu da çok ilginç bir konu mesela.
0: İlginç konu. Bir ara eski Göztepe'nin de şu anda yine onursal başkanı Mehmet Sepir ile görüşmeler vardı. Öyle okudum ben. Ve oradan bir sonuç çıkmadı galiba. Gözüken o. Bu yüzden de ikinci ligde veda etti. Altyapısı devam ediyor. Tabii resmi açıklama Futbol Federasyonu'na ulaştı mı? Yoksa bu şimdi söylenir ama resmi olarak bir dilekçe vermemiş olursun. Belki bir gelişme olur.
1: Geri dönülebilir bir noktada olabilirsin.
0: Ya tabii. Vermediysen dilekçeyi, sözde söyledin de bu işin bir dilekçesini vermen gerekiyor.
1: Resmiyete dökmen lazım.
0: Resmiyete dökmen gerekiyor.
1: Ama burada herhalde kulübü almaya çalışan insanlar için çekimsellik, geçmişe dönük borçlar mı oluyor?
0: Altın Ordu'nun çok fazla borcu olduğunu sanmıyorum. Ya o yapıda idare edilen bir kulüp değil.
1: İthalat yok çünkü, sadece ihraç ediyorlar evet.
0: Ya öyle bir kulüp değil ya, böyle büyük paralar harcayan. Ne, bir ara Süper Lig'e çıkıyordu biliyorsun playoff'ta.
1: Çok da kıymetli oyuncular çıkarttılar. Böyle çıkarttılar tabii.
0: Bu oyuncular Altepe'ye devam edecekler gözüken o.
1: Evet.
0: Minik yıldızlar, gençler kategorisinde devam edecekler. Ama profesyonel anlamda çekiliyorlar.
1: O da ekstra üzücü ya. Burada şey çok önemli değil mi? Burada alt yaşlarda potansiyel gördüğün oyuncuların A takım seviyesinde maç deneyimi elde edebiliyor olması.
0: Yalnız katılıyorum sana. Lig içine girdiğinde profesyonel olarak her şey masraflı. Seyahat ediyorsun.
1: Konaklama.
0: Konaklama. Kamp yapman lazım. Haslat geliri, sponsorluk geliri yoksa.
1: Ki alt liglerde zayıf olduğunu biliyoruz ikincilikten itibaren.
0: Gayet net biliyoruz. O zaman hepsi eksi yazıyor. Ve böyle bir sürü takım var bence.
1: Ben bu sene biriyle konuştuğumda şunu duydum abi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın eski genel menajeriyle sohbet ettim. İsim vermeyeyim. Bir İstanbul takımı değil. Bana şunu söyledi. Bizim Avrupa'ya gitmemiz bizi çok sarstı dedi. Mesela lojistikten işte ulaştırmadan bahsettin ya. Ne gibi dedim anlamadım. Bulunduğumuz yerden direkt yurt dışına uçuş yok. Öncelikle İstanbul'a aktarma yapıyoruz. İşte gittiğin yerde konaklamaya, yemeğe içmeye para veriyorsun vesaire. Maliyetler çok fazla büyüdü dedi mesela. Kontrolsüz büyümenin de böyle bir etkisi var.
0: Evet. Yani bu güzel bir yere temas ettin. Bu daha önce ayarlansa sponsor olarak bir seyahat sponsoru bulsan ya da o seyahat sponsoru senin yurt dışında kalacağın otellere de sponsor olsa sıfır maliyet. Ama bunu tabii herkes yapamıyor. Gerçekleşemiyor mu?
1: Burada şehir takımlarına şehrin dileri gelen iş insanlarına bence sahip çıkması gerekiyor. Tabii ki bu bir zorunluluk değil ama Bursa'da, Eskişehir'de hep söylüyorum. Yani bunlar şehirler için çok büyük temsil eden çok kıymetli değerler. Bunlara biraz daha sanki destek olunması gerekiyor. Çok yalnız bırakıldı zamanında bu takımlar.
0: Evet, ya şehirler bu futbol içinde diğer takım sporları branşları içinde bu söylediklerin geçerli.
1: Altın Ordu, Altay örneğini verebiliriz mesela. Altay da şu an çok parlak bir pozisyonda değil.
0: Değil. Altay tabii Altın Ordu'dan bence ekonomik olarak daha kötü durumda.
1: Tabii onlar da bir de Altay'ın da çok köklü bir kulüp olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii. Ya İzmir'de yeri ayrıdır. İzmir'in futbol kültürü içinde Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altın Ordu, daha öncesinde İzmir Spor. Bir sürü takım var İzmir'de.
1: Neden bu duruma düşüyor bu takımlar?
0: Masrafları karşılayamıyor.
1: Bir kurtarıcı yok mudur?
0: Bir kurtarıcı çıkıyor. O kurtarıcı bıraktıktan sonra ikinci kurtarıcı gelmiyor. Bu örneği şöyle geliştireceğim. Rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra oğlu da geldi, olmadı. Ya ikinci, üçüncü kuşak olarak birilerinin gelmesi lazım. Ya Gençler Birliği bir ara Türkiye'de hiç borcu olmayan kulüptü. Sıfır borç.
1: Çok önemli futbolcular da gelip gitti.
0: Evet. Ya bu örneği yaşadı Türkiye Süper Ligi.
1: Ya burada bir kurtarıcı geliyor, ondan sonra sarbaşa seyret diyoruz ve sanki demek ki kurtarıcı giderken ayakları yere basan bir model bırakmıyordu ama böyle oluyor, yoksa gelen yönetim mi tekrardan çok?
0: Ya gelen yönetim ya? O kurtarıcının izlediği sistemi izlemekten vazgeçiyor mesela. Ben diyor böyle çalışacağım. Hesaplar şaşıyor. Borçlar artıyor.
1: Geçmiş olsun sonra.
0: Ya dönülmez bir yola giriyorsun.
1: Çok üzülüyorum abi, yani Süper Lig'e baktığımız zaman katılır mısın bilmiyorum. 7-8 tane İstanbul takımı var ve şu bir gerçek. İstanbul'da yaşayan herkesin tuttuğu zaten 3 tane takım var.
0: Evet,
1: Bundesliga 2'yi 3'ü izlerken bile full çakılı dolu tribünler görürken Süper Lig'de bu sebepten maçlarda tribünlerin yarısı boş oluyor hafta.
0: Evet. Ya mesela Bundesliga dedin. O örneği vereyim istiyorsan ya da reklama mı gidiyoruz?
1: Bir yarış aramız varmış. Tamam. Bu konu biraz daha uzun konuşabileceğimiz bir konu. Oraya gidelim istersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada reklam öncesi bir konudan bahsediyorduk.
0: Ben mini örneğini vereceğim. 1860 yılında kurulmuş 1860 mini. Aşağılarda mesela Bundesliga'da.
1: Üçüncü ligde.
0: Bundesliga'da değil.
1: Bundesliga 3.
0: Ya bir ara işte Oberligalar falan da diyorlar onların deyimiyle. Ya eski takımsın, şutun musun, öyle bir şey yok orada. İdare edemiyorsan küme düşüyorsun.
1: Schalke ile Hamburg gidip geldi. Bunlar şampiyon takımlar.
0: Evet.
1: Şimdi Wolfsburg gitti.
0: West Ham düştü. Tottenham düşüyordu.
1: Örnekleri var.
0: Ya Rangers idare edemedi. Glasgow Rangers. Üçüncü lige düşürdüler.
1: Juventus aynı şekilde.
0: Fransa'da Bordeaux. Yılların Bordeaux. Bu sene Lyon'un başına da gelebilirdi. Lyon hala tehlikede. Bu işler böyle.
1: Sevilla.
0: Evet. Ya biz bunu tabii bizim ligimizde yaşamadığımız için şu anda nasıl olsa gidiyor diyoruz. Ya da transferler isteniyor. Şu alınsın, bu alınsın deniyor. Fakat olayın gerçeğine baktığımızda Avrupa futbolunun kalbinde ne kadar eski takım olursan ol, yıllarını ver, taraftarın da olsun.
1: Gözünün yaşına bakma.
0: Rangers'ten bahsediyorum. Glasgow full. Öyle değil mi? E ne oldu?
1: Juventus düşürdüler abi.
0: Evet.
1: Defaatle.
0: Bu
1: Palermo gitti, Parma gitti geldi.
0: Tabii tabii.
1: Parma dediğimiz takımın Avrupa Kupası var.
0: Ya bu yüzden benim düşüncem ayağını yorganına göre uzatacaksın. Harcama neyse öyle yapman lazım.
1: Nerede yanlış yapıyoruz abi sence peki?
0: Çok aşırı ya bu taraftar tabii ki baskı yapacak. Oyuncu isteyecek ve bana ne de diyecek. Ben diyecek herkes alıyor. Siz de alın diyecek. Fakat bu işin sonunun iyi olmadığını hakikaten görmek gerekiyor.
1: Taraftar olayın iktisadi boyutuyla hiçbir zaman ilgilenmez abi. Orada kulüp yönetiminin bir noktadan sonra çok da kulak asmaması lazım diye düşünüyorum. Ya belki yanlış anlaşılabilir bu ifadem ama sosyal medyada Vlahovic baskısı yapılıyor diye mesela Beşiktaş'ın planında yoksa 10 milyon vermemeli Vlahovic'e. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Doğru.
1: Tarazi bir örnek bu arada. Bilmiyorum bu durum nedir şu anda.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Burada biraz da sosyal medya çağında etkisi var herhalde ya. Bu son söylediğimden onu düşünüyorum.
0: Evet ya sosyal medya çağının içindeyiz. Şu anda belki de bayağı heyecanlandırıyor insanları. Hala devam ediyor. Öyle değil mi? Bu ama insanoğlu sıkılır biliyorsun.
1: Her şeyden.
0: Bu ispatlanmıştır. Bir bakarsın oradaki ateş ve hız da düşebilir.
1: Genel sosyal medya çağı ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben mesela
0: çağımız abi yapacak bir şey yok.
1: Bulunduğum jenerasyon itibariyle bunun dışında bir şey çok fazla görmedim. Haz duyuyorum, hiç keyif almıyorum mesela. Neden diye sorarsan herhangi bir kalifikasyonu olmayan bir sürü insan gün içinde saçma sapan şeylerle önüme düşüyor istemsiz.
0: Evet, hayat bu. Bu böyle yapılıyor. Değil mi?
1: Yani.
0: Ve günümüz teknolojisine baktığımızda buna karşı gelemiyorsun, yapamıyorsun. Bir alternatif üretemiyorsun.
1: İnsan kalitesini düşürdüğüne katılır mısın abi?
0: Şu var tabii, insanlar kitap okumaktan,
1: Film izlemekten
0: bayağı uzaklaştılar.
1: Müzik dinlemek de öyle. Modern müziği de ben hiç sevmiyorum. Mesela geçenlerde seninle de konuşmuştuk işte. Elvis'in mesela Las Vegas'ta 70'lerin başında bir konserini dinledim ölmeden birkaç sene önceki. Sahne gösterileri, enstrümanlar, arkadaki orkestra, şimdi bilgisayardan yapılıyor her şey. Bu hani nerede sanat?
0: Evet. Ve bununla ilgili de yapay zeka üretiyor. Orkestraya gerek yok. Bu iyi mi kötü mü? Ya müzik konusunda özellikle ben pek iyi olarak görmüyorum. Ya sinema konusunda da öyle görüyorum. Bazı sahneler olabilir de bütün filmi böyle çekelim diye düşüncelerin ortaya çıkması, Hollywood'da bunun konuşulması, bunu okudum da birçok insanın dünya genelinde sinema endüstrisinde
1: işsiz kalması,
0: işinden olmasına da yol açabilir. Öyle değil mi?
1: Hollywood emekçileri bu arada ciddi bir sendika yapıyor bu konuda.
0: Tabii tabii. Ya bu olmaz, kabul edilecek bir şey değil bence.
1: Benim takıldığım nokta ne biliyor musun abi? Hani insan kalitesini düşürüyor dediğim şu. Hani medya sektöründe bulunduğumuz için, sen zaten bu sektörün şu anda aktif iş yapan en tecrübeli insanlarından biri olduğun için senin fikrini almak isterim. Burada insanlara ulaşmak adına medya sektöründe, hayatta da böyle bu arada, bir meramın varsa bir çaba sarf etmen gerekiyor daha fazla insana ulaşmak için. Bugün ben Instagram hapşırırken video çeksem 100 bin kişinin önüne çıkabilir mesela. Bu kadar kolay olmamalı herhalde.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yanlış mıyım? Yani sadece medyada değil, hayatta da öyle. Birine bir şey ulaştırmak, bir şey söylemek, birinin seni dinlemesini istiyorsan bunu hak etmen gerekiyor. Ama bugün kamerayı önüne aldın, arkadaşlarına ilginç TikTok akımları çektin, hapşırdın, aksırdın, tıksırdın.
0: Evet, evet, evet.
1: Paylaştın, 100 bin kişi görüyor ve bundan para kazanıyorlar. Ya bu kimsenin parasında gözüm olduğu için söylemem. Bu düzen bana yanlış geldiği için söylüyorum.
0: Bu tabii ben de az önce bu meseleyi açarken bunun çok kalıcı olacağını tahmin etmenlerdir. Bu böyle bir dönem.
1: Öyle temenni ediyorum.
0: Bunun çok kalıcı olacağını. Çünkü ne dedik? İnsanoğlu sıkılır dedik, değil mi?
1: Her şeyden sıkılıp tüketti bugüne kadar.
0: Evet. Ya tüketicidir insanlar.
1: Ya mesela şeye bakıyorum abi. İşte eski barok rönesansta geçeyim. Yakın dönemde çok ünlü bestecilere de sanatçılara bak. Hadi vokalden gelin. Ozzy Osbourne dediğimiz adam abi 70 yaşından sonra ölmeden bir hafta önce konser yaptı. Şimdi insanlar bilgisayar başında müzik yapıyor. Şimdi bu ikisini ben aynı yere koyamıyorum.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Rönesans'tan konu açılmışken Batı'da o Rönesans çok şey getirdi ya, yenilikler. O bile devam etmiyor düşün. Bir yerde durdu.
1: Tabii.
0: Rönesans devam etse yeni düşünceler işte mimari yapılarıyla acayip bir tarihe doğru gidebilirdi dünya. Avrupa'dan doğup belki çok mutlu olacaktı insanlar. O bile devam etmedi. Bir yerde durdu.
1: Rönesans barok da bitti.
0: Barok da bitti, Rönesans da bitti. Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Bundan sonra daha iyiye gider mi ama mesela? Bu bahsettiğin sanat akımları...
0: O konuda net olarak bir şey diyemem.
1: Bir problem
0: İyiye mi gider, kötüye mi gider diyemem. Bunu yaşayarak göreceğiz.
1: Ya o bahsettiğin sanat akımlarının dünyada mesela tesiri şu şekilde. Bugün hala İstanbul'da var mesela işte. Saint Antoine diye bir kilise var. Taksim'de bilirsin. Özelliği şu, İtalyanlar yaptırıyor geçmişte. 1910'ların başında o dönem Osmanlı tekrar yaptırıyor bunu. O dönemki yangınlardan vesaire yıkıldığı için.
0: Tadilat getiriyor.
1: Neo Rönesans ve Neo Gotik akımını Avrupa'da taşıyan nadir kiliselerden. Evet. Bugün ne olduğunu bilmeden herkes gidip Instagram'da bir hayranlık duyup fotoğrafını atıyor. Rönesans etkisi bu. Bugünkü çağımızın getirdikleri bize 100 yıl sonra bu etkiyi bırakacak mı hiç zannetmiyorum. Ben 100 yıl sonra birinin açıp şu TikTok'ta da şöyle bir video varmış diyeceğini hiç tahmin etmiyorum.
0: Mimar Sinan'ın eserlerini hep konuşuyoruz.
1: Mesela?
0: Kaç yüzyıl geçmiş hep konuşmuyor muyuz?
1: Sanatta da büyük öyle Caravaggio tabloları mesela.
0: Senin dediğin şu anlamda mantıklı. Bir videoyu fazla konuşamayız ama. En fazla 10 gün konuşursun, 11. gün tamam diyorsun. Öyle değil mi?
1: Tüketim alışkanlığı olarak da şöyle bir şey var abi. Video 5 dakika da olsa izlediğinde idrak edebiliyorsun değil mi? Mesela hepimiz de böyle.
0: Tabii.
1: Mesela galiba Caravaggio'nun bir tablosu var. Aziz Matta'nın çağrısı diye mesela. Böyle bir sürü tablo var. Baktığında 15-20 dakika ne anlatmaya çalışıyor diye anlamaya çalışıyorsun. Mesela Claude Monet tabloları var. Ekspresyonizm.
0: Leonardo Usta. Leonardo da Vinci.
1: Mesela.
0: Ya mesela Leonardo'nun yaşadığı yıllara baktığında helikopter çizimi var.
1: Teleskop yapmış mesela o dönem.
0: Helikopteri çizmiş. Böyle bir havada gidebilecek böyle düşünceleri var. Nereden nereye değil mi?
1: Dünyaya yön vermiş. Şimdikilerin tabii. Şu an dünyaya yön verecek bir şey görüyor muyuz mesela kafamızı kaldırdığımızda?
0: Şu anda göremiyorsun tabii. Değil mi? Bu, ya dijital anlamda göremiyorsun.
1: Burada benim bir düşüncem var. Dijital anlamda da sanat namına bir NFT'ler falan çıkmıştı hatırlarsın birkaç sene evvel. Hakikaten çok büyük fiyasko ya bana sorarsan.
0: Maalesef. Ne oldu? Çok iyi bir yere geldin şimdi. Ne oldu o iş abi?
1: Herkes battı bence şu anda.
0: Tabii.
1: Ailesinin arsalarını NFT'de ezenler varsa canınız sağ olsun. Hayat uzun. İlla ki bir şekilde yerine koyarsınız ama tabii biraz dikkatli olmak lazım böyle şeylerde. Dünya ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim sonra futbola döneyim abi. Kendi gözlerim buna katılır mısın bilmiyorum. İnsanoğlunun en büyük geliştiği dönemlerde hep bir sanat imzası var. Rönesans akımı, barok akımı. Bilimi de geliştiren sanat bu arada. Sonrasında biraz daha sanatla birlikte. Mesela Da Vinci'nin helikopter tasarımından bahsettiğin yaptığı bir teleskop var. Bilim ve sanat olmadığı sürece bu dijital akımla çok bir yere varamayız. Bence yerimizi sığırsın.
0: Ya dijital akım bilim ve sanatı mutlaka kullanmak zorunda. Yoksa geçmiş olsun.
1: %100 hemfikirim bu konuda.
0: Yani, mutlaka işin içinde bilim olmalı.
1: Bakalım ümit ediyorum biraz da yeni nesillerle birlikte bu bilim ve sanata karşı olan bilinç gelişir ve tekrardan biraz da en azından eğitim düzeyi olarak, hayat görüşü olarak ya da ne bileyim hayat perspektifi olarak, vizyon olarak farklı noktalara gider. Şu an ben çok kendi akranlarım için de söylüyorum. Çok kıymetli dostlarım var. Kendime de dahil edebilirim. Eksilerim vardır muhakkak ama çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum.
0: Bu dünya için geçerli tabii.
1: Tabii.
0: Sanat konusuna baktığımızda doğru.
1: Hadi.
0: Ya hayat bir makinenin içindeki bir düğmede değil. Hayat dışarıda.
1: Bu kadar basit olmamalı bence de.
0: Ya bir düğmelerde ya da. Ya dokunuyorsun işte hemen o görüntülere bakıyorsun ya da okuyorsun. Gerçekten o kadar basit olmamalı.
1: Ya burada genelde hayatı kolaylaştıran inovasyonların ben insanlara bazen zarar verebildiğini düşünüyorum. Mesela işte zamanında asansörlerin arabaların icadından sonra işte obezite belli bir noktayı aşıyor. Şimdi işte yapay zeka hiç kimse araştırma ihtiyacı duymuyor. Direkt yazıp fonu
0: tabii ya şu var. 7 katlı bir yaşam alanında apartmanda asansör 7. katta oturuyorsan bitersin. Belirli bir yaştan sonra da.
1: Tabii.
0: Asansör şart. Ama dediğin gibi artık 3 katlı asansör o tabi bahsettiğin tehlikeleri obeziteyi ön plana çıkartabiliyor. 3 katı çıkabilirsin. Çok ya da 2 katı çıkabilirsin.
1: Ya bir de şey
0: bunu gerçekleştirebilirsin.
1: Burada 70 yaşına gelince 7 kat seni yoruyor. Çok mantıklı bir söylem. Burada da şeyi düşünüyorum mesela. O 20 yıl boyunca 7 katı çıkan kişi 70 yaşına geldiğinde asansörü kullanan 70 yaşındaki biriyle de aynı olmaz diye düşünüyorum.
0: Olmaz. Fakat tabii o sağlık sorunlarını bilemeyiz. O
1: değişkenlik gösterebilir elbette.
0: Değil mi?
1: Bakalım yani. Biraz içim karardı ama gene güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim.
0: Yok, için karar mısın? Bu gerçekleri konuştuk bence. Dediğin gibi olayın içine ilimi, matematiği, o hesaplamaları, sanatın o güzelliklerini almayan ve bunu benimsetmeyen dijital medyanın bazıları gelecekte kaybolur. Onu söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum.
1: Kaybolması insanlığın yararına olur diye düşünüyorum abi.
0: Ya başkaları gelir ya, bu değişim oluyor ya. Değişmeyen tek şey nedir? Değişimdir.
1: Değişim
0: dijital medyada da o değişimi sık sık görüyoruz zaten. Bunu yaşıyoruz.
1: Tüketim alışkanlıkları da değişti mesela. Tabii şimdi ilginç bir şey söyleyeyim sana abi. Metni okuma süresi dijital medyada 8 saniyeye kadar düşmüş. Eskiden 2010'ların başında millet 40 dakikalık videolar izlerdi mesela. Artık öyle bir
0: şimdi
1: şey
0: kaça düştüğünü söyledin.
1: E tabii.
0: Sık ne o? Çünkü sıkılıyorlar.
1: Bu arada insanların dikkatinin, odağının bu kadar alt seviyeye düşmesi de bence tehlikeli bir şey.
0: E tamamen ona bağlı olarak yaşarsan bu ortaya bir şey çıkartmıyor. Ya bunu insanlar da uzun vadede zaten anlıyorlar bence.
1: Ve şöyle bir şey var abi bu alışkanlıklardan. Mesela oturup işini yaparken belli bir süre sonra dikkat dağınıklığı, ya da oturup ben telefonun elini almadan 2 saat film izleyen çok fazla insan kaldığını düşünmüyorum şu anda.
0: Bu genel bir alışkanlık oldu. Katılıyorum sana. Ya maç izlerken bile mesela dikkat et, zaman zaman çok fikrini paylaşan oluyor. Bir moda gibi değil mi? Maç izlerken.
1: Maç içi tweetler geliyor.
0: Geliyor değil mi? Şimdi tabii. Bu şöyle bir değerlendir. O zaman maçtan kopuyorsun bence.
1: Bir nüans kaçırdığında zaten domino etkisiyle birçok şeyi de anlamayabilirsin maç bittiğinde. Sadece istatistikle okumuyor çünkü, konuştuk bunu da daha önce. O yüzden
0: okunamaz zaten. Ya kalecinin 2 adım daha atsa belki dışarı çıkaracağı topun ağlara gitmiş. Sen o sırada sosyal medya sitelerine bakarken o 2 adımı görmüyorsun ve top ağlara gidiyor. Anı kaçırıyorsun. Sonra tekrarı var diyorlar ama o anı kaçırdıktan sonra geçmiş olsun. Tekrarda sadece o golün oluşumu veriliyor. Onun 2 pozisyon öncesinde de hala bakıyorsan bu an nasıl oluştu ve bunun devamı nedir? Bunu anlayamıyorsun.
1: O da heyecanına aykırı bu arada. Bir golün olduğunu bilip tekrar izlemekle gole, o an maçı izlerken maçın içinde tanık olmak farklı şeyler. Aynı
0: ya da deniyorum, onun 6-7 kare öncesinde neler oldu?
1: Mesela. Mesela sinemada da bu geçerli. Bazı yönetmenlerin filmleri var ki, mesela Kubrick filmlerinde öyledir. Film o kadar ilmek ilmek işlenir ki 2 saat belki 3 saat boyunca bir sahneyi kaçırdığın anda bütün bağlam kopar, hiçbir şey anlamadan bitirirsin.
0: Büyük ustaların, yönetmenlerin filmleri genelde öyledir. 2 kare kaçırdığın anda bağlamdan koptun.
1: Ben birçoğu filmi 2-3 kere izliyorum mesela bu dikkat problemine ötürü.
0: Ya bu önemli bir şey.
1: Bakalım alışkanlıklarımız inşallah düzelir diyeyim abi. Yani insanın içi de bir buruluyor ama bakalım. Devam edelim, bir mesaj alayım abi, sana gelmiş. Ercan abi, 1994 Dünya Kupası'nda Maradona eğer ihraç edilmeseydi Dünya Kupası'nın kaderi değişir miydi?
0: Değişebilirdi.
1: Onu Arjantin'e söyleyeyim. Dönebilir miydi bir?
0: Ve çok iyi başlamıştı Maradona.
1: Son Dünya Kupası bile değil mi?
0: E tabi doping madde son.
1: Abi Maradona ile ilgili bazen şeyi düşünüyorum. Tamamen gözlemlerime dayanarak, katılır mısın bilmiyorum ama Maradona örnek bir sporcu olsaydı sağ içi sağ dışı tavırlarıyla belki daha iyi futbol oynar mıydı bilmiyorum. Zaten top seviye ama böyle bir ikon olabilir miydi bilmiyorum. Onu o yapan davranışları var ya bir yandan da.
0: O davranışlar o yıllarda ikon olarak değerlendirildi. Ya şimdi keşke o doping maddesi çıkmasaydı.
1: Yani.
0: Ya biraz daha kendine iyi baksaydı. Burada çok önemli bir nüans var. Bunları sağlasaydı belki inanılmaz bir şey olacaktı. Bu yaşta belki hala oynuyor olacaktı Messi gibi.
1: 40 yaşında.
0: Ve hala ustalığı devam ettirecekti belki. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
1: Güzel tat bıraktı en azından ağızlarda.
0: Evet tabii.
1: Amerika'dan bir bilgi gelmiş abi. Seattle'dan haber vereyim hemen. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar büyük, buna rağmen eyaletin kuzey bölgesinde ayılar evlerin çöplerini karıştırıyor. Bu Kanada'da da aynı. Seattle der ki bizimkiler ilk aşamayı geçselerdi bence son 16'ya kalırlardı. Bu milli takımla alakalı. Amerika'da da galiba benzeri bir problem var. İşte yaban hayvanları, ayılar vesaire şehir merkezine kadar inip çöpleri karıştırıyorlar.
0: Evet. Demiş. Demek ki var. Abi, ne yapacak? Gelecek. Karnı aç. İstediğini bulamıyor.
1: Habitatını elinden almışsın.
0: Evet. Yarın öbür gün kapıyı da çalacak. Ver bakalım diyecek bir şeyler, değil mi? Onu da öğrenecek.
1: Yani abi insanoğlu konfor alanını genişletmek için dünyayı neden her geçen gün yok ediyor ben bilmiyorum. Anlamıyorum.
0: Herkesin dünya için bütün canlılara saygı duyulması gereken

0: Bir sürü vefat haberleri geldi Avrupa'da mesela sıcaktan belli bir kesim,
1: Ya
0: yaş
1: Almanya'da
0: kesimi.
1: 44 dereceler falan. Almanya'nın görmediği şeyler bunlar.
0: Acaba insanoğlu olarak abi sandığımız kadar zeki olmayabilir miyiz diye düşünüyorum.
1: Ya bize bir şey olmaz mantığı var bence insanda.
0: Büyük
1: Bütün
0: tehlike.
1: insanlarda da var.
0: Büyük tehlike. Ha, bu arada tarih boyunca bakınca da şeyi söylemek isterim. Bu arada annemden de bir fotoğraf gelmiş. Şu an markette, marketin önünde yaban domuzları var. Hatta sana da göstereyim abi.
1: İşte buyurun.
0: Ailecek orada yediriyorum içiriyorum diye de espri yapmış annem orada. Şey neden o? Bize bir şey olmaz mantığı çok tehlikeli. İnsanlık tarihinde bazı mitolojiler var ya, mesela Nuh tufanı gibi. Dünya kendini temizlemek için bir reset atabilir. Hani bunların bir gerçekliği varsa, o yüzden biraz da dikkatli olmak lazım değil mi?
1: Bence de öyle. Bu yanardağ sinyallerini unutmayalım. Volkan sinyallerini, değil mi?
0: Pompei vakası var çok geçmişte, hala orada müze olarak sergileniyor. Şok
1: Evet.
0: olacağımıza sanat
1: Mesela
0: eseri
1: Etna'da
0: bakıyoruz.
1: hala şu anda lav püskürme var. Avrupa'nın en yüksek dağı, tehlikeli. Bu o sinyalleri unutmayalım. Yazın gelmediği yıllar yaşamış dünya. Bu yanardağ patlamalarından dolayı atmosferin üstündeki o bütün güneş ışınlarının etkili olamadığı ve yazın bir türlü gelmediği zamanlar yaşamış dünya. Ve bu çok eskilerde kalmamış. Osmanlı döneminde bile var.
0: Burada senin söylediğinde şu da çok kıymetli abi. Yanardağ patladığında sadece çevre etrafına zarar veriyor diye bakmamak lazım. Atmosfere de çok ciddi zarar veriyor.
1: Tabi İzlanda'da yaşandığında biliyorsun Avrupa'da uzun süre uçak seferleri yapılamadı. Ya bize kadar gelmedi ama Avrupa'nın büyük bir bölümünü o bulutlar kapattı. Birçok hava yolu ekonomik olarak büyük krize girdi.
0: Ekonomiyi de etkiliyor. Enteresan abi, gerçekten bilmiyorum. Bakalım sonumuz ne olacak. Yani kendi adıma da söyleyeyim, ben de görür müyüm bilmiyorum ama çok bundan 100 yıl sonrasının bu kadar en azından kolay olacağını zannetmiyorum birçok açıdan.
1: Düzelmezse zor.
0: Abi insanlarda düzelme kaygısı da görmüyorum ki. Burada mesela bunu konuşuyoruz. Bunu hani başka bir pozisyonda kimsenin aklına gelip konuşacağını zannetmiyorum. Konu konuyu açtı ama insanlar bunun bilincinde değil ki. Biraz yuvarlanan kaya mentalitesiyle yaşıyoruz herhalde.
1: Evet, o kaya ve etrafında beraber sürüklediği küçük kayalar.
0: Yani dünyanın geldiği bu kapitalist düzenin getirdiği bir şey olarak acaba sadece günü kurtarmayı mı çok düşünüyoruz?
1: Evet, artık bir de gün düşünülüyor sadece. Ya ertesi gün ya da bir yıl sonrası, o bile artık insanoğlunda o alışkanlık bütün dünya için söylemekteyim bunu. Sanki azaldı gibi.
0: Sağlıklı genel insan olarak sağlıklı bir fıtrata, mentaliteye bürünmüş değiliz maalesef, evet.
1: Evet.
0: İnşallah acı durumlarla bir fabrika ayarlarına dönmeyiz. Kendimiz zaman içerisinde bir bilinç geliştirebiliriz bu konuda.
1: Umarım aynı kanaatteyim.
0: Bakalım abi ne denmiş. Üstadım Ercan abi ve Burak, iyi yayınlar. Benim ricam Burak'tan Basketbol Dünya Kupası hakkında bizi biraz bilgilendirip favori takımlardan bahsedebilir mi? Bizim takımla arasındaki farklardan da bahsederse sevinirim. İyi yayınlar demiş. Tugay Bey Vidin Kalesi'nden yazmış.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu sorarak başlayayım abi o zaman. Şirkete geldim, ufak bir bahsettin, şimdi arabayı yanaştıracağım demiş. Kaçırdık mı acaba? Şansa bak başka zaman. Belki açmışsınızdır diye. Son Avrupa Şampiyonası nasıl bir tat bıraktı abi ağızlarda?
1: Ben çok keyif aldım.
0: O zaman şöyle gideyim, hemfikir olmakla birlikte sıradaki Dünya Kupası'nda da benzeri kareler görebiliriz. Bundan bahsederiz ama bir yarış aramız varmış, ona gidelim. Batıkan abiyi de zora sokmayalım, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Güzel bir sohbet oldu. Bakalım. Sana bir soru gelmiş abi senin. Bu şimdi hem radyo hem ajans için yaptığın Dünya Kupası'ndan anılarla alakalı bir köşe var. Burak abi selamlar. Yazmazsam olmaz Ercan abinin unutulmaz Dünya Kupası anılarını tam olarak dinleyebileceğimiz bir yer ve program var mı?
1: Var mı? Bilmiyorum.
0: Sana sormalı abi. Ben takip ediyorum ama
1: Ya bu en son yaptığımız yayınlanıyor işte Ajans Spor'da. Herhalde onu takip edebilirler.
0: sosyal medya hesaplarından.
1: Sosyal medya, Radyo Spor'un.
0: Burada da zaten Dünya Kupası'nın mazisiyle alakalı program içerisinde sık sık
1: bahsediyoruz,
0: sohbet
1: konuşuyoruz.
0: ediyoruz. Maradona'nın duruşuyla, reddettiği ödüllerle bize her zaman örnek bir kişilik olduğunu düşünüyorum demiş.

0: doğru. Ya o güzel özel yaptım. Hayatı, Maradona'nın özel hayatı keşke olmasaydı dediğimiz bir husus benim için. Yoksa duruşuyla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz.
1: Duruşuyla alakalı aklıma şey anısı geldi. Geçenlerde de konuşmuştuk abi. Amerika ve Küba'dan kendisine ödül takdim edileceği bir denklemde neden Küba'yı seçtiğini anlattığı çok vücut diliyle evet. de bir video var, çok meşhur. Çok ikonik bir karakter.
0: İkonik.
1: Ama bu arada fıtrat olarak da saçı, tarzı, tipolojisi, her şeyi onu ikonik kılmak için yaratılmış gibi sanki.
0: Onun gibisi gelmez değil mi? Ya Pele gibisi de gelmedi. Onun gibisi de gel. Pele de Brezilya'nın ve dünyanın tabii. Pele'nin şanssızlığı, ne sosyal medya var, ne Twitter var, ne TikTok var.
1: Televizyon bile yok çoğu zaman.
0: Televizyon bile yok. Pele'nin şanssızlığı o.
1: Maradona'da da şey abi diyorum ya.
0: Buna rağmen Pele deyince dünyada birçok ülkede yeri ayrıdır.
1: Pele sadece bir futbol efsanesi değil abi. Tabii arşiv açısından da zor bir dönem olduğu için sanki bir hani tarihi figür de gibi bir yandan.
0: Tabii tabii.
1: Maradona tarafında da abi öyle bir tamamlanmış ki yani Maradona düz saçlı olsa bile belki bu kadar ikonik olmazmış. Yaratılış olarak her şey onu ikonik kılmak
0: tabii,
1: için.
0: Tabii tabii.
1: İlginç bir kişilik.
0: %100 katılıyorum sana.
1: Bir soru gelmiş transferle alakalı. Bursa'dan Galip ben, selamlar herkese.
0: Selamlar.
1: Ercan abi seviliyorsun. Beşiktaş şu ana kadar sadece tek bir sol bek transferi yaptı. Ay sonunda Avrupa'da eleme maçı var. Beşiktaş'ın tur atlama şansını nasıl görüyorsun bugün itibariyle?
0: Ya ben demiş. Çalışmalar devam ediyor. Yine bir o maça belki 3 transfer yetişebilir. Öyle düşünüyorum ben.
1: Hala 20 gün var tabii. Bir hafta içinde biten transferleri o maçta kullanabilirsin mesela.
0: Rahat rahat. Şehir... Ya bu Dünya Kupası neyi gösterdi? Her takım yenebilir mi? Zorlayabilir mi?
1: Avusturya
0: bunu bizim ülkemizde de maçları izleyen futbolcular da rahat rahat gördüler. Hemen sahaya çıkıp öyle teslim olmak yok. Teslim olmadığın zaman, iyi mücadele etmeye çalıştığında bunun iyi ya da kötü bir karşılığını alıyorsun. Ya bunu bir kez daha oyuncular zihinlerine yerleştirmişlerdir. Ya bizim milli takımımızın elenmesi bile birçok oyuncuya İnanılmaz bir ders olmuştur.
1: Bazen bir silkelemek daha iyi olabilir o zaman.
0: Evet.
1: Şehir takımları ile ilgili güzel bir mesaj gelmiş. Mustafa Turhan atmış. Adana'dan merhaba. Maalesef semt takımlarından bıktık Süper Lig'de. Karşıyaka, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Ankara Gücü ve Adana Demir Spor gibi tribün kültürü olan şehir takımları istiyoruz demiş.
0: Ama o takımlar da işte olmuyor. Katılıyorum dinleyicimize. Aynı duygular içindeyiz. Ama olmuyor.
1: Bakalım, ümit ediyorum orada da. Mesela Bursa Spor geri geliyor gibi gözüküyor şu anda. Eskişehir
0: yatırımlarla bekliyoruz. Evet. Bakalım. Eskişehir Spor yine çıkması lazım bence. Dönemin Eskişehir Spor son haftalarda şampiyonluk kaybetmiştir Süper Lig'de. O zamanki adı birincilik. Bursa Spor'un şampiyonluğu var. Bu takımların yaşadığı durumlar. Altay'ın Türkiye Kupası var. Türkiye Kupaları var. Gençler Birliği'nin var. Ki Gençler Birliği Süper Lig'de son anda kurtardı.
1: Göztepe daha önce Avrupa'ya giden ilk Türk takımlarından.
0: Tabii. Yarı finale kadar Fuar Şehirleri Kupası. Şimdiki adıyla artık UEFA Avrupa Ligi diyelim. Ya da Kupa 3 olarak düşünelim, UEFA Kupası. Çünkü eski dönemde bir Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası, sadece Kupa şampiyonlarının gidebildiği. 3 de UEFA Kupası. Ligi o zaman Şampiyonlar Ligi'ne ikinci giremiyor. İkinci, üçüncü sırada bitiren takımlar gidebiliyor.
1: Konferans Ligi gibi biraz.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz bir ricada bulunmuş abi. Ben yasaklı mıyım diye de sitem etmiş mesajı geçmiş üzerinden biraz ama çok da mesaj olduğu için yani estağfurullah, niye yasaklı olasınız? Trabzonspor'dan Ercan abi birkaç dakikada olsa bahsedebilir mi?
0: Tabii tabii. Trabzonspor bence transfer yatırımını Ertuğrul Doğan döneminde çok iyi ayarladı şu ana kadar. Aldıkları oyuncular ve iyi tekliflerle verdikleri oyuncular. Bu yapıda devam ederse Trabzonspor, iyi oyuncular bulunuyor çünkü. İyi bir ekip var herhalde orada.
1: Scouting tarafında iyi bir ekip var, evet.
0: Öyle gözüküyor. Bu yüzden ben Trabzonspor'un yine zirve mücadelesinde yer alacağına inananlardanım. Ve istikrar önemli. Teknik direktör ve ekip konusunda en büyük avantaj da Fatih Tekke Trabzonlu.
1: Oranın DNA'sını, kültürünü taşıyamıyor hoca.
0: Yani futbol kültürü anlamında çok yüksek oynadığı dönemlerde. Ve teknik direktör olarak da geçtiğimiz sene neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi. Ya futbola kafa yoran bir kişi Fatih Tekke. Ben Trabzonspor'un da zirve mücadelesi yapacağına inananlardanım.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim abi. Ulay'a, Batagov'a gelen teklifler, işte Felipe Augusto satıldı vesaire derken, bugün Vaivu'ya devre arasında 5,5 milyon euro Wolfsberger'den Avusturya'dan transfer etmişlerdi. Fulham'ın 20 milyon üzerinde bir teklif
0: Ya
1: getirebilecekler
0: Vaivu'yu
1: şimdi.
0: alıyorsun devre arasında. İşte bu işte transfer başarısı bu.
1: Tabii gidip 15 milyon maaş verip oyuncu getirmek başarı sayılır mı? Bence sayılmaz.
0: Sayılmaz. Zaten 15 milyon verip herkes alıyor onu.
1: Tabii.
0: Walter Madde'yi bugün örnek verdik. 95 milyon euroya bir transfer bedeli bonservisine veriyorsun. Hemen gönderirler. Oyuncuya da çok iyi maaş veriyorsun. Şimdi o büyük bir forvet buldun anlamına geliyor Newcastle için. Sıfır.
1: Sıfır olduğuna katılıyorum. Mesela şey de büyük bir başarı. Trabzonspor'un ilk yarı itibariyle ligde yarış içinde olup da devre arasında gidip Wolfsberger'den, Avusturya Ligi'nden bir oyuncu bulup getirmek de cesarettir. Bunu İstanbul takımlarının ben yapabileceğini zannetmiyorum kolay kolay.
0: O bölümü haklısın. Keşke İstanbul zirve mücadelesi yapan takımlar da o işlere girse. Ya yani
1: Görüyoruz.
0: bulsalar da başarılı olsalardı.
1: Örneklerini görüyoruz işte. Vaivu'ya 20 milyon üstü konuşuluyor. Batagov için öyle.
0: Fulham'dan, evet.
1: Fulham'dan Premier Lig'e tabii bir de. Ulay örneğinden bahsediyoruz. 40 milyon üzeri gidebilir diye. Yani Trabzonspor aldığı oyuncuların hepsinden de karşılık buluyor. Çok karavan attıkları bir transfer de yok şu ana kadar.
0: Bu başarılı ekip devam ederse oyuncu bulma konusunda diyelim ki şampiyon oldum. Ben şaşırmam. Sen şaşırır mısın?
1: Yani ben sevinirim hatta şaşırmak bir kenara.
0: Tabii.
1: Neden diye sorarsan, bir emsal teşkil etmesi, bir rol model olması açısından diğer takımlarda model anlamında ben sevinirim, isterdim.
0: Arayıp bulmak, çalışmak ve o oyuncuya bir şehirde uyum sağlamasını gerçekleştirmek çok büyük başarı.
1: Ve abi az önce de söylediğin gibi şey de yok. Yabancı hoca, yerli hoca, o hoca, bu hoca yok. Trabzonspor efsanesi olan, köken olarak da Trabzonlu, Trabzon şehrinin havasını, suyunu, her şeyini bilen, bütün DNA'yı taşıyan bir hocaları var. Bu yapıyla şampiyon olurlarsa, bir de scouting'i üzerine koyup, ben mest olurum. Ben bu arada Trabzonspor'da değilim, bilen biliyor zaten.
0: Tabii. Bu gerçeğini söylüyorsun.
1: Ben keyif alırım.
0: Niye alınmayacak ki? Ben büyük olay bence.
1: Kupayı almasına da çok sevindim, onu da
0: Tabii.
1: söyleyeyim mesela. Bunun en azından bir nişanesi olması gerekiyordu burada
0: Evet,
1: yapılan güzel
0: o
1: işlerin.
0: çıkışın.
1: %100. Selamlar Ercan abi. 536 yılında patlayan yanardağ tam 18 yıl dünyayı karanlıklar içerisinde gömmüş ve 2300 sene içinde en dondurucu 18 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Çocukluğumda Şeker Spor vardı, Batman Petrol Spor vardı. Şimdi isimlerini hiç duymuyorum demiş bir dinleyicimiz.
0: Kapandı. Ben geçen gün merak ettim ne yapıyorlar diye. Bir isim değiştirdim. Şeker Spor, şeker fabrikalarının sponsorluğunda olan bir takımdı. Sonra bir özelleştirilmiş takım. Birine verilmiş. Bazen isimleri değiştirmiş. Ben merak ettim ben de Şeker Spor'u. Çünkü ben de Ankaralıyım. Şeker Spor'u bayağı izlemiştik. Mesela Ankara Demirspor'da Demir Yolları'nın takımı. Adana Demirspor Demir Yolları'nın takımıydı, artık değil. Şeker
1: Özelleşti.
0: Spor'da kapanmış.
1: Hatıralarda kaldı diyorsun.
0: Hatıralarda kalmış. Ya bir sürü takım kapanmış öyle. Ankara'da Güneşspor var. Kapanıp gitmiş falan. Amatör ligde yer alıyordu. İşte Hacettepe'yi biliyorsun.
1: Burada Taksim Spor.
0: Taksim Spor, evet.
1: Taksim Spor'la ilgili de şey var abi, biliyorsun Taksim Spor'un ilk oluşumundaki o dönem Rumlar Yunanistan'a gidip AYK'yı kuruyor. Hatta AYK'nın açılımında İstanbul'la alakalı bir şey de var. Orada hatta Türk
0: Evet.
1: takımı gibi bakıyorlar
0: Onlar
1: AYK'ya.
0: amatör kübede yine devam ediyorlar. Benim gördüğüm Taksim.
1: Taksim Spor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Taksim Spor, Beyoğlu Spor.
1: Valla dönüp bakınca abi, sürdürülebilir çok zor işte. Su yüzeyinde kalan İstanbul gibi büyük ekonomisi olan yerlerde artık belli başlı taraftar kitlesine oluşmuş. Yüzyıllık takımlar ayakta duruyor ama hiçbir takımın garantisi yok yarına ya, onun haricinde.
0: Aynen öyle.
1: Şu an bu üç büyük takıma Trabzonspor ekliyorum. Onun haricinde var mı böyle mesela kesin rahat göze bakabileceğimiz?
0: Ya iyi yönetilen Başakşehir var.
1: Başakşehir ve Göztepe'yi de.
0: Göztepe var.
1: Samsunspor ekleyelim hadi öyle.
0: Samsunspor var. Evet. Onun dışında fazla var mı? Yok.
1: Geri kalan bütün takımlar için söyleyeyim abi. Hadi Bursaspor da ayırdım orada. Bir şekilde sahip çıkacaklardır ama bir Süper Lig'den 3. 4. lige kadar hiçbirinin 20 sene sonra ne olacağını ben onu göremiyorum.
0: Ya ben mesela Antalyaspor, Antalya gibi Türkiye'nin çok güzel olan bir şehrinin ve orada bayağı iş insanı var. Antalya bayağı gelişmiş bir yer.
1: Otelleriyle bilhassa.
0: Turizm en önemlisi. Küme düşüyor mesela Antalyaspor. Ekonomik zorluklar yaşıyor. O takımın aklıma geldiği için bu örneği veriyorum. Çok daha iyi yönetilmesi lazım.
1: Yani içinde bulunduğu şartlar itibariyle dediğin gibi şehrin otelcilik özelinde çok önemli iş insanları var. Finansal olarak bir özgürlüğe sahip olabilirsin.
0: Ya Fransa Ligi'nde Monaco neyse Lig 1'de bence Antalyaspor'u.
1: Burada nerede sıkıntı çıkıyor peki abi?
0: Ben mali konularda transferlerin başarılı olmadığı kanaatindeyim. Ve borçlar arka arkaya geliyor. Ve bu yüzden de bir çıkılmaz girdabın içine giriyorlar. Ve küme düşüyorlar.
1: İnşallah tez zamanda toparlarlar.
0: Evet.
1: Ercan abi, Dünya Kupası 1966'da İngiltere'de Jules Rimet kupasının çalınması.
0: Jules Rimet, evet.
1: Federasyonun kimseye duyurmadan biri bir kopyasını yaptırması, daha sonra bir köpek tarafından bulunması, bulununca İngilizlerin kopyayı satın almaktan vazgeçmesi, ancak açık arttırmaya çıkacağını duyunca satın almaları ve nihayet 1983'te ebedi sahibi olan Brezilya'dan çalınması ve bir daha bulunamaması, bana bu kupanın hikayesi çok enteresan geldi, saygılar
0: demiş. Jürcüme doğru. Kim bilir hangi koleksiyonerin evine gitti, değil mi? Böyle vardır ya, sanat hırsızları, koleksiyonerler.
1: Ben şeyi duydum abi, çok bu dediğine istinaden söylüyorum.
0: Ya
1: bu...
0: bir sürü ressamın, işte Van Gogh'un, Rembrandt'ın,
1: Caravaggio'nun
0: bir sürü eserleri kayıp.
1: Ve bu müzelerde sergilenenler de çoğu kopyaymış abi, meşhur müzelerdeki orijinalleri bambaşka yerlerde.
0: Değil mi?
1: Claude Monet'in, Caravaggio'nun işte bahsettin. Ya ilginç. Bu da ilginç bir sektör herhalde. Dünya döndükçe devam edecek yani.
0: %100. Ya Jules Rimet, o kupa... Diyorum ya, biri böyle karşısında bakıyordur şu anda kupaya. Kim bilir kim de.
1: Vallahi enteresan. Bunun bu kadar illegal olmasına rağmen bu kadar büyük işlem hacmi yüksek bir şey olup da dünya genelinde bir ağ olması da ilginç bir sektör.
0: Evet. Bu işin yani bunları tekrar işte bu sanat hırsızlığına karşı özel ekipler var, çalışıyorlar. Ama bu iş durmuyor. En son işte Louvre Müzesi'ndeki
1: soygun.
0: Ne oldu? Yakalanmadı kimse.
1: Şimdi komik abi, o
0: müzedeki... Bunu, bu işin ustaları var demek ki, değil mi? Ve neyi alacaklarını biliyorlar.
1: Direkt gözüme göremiz tehlike geldi abi. Orada lazerle içine geçmeler, havalandırma boşluğundan aşağı sarkmalar vesaire. O Louvre Müzesi'nde çalınanların da çoğu replik olabilir abi bu arada, öyle tahmin ediyorum.
0: Az olmadı, bayağı açıklandı.
1: Eyvah eyvah o zaman.
0: Olmadı, açıklandı.
1: Merhaba, inanın sizi sabahtan akşama kadar dinleyebilirim. Hem dinletici hem öğretici hem biraz da olsun eğlencelisiniz demiş Yusuf İnci.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bugün evet, ilginç konulara da daldık abi.
0: Bugün öyle oldu, evet. Ara sıra dalıyoruz böyle.
1: Ara sıra iyidir bence de. Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'un en büyük hatası Fatih Tekke'yi takımın başına getirmeleri olduğunu düşünüyorum. Hasköy'den Ayhan. Burada argüman nedir merak ettiğim için soruyorum. Belki de makul bir sebebiniz vardır ama ben katılmadım kendisine.
0: Ben de katılamadım. Ben başarılı buluyorum ama tabii dinleyicimizin görüşüne de saygı duyup okuduk.
1: Tabii ki. Yani argümanı o yüzden sordum. Hani evet. Belki çok geçerli bir argümanı vardır. Yani fikir alışverişi olması açısından. Evet abi, sana bir soru daha geldi. Bugün röportaj gibi gidiyoruz. Terleten sorular. İyi yayınlar Ercan abi. Vlahovic için ne düşünüyorsun? Riskli bir sakatlık durumu olan futbolcuyu bu kadar para vermek değer mi? Bütün bu şartlarını Beşiktaş kabul ediyormuş oyuncunun talep edeceği. Sence bu kadar zorlamaktansa farklı bir alternatife gidilebilir mi?
0: Gidilebilir. Vlahovic cephesinden bir açıklama yok. Bir oyuncuyu da transfer etmeden önce çok sıkı sağlık kontrollerinden zaten geçiriyor takımlar, sağlık kuruluşunda, hastanede. Ona göre de bir karar vereceklerdir.
1: Bu arada son olarak abi bir şey daha söyleyeyim. Hasköy'den yazan Fatih Tekke için dinleyicimiz demiş ki geç getirmeleri hataydı demiş. Buna okey olabilirim.
0: Evet.
1: Arada bir dönem fazladan
0: evet,
1: var çünkü.
0: Evet. Buna katılırım.
1: Buna ben de katılırım. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Spor Kazanı'nda sevgili Ercan Taner'le. İlginç bir sohbet oluyor bugün abi. Keyifli de oldu.
0: Evet. Sohbet bazen enteresan şeylere doğru gidebilir tabii.
1: Bazen şeyi hatırlatmak lazım abi. Hayatta spordan başka şeyler de var. Hayatın gerçekleri var.
0: Var tabii. Spor da hayatın içinde. Sporunla beraber diğer konular da yine spora yakın, uzak değil.
1: Tabii.
0: Spor da hayattır.
1: Kapı kapıyı açıyor. Yanınızda Genco Boran da olsa nostaljiden çıkamayız demiş Mustafa Dürüst. Buradan Genco abiye de selamlar.
0: Selamlar. Amerika'da. Dünya Kupası'na devam ediyor değil mi?
1: Dünya Kupası'na devam ediyor. Yani farklı hayallerle gitmiştir tabii milli takımdan ötürü ama onun için de yine güzel bir deneyim olmuştur buradan. Sevgiler kendisine de. İyi yayınlar Adana'dan Murat ben. Bir dönem Trabzonspor çok güzel futbolcular yetiştirdi. Altyapıdan Abdülkadir Ömür, Hüseyin Cimşir, Abdülkadir Parmak arka arkaya 3 kale
0: Yusuf.
1: Düşüp Yusuf Melekli. Yazıcı yine. Şu anda bunları yapamamasının sizce nedeni nedir?
0: Yapabilir yine.
1: Geçen sene Avrupa ikincisi oldu alt yaş takımı.
0: Yine yapabilir ve çalışmalar da o yönde gidiyor bence. Biraz sabır gerekiyor genç oyuncu yetişmesinde. İşte Beşiktaş o işlere girdi ya Semih'le.
1: Ersin'le, Rıdvan'la daha önce.
0: Ersin'le, Rıdvan'la. Ki onlar bile zorlandılar değil mi? Yani, ve zorlanıyorlar hala Mustafa'yla.
1: Mustafa Erhan Hekimoğlu var. Kartal Kayra Yılmaz vardı daha
0: zorlanıyorlar.
1: Önce.
0: Bu biraz sabır işi. Ben yapabileceğini tahmin ediyorum ki Trabzon'da çok Trabzonspor taraftarında mutlu olacağı bir şey olacaktır bu düşünce.
1: Trabzonspor kulüp kültüründe de vardır abi bu arada hani oyuncu çıkartmak. O yüzden o konuda benim şüphem yok. Bir de o U19 takımında, ikinci U19 takımından gelecek üst yapıya oyuncular da vardır. Yakın dönemde yine bir şeyler görebiliriz.
0: Hemen alamazsın ama yavaş yavaş intibak edebilir oyuncular.
1: Yani zamanla. Yani bu da işte kontrolsüz büyümeyi önüne geçmek için biraz daha önce yavaş süre vererek hazır olduğunda.
0: Tabii.
1: Çünkü oyuncunun da senin de söylediğin gibi daha önce kariyerine zarar verebilirsin orada baskı altında bırakarak.
0: Bitirebilirsin de. Bu net olarak belirtilir.
1: Örnekleri var. Bir Muhammed Demirci örneği vardı mesela Beşiktaş'ta.
0: Bitti gitti.
1: Yazık oldu. Selamlar Sedat Kaymaz ben. Ercan abiye sorar mısınız? Rahmetli Selçuk Yula Şeker Spor'da oynadı mı? Kendisi oradan mı tanıyordu diye.
0: Oynadı. Ankara'da. Şöyle aramızda var bir nevi yaş farkı olmasına rağmen aynı bahçeli evlerdeyiz Ankara.
1: Komşu sayılır.
0: Evet. Ya bizim aileler birbirini tanıyor. Rahmetli.
1: Allah rahmet eylesin
0: Allah
1: buradan.
0: Rahmet eylesin.
1: Aileden bizi dinleyenlere de selamlarımızı
0: alıyorum. Fenerbahçe o dönemde hem Selçuk bir de Yaşar diye bir oyuncu vardı. Onu transfer etmişti Şekerspor'dan. Onu belirteyim. Selçuk da bayağı esasında başarılı bir öğrenciydi rahmetli. Ankara'da o zaman Bahçeli Evler'in iyi lisesi, deneme lisesi. Oralarda bayağı başarılı bir öğrenci olarak değerlendirebiliriz.
1: Buradan tekrardan rahmetli analım. Abi eskiden transfer demişken sen eskiden transfer işleyişi de farklıymış. Adam kaçırmalar falan varmış mesela.
0: Var var. Mesela ilk 1 milyonluk transfer. Ya ben tabii meraklıyım futbol tarihine. Cemil Turan transferidir. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rekabet ettiği ve ilk defa 1 milyon liranın telaffuz edilip ve gerçekten o transferi sağlayan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe İstanbulspor'dan transfer etmiştir. Ve rekor bir transfer ücretidir. 1 milyon lira.
1: O zamanın şartlarına bakınca da farklı oluyor. Şimdi kulağa ilginç geliyor.
0: Evet.
1: Bu kaçırmalar vesaire vermiş abi çok mesela.
0: Tabii oyuncu imzalamasın diye oyuncuyu alıyorlar. Misafir ediyorlar. Kaçırma dediğim.
1: Tırnak içerisinde.
0: Evet, tabii.
1: Artık böyle şeyler yok. İlginç.
0: Başka kulüp imzalamasın. Hemen alayım ben oyuncuyu. Güzel bir tatil yerine götürüyorlar. Öyle hareketler vardı.
1: Güzel kıyak. Şimdi sen şey yapmaya kalksan, bir oyuncuya ulaşmaya kalksan zaten 50 tane menajer ya da aile ferdi karşına çıkıyor oyuncuya gidene kadar.
0: Mümkün değil. Ya menajerim de görüşün diyen çok oyuncu var artık.
1: Hep söylüyor.
0: Temsilcim de görüşün diyor. Öyle değil mi?
1: O da ilginç.
0: Abi, ama dünya değişti. Burak. Değişti artık.
1: Ben bir daha bir 2001'liyim mesela. Bana bu kadar çağ dışı gelmesi çok hoşuma gitmedi bilmiyorum. Ya. Çok bazı şeylerden rahatsız oluyorum gerçekten. Eskisi gibi bu şey hani hep anlatılar vardır ya. Hep söylüyorum çocukken de mesela o dönem televizyonda sizin programlarınızı izlerdim. Yine işte ateş arabalarından bahsetmiştik. Mehmet Demirkol'un bir dönem programı vardı,
0: evet.
1: Fuat Aktay falan. Hepsini hatırlıyorum. Bir geçmişi romantizmi o dönem benim kafama çok keyifli işlendiği için ben günümüzden keyif almamaya
0: başladım. Ya o romantizm değil, iyi yapılan işlerdi onlar.
1: Anlatılar üzerinden söylüyorum. İşler tabii zaten Türk televizyonu.
0: Hayır romantizm o. Keşke onların alternatifleri daha fazla olsaydı.
1: Keşke.
0: Keşke.
1: Şimdi o dönem yapılan işlerin abi karşılığı Twitter'dan haber kaydırmak, Twitter'a tweet atmak gibi bir şey oldu. Televizyonculuğun da fıtrası değişti. Ben dediğim gibi şu an televizyon izlemiyorum ama 6-7 yaşından sonra ben akranlarım gibi çizgi film de izlemiyordum. Ben o malum bahsettiğim kanalı izliyordum. Çocukluğum öyle geçti. Şimdi ben televizyon izlemiyorum mesela. Öyle bir program yok çünkü.
0: Yok. Evet.
1: Abi peki ben talep olduğunu da düşünüyorum. Arz neden yok? Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
0: Ben de onu çözemeyenlerdenim. Ben spor kanallarının özellikle ülkemizde çok daha başarılı olabileceğine inananlardanım. Ve hep bunu savundum.
1: Burada artık tamamen etkileşime odaklama. Şimdi şey var abi, hani kitabını da okuduğum için geçenlerde söylemiştim, Ateş Arabaları mesela. Orada o program içinde Beatles'tan da bahsedilirdi. 70'ler Liverpool'dan da bahsedilirdi. Şimdi sadece transfer konuşuluyor.
0: Sadece bir yere kanalize oluyorsun. O biraz da ayrıştırmayı gerektiriyor. Ayırmayı, daha doğru kullanayım kelimeyi. Konuları ayıracaksın. Ve insanları davet edeceksin. İyi, kaliteli işler yapıldığı zaman insanlar zaten tercih ederler. Buna alışırlar.
1: Şu an arz edilen şeye bakarak şunu söyleyebilir miyiz abi? Bunu arz eden kişiler bazında da alabiliriz. Genel tüketim bazında da. Genel kültür düzeyi biraz düşmüş olabilir mi?
0: Yani dünyada da transfer konuşuluyor. Mesela ben genel kültür dediğim, spor kültürü için anlamında transfer dönemi, transfer konuşuluyor. Bunu düştü olarak değerlendirmeyebiliriz. Yani gidişat öyle.
1: Yaklaşım farklılaştı.
0: Yaklaşım farklılaştı. Ya şu anda Dünya Kupası olmasına rağmen transferin konuşulduğu çok dünyada da şeyden bakıyorsun işte X'ten falan, dünyada da bu yazılıyor, transferler. Tottenham onu aldı, şu bunu aldı. Ki Dünya Kupası olmasına rağmen. Eskiden Dünya Kupası olduğunda
1: herkes ona kanalize.
0: Herkes kanalizeydi. Yani bizim milli takımımız katılmasa bile ona kanalizeydi.
1: Bir yarış aramız var zannediyorum abi. İstersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazandı. Kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yarış ve reklam aramızı atlattık. Zannediyorum herhalde bir 15 dakika daha özgür bir şekilde devam edebileceğiz evet. diye düşünüyorum. Ankara Bahçeli Evler'den İbrahim Bey selamlarını iletmiş abi sana.
1: Teşekkür ederiz İbrahim Bey'e.
0: Berk Bey yazmış. Merhabalar, iyi programlar. Fenerbahçe Tarık'ı kaçırmıştı gençler evet, evet. diye hatırlıyorum.
1: Doğru.
0: Bu süreç nasıl oluyor abi?
1: Ya oyuncu kaçırma değil ya. Oyuncuya diyorlar işte gel biraz tatil birkaç gün ondan sonra da imzalarız diyorlar. Başka takım aklını çelmesin diye. O zaman öyleydi.
0: Kaçırma da biraz ağır bir ifade. Alıkoymak
1: gibi. Öyle deniyordu.
0: Bakalım bir örnek daha gelmiş. Ercan abi transfer kaçırması derken en meşhuru galiba Fenerbahçe ile Hasan Veziri Galatasaray'ın kaçırması demiş ama artık işte sen söyledikten sonra kafamda kaçırma kelimesi de oturmadı abi ama böyle...
1: Evet, o da bayağı ses getirmişti. Fenerbahçe'ye gitmesi bekleniyordu.
0: Sözleşmeli oyunculara mı oluyor abi bu?
1: Yok. Sözleşme bitmiş. Serbest tabii.
0: Bunda o zaman bir base yok sanki.
1: Yok. Ya yani sözleşmeli oyuncu zaten kulüplere bağlıydı o yıllarda, o sözleşmenin bitmesi, uzatılması. Sonra tabii Bosman kanunlarıyla her şey değişti.
0: Burada bir mesaj gelmiş. Bugün söylemiştik ya, hani farklı konulara da çok fazla girdik. Aslında hani bunu futbola da hayattan bağdaştırabiliriz diye sen de söylemiştin. Bununla ilgili bir mesaj gelmiş. Biri Türk spor medyasının yaşayan efsanesi, yaşayan hafızası, diğeri sporun dinamizmini ve taktiksel zekasını mikrofon arkasına en iyi taşıyan isimlerden biri. Ercan Taner ve Burak Alıcı işbirliği Radyo Spor'un dinleyicilere sunduğu en prestijli projelerden biri. Kalite tesadüf değildir demiş Merter'den Ejder Bey. Bugünkü sohbetiniz için bunları söyleme gereği duydum demiş.
1: Teşekkür ederiz Ejder Bey'e.
0: Bir şekilde senin aynı cümlede anılmak da benim için enteresan oldu abi.
1: Eyvallah.
0: 20 yıl önceye gittiğimde bunu ara ara söylüyorum. Burada söylemek doğru mu bilmiyorum ama hani televizyon izlerken bugün burada bunu yapacağımı bilmiyordum. O yüzden her yayında
1: ben biraz... Ben de 20 yıl önce bilmiyordum tabii. Bilmiyorsun.
0: Tabii.
1: Güzelliği de bu değil mi?
0: İlginç, ilginç. Mehmet Topuz örneği gelmiş son olarak.
1: Doğru.
0: Bakalım, yaklaşık 10-15 dakikamız var. Bugünün maçlarında konuşalım istersen abi, Dünya Kupası'nda.
1: Bugünün maçları bakalım o bize neler gösterecek, bir değerlendirelim.
0: İlk olarak bu... Başlangıç olarak menüde kötü bir başlangıç. Yani iyi bir tercih değil.
1: Maçın adı yok değil mi?
0: Ne gibi biliyor musun? Fine dining gittiğim bir yerde başlangıç olarak mercimek çorbası gelmesi gibi bir şey bu biraz. 21 kuşağında Avustralya Mısır.
1: Avustralya tur atlarsa şaşırır mısın?
0: Sevinirim ben.
1: Futbol adına tabii. Ben yani şöyle söyleyeyim. Kadro olarak Mısır'ın tur atlaması lazım.
0: %100 katılırım.
1: Ve çok önemli. Salah'ında bir sakatlığı vardı, oynayacak. Ama Avustralya Amerika Birleşik Devletleri maçında o kompakt yapısını sergileyemedi. Bunun ana nedeni Pochettino'nun çift santraforlu oyuna başlamasıydı. Mısır'da da aynı taktiksel düşüncenin ortaya çıkabileceğini tahmin ediyorum.
0: Burada Salah, Marmuş ikilisiyle birlikte en uçta başlamak gibi mesela.
1: Olabilir, çünkü Belçika'ya attıkları bir gol var. Bu kadar açık alan bulamayabilirler. Topu driplingle, çabuklukla Belçika yarı sahasına, ceza sahası çevresine kadar getirebilmişlerdi. Avustralya o imkanı vermek istemeyebilir. Fakat çift santrafor'un en güzel, en beğendiğim tarafı defans dengesini her an bozabilir.
0: Burada benim Avustralya kazansın isterim söylememin nedeni nedir abi, onu da açıklayayım. Avustralya elindeki malzemeyle, oyuncu kadrosu üzerinde söylüyorum, oynayabileceği en pragmatik, en iyi futbol oynuyor bence. Bu kadrodan daha iyi bir futbol çıkabilir mi bilmiyorum.
1: Buna çok çalışmışlar.
0: Evet. Buna ben çok büyük saygı duyuyorum. Bunun için söylemiştim. Yoksa bir gönül bağım yok Avustralya'yla.
1: Herhalde canım. Ya futbol adına zaten futbol konuşuyoruz şu anda.
0: Tabii.
1: Gönül bağı değil. Buna bayağı çalışmışlar. Ve onun karşılığını alarak tur atladılar zaten. Ve bu akşam da atlarlarsa 16'ya kalıyorlar. Ama Mısır'da tur atlarsa...
0: Aynı durum.
1: Aynı durum ve Mısır şöyle... Her şeyi yapabilecek bir takım görüntüsü var.
0: İki ucu keskin bıçak diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Her şeyi yapabilecek. Çünkü ya Salah... Her an için oyunun kaderini... Ve takımının tarihini değiştirebilir. Çıkarı hat-trick yapar. Öbür maçları bir gol atar. Bir bakmışsın Mısır çeyrek finalde. Salah böyle bir oyuncu.
0: Özel game changer.
1: Ya ben de bunları merak ettiğim için seyredeceğim. Tabii ki.
0: Tam bir de erken kuşakta tabii. Bu maç şimdi gece 2'de olsa ben izlemezdim mesela, açık söyleyeyim.
1: Çoğu kişi ya 2'de de evet, ya da 3'te olsa, 3.30'da. Böyle enteresan saatlerde de başlıyor. Ya 4.30'da bile maç var.
0: Bugün var bir tanesi mesela, ona gelmeden Avustralya-Mısır eşleşmesinin kazananının rakibini belirleyecek mücadele Arjantin Yeşilburun Adaları. Dün sen Yeşilburun Adaları'na %2.5 şans tanımıştın. Ben de 3 vermiştim. %5'i bile geçmemişti.
1: Aynen devam. Ya Dünya Kupası'nı kazanan takımdan daha çok konuşulur Arjantin elenirse.
0: %100 katılırım. Böyle bir felaket ne olur da Arjantin elenebilir abi mesela? Burada nasıl bir felaket senaryosu olabilir?
1: Ya şöyle, 4 topu direkten döner. Kaleci muhteşem oynar. İnanılmaz toplar çıkartır. Kaçan goller falan derken ani bir atak ve bir bakmışsın gol olmuş. Böyle bir şey olur ancak.
0: Abi bu senaryoda
1: ama
0: bile...
1: olma ihtimali bile biraz düşük geliyor bana.
0: Ya bu senaryoda
1: bile... Futbolda var mı bu? Yaşadık mı daha önce? Var.
0: Dört top direkten dönse bile sanki Arjantin 5'i atar. Ben şöyle bağdaştırdım. Abi bu turnuva başından beri herkesin diline pelesenk ettiği bir şey var ya. Bu uzaylı istilası gerçekleşip Messi'yi kaçırırlarsa belki Yeşilburun Adaları çıkabilir maç.
1: Olabilir. Ya Arjantin'in ben aklıma bile gelmiyor benim elenebileceği ama maç sahada kazanılıyor ya.
0: Yani belli olmaz 90 dakika. Bir top da her şey değişebilir.
1: Bir top. Ve o topun dakikası da şöyle olsun. Olmadı, olmadı, neler kaçtı falan diye düşünüyorsun. 90 artı hakem 5 dakika vermiş. 90 artı 5'in tam içindesin. Santrası yapılmayacak bir gol. 35 metreden bir şut top ağlara gidiyor.
0: Büyük buhran.
1: Maçta bitti. Hakem de saatlere bakıyor. Zaten bitmiş. Bitirir.
0: Gözümde bir canlandırdım abi şu an. Yeşilburun Adaları'nın bunu yaptığını hakikaten ilginç olur. Tüylerim diken diken oldu.
1: Ama inanılmaz düşük bir ihtimal.
0: Yani bunu başarırsa herhalde abi, tutup benzeri bir formülde Fransa'yı falan deyip Yeşilburun Adası kupaya falan da yürüyebilir diye düşünüyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Normalinde maçın ilk yarısında Arjantin duraklaması lazım. Normal koşullarda.
0: İyi bir 11 ile çıkarsa, kastırırsa evet.
1: Değil mi? Normal koşullarda Arjantin'in turatlaması lazım.
0: Burada benim kafamdaki maç üzerinde hesap abi. Messi ile Mbappe birbirine iyice yaklaştı biliyorsun. Gol sayıları olarak. Messi'nin en azından 2-3 tane atmasını isterim.
1: O olabilir. İkincisi yalnız fikrini de merak ettim. Messi o tarz şeyleri düşünen bir oyuncu değil.
0: Hiç alakası yok bence de.
1: Ya ben 3 tane atayım, Ronaldo bana yaklaştı ya da Mbappe beni geçebilir. Messi onları hiç düşünmüyor. Umurunda bile değil.
0: Bir soru sorulmuş bu arada kendisine bununla alakalı. Görmüşsündür belki. İşte Dünya Kupası gol rekoruyla alakalı. Rekor umurumda değil, biz kupayı almak için buradayız demiş.
1: O ona gördüm.
0: Çok net bir ifade.
1: Rekorlar umurumda değil, önemli olan kupa dedi.
0: Bu da müthiş bir metede. Ben Ronaldo'nun böyle baktığını düşünmüyorum mesela olaya.
1: Ama onlar da bir finale yükselmek istiyorlar sanki. Gizli olarak bir yarı final görmek istiyorlar. Fakat bu takım Ronaldo'ya yardımcı olamıyor, tekrar söylüyorum.
0: Orada şeyden ötürü söyledim abi. 41 yaşında 1000 gol barajını aşmak için özellikle bir ekstra kariyerini uzatıyor. İşte ne bileyim Suudi Arabistan'a gitmesi vesaire. Onun birazdan Messi gibi sonuç odaklı değil de istatistik odaklı tamamen olmasa da daha yakın baktığını düşünüyorum bu alana.
1: Ya şimdi tabii Pele'de 1000 gol diyorlar. O zaman sayılmış etmiş değil. Romario var.
0: 1000 gol üzeri.
1: 1000 gole yakın değil mi? 1000 gol. Üstünde Ronaldo.
0: O evet. Da bambaşka bir apolet tabi.
1: Bambaşka bir apolet. Ama 1000 gol için de kendini bu kadar perişan etme. Onun da hayat felsefesi bu.
0: Takıntı haline getirmiş. Obsesyon yaşıyor diyebilir miyiz?
1: Evet. Ya biraz onun da anlayışı bu. Yapacak bir şey yok.
0: Bu sene geçer herhalde Suudi Arabistan'da. Zannediyorum 30'un üzerinde golü kaldı ama işte Asya Şampiyonlar
1: Ligi. Dün de attı.
0: Dün de attı. Asya Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig derken geçer gibi sanki.
1: Fakat bazı pozisyonlarda çok yavaşladığını da kabul edelim. Yani Suudi Arabistan'da bile atamayabilir atletizm anlamında.
0: Eskisi gibi bir dikey sıçrama yok, patlayıcılık yok. Adam geçerken o kadar süratli değil. Evet. Bence şut gücü de eskisi kadar yüksek değil.
1: En üzüntü verici tabii hususlardan bir şut gücü. Yoksa bayağı toplara vurduğu zaman kalecinin topu görmediği maçları hatırlıyorum. Göremediği.
0: Bir maç vardı abi, onu zannediyorum sen anlatıyordun. Espanyol'a 2012'de attığı bir gol vardı. Sonra şortunu biraz sıyırıp bacağını göstermişti.
1: Evet, evet.
0: Mesela 35 metreden kalecinin bile görmediği, yani topun bile ağlara buluşunca gol olduğunu fark ettiği bir şut atmıştı mesela. Onu hatırlıyorum. Orada çok ikonik bir gol sevinci vardı.
1: O yıllardaki gibi de bir rekabet uzun yıllardır başka bir ligde yaşanmadı. Messi Ronaldo rekabeti.
0: Var mı ya, şu an yakın gördüğüm bir şey?
1: Şu anda göremiyorum. Sen görebiliyor musun?
0: Mbappe Yamal oraya doğru evrilir mi?
1: Adaydır.
0: Çok diye. Yaş farkı var ama Messi ile Ronaldo arasında da 2-3 yaş vardı. O yüzden sanki bir düşündüm.
1: Ya bir 6 yaş olması lazım. Yamal 20 oldu mu?
0: 19, 7 yaş var.
1: 7 yaş var. Bayağı olsa bile uzun sürmez.
0: 4-5 sene sürer maksimum.
1: Evet.
0: Arda Güler Yamal olur mu diyeceğim. Çok farklı oyuncular.
1: Çok farklı.
0: Çok farklı oyuncular. O, haklı bir soru olmazdı. Gelelim istersen son maça abi. Düzeltiyorum. İsviçre'nin rakibini belirleyecek mücadelede sabaha karşı 4.30'da. Müthiş bir mücadele. Tüm Türkiye kalkar diye düşünüyorum bu maç için. Kolombiya-Gana.
1: Kolombiya daha yakın gibi gözüküyor diyebilir miyiz?
0: Oyun olarak grup aşamasında beni daha çok tatmin etti. Katılırım.
1: Biraz defansını daha kontrol etmek isteyen bir Gana var şu ana kadar. İngiltere maçında da onu başardılar. Ama Kolombiya takım olarak ya bireysel anlamda da sanki daha iyi bir takım Gana'dan.
0: Katılırım. Yetenek baktığında Luis Diaz'ın var, Arias'ın var, Luis Suarez gibi oyuncular var. Yetenekli isimler var.
1: İsviçre Kolombiya maçı da çok iyi olur bu arada.
0: Biri tamamen Güney Amerika futbolunun net bir şekilde yansıtan bir takım. Biri Avrupa futbolunun mühendislik tarafı.
1: Tabii. Saat gibi takım İsviçre.
0: Tabii mühendislik saati. Tarafı o benzetmeyi o yüzden yaptım. Hakikaten çok güzel benzetme. İlginç maç olur.
1: Ama tabii Gana'da tur atlarsa Afrika temsilcisi olarak apayrı olabilir.
0: Gana'da da abi çok özel oyuncular olmasına rağmen mesela turnuvada bende ayak kırıklığı yaratan Semenyo. Daha gol ya da asist katkı yok. Çok beğenirim bu arada Manchester City'de aslında.
1: Ya milli takıma adaptasyon ve milli takım oyunu farklı oluyor Burak. Çok büyük işler bekliyorsun bazı oyunculardan. Ama milli takımda o farkı meydana getiremiyorlar. Milli takım ayrı bir yer.
0: %100 katılırım. Bu arada mesela Gana 3 maçta zaten 2 gol atmış. Gerçi orada bir hücum oyuncusundan ne beklersin? Bu istatistiğe bakınca o da ekstra düşündürücü.
1: Doğru.
0: Bugün bu arada abi son 16 turu mücadelelerini tamamlıyoruz. Son 32 turunu düzeltiyorum. Yarın itibariyle son 16 turu başlayacak. Yarın da program olmadığı için ilk maçı da sorayım. Sonrasında zaten zannediyorum süremiz bitiyor. Kanada-Fas mücadelesi. Herhalde çok düşünmeden Fas diyebiliriz buna.
1: Büyük favori. Sürpriz olur. Ben esas başka bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Kanada 1 milyar dolara aşkın para harcamış. Turnuva için. Ev sahiplerinden biri ya. Sadece 13 maç oynandı Kanada'da.
0: Ne diyeyim bilemedim.
1: Ya Toronto'da röportaj yapmışlar. Dünya Kupası'nı pek anlayamadık demiş Kanadalılar. Yani ev sahibi olarak.
0: Ki bir kısmı da Vancouver'da oynadı. O 13 maçında çok küçük bir kısmı Toronto'da oynadı.
1: Evet, anlayamadık demişler. Ya geldi geçti demişler.
0: 1 milyar dolar.
1: Evet. Ya rakam bu açıklandı. İşte statlar, toplama hepsi.
0: Abi ben
1: ya değer mi 13 maç için?
0: Sert bir şey söylemek istemiyorum ama FIFA sanki bir tık Kanada'yı dolandırmış gibi mi olmuş diye soruyor.
1: Ya da Kanada ikinci oldu grubunda. Birinci olsa belki maç sayısı artacaktı.
0: Yani. Burada mesela Meksika ile Amerika daha avantajlı diyebiliriz ama Amerika'da da mesela Meksika'ya ve Kanada'ya nazaran hala daha fazla maç oynanıyor.
1: Amiral gemisi
0: Amerika.
1: Turnuvanın Amerika. Bu belli oldu.
0: 1 milyar dolar çok ciddi bir paraymış.
1: Evet.
0: 13 maç için değer miydi düşünüyorum hakikaten.
1: Ama statlar yaptılar, onu yaptılar. İşte geleceğe yatırım spor tesisleri yapıldı. Dünya Kupası için. Belki de bunu evet ya gençler altyapı önümüzdeki dönemler için biz bunu harcadık demiş olabilirler.
0: Burada da şey var abi biliyorsun Kanada'da bir futbol ligi yok. MLS'de iki takımları var. Vancouver Whitecaps, evet. Toronto FC. Yani bu kadar yatırıma gerek var mıydı onu da bilmiyorum. NCAA'da bu arada orada kolej ligi var ya futbolda. Evet. Bir sürü Kanadalı oyuncu var aslında. Yani çok da Kanada üzerinde futbola yatırım yapmaya gerek var mı onu da bilemedim.
1: Ya bu mesela İspanya 92 olimpiyatlarına yaptığı yatırımla sporda çağ atladı.
0: Barcelona olimpiyatları.
1: Barcelona olimpiyatları. Sporda çağ atladı. Kanada bu yatırımla futbolda çağ atladı diyebileceğiz mi?
0: Çok düşük ihtimal görüyorum abi. Oradaki buz okeyinde buzulların falan erimesi lazım. Buz pistlerinde mahvolması lazım. Buz okeyini bırakıp belki bakarlar.
1: Belki o zaman.
0: Orada bu arada hani şey de futbolun önünde, buz hokeyi haricinde beyzbol da mesela futbolun önünde.
1: Birçok spordan daha geride futbol. Bunu kabul edelim. Kanada'da. Amerika'da da yakın mı? Yok.
0: Amerika'da 3 amiral gemisi dediğin sporların işte Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbolun çok arkasında bence futbol.
1: Bence de.
0: Ya şu an şuna eminim mesela NBA'nin en iyi ikon oyuncusuna girmeyen birinin, tamamen uyduruyorum isim önemli değil, Luis Suarez'den daha çok forması satılıyor olabilir Amerika'da. O da Inter Miami'de oynadığı için söylüyorum.
1: Ya da Messi'de.
0: Messi biraz farklı bir ikon olduğu için ondan emin olmadım ama mesela.
1: Biraz daha orta düzey oyuncu düşün. İlk ona girmeyen değil, ilk 5'e giren oyuncu olsa.
0: NBA'de tabii.
1: Öyle diyelim.
0: Ya mesela Nikola Jokic'in, ne bileyim, Shai Gilgeous-Alexander'ın, LeBron James'in forması mesela 10 katı falan satıyordur muhtemelen.
1: Ha, LeBron James'in takımı da Golden State diye bekleniyor bu arada. Açtın ya konuyu.
0: Ya o da ilginç. 41 yaşından sonra gideceği takımda da abi şu bilgiyi vereyim, sonra yorumunu alayım senden de. Stephen Curry 36 yaşında, Draymond Green 35 yaşında, Jimmy Butler 35 yaşında, LeBron James 41 yaşında.
1: Aşırı tecrübeli.
0: Cehennem melekleri diye.
1: Aşırı tecrübeli.
0: Tam iyice demlendikten sonra evet, zamanları gelmiş. Galiba süremizin sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık abi.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. İyi akşamlar.
0: Evet, bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ama o yıllarda tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar bir 90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor!
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor!
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ama o yıllarda tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar bir 90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır.
1: Taraftarın Sesi'ne başlıyoruz. Hakan Taşyaran ben. İyi yolculuklar olsun, iyi günler olsun herkese. Radyo Trafik İzmir'de Cuma günü 14.06'yı gösteriyor saatler. Başlıyoruz yayınımıza. Radyo Spor'da da Cumartesi günde de programımızın tekrarını dinleyenlere de buradan selamlarımızı iletelim. Bu hafta bana Nejat Doğuş Sezgin eşlik ediyor. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese merhaba tekrardan.
1: Nasılsın? Öncelikle görüşmeyeli, programda görüşmeyeli.
2: İyiyim.
1: Yoksa her gün birlikteyiz.
2: Dünya Kupası'nı takip ediyoruz. Transferlere bakıyoruz bir yandan da. Keyifli bir zaman dilimi bizler için.
1: Transfer açısından çok keyifli bir, ya daha doğrusu şey olmadı yani, hani bir keyifli dönem olmadı. Ancak, çok da hızlı geçmeyecekti tabii, gibi zaten.
2: Kupa bitince ancak hızlanır biraz.
1: Kupa bitince hızlanır ama şöyle bakıyorsun, en azından hani takımların kadrolarına bakıyorsun. 10+4'e çok da uygun değil yani takımların kadroları, yani transfere evet, çok uygun değiller.
2: Yani almaktan ziyade göndermek daha büyük problem olacak gibi bu sene.
1: 10+4 de kesinleşti artık. Bu hafta yapılan
2: hala itiraz ediliyormuş ama.
1: Ama artık kesinleşti yani, bir de son anda olmaz yani artık.
2: Olmamalı ama bizim, olmamalı. Bizim ülkede maalesef oluyor, son anda değişebiliyor bazen.
1: 10+4 gerçekten de bazı kulüplerin belini bükecek, öyle duruyor.
2: Artı 4'e karşı değilim de 10 yabancı işi biraz zorlayacak yani.
1: Ya şimdiki şeylere göre yani hani baktığımızda şimdiki daha önce yapılan sözleşmelere göre gerçekten de zorlayacak.
2: Ya bu planlamayla olması lazım. Böyle ani kararlar. Gerçi geçen seneden söyledik diyorlar da yani 2 senelik planlama değil ki. Zaten oyuncular en az 4-5 yıllık sözleşme imzalıyor. En az 5 yıllık senin bir planlama yapman lazım ki hani 5 yıl sonrasına bir şey söylemen lazım ama bize zaten bir federasyon gidiyor başka karar veriyor. Onun yerine gelen bambaşka bir karar veriyor. Bir sonraki gelenin ne karar vereceği belli değil. Hani belli bir şey yok. Bir birbirine aktarım yok. Bu kararlarda bir aktarma olmayınca da böyle oluyor işte.
1: Ya zaten sürekli değişiyor. Yani her sene değişen bir yabancı evet, kuralı var. Yani bir sabitlenmiyor ya da bir şeye bağlanmıyor. Yani her seneye ne olacak kim bilir. Yani.
2: Bir rahat edemiyor yani. Kural yerine bir rahat edemiyor.
1: Yani
2: huzursuzluk var.
1: Federasyon başkanı değişirse gene değişecek kurallar.
2: Kesin
1: falan
2: değişecek.
1: Uğur Melek'i adaymış.
2: Evet. Keşke öyle biri olsa ama
1: var
2: gerçekten.
1: Değil mi? Onun da şey böyle hani uygulanabilir düşünceleri var. Hani
2: var
1: ben
2: tabii.
1: Gerçekten de hani aday mı değil mi yoksa o parodi miydi bilmiyorum.
2: O adaymış gerçekten.
1: Gerçekten aday evet, mıymış? Güzel ama hani düşünceleri en azından güzel. Onları da şöyle bir bakalım. Süper Lig'in 16 takıma düşürmek mesela.
2: Kesinlikle mantıklı. Olması gereken yani. Ya 18 takımlık bir ligimiz yok. Öyle bir ekonomi yok çünkü burada. 16 takıma düşsün. Gerekirse
1: o zaman şey gibi olur mu? Ha, onu diyecektim işte, Belçika gibi olur mu?
2: Hollanda gibi olur. Hollanda gerekirse gibi. Playoff oynatırsın. Ya o şekilde maç sayısını artırırsın ama takım kalitesi o kadar yüksek değil ki. Bizde daha lig başladığında 5 tane takım düşme adayı oluyor. Böyle lig olmaz ki. Premier Lig başladığında mesela kimin düşeceğini tam kestiremiyorsun. Leicester'a düşer dedikleri sezon Leicester şampiyon olmuştu mesela yani. Böyle şeyler olabiliyor.
1: Yani bizim alt ligler bile çok takımlı. Maalesef.
2: Kesinlikle yarı yarıya düşürülmesi lazım genel olarak baktığımızda. Bir kere belediyelere ait bütün takımları tek tek kapatmak lazım. Ya onlara gerek yok yani. Onun dışında bir ilde işte 7, 8, 9, 10 takım olmaması lazım. Taraftar kitlesi olmayan takımlara direkt bir el atılması lazım. Yine olması gerekenler. Çünkü Süper Lig'de yani taraftarı olan takımları biz Süper Lig'de görmek istiyoruz. Orada bir markayı daha değerli hale o şekilde getiririz. Boş statlarda oynanan maçları kim izlesin? Adam statta izlemiyor. Ben evde niye izleyeyim? Mantığına giriyorsun bir yerde. O yüzden kesinlikle azalmasından yanayım.
1: Yabancı sınırını kaldırıp puanlı vize sistemine geçmek. Bu ne demek?
2: Yabancı sınırını kaldırıp puanlı vize sistemi.
1: Vize.
2: Vize. Yani belli bir şeye göre belli bir hak tanınacak gibi bir şey oluyor herhalde. Hı hı. Daha önce duymadığım bir şey ama mantık yürüttüğümde öyle yani. Bir hak kazanıyorsun, o şekilde yabancı transfer yapıyorsun.
1: Kura ile fixture çekimi yapmak. Ya bizde güya kura ile yapılıyor ama öyle değil işte, değil mi?
2: Tabii.
1: Yani onun bir şeyi var, sistemi var.
2: Ya bizde ayarlı olduğu şuradan belli. Zaten ilk haftalarda derbi denk gelmiyor. İşte şöyle olursa böyle olmuyor, böyle olursa şöyle olmuyor. Bir sürü içine segment katınca o zaten kura olmuyor yani.
1: En çok hoşuma giden şey oldu. Bu Uğur Melek'in şeyle projeleri yani benim gördüğüm kadarıyla yayın havuzu gelirleri dağılımına türbin doluluk oranını kriter belirlemek.
2: İşte bu. Aslında olması gereken bu yani. taraftar olmayan takımla taraftar olan takım arasındaki farkı bu şekilde koruyabilirsin en azından. Hı hı. Yani bir üçüncü ligde Eskişehir Bursa görmeyiz bir daha eğer böyle olursa.
1: Kortan Bey diyor ki 10 artı 4 kuralı geçerli olursa diyor Galatasaray, Lemina ve Icardi'yle sizce devam etmeli mi? Bence Icardi'yle zaten devam etmemeli de etmeyecek gibi de Lemina ile uzattı gibi sanki öyle hatırlıyorum.
2: Etmez gibi geliyor ama 10 artı 4 olursa.
1: Bence de etmemeli zaten. Zaten şeyle ayrılacaklar. Nelson'la zaten ayrılırlar.
2: Evet.
1: Onların 2 tane 10 artı 4, 4 kontenjanı 2 tane var. Yelert var hani kiralıktan dönerse. Bir de şey var.
2: Orta saha var.
1: Niaga var. 2 tane oraya alınacak ama işte boşaltmak adına da Lemina duracak gibi Icardi'ye gider. Zaten Nelson'da gidince bir tane kalıyor galiba. Bir tane transfer hakları oluyor gibi geliyor hatırlıyorum. 11 tane çünkü diye hatırlıyorum. 11 yabancıları var. Icardi ve Lemina Nelson'la birlikte.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani Icardi ile Nelson giderse zaten bir tane hakları oluyor diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Onun dışında şimdi Engin Bey diyor ki Altınordu'nun ligden çekilme haberleriyle alakalı ne düşünüyorsunuz demişler. Konuşacağız onu. O İzmir'in bu haftaki en önemli gelişmesiydi İzmir takımları adına. Arif Bey'den Altınordu'nun da yine şeyi var, yorumu var Altınordu'yla ilgili. İzmir'den uzakta maçlar oynadı. Başkan Özkan 3 kulübe bitirdi demişler. İzmir 3 kulübü de bitirdi demişler. İzmir Spor, Altınordu, Buca. Biz parke sahana devam edelim demişler. Arif Bey de basketbolu, voleybolu takip edenler arasında öyle gerçekten de. Şimdi bunlara geçeriz tabii ki. Altınordu önemli ama şu kısmı ilk kısmı bir bitirelim. Bu arada ben de aklıma da şey geldi. Dünkü hani senin yayınında İstanbul, Ankara, İzmir muhabbeti oldu ya. Hani senin 3 büyük ilde de ikametinden çıktı mevzu. Kimden gelmişti o? Serhat Bey'den gelmişti değil mi?
2: Galiba.
1: Sonrasında senin aklına şey geldi işte. 3 büyük ilde de oynamış futbolcular geldi. Bir iki futbolcu bulabildik ama şöyle oldu. Ben dün yatınca böyle aklıma geldi. Uyumadan önce kim olabilir? Hakikaten de günün böyle diyorum ya ben zaman zaman işte hani günün bir özetini yapıyorum. Kafamda canlandırıyorum vesaire. O geldi aklıma. Kim olabilir falan derken bir tane futbolcu geldi aklıma. Net yani şey gibi Yasin Öztekin gibi. Yasin Öztekin zaten hani Yekta Kurtuluş bu arada dünden de okey dedik ama onun şeyi yok. Ankara'sı yok.
2: Bildiğim yok muymuş Ankara
1: yok.
2: Gücü?
1: Yok diye hatırlıyorum. Yani en azından gördüğüm kadarıyla belki olabilir ya. Ama neyse bir tane futbolcu geldi ama Yasin Öztekin zaten hani Galatasaray zaten Gençler Birliği.
2: Hangi dönemden? Yeni dönemden mi? 2010'lar mı? 2000'ler?
1: Onlar.
2: 2010'lardan.
1: 2010'lardan yeni dönemden değil.
2: 2010'lardan 3.
1: İzmir'den İstanbul'a.
2: Tamam.
1: İstanbul'dan biraz böyle dolaşarak Ankara.
2: Yusuf Şimşek mi?
1: Hayır.
2: Gerçi o 2010'lar olmuyor, 2000'ler oluyor. Hangi kulüp İstanbul'da?
1: Söylersem o. Galatasaray. Çıkmaz İzmir'den ki. Galatasaray. Sonra bir Ankara yapıyor.
2: Sabri Sarıoğlu mu?
1: Hayır. O
2: Uğur Uçar değil.
1: O İzmir'den Galatasaray Başak İstanbul'dan şey geldi.
2: Uğur Uçar değil.
1: Kim acaba?
2: Türk değil mi bu arada? Yabancı değil. Yabancı da olabilir çünkü.
1: Türk. İzmir, İstanbul, Ankara. Yani Ankara'dan önce de birkaç takım olması lazım da. Hatta
2: Necati
1: bir Anadolu'suk var.
2: Necati Ateş, falan değil.
1: Değil.
2: O dönemden daha yeni.
1: Tabii. Necati'lerden daha yeni.
2: O zaman çok göz önünde bir futbolcu değildi muhtemelen.
1: Çok değil, evet.
2: Ankara'da hangi takım?
1: Osmanlı Spor. Evet. İzmir'den Galatasaray sonrasında bir Ankara yapan. Yani 3 büyük ilde oynamış futbolcuları konuşurken.
2: Ben tek soracağım ortaya çıkana kadar. Hangi mevki?
1: Forvet.
2: Yok bende yok.
1: Golcü futbolcu olarak alındı
2: Serhat
1: Galatasaray'dan.
2: Serhat Bey yardım edin. Bende yok.
1: Yok mu?
2: Santrafor ama değil mi? Santrafor. Osmanlı Spor var, Galatasaray
1: var. Şu anda 40
2: var.
1: Yaşında olması lazım.
2: Şu anda da 40 yaşında.
1: Evet şu anda 40 yaşında.
2: Nasıl gelmez aklıma?
1: O civarlarda. Serhat Bey yazdı, Ümit Karan yazdı değil ama.
2: Türk Santrafor, Galatasaray 2010'lu yıllar. Burak Yılmaz var, onun dışında kim var ki? Tamam bir kişi var. Daha onun Ankara'sı şeyi yok.
1: Hasan Kabze geldi değil.
2: Eren Derdi yok değil.
1: Hayır değil.
2: Eren Derdi yok.
1: İzmir'den yetişiyor.
2: Halil Dervişoğlu.
1: İzmir'den yetişiyor.
2: İzmir'den yetişiyor.
1: Evet evet.
2: İzmir'den yetişiyor. Santrafor.
1: Halil Dervişoğlu 40 yaşında değil bir kere.
2: Evet değil mantıken. Tamam.
1: Şimdi evet konuyu kilitledik galiba burada.
2: Peki burada İzmir'de hangi takım?
1: Hadi onu da söyleyeyim. Bucaspor. Geldi doğru cevap ama bakma.
2: Aa, gördüm. Keşke bakmasaydım. Onur Bey peki burada Serhat
1: Bey'den mi geldi? Evet. Onur.
2: İzmir'den mi yetişmiş?
1: Bucaspor'dan.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye çıkıştı değil mi?
1: Sanmıyorum. Hasan Bey'den de geldi Mehmet Battal.
2: Mehmet Battal. Ama Abdullah Avcı'nın santrafor olduğunu hatırlıyorum bir dönemde. Başakşehir dönemi mi yoksa Büyükşehir Belediye dönemi mi? Onu hatırlamıyorum ama Mehmet Battal Galatasaray'da da oynadı.
1: Buca'dan Galatasaray'a gidiyor direkt zaten.
2: Buca'dan Galatasaray'a geliyor. Hı-hı. O zaman yanlış hatırlıyorum. O zaman sonra Başakşehir'di belki.
1: Başakşehir'i...
2: Yok mu?
1: Var. Harbi. Var var.
2: Galatasaray'dan sonra
1: hatta
2: mı?
1: Bayağı oynadı orada. En uzun belki orada kalmış olabilir.
2: Olabilir.
1: Bucaspor, Galatasaray, sonra Konya, Kardemir, Karabük. Hı hı. Bucaspor'a tekrar dönüyor. Sonra Başakşehir'e gidiyor. En son Osmanlı Spor ve Fatih Karagümrük'te tamamlıyor.
2: Hiç hatırlayamadım hı-hı. Ya. Yani... Osmanlı Spor kısmını hiç hatırlayamadım. Çok kısadır o. Yani çok göz önünde değil. Evet. Belki ikinci ligde falandır. O yüzden hatırlamamış olabilirim.
1: Serhat Bey'in yorumu. Güzelmiş. Peki teşekkürler. Onur Rıza Bey dedi ki Galatasaray'da bir Beşiktaş maçı sonrası gözden düşmüştü. Son dakikada kaçırdığı golle şimdi gözümün önüne geliyor. Pekala Hasan Bey'den de selam gelmiş efendim. O da bildiler Mehmet Battal'ı. Evet bir de işte
2: oldu.
1: Yasin Öztekin var. İşte böyle hani çok net hatırladığımız. Bir de Mehmet Battal. Ben dün hemen böyle
2: Yasin Öztekin'in vardı mı Ankara'sı kesin?
1: Gençler Birliği zaten.
2: Gençler Birliği.
1: Var var. Burada zaten
2: daha vardır ya.
1: Bucaspor.
2: Daha vardır ya. Yani. Bilmediğim çok vardır. Alt liglerde zaten kesin vardır.
1: Yani işte bilen varsa yazsın. Adını bilen varsa.
2: Evet,
1: yazsın.
2: Bilen varsa söylesin.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet, bunu da konuşmuş olduk.
2: Evet.
1: Şimdi Dünya Kupası nasıl gidiyor senin açından?
2: Yani Dünya Kupası
1: bir Almanya sürprizi var galiba.
2: Ya bu turda evet bir Almanya sürprizi var. Paraguay bizim grubumuzdaydı. Zaten yakından tanıdığımız bildiğimiz bir takımdı Paraguay.
1: Tanıttı kendini bize.
2: Yani tabii biz ilk maçı kaybedince Paraguay maçını kesin kazanmamız gerek durumuyla Paraguay'ı çok gücünde değerlendirmedik. Yani Paraguay şöyle bakmak lazım aslında Paraguay'a. Amerika elemelerinde, Güney Amerika elemelerinde hem Brezilya'yı hem Arjantin'i hem Uruguay'ı yenip yani oranın 3 büyük takımını yenip öyle gelmişti Dünya Kupası'na. Biz onu çok göz önünde bulundurmadık. Belli bir oyunları vardı aslında. Hızlı çıkıyorlar, kapanıyorlar maç boyu. Öne geçseler bile bir şekilde kapanıp ondan sonra hızlı hücumla gol bulmaya çalışıyorlar. Kontratak takımı klasik aslında. Hızlı oyuncuları var ve güçlü bir takım. Genellikle zaten bu Güney Amerika takımlarında fizik gücü biraz yüksek oluyor. Kuzey takımlarına benziyorlar o yönden. Fizik gücü yüksek bir takımdı. Almanya'yı çok iyi kilitledi. Ki zaten Almanya daha gerçekten Almanya değil. Daha kupa başlamadan bir ay öncesinde burada bir Dünya Kupası ile alakalı bir soru sormuştum. Favoriniz var mı diye. Birinden Almanya cevabı gelmişti. Kim olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama gönüllü muhabirlerimizden biri Almanya demişti. Hatta Almanya kazanırsa görüşürüz demişti. Hatırlıyor musun bunu?
1: Hatırlıyorum da kim olduğunu ben de çıkaramadım.
2: Kim olduğunu hatırlayamadım. Şu an dinliyorsa bir selam verse iyi olur. Çıkaramayacağız muhtemelen. Almanya eski gücünde değil diye düşünüyordum zaten ama Paraguay'da elenmesini açıkçası beklemiyordum. Grup aşamasında da çok zorlandı mı? Kuruçuğa maçı farklı bir galibiyet aldı. Gerçi o Kuruçuğa olduğu için belki ama Almanya tek sürpriz. Onun dışında bence Fas-Hollanda bir sürpriz değil. Fas zaten en son işte Afrika Kupası'nın finalisti hatta galibi sonraki alınan kararla galibi kupa sahibi. Fas'ın gücünü biliyorduk. Hollanda da yine gruplarda iyiydi aslında. Beklediğimden de iyiydi ama yine de Fas karşısında bir çok fazla varlık gösteremedi. Bir şans golü buldular. Son dakikada gelen golle birlikte uzatmaya gitti ve maçı penaltılarla kaybettiler. Onun dışında beklenen gibi oluyor. Hep nasıl diyeyim, favori kazanıyor gibi duruyor şu anda. Ama tabii 16 turundan sonra bu iş biraz değişecek. Çünkü daha denk güçler birbiriyle karşılaşacağı için. Onları sürpriz olarak da değerlendirir miyiz emin değilim ama böyle bir durum var bakalım. Grup aşamasına göre biraz daha heyecanlı oluyor tabii ki bu eleme kaybettiğin anda.
1: Üzüldüklerin kim oldu? Benim Japonya, bir de Senegal'e ben üzüldüm. Yani

0: Türkiye Ligi'nden bir takımdı. Fildişi, yani Norveç'i de seviyorum aslında ama Fildişi'nin geçmesini istedim o aşamada özellikle. Ben hep favori olmayanı destekledim bu turda özellikle. Yani gruplarda çok öyle bir şey yoktu ama bu turda hep favori olmayan takımları destekledim. Böyle de devam edecek gibi duruyor.
1: Ama hep favoriler çıktı.
0: Evet, yani favori. Almanya hariç hep favoriler
1: Almanya
0: çıktı.
1: Almanya hariç. Ama benim de favorim Paraguay olmaya başladı bu arada.
0: Paraguay, Fransa. Yani
1: tam bir teknik direktör takımı. Yani kapasitelerine göre futbolcuların nasıl oynanması gerektiğini Paraguay gerçekten öğretti bizlere. Şimdi 3 büyük ilde oynamış futbolcuları dünden beri aramaya bulmaya çalışıyoruz. Öyle bir muhabbetten çıkmıştı. Emre Bey de geç kaldım, kimi bulmaya çalışıyoruz demişler. 3 büyük ilde, yani Ankara, İstanbul ve İzmir'de forma giymiş futbolcular arıyoruz. İşte Yasin Öztekin çıktı. Ben en son Mehmet Bartal'ın uyumadan önce aklıma geldi.
0: Orada yabancı bulunursa ekstra puan. Yabancı çok zor çünkü.
1: Yabancı yoktur bence de. Onur Bey diyor ki Özer Hurmacı olabilir diyor ama ben Özer Hurmacı'nın şeyini hatırlamıyorum. İzmir'i hiç hatırlamıyorum.
0: Tamam, vardı galiba.
1: Özer Hurmacı'nın.
0: Var mı?
1: Sanmıyorum. Bir de Özer Hurmacı'nın kimin yeğeni olduğunu biliyor musun?
0: Yok. Kim?
1: Lemi Çelik.
0: Allah Allah.
1: Evet. Lemi Çelik'in yeğenidir Özer Hurmacı. Uğur Uçar'ın da ben İzmir'ini bilmiyorum mesela. Evet, Ankara'sı var. Ankara Gücü var. Tabii ki Galatasaray'dan çok talihsiz bir şekilde ayrıldı Uğur Uçar. Evet. Bir Konya maçında karlı bir havada ayağı kırılmıştı. Sonrasında tutturamadı maalesef ki. Şimdi Çorum'u çıkardı.
0: Şu an ligde antrenör olarak.
1: Süper Lig'e çıkardı.
0: Çorum da bu arada iyi bir yatırım yapacak gibi duruyor, bakalım.
1: Yatırımı bayağı yapıyorlar efendim. İşte durum böyle. Uğur Uçar'ın ben, yani varsa hatırlatın, ben Uğur Uçar'ın İzmir'deki hangi takımı olduğunu hatırlamıyorum. Özür Hurmacı'yı hatırlamıyorum zaten. İzmir'den yazarsanız sevinirim ama ben hiç hatırlayamadım onların İzmir'ini. İkisinin de İzmir'ini hatırlayamadım ama işte Yasin Öztekin kesin var. Onun dışında Mehmet Battal kesin var zaten. Yekta'yı bile hatırlayamadım. Bilen varsa, adını bilen varsa yazsın. Yabancı da bonus. Evet. Ona bir hediye de alırız hatta.
0: Ya vardır şimdi. Direkt söyleyeyim.
1: Var mıdır?
0: Vardır ya. Yabancı varsa ihtimali var ama.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Arkan Taşeran, ben Nejat Öğüs Sezgin'le birlikte. 3 büyük ilde Ankara, İstanbul, İzmir'de futbol oynayan futbolcuları da yine Gökhan Emreciksin geldi. Evet. Ve hakikaten de Gökhan Emreciksin hiç aklımıza gelmezdi.
0: Özlepe, Ankara Gücü, Fenerbahçe.
1: Hasan Bey de teşekkürler. Bu arada Özer Hurmacı'nın gerçekten İzmir'i varsa, onu yazarlarsa, o 4 büyük ilde oynamış futbolcu olacak. Trabzon evet, dahil. Evet. Yani.
0: Bir bakalım ona ya. Olma ihtimali var.
1: Ben ama baktım ama bunu Özer'in İzmir'ini göremedim.
0: Çok büyük ümitlerle gelmişti Fenerbahçe'ye bu arada. Hatta uzaktan attığı gollerle bir ara bayağı dikkat çekmişti ama sanırım İzmir'i yok. Bursa'sı var.
1: Evet ben İzmir'i hiç hatırlamıyorum. Yok.
0: Keçiören Gücü'nde zaten Sincan Belediye'de başlamış. Yok, İzmir yok Özer Hurmacı'da.
1: Altın Ordu'ya geçelim. Altın Ordu ikincilikte artık yarışmayacak. Gerçekten de bir yarışmacı haklarını teslim etmek için başka bir kulübe ya da başka bir isme çok uğraştı. Sene başından beri uğraştı Seyit Mehmet Özkan ama şimdi büyük tepki çekiyor. İkincilikte yarışmama kararı aldılar. Sadece altyapıya yöneleceklerini söylediler ve hani aslında bir kulübün bu şekilde ikincilikten çekilmesini nasıl karşılayacağız? Ben çok üzüldüm.
0: Ben böyle bir şey duymadım daha önce bu arada. Yani bir kulübün kapandığına, iflas ettiğine, battığına şahit oldum ama kendi isteğiyle ligden çekilen yurt dışında olmuştur belki ama burada çok sık karşılaşılacak bir şey değil. Bir de yani bu kulüp amatörde falan da değil yani. İkinci ligde. Önümüzdeki sene tekrar birinci lige gelebilir. Yani Süper Lig'e 2 lig uzakta, 2 yıl uzaklıkta. Amatörde olsa bir nebze belki diyeceğim ama neden böyle bir karar alındı? Yani ekonomik şartlar zorluyor kulüpleri. Böyle kararlar alınabiliyor. Yine isim haklarını devredenler oldu. İşte ligden çekilme kararı alanlar oluyor. Oluyor. Üzücü tabii.
1: Gerçekten çok üzücü. Yani tepkiler de var. Taraftarların da tepkileri var. Yani Altın Ordulu, Altaylı var. Burca Sporlu yine dinleyenlerimiz var ama Altın Ordulu da olmasa da yani bir sempati besleyen dinleyenimiz vardı. Öyle biliyorum ben en azından. Hani İzmir'de belki de en az taraftarı olan kulüp diyebiliriz. Asırlık bir Çınar olmasına rağmen. Ama tabii ki taraftarları var. Altın Ordulu galiba bir Raci Bey, düzeltiyorum. Raci Bey, evet, olabilir Altın Ordulu.

0: Onu hatırlıyorum bir ama gerçekten de hani bir asırlık kulübün böyle ben çekiliyorum, mücadele etmeyeceğim demesini anlamadım.
1: Ben de
0: Gerçekten de.
1: anlayamadım
0: Yani
1: yani.
0: bazı takımlarla görüşmeleri oldu. Şimdi Göztepe ile görüştüler. Bu arada Göztepe'nin de Muğlaspor'la bir şeyi var. Görüşmesi oldu. Onunla bir ortaklık yapacaklar.
1: Rezerv
0: Bir
1: takımı gibi bir şey.
0: birincilikte mücadele ettiği için. Şimdi Altınordu'yu neden istememişler? Onu da söyleyeyim. İkincilikte olduğu için yabancıları gönderemeyeceklermiş mesela. Ama Muğlaspor la anlaştılar. Onlar yabancı futbolcu oynatabilecekleri için de Göztepe'de forma şansı bulamayanları Muğlaspor'a gönderecekler benim anladığım kadarıyla. Çünkü bir görüşme yapıldı başkanlar seviyesinde. Dün yapıldı o görüşme. Altın Ordu'yu da almak istemişlerdi ama işte bu sadece işte tesis kullanımı manasında değil. Dediğin gibi işte hani
1: Rezerv takımı.
0: öncelikli transfer konuları işte yetişen bir futbolcunun Muğlaspor'dan mesela yetişen bir futbolcunun önceliği Göztepe olacak. Göztepe oynatamadığı futbolcuları Muğlaspor'a verecek vesaire. Bunu mesela yabancılarda Altın Ordu'da yapamayacağı için orada bir anlaşma sağlanamamış.
1: Mantıklı değil zaten.
0: Yani mantıklı değildi ama Muğlaspor'la bir anlaşması var. Onu yakın zamanda açıklarlar. Resmi bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Yani görmedim şimdiye kadar da Muğlaspor'la öyle bir anlaşması oldu. Göztepe'nin görüşmeler yapıldı. Öyle bir detay var. Önümüzdeki günlerde de açıklanacaktır. Onların detaylarına bakarız tabii ki yine ulaşabildiğimiz kadarıyla. Ama hani Altın Ordu'nda belki bir yarışmacı hakkını bir kulübe, bir İzmir takımına, belki bir İzmir spora
1: Evet.
0: vererek ayrılması da iyi olabilirdi yani en azından. Bu kadar da tepki görmeyebilirdi.
1: Bence de. Yani değişik bir karar. Bir de beklenmedik bir karar yani. Böyle bir şey dediğim gibi ikincilikteki bir takım için biraz fazla gibi geldi bana yani. Amatörde olsa belki hani üçüncülükten bu sene düşmüş olsa mesela böyle bir karar alsa yine garipsenirdi ama en azından bu kadar garipsenmezdi. İkincilikte olması gerçekten enteresan yani. Neden ikincilikten çekilme kararı alırsınız bilmiyorum. Altyapıya yönelme işinde de yarışmacı olmayan bir kulüp içerisinde o futbolcular nasıl gelişecek onu da bilmiyorum. Yani sadece altyapı kulübü olarak
0: Futbol okulu. Kulüp
1: futbol
0: değil.
1: okulu
0: Öyle değil
1: futbol
0: yani.
1: okulu
0: Okul
1: olursunuz
0: okul oldu yani
1: evet.
0: zaten. Okuldu. Okul olmaya devam edecek yani.
1: Evet. Zor. Zor
0: Zor. Ben
1: gözüküyor.
0: üzüldüm gerçekten de. Altın Ordu tamam ismi devam edecek ama.
1: Yani bir 10 yıl önce parmakla gösterilen bir kulüpken bir anda bu hale gelmesi gerçekten üzücü yani.
0: Ya ne röportajlar.
1: Evet.
0: Ben 20 sene olmuş mudur? Hemen hemen. 20 sene olmuştur. Gelip burada biz Selçuk tesislerinden Ankara'dan gelip burada röportaj yaptık. Seyit Mehmet
1: Evet,
0: Özkan'la kendisi
1: altyapısı.
0: 7 emin diyordu kendisine. Güvenilir hani 7 emin ne
1: Evet.
0: demek? Güvenilir hani 7 emin otoparkları var ya. Kendisine 7 emin dedirtiyordu mesela. Hiç bunu belki duymadınız şimdiye kadar ama 7 eminim ben diyordu. Yani ben güvenilir, bana teslim edildi. Ben bu kulübü ileri taşıyacağım. Diyen bir başkandan şimdi nerelere kadar gelindi? Az önce yine Arif Bey söylemişti galiba. Bucaspor'u da ne hale getirdi? Yani
1: Evet.
0: Bucaspor ondan sonra zaten bir toparlanamadı. Bu arada Mehmet Battal Bucaspor'da ama Seyit Mehmet Özkan zamanında belki Galatasaray transfer olmuş olabilir.
1: Olabilir. Olabilir,
0: Onu
1: evet.
0: tam hatırlayamamakla birlikte. Yani 3 büyük ilde forma giymiş bir Mehmet Battal Bucaspor'dan Galatasaray'a Seyit Mehmet Özkan zamanında gitmiş olabilir. Yani üzüldük gerçekten de yorumlarınızı bekliyoruz. Kazımcan Karataş
1: Evet, orada
0: yorum ve
1: enteresan bir karar var. Kazımcan adına. Kazımcan 3 büyük ilde de oynayan oyuncu mu?
0: Ankaragücü var galiba.
1: İzmir var zaten 6 ay.
0: Altay'da var zaten.
1: Ankaragücü mü var bir de?
0: O.
1: Olabilir.
0: Ama hediyemi istiyorum diyor da
1: Hediyemi istiyorum diye Emre Bey de
0: Kazımcan
1: o
0: Karataş
1: yabancı
0: yabancı
1: oyuncu.
0: mı?
1: Yabancı oyuncu. Yakalandık. Ama oynarken yabancı değil Emre Bey.
0: Evet
1: O
0: evet o
1: sayılmaz.
0: yerli kategorisinde.
1: Sayılmaz sayılmaz.
0: Sayılmaz
1: Bir
0: tabii
1: hafta önce Kuzey Makedonya'yı seçti diye şimdi yabancı mı
0: ki.
1: sayacağız?
0: Türk
1: Düne
0: statüsünde
1: kadar Türk
0: oynuyor.
1: statüsündeydi.
0: Tabii
1: Hayır.
0: tabii.
1: O olmaz.
0: Yani ismi soy ismi yabancı olacak
1: Peki o karara ne diyorsun Kazımcan adına?
0: yani. Doğru karşılıyorum. Yani
1: Şu dönemde. Yabancı yani yerliye bu kadar kulüpler muhtaçken ben pasaportumu yabancıya çevireceğim kararı.
0: Ama Türk statüsünde oynuyor
1: Yok
0: ligde.
1: oynayamayacakmış.
0: Oynayacak, oynayamayacak.
1: Milli takım değişikliğinde oynayamayacak.
0: O ben oynayacak diye biliyorum.
1: Yani böyle çok fazla bununla alakalı şey gördüm.
0: Hak
1: Oynayamayacak.
0: eden doğru tercih etti tabii de. Emre ama hani isim soy isim zaten.
1: Ya Emre Bey biraz bug'ını yakaladı ama yok bu sayılmaz. Yok bu sayılmaz.
0: Tabii ki. Ya yani biz böyle hadi

0: Yabancı.
1: Biz yabancı olarak transfer olup buraya
0: Tabii
1: gelip
0: tabii.
1: ondan sonra Kazım Canav Karataskov diyor. Öyle olsaydı olabilirdi.
0: Güzel.
1: Kazım Canav olsa.
0: Ama tebrik ediyorum gerçekten.
1: Tebrikler, gerçekten güzel bir bak. Önemli
0: güzel,
1: olan budur
0: güzel,
1: işte.
0: Evet. Hani yabancı deyince hiç öyle Kazımcan falan diye düşünmedik yani biz.
1: Tabii biz Şerif Endiaya falan bekliyorduk yani.
0: Tabii tabii.
1: Kazımcan
0: aynen.
1: Değil. Ama güzel bir noktadan yakaladı. Gündeme de aynı zamanda
0: şöyle,
1: takip ettiğini.
0: Ben iki ilde oynamış bile şu anda ilk aklıma gelmiyor mesela.
1: Yabancı.
0: Yabancı olarak. Şey var
1: Soru
0: ama,
1: yok mu?
0: Şey var.
1: Kim var?
0: Kasımpaşa Göztepe hani.
1: Tamam. Kasımpaşa Göztepe şey işte orta saha oyuncusu. Neydi adı?
0: Unuttum.
1: B12 şart bu arada. B12.
0: Evet.
1: İşte çok bazı... var zaten. Yani Sabri Sarıoğlu'su.
0: Sabri Sarıoğlu.
1: İşte
0: yabancı olarak. Yabancı
1: olarak. Olarak yani. Yabancı olan. Yahoviç gitti mi? Dembaba var. Beşiktaş Göztepe.
0: Dembaba var doğru.
1: Dembaba Ankara'da oynadı mı yoksa? Uydurmaya çalışsak yani. Yok yok oynamadı ki. Gitmedi yani.
0: Skaryone.
1: Başakşehir.
0: Skaryone.
1: Evet.
0: Serhat Bey'den geldi.
1: Stanku.
0: İstanbul Ankara'da. İzmir var mı onun Stanku'nun?
1: Stanku'nun Ankara'sı var. İzmir var mı?
0: Varsa tamam.
1: Varsa,
0: hediyesini alacağız artık.
1: Varsa Emre Bey bizi yakaladı. Stanku. Takımlarıyla birlikte isteyelim. O daha net olsun. Çünkü biz şu anda Stanku bilemiyoruz yani.
0: Şeyi var. Ankara ve İstanbul kesim var.
1: Ankara'sı kesim var. Olabilir.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet. Bir yandan da
0: Mempenza var. Doğru. Altay Galatasaray.
1: Yok ya 3 yıl çok zor. Üç yabancı
0: yıl,
1: da çok zor.
0: 3 yıl zor.
1: Yabancı o yüzden bonus dedik zaten. Yerli gibi değil.
0: Ama güzel konu.
1: Evet.
0: Bunları biraz da şey olarak düşünebiliriz. Hani beyin jimnastiği olarak. Biraz
1: öyle oluyor zaten. Beyin jimnastiğinden ziyade B12'nin ne kadar düşük olduğunu da ölçebiliyoruz.
0: Stanko'nun iki şehri var. Biz hani bir de Ankara İstanbul değil. Yok, İzmir İstanbul olarak tabii, düşündük. Tabii. İstanbul İzmir yabancı zaten hiç. Şey İstanbul Ankara yabancı hiç yoktur. Yap çıkacak şimdi.
1: Vardır.
0: Vardır tabii canım. Kesin vardır. Oscar Skaryone. Evet. Şimdi Göztepe'nin de az önce ulaşmaya çalıştığım o Muğla Spor'la alakalı işbirliği öncelikle pilot takım olarak değil de iki kulübün karşılıklı işbirliği şeklinde bir çalışmaları olacak. Hı-hı. Kadroya giremeyen Göztepe'de yerli ve yabancılar aynı zamanda teknik eğitim Muğla Spor'un onayı doğrultusunda da onların kadrosuna dahil olabilecekler. Göztepe ile Muğla Spor takvim uyumu sahnede. Ne dostluk maçı zaten yapacaklardır. Muğla Spor Kulübü'ne stat ve tesis konularında Göztepe teknik destek sağlayacak. Öyle anlaşmalar yapıldı. İşbirliği konusunda bu başkanlar düzeyinde yapılan bir zaten bir görüşme oldu. Altın Ordu ile olmadı zaten bu işte yabancı oyuncuların gönderilmesinde sakınca olduğu için de Muğla Spor'la yapılan bir anlaşma resmi olarak açıklanmadı ama böyle bir açıklama olduğunun daha doğrusu bir görüşme olduğunun detayını da bir kez daha vermiş olalım.
1: Ya birçok açıdan mantıklı. Hem lokasyon açısından mantıklı. İzmir'e çok uzak bir noktada değil. Futbolcular için çünkü bu önemli yani. Biz gittiği takıma göre değerlendiriyoruz ama oyuncunun bunu taşınması, başka bir yer alışması vesairesi uzak bir coğrafya olmaması gerekiyor bu tarz şeylerde. Ki rahatlıkla işte kiralık gidip geri gelebilsin vesaire. Bunu dert etmesin en azından. Bu tarz bir şey olabilir. Bir yandan da zaten Göztepe halihazırda bir yandan yarışmacılığı sürdürmeye çalışırken bir yandan da işte genç oyuncular alıp değerlendirmeye çalışıyor ki bu sezonki transferleri de gördüğümüzde çok fazla hakim olmadığımız işte genç yaşta oyuncular Göztepe için bu tarz bir anlaşma zaten çok daha olağan ve mantıklı gözüküyor. Bu tarz bir takımın oluşu oraya en azından futbolcuları gönderip rahatlıkla geri alabilmesi açısından çok daha mantıklı.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: 14.38 itibariyle hala uzun tünelde Karşıyaka'ya doğru bir yoğunluk yaşanan iki farklı kaza vardı ve yoğunluk ortalaması yarım saatin üzerine çıktı. Altınyol'a doğru bağlantı yapmak mümkün olacaktır. Yeşilova kavşağından sonra Üniversite kavşağına kadar ulaşan bir yoğunluk söz konusu. Ankara Caddesi'nde Gemal'e doğru da

0: bir yoğunluk başladı. DGM girişinde bir sıkıntının yaşanma ihtimali söz konusu şu dakikalar içerisinde, ama yine de çevre yolundan elde alınacak bilgisini tekrardan paylaşmış olalım sizlerle. Hasan Bey'den yine Altay ve Galatasaray'da oynamış ve Karşıyaka'da oynamış bir starçe geliyor. Ben çok hatırlayamadım kendisini. İsmi olarak biliyorum ama hangi zamanlarda oynamış starçe tam hatırlayamadım starçeyi.
1: Olabilir bu arada. Ben emin
0: ama
1: değilim.
0: Ama işte Altay ve hani...
1: Hakim olmadığım bir noktadan geldi.
0: Evet. Musa Sol sayıldı mı acaba demişler. Hikmet Bey'den gelen bir detay. Musa Sol.
1: Nasıl yani?
0: İzmir'de. İzmir yok zaten değil mi onun?
1: Benim bildiğim yok.
0: Yok Musa Sol'un. Zaten başka...
1: Ankara'sı olduğundan da emin değilim bu arada.
0: İzmir.
1: Yine Başakşehir, Fenerbahçe evet ama...
0: Bilemedim.
1: Stavcı'ya bakıyorum bir yandan da. Var mıdır acaba diye. Vardır muhtemelen. Zaten bakıp söylenmiştir diye düşünüyorum
0: tabii.
1: Ama.
0: Hasan Bey zaten
1: evet, Karşıyaka'sı var, Galatasaray'ı var. Ankara yok sanki. Sarıyer. Ankara yok. Üzgünüm.
0: Yok yok.
1: Ankara yok. İzmir, İstanbul.
0: Zaten öyle yazmış.
1: Türk futbolcuları örnek Ceyhun Eriş. Ceyhun Eriş evet. Ankara Gücü var.
0: Galatasaray zaten.
1: Galatasaray var. Ve Fenerbahçe yok. Fenerbahçe.
0: Yabancı içinde uğraşıyorum demiş de. İzmir yok ama Ceyhun'un da sanki.
1: Bir Göztepe'si yok mudur ya? Olabilir.
0: Yani Türkler...
1: İşte takım takım tek tek. Onur Bey demiş ki yabancı için beyin fırtınası yapıyorum ya. Beyin fırtınasını yapay zeka mı yapıyor acaba? Onur Bey mi yapıyor? Bilmiyorum onu da bir yandan.
0: Ceyhun Erişim.
1: Olabilir. 94-96 sezonu Ukraynalı kaleci. Yani var, kesin vardır. Ya böyle net bulamadık ama kesin
0: Göztepe'de
1: vardır.
0: Göztepe'de kiralık oynamış.
1: Kim?
0: Ceyhun Eriş.
1: Ama yerli şu an yerli işinden çıktık. Yabancıdayız. Yabancıdayız sadece.
0: Evet evet. Ama var bir Göztepe'si var. Galatasaray'dan zaten çıkan bir futbolcu. Altyapıdan Ceyhun. Öyle hatırlıyorum.
1: Fenerbahçe var zaten.
0: Fenerbahçe zaten var. Sonra bayağı dolaşmış.
1: Ankara Gücü'nü de çok
0: hatırlıyorum. Seul'e kadar gitmiş zaten.
1: Seul'e kadar. Uzak. Bayağı uzak.
0: Evet onu da sayabiliriz o zaman. Teşekkürler. Yabancı için de yine beyin fırtınası yapmaya da devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz efendim. 14.43 Cuma gününde Radyo Trafik İzmir'desiniz ve sabah, cumartesi sabahında da Radyo Spor'da programımızın tekrarı yayınlanıyor. Herkese güvenli sürüşler. Tünellerde sıkıntı var. Yine Taner Bey'de o kazanın yoğunluğunu aksiyonlarını göstermişler. Bizlere üniversite kavşağına kadar geldi. Enver Bey'den de bir DGM girişinde kör nokta kazası olduğuna dair haber geldi. Ankara Caddesi'nin yoğunluğu bundan da kaynaklı. Basman istikametinde bilgisini paylaşalım, değerlendirelim sizlerle birlikte efendim. Onu da hatırlatmış olduk efendim. Çıkalleşi
1: uyuyor.
0: Uyuyor mu?
1: Uyuyor.
0: Peki.
1: Başakşehir, Ankara Spor ama Sincan Belediye Ankara Spor, Göztepe. Uyuyor.
0: Hediye diyen sen miydin? Neşat Duyur Sezgin.
1: Bir bonusumuz olsun dedim. Hediye demedim. Bonusun ne olduğunu söylemedim.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: Bonus dedim.
0: Bir bonus. Yol
1: karar
0: bilgisi.
1: Karar veririz. Yani ekstra bir yol bilgisi. Mesela bir yerde yoğunluğa mı girdiniz? Bir alternatif yol ekstra.
0: Tamam Emre Bey bunu hak etti.
1: Emre Bey'in bilmediği bir yol mesela.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz gerçekten de.
1: Zirvede bırakmak önemli demiş.
0: Starçe yine Kortan Bey de bizde oynadı. Karşıyaka'da oynadı diyor. Kendisi Karşıyaka'lı. İstanbul'da oynadı. Karşıyaka'da kiralık santrafor vardı. Tisdel. Evet. 2009'da Ankara Gücü ve İstanbul'da bir takıma gitmişti.
1: Var. Gurme bilgiler var ya.
0: Güzel. İşte gurme bunları bilgiler. Arıyoruz biz de.
1: Evet. İki oldu bu arada.
0: Mert Nobre.
1: Mert Nobre. Hemen İzmir'ini hatırlayalım. İzmir'de kim? Altay mı?
0: Bakmak lazım.
1: Ya Ankara'sını hatırlıyorum. Gençler Birliği var. Beşiktaş Fenerbahçe Gençler Birliği.
0: Ama Mert
1: Nobre
0: de zaten milli futbolcu olduğu için.
1: Tabii Mert Nobre sayılmaz. Hasan Bey üzgünüz. Kuralları hep kendi istediğimiz gibi değiştirerek. Bizim futbolumuz da böyle. Kurallar biz istediğimiz gibi.
0: Tabii ki. Serhat Bey'in sesli bir mesajı var. Onu bir dinleyelim.
3: Futbolculardan Ceyhun Gülselam var. İzmir'de Altay. Ankara'da Osmanlı Spor. İstanbul'da Galatasaray formaları giymiştir. Bilginize kolay gelsin.
0: Trabzon'u da var Trabzon'u mıydı?
1: Trabzon'u da var.
0: O zaman 4 büyük ilde oynayan Özer Hurmacı'yı bulamadık ama onu bulmuş olduk o zaman değil mi?
1: Tabii.
0: Trabzon dahil İzmir, Ankara, İstanbul'da oynayan Cevin Gülsene. Şimdi belki de tek olabilir mi acaba?
1: Şimdi 4 büyük ilde oynayan yabancı diyor. Attırarak devam ediyor.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Mert Nobre'nin de...
1: Mert Nobre'nin Altay'ı var mı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay.
0: Ankara?
1: Nobre. Ankara. Ankara'da Gençler Birliği.
0: Var mıydı?
1: Vardı i̇şte ben onu... öyle hatırlıyorum. Var var. Gençler Birliği olması lazım. Ya kırmızı siyah formayla hatırladığıma eminim çünkü. Gaziantep çıkıyormuş. Gençler Birliği ya. Ama çok isim varmış.
0: Çok anda... çok çok. Bifuma falan çıktı. Ama çok şimdi isim az varmış. Önce Kortan Bey'den de yine Tistel geldi.
1: Ben kazandım.
0: Tamam. Şimdi gerçekten güzel sohbet de oldu.
1: İyi bir nostalji de oldu.
0: Nostalji de oldu. Hatırlamadığımız hangi takımda oynadığını şöyle bir bakmak zorunda olduğumuz futbolcuları bile hatırlamış tabii. Olduk efendim. Gerçekten sayenizde. Teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi Göztepe ile devam edelim. En son Matos transferi açıklandı.
1: Şimdi hakim değiliz oyunculara ama
0: çok hakim değiliz. Yani bir kapalı
1: bir şey
0: kapalı kutu olabilir belki de. Hani biz geçen sezon başlangıcında da hani ne yapılacak, nasıl bir performans sergileyecek futbolcular bilmiyorduk. Şimdi yani Matos nasıl bir uyum sağlayacak? İşte devre arasındaki gelen futbolcuların uyum sağlamadığını zaten evet. Gördük. Şimdi Matos transferi, işte Enrique vesaire derken de birkaç böyle transfer yapıldı ama nasıl bir Göztepe izleyeceğiz ben bilemiyorum şu anda.
1: Ya, tamamen biraz şans işi. Çünkü futbolcunun buraya gelip buraya alışması ve tutması işi, hele ki genç oyuncularda, ki zaten Göztepe sürekli genç oyuncu alıyor. Onlar da biraz daha zor oluyor. Ya tutuyor Romulo gibi tutuyor ya da Deniz gibi tutuyor ya da Juan da sayabilirim. Juan gerçi bir alta koyarım, onların altına koyarım ama. Ya öyle oluyor ya da tutmayan oyuncular gibi, işte Jefferson gibi ya da diğer tutmayan oyuncular gibi bir şekilde. Gerçi mesela Fofana geldi, isimli bir oyuncuydu, o da şanssız bir sakatlık yaşadı, o da olmadı. Şu anda gayet iyi gidiyordu Fofana, en son baktığımda Fransa Ligi'nde olması lazım, orada iyiydi ama burada olmadı mesela.
0: Yani şimdi isimli futbolcu alanları da görüyoruz şimdi, mesela işte Wagner Love'lar geldi işte.
1: Alanya'da iyiydi ama.
0: Sonra Beşiktaş'ta olmadı. Beşiktaş'ta doğru. Balotelli Adana'ya geldi mesela. Şimdi Adana'nın durumu evet, ortada.
1: Gelmese daha
0: yani, çok sükse yapan transferlere de ihtiyaç yok yani diye düşünüyorum ama hani biraz da böyle yarışmacı olarak da kalmak da önemli ya. Biraz da böyle hani başarı da önemli. Ama sen işte böyle 21 yaşında futbolcu alıyorsun. Tamam al, buna karşı değiliz.
1: Hepsi
0: ama
1: aynı tipte olmaması lazım.
0: Sonrasında satmaya yönelik de bir hani projende evet. Oluyor ya. O yüzden de tam böyle yarışmacı bir takım olarak kalmıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim beklentimiz aslında biraz daha başarı odaklı olduğu için de belki hani Türk halkı olarak da. O yüzden de hani biraz böyle bir burukluk da var. Mesela Göztepe'li Emre Bey'e soralım. Var mı öyle bir şey? Hani bir beklentisi mutlaka vardır takımından. Avrupa Kupalarının bu sene katılmasını biz çok istedik ama olmadı bir türlü. Soralım yani şu anda diğer dinleyenlerimiz de tabii ki bunlara cevap verebilirler ama böyle öyle bir takım kurulması mı? Yoksa böyle daha genç ne olacağı belli olmayacak ama işte bir kaybeden bir kazanan takım mı olma hüviyetinde bir takım mı isterler diye bir düşünmek gerekiyor aslında.
1: Şimdi Göztepe mental olarak yarışacağım deseydi acaba yarışabilir miydi, bir yandan da onu düşünmek lazım. Hani bu şu anda yaptığı bu strateji daha mı iyi aslında bir yandan da. Çünkü hiç beklenmedik oyunculardan beklenmedik performanslar da geliyor ve bir şekilde hem transfer bütçesini rahatlatan hem de aynı zamanda takıma katkı sağlayan oyuncular, işte gittiklerinde transfer bütçene katkı sağlıyor. Oynarsa da zaten takım bir şekilde daha iyi oluyor. Romulo bunun en iyi örneğiydi. Bu tarz oyuncular işte dediğin gibi bir istikrar problemi de yaratabilir bir yandan da. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var. Oyuncu gidiyor, oyuncu geliyor. Benzer tipte oyuncular geliyor bu arada. Yani santrafora da hep aynı şekilde, aynı tipte. Ya uzun güçlü santrafor ya da kısa boylu daha çabuk. İşte Juan tipinde oyuncular. Aslında bir mantık var. Ve Göztepe'nin uyguladığı şey aslında bunu genç oyuncularla uyguluyor evet ama Bir de Trabzon sayarım belki biraz daha sistematik ilerleyen. Onu

0: dışında diğer takımlara bakıyorum. Hani mesela Galatasaray 4 senedir şampiyon oluyor. Aldığı oyuncular hep birbirine yakın oyuncular mı? Hani aynı tipte oyuncular mı? Hayır. Mesela bir transfer haberi çıkıyor. Orta sahaya işte oyuncu aranacak. 4 isim ortaya atılıyor. 4 tane apayrı profil. Hani bambaşka oyunlar oynatacak oyuncular. Ya da diğer takımlarda da aynı şekilde. O yüzden Göztepe ve Trabzon'u bu açıdan ayrı bir yere koyuyorum. Şu an ligde transfer açısından ne yaptığını en iyi bilen iki takım.
1: Fenerbahçe'de bir Recep Kaleci vardı, hatırlar mısın?
0: Evet. Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan inanılmaz bir gol yemişti.
1: Hacettepe'si var, Altay'ı var, Karşıyaka'sı var.
0: Güzel.
1: Üç büyük ilde oynayanlardan biri. Antep'i var.
0: Hayatta gelmezdi.
1: Turgutlu'dan Fenerbahçe'ye gitmiş. Ben hatırlıyorum 2000 senesinde falan.
0: Sergen Yalçın'dan o frikiği yiyen oydu ama, değil mi? Hatalı baraj.
1: Evet, aynen. Halil Bey'den geldi Recep Biler. Güzel.
0: Güzelmiş.
1: Hiç aklıma gelmezdi gerçekten de.
0: Evet.
1: Teşekkürler Halil Bey.
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Göztepe yerli kaleci aldı mı diye soruyor Serhat Bey. Yerli kaleci Jant Kat geçen hafta konuşuldu ama yabancılara da yönelmiş olduğunu da öğreniyoruz.
0: Ya bu sınırlamada işte sıkıntı.
1: Genç bir kaleci yabancı da alacaklar galiba. Yabancı kaleci alacaklar. Jean Cat olmadı galiba da.
0: Artı 4'e yazdırmak için.
1: Artı 4'e yazdırmak için bir.
0: Şimdi bu artı 4'te şöyle bir sıkıntı var.
1: Bir iki hatta
0: 23
1: şeyde
0: yaşında
1: görmüştüm.
0: Bir oyuncu geldi diyelim. Sınıra uyuyor diyelim. Bir sene sonra ne olacak?
1: Uymayacak.
0: Ama elimizdeki yabancı sayısı artı 4 oldu.
1: O zaman işte yabancıdan 10 taneden birini göndereceksin ya da onu göndereceksin. Yerine bir tane daha 23 yaş altı alacaksın.
0: Çok garip, garip bir şey. Böyle olmamalı yani.
1: Bence de olmamalı.
0: Yani şunu milli takım sınırlaması yapsak olmuyor mu mesela? Milli olma işte atıyorum 5 kere milli formayı giymemiş bir oyuncu almayalım mesela.
1: O zaman da işte çok genç alamazsın. Genç bir futbolcu almak
0: genç
1: istedim mesela.
0: Genç kategorileri de dahil edersin. Atıyorum U21'i U19'u da dahil edersin. Biraz da kaliteye de yatırım yapmış olursun.
1: Ya, evet yani onu ya aslında bakarsan şey değil hani.
0: Çünkü süreye bağlı bir sınırlama olmaz ki.
1: Üçüncü yani, ligdeki sınırlama daha kötü aslında bakarsan. Hani 25 yaşın üstündekileri belli bir şey var. 5 tane yabancı şey hakkı veriyor sana. 5 tane 25 yaş üstü futbolcu hakkı veriyor üçüncü ligde.
0: Evet.
1: Ya, çok enteresan yani. Hani, o daha kötü bir şey. Ama burada da biraz daha böyle yetiştiriciliğe yönelmek işte çok futbolculara hani yaşlı futbolculara çok para vermemek gibi bir şey de olabilir ama bu her takım için geçerli değil işte bence.
0: Bence de. Ama şu sınır da mantıklı olurdu ya işte atıyorum 30 yaş üstü 4 oyuncudan fazla alamazsın da denseydi mesela. Böyle bir sınır koyacağını.
1: Evet evet yani değiştirilebilirdi. 10 artı 4. Bir de dediğin gibi hani geçen seneden söylendi deniyor ama işte dediğin gibi bir futbolcunun yaşı bu sene
0: uymayacak.
1: Uymadı mesela. O çok enteresan bir duruma sevk edilmiş bir
0: bu kural bir şekilde kural. Zaten değişecek ya. Bize kural biraz zaten değişecek diye konuluyor gibi geliyor bana.
1: İsmail Köybaşı bıraktı futbolu.
0: Evet.
1: Kulüpte açıkladı. Kulüpte bir görev verileceği söylendi İsmail Köybaşı'na. Ne diyorsun bu konuda?
0: Ya mantıklı.
1: Değil mi?
0: Zaten beklenirdi böyle bir şey.
1: Geçen Mert Şişko diyor ki ya bu futbolcu şey, İsmail ne olacak acaba içimden geçiriyordum diye.
0: Evet evet.
1: Bıraktı değilse gidelim. Evet İsmail Köybaşı da Göztepe'ye katkıları oldu. Kaptan olarak da evet. Uzun süre mücadele etti.
0: 4 ya da 5 yıl olmuş.
1: Tebrik ediyoruz kendisini. Bundan sonraki işte Göztepe belki tek ekipte yer alacak. Belki iyi bir teknik adam kazanacak Göztepe'de. Niye olmasın?
0: İki farklı kulüpte iki şampiyonluğu var İsmail Köybaşı'nın bu arada. Beşiktaş, Trabzon. İki şampiyonluğu var.
1: Şimdi o futbolcuları bulmaya çalışmıyorum.
0: Takım arkadaşı. Trabzon'un şampiyonluğunda sağ bek kimdi gibi bir soru.
1: Peki. Ya yani şey, dört farklı takımda şampiyonluk yaşayan futbolcu desek mesela şu anda.
0: Dört farklı takımda.
1: Evet. Üç farklı takımda hemen buluruz.
0: Bulunmaz. Dört bulunmaz. Neden bulunmazı da açıklayayım. Zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray.
1: Ben sadece Türkiye Ligi demedim.
0: Ha, kadro dışında mı kaldı? O zaman çıkar. O zaman çok çıkar.
1: Bayağı çıkar.
0: Türkiye'den o zor zaten. Zor ya. 6 şampiyon.
1: 3 çıkar da. O yüzden biraz zorlamak adına.
0: Evet.
1: Neyse onları da konuşuruz. Daha sonrasında en azından bir değerlendirme yaparız.

0: Şey bulmaya çalışıyorum da Juan'ın bir beklentisi vardı. Transfer beklentisi olmadı galiba.
1: Juan Marsilya konuşuluyordu.
0: Şimdiye kadar bir gelişme olmadı Juan'la
1: Ama
0: ilgili.
1: ola da bilir. Yani dediğim gibi bu özellikle daha büyük bütçeli transferlerde bazı takımlar, Real Madrid gibi takımlar biraz mecbur kaldı transferleri bitirmeye. Ama geneli Dünya Kupası'nı bekleyecek. Çünkü orada bir geçiş olacak yani. Tüm bir oyuncuyu alacak, diğeri satacak. O onun aldığını satacak vesaire. Bir şekilde o sirkülasyon devam edecek. Onu Dünya Kupası'nı beklemek zorundalar. İyice sıkışacak ama ya öyle bir problem var.
0: Evet. Neyse bu Göztepe'nin ilgilendiği yabancı kaleciler vardı da onları 21 yaşında bir kaleci var bir yabancı takımdan.
1: Risk alıyor.
0: Yani o 4 artı 4'e alınacak bir kaleci olacak galiba. Emre Bey de ilk 6'ya 8'e oynayacak genç bir takımı tercih ederim demiş.
1: Nasıl yani?
0: Az önce dedik yani yani böyle çok iyi bir kadro kurarak isimli
1: Tamam, ilk 8'de
0: futbolcular
1: bitirebilecek ama ya Göztepe'nin bu sene olduğu halinden memnunum diyor yani.
0: memnunmuş anladığımız
1: Tamam.
0: kadarıyla.
1: Tam olarak bu.
0: Yani Avrupa kupalarına katılmasını istemiyorlar herhalde.
1: İlk 6-8. Yani zaman zaman 3-4 de olur gibi. Öyle anlıyorum.
0: İranlı bir kaleci var doğru Emre Bey onu alıp geçelim diye.
1: İranlı
0: İşte
1: kaleci
0: alıp
1: alıp
0: geçmek
1: geçelim.
0: de bilmiyorum ki.
1: İranlı kaleci. Evet, İran'ın kalecisiydi. Yeşil burnunun da kalecisiydi. Vozinha 40 yaşında ama işte. Bu genç olsaydı mesela. Gerçi genç olsaydı zaten alırlardı muhtemelen.
0: Kaç oldu ki onun? 15 milyon geçmiştir herhalde değil mi?
1: Takipçisi geçmiştir. Dünya Kupası'nda enteresan olaylar da oldu ama bu arada.
0: Ben
1: Yani
0: Döşem'in yaptığı harekete bayıldım mesela.
1: Mbappe'ye mi?
0: Mbappe'ye yaptığı
1: Gerçi
0: harekete bayıldım.
1: Mbappe biraz ön yargı olduğu için Döşem'e biraz şey geldi oradan. Zaten Mbappe diye. Yani başka bir futbolcu olsa atıyorum Dembele'ye yapsa o kadar kimsenin gözüne batmaz ama Mbappe'ye zaten hani bu aralar işte çok fazla şey söyleniyor. Çok fazla şey karıştığına dair. O yüzden bilmiyorum. Ama tabii ki Mbappe taşıyor mu takımı? Kısmen taşıyor evet. Haklı yani. Durdurulamaz gibi oynuyor bir
0: 4
1: noktada.
0: farklı takımda şampiyon olan Arjen
1: Robben.
0: olabilir.
1: Chelsea, Bayern. Diğerleri kim acaba? Hollanda'sı vardır illaki.
0: İlla ki.
1: İlla ki. Başka?
0: Neyse onları bir
1: O takımları takımlarla gelmesi lazım. Bulamayız yoksa. Çok zor.
0: Araştırıp bakmak lazım. Emre Bey'den gelen bir mesaj.
2: Yok, İran'ın 21 yaşında bir kalecisi var. Şu an milli takımda değil.
0: Evet.
2: Ondan bahsediyorum. İkinci olarak da Göztepe'nin Avrupa'ya katılması ile ilgili şöyle bir problem olurdu. Çok erken başlayacak. Çok erken başlayan takımların ileride özellikle 16. 17. haftadan itibaren çok ciddi düşüşleri oluyor. Şu an açıkçası bana göre lig daha önemli Göztepe için. Eğer ikinci, üçüncü ön eleme turundan başlasa tamam Avrupa kupalarına katılalım ama birinci ön eleme turu çok sıkıntılı.
0: Yani performans düşecek diye de ligdeki performansı düşecek diye de Avrupa kupalarına katılmamak. Ben hiç katılmıyorum buna.
1: Bir de ligin zaten amacı oralara katılabilmek ya. Öyle olsaydı ilk sıradakiler gitmezdi Avrupa'ya diye düşünüyorum. Hani zaten ligin amacı o.
0: Tabii yani ligde
1: Niyet o yani.
0: 6-8'de kalalım. Değil mi yani hani niye şampiyonluğa oynamıyorsan bir hedefin ol ya bir hedef
1: Bir
0: olmalı
1: hedef
0: yani.
1: olmalı. Hedef olmazsa altın ordu gibi oluyor işte ondan sonra bir hedef olmayınca. Ben altın ordu hatırlıyorum. İşte altyapının o çok övüldüğü zamanlar artık tap noktaya ulaştığı zamanlarda açıklamalar genellikle şey yönündeydi işte biz lige çıkmasak da olur birincilikteyiz gibi bir açıklamalar. O zaman işte rüzgara direnmezseniz o rüzgar sizi geriye götürüyor yani. Bir ileri bir hedef olması lazım.
0: Robben'in Real Madrid'de de şampiyon olduğu için
1: Tabii
0: 4
1: Real
0: golü var.
1: Madrid söyledim en sonunda aklıma geldi.
0: Evet Paris Saint Germain diyelim.
1: Bayern, Real Madrid, muhtemelen
0: PSV,
1: Ajax ya da
0: PSV,
1: PSV, PSV
0: PSV'de
1: miymiş?
0: var.
1: Diğeri de Chelsea'dir herhalde.
0: Tabii.
1: Mourinho
0: Tabii.
1: Chelsea.
0: Evet, taraftar sesine artık son vermemiz gerekiyor. Çünkü bitti artık.
1: Evet.
0: Süre
1: Saat hızlı bitiyor.
0: çok sona
1: Hızlı
0: erdi
1: bitiyor.
0: maalesef ki bugün de. Teşekkürler herkese. Haftaya tekrardan yine biz buralarda olacağız. Yine önemli konular. Bu arada Altay ile ilgili de konuşacağımız konular vardı. Sinan Kanlı yaptığı açıklama vardı. Ahmet Nurçevi ile görüşmelerimiz.
1: Evet, devam ediyor.
0: Devam ediyor diye bir açıklaması oldu. Yani o görüşmelerden de olumlu bir sonuç alınmazsa da Altay'ın da herhalde Altın Ordu'ya benzer bir kararı alabilme durumu da olabilir diye düşünüyoruz. Onu da geçmeyeyim. Karşıyaka'da zaten Ahmet Kandemir ile bir görüşme daha olacağı söylendi. Burhanettin Hoca'dan sonra iç transferde birkaç futbolcuyla sözleşme imzalandı. Şimdi dış transferde yönelme durumları söz konusu Karşıyaka'da. Onları da buradan söylemiş olalım. Ama basketbolda ne olacağı hiç belli değil gerçekten de. Sonumuz iyi olsun İzmir takımlarına adına diyelim. Artık da veda edelim.
1: Evet, umarız öyle olur. Altın Ordu'ya üzüldük. Bakalım. Gönlümüzdeki günler bize neler gösterecek bekliyoruz.
0: Biz voleybol ülkesiyiz haftaya da. Filenin Sultanları'nın Japonya etabı var. Onlara da başarılar dileklerimizi iletiyoruz. 12 dev adam kazandı. Bosna-Hersek'i mağlup ettiler Dünya Kupası elemelerinde. Liderliği zaten garantilediler. Onları da tebrik ediyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, kendinize iyi bakın.
0: Taraftarın Sesi sona erdi.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor!
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda sürpriz bir biçimde Paraguay'a elenen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann'la yolların ayrıldığı resmi olarak duyuruldu. Son 32 turunda devam eden mücadelelerde penaltılara giden karşılaşmada Mısır, Avustralya'yı geçerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Avustralya-Mısır eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek olan mücadelede Arjantin Yeşilburun adalarıyla karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta uzatmalarda Arjantin bulduğu golle birlikte karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Evet, gecenin devam eden ve son mücadelesinde Kolombiya Gana'yı 1-0 yenmeyi başararak Luis Diaz'ın ayağından gelen golle adını son 16 turuna yazdıran son takım olmayı başardı. Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. İlk karşılaşma saat 8'de Kanada ve Fas arasında oynanacak. Evet, FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan gelişmelerimiz bu şekilde. Herkese teşekkür ederiz.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber her cumartesi sabahı olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun ilk gününü basketbolla açıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları. Yağmurlu bir İstanbul sabahında sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz takdir edersiniz ki basketbol. Yoğun da bir basketbol gündemi var. Üzerine sohbet edeceğiz. Birazdan sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte olacak. Başlamadan bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Hatta bir mesaj da gelmiş şimdiden. Çağlar Bey yazmış buradan. Selamlar sevgiler kendisine de. Telefon başında saati bekliyoruz Burak kardeşim. Günaydın, iyi yayınlar. Tarık galiba yuvadan uçuyor. Detaylı bir bilgi var mı demiş. Burada biliyorsunuz Tarık Bibero için NBA'ye gideceğine yönelik söylentiler son günlerde ortaya çıkmaya başladı ki hakları Memphis Grizzlies'den Dallas Mavericks'e geçmişti. Olabilitesi var gibi duruyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz bu süreç nasıl bir netlik kazanacak ama olabilir gibi gözüküyor. En azından şu an bunu söyleyebilirim sizlere. Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran var bir haftalık aranın ardından. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
1: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
2: Teşekkür ederim. Seninle birlikte tabii ki yayınlar yapmak her zaman beni mutlu ediyor.
1: Bilmukabele diyeyim. Arada geçen bu bir haftada çok önemli gelişmeler oldu. Öncelikle transferler ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor. Genel durumu nasıl değerlendirirsin? Sonrasında takım takım gidelim.
2: Aslında özellikle U17 Dünya Kupası bizim için çok kıymetli şu anda. Tabii transferler de ilgimizi çekiyor. Hareketli günler yaşanmaya başladı son dönemde. Yani yavaş yavaş yeni sezonun böyle ateşinin yanmaya başladığını hissediyoruz.
1: U17 Dünya Kupası'nda da iyi bir tablo var milli takımımız adına. Biraz iki oyuncu sırtından gitmesi bende zaman zaman endişe yaratsa da çok yetenekli bir genç kadro olduğunu söyleyebiliriz. Burada Darius Karatasu ile Ömer Kutlay gerçekten turnuvada ciddi fark yaratıyor.
2: Evet, bu seviyede bireysel anlamda da gerçekten fark yaratmak çok kıymetli. Yani gelecek için Ömer Kutlay'ın vaat ettikleri bence çok fazla. Karatasu da benzer şekilde. Zaten ikisi de sporcu ailelerden gelen genç isimler. Gerçekten çok kıymetli performanslar sergiliyorlar.
1: Transferlere gelelim istersen. Dün Beşiktaş tarafında 3 transfer açıklanmıştı. Fenerbahçe'de bitenler var biliyorsun. Henüz açıklanmasa da. Metecan Birsen, Madi Sissoko, Scotty Wilbekin, Furkan Korkmaz. Son 3 gün içerisinde açıklanan transferler.
2: Evet, şöyle bir cevapla hemen dönüş sağlayayım sana. Euroleague'de hangisi fark yaratabilir?
1: Hiçbiri diye bir şık var mı?
2: Var.
1: Yani Sissoko belki Euroleague'de bir nebze dikkat çekecek bir oyuncu olabilir. Diğerleri biraz daha rol oyuncusu tabii. Fark yaratmak maksadıyla imzalandıysa ciddi problem var.
2: Beşiktaş'ın Euroleague'de boy göstermesi bizim için büyük bir heyecan olacak. Tüm sezon zaten hedefimiz bu yöndeydi. Yayınlarda hep bunu konuştuk. Euro Cup'ta şampiyonluk gelmese de Beşiktaş'ın Euroleague'de yer alabileceğinden söz ediyorduk. Bu oldu. Temel hedefe ulaşıldı. Ya bütçenin de yükseltileceği söylendi. Euroleague'e hazır bir takım geleceği söylendi ama şu ana kadarki transferler bilmiyorum. Yani bana çok umut vermedi.
1: Yani herhalde bunlar takımın temelini hazırlamak için, yani burada belirleyici oyuncular şu ana kadar gördüklerimiz olmayacaktır diye düşünüyorum. Ya zaten hepsi yerli rotasyona yapılmış hamleler Sissoko haricinde.
2: Evet, mesela bir Beşiktaşlı olarak senin de Jonan Matthews konusundaki fikrini merak ediyorum. Burada oyuncunun sakatlığının ardından yolların ayrılması, yani biraz daha sanki Beşiktaş farklı davranabilir miydi?
1: Yani burada aidiyetle alakalı genelde bir eleştiri var ama ben aidiyet noktasında mesela Jonah Matthews'a soğuğum. Nedenini de söylemiştim daha önce işte. Takım final kaybettikten 10 gün sonra gidip TikTok'a video atarsan o aidiyeti de kaybedersin.
2: Sonrasında da ama ameliyat olduktan 2 gün sonra koltuk değnekleriyle final maçını yerinden takip eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakkında yemeyelim.
1: Evet, o da var. Koltuk değnekleri de değişik, tekerlekli kayan bir şey vardı. Scooter gibi dizini koydu. O da enteresan bir görüntüydü. Çok görmemiştim bugüne kadar ama ya bilmiyorum, o herhalde gelecek sezon ciddi bir katkı almak mümkün değil. Orada ahdı vefa yapılabilirdi belki sözleşme olarak ama bir katkı bekler miydin Matthews'dan seni?
2: Yok, hayır, zaten uzun vadeli bir sakatlık. Muhtemelen bir 7-8 ayı geçecektir sahalara dönüşü. Önümüzdeki sezonda bir katkı beklemek çok da mümkün değildi. Ama farklı bir şekilde hani bir en azından vefa örneği evet gösterilebilirdi de.
1: Burada peki hamleleri tek tek değerlendirecek olsak mesela içlerinde ben en çok Metecan Birsen'i beğendiğimi söyleyebilirim. Daha net bir isim diğerlerine nazaran.
2: Lig rotasyonu için ciddi katkı sağlayabilir ama Euroleague için çok yeterli olabileceğini sanmıyorum. Yani şöyle, Beşiktaş'ın şu anki transferleri mesela Furkan Korkmaz veya Scotty Wilbekin kendini yeniden ispatlamaya ihtiyaç duyan, kariyerinde evet belli eşikleri atlamış ama son dönemde de keskin düşüşlere geçmiş oyuncular. Bu oyunculara bir şans daha verdi adeta Beşiktaş. Ki Ante Žižić de aslında Euroleague seviyesi için bu şekilde kabul edilebilecek bir oyuncu.
1: Yani dediğim gibi güncel transferler yeterli olmayabilir. Burada Sissoko ismi için ne dersin? Trieste de bu sene çok dikkat çekmiştir. Real Madrid dönemi biraz yanıltıcı tabii. Orada Real Madrid mecburiyetten aldı yani. Orada Sissoko'nun Real Madrid'i çok heyecanlandıran bir transfer olduğunu söyleyemeyiz. Pazar çok dardı. Üst üste Alex Lengarubo ve Tavares sakatlanınca Ömer Faruk Yurtseven gibi ona da sezon içinde bir sözleşme yaptılar. Yani diğerlerine nazaran biraz daha heyecan verici isim o gibi duruyor ama o da ne kadar Euroleague'de fark. Bir Kabengel etkisi beklemiyorum mesela.
2: Yok, ben de çok sanmıyorum. Belki rotasyonda biraz daha hani uzun rotasyonu rahatlatıp genişletmek için bir hamle olabilir. Ama hani yani çift uzunla oynamayı düşünüyor olabilir Olimpiyeviç. Bu da aklımda olabilir diye düşünüyorum Euroleague seviyesinde. Bu noktada savunma katkısının oyuncunun orta üst seviye arasında olabileceği görüşündeyim ama hücum performansının şu anda bu standart için çok yeterli olabileceğini düşünmüyorum ki aslında çok genç de bir oyuncu değil. 26 yaşındaki bir isimden söz ediyoruz. Yani biraz daha böyle tecrübeli isimlere yönelebilmeli diye düşünmekteyim Beşiktaş. Tabii hamleler gelecektir ilerleyen günlerde de.
1: Burada David De Julius ismi son günlerde çok konuşuyor. David De Julius Bursa Spor'da oynamıştı daha önce. Oradan Maccabi'ye gidip tutturamamıştı ama bu sene Murcia ile İspanya Ligi'nde çok önemli işlere imza attı. Sonrasında Real Madrid'le de adanılıyordu. Yakın olduğu söyleniyor şu anda.
2: Evet. Kıymetli bir oyuncu tabii ki. Ya Murcia'da bu sezon ortaya koyduğu performansla özellikle Dilyan Enis'le birlikte patlayıcılığı çok üst düzeyde olan oyuncular olarak dikkat çekiyorlar. Beşiktaş için kıymetli olabilir. Biraz daha aranan enerjiyi ortaya koyacak isimlerden birisi olabilir. Ama dediğim gibi hani Euroleague'de biraz daha tecrübeli, oraları bilen isimlere de ihtiyaç duyuyor bence Beşiktaş'ın kadrosu şu anda. Ki yani yapılanma da yavaş yavaş tamamlanıyor. Daha kaç oyuncu alınacak bilmiyorum. 3-4 transferden fazlasının da geleceğini sanmıyorum.
1: Yani 3-4 transferin bundan sonra çok net isimler olması lazım, onu söyleyebiliriz.
2: Evet, ki yani şu anki kadroyla Beşiktaş'ın playoff'ta ya da play-in'de gerçekçi bir hedef olarak yol yürümesini ben çok mümkün bulmuyorum dürüst olmak gerekirse. Ama Olimpiyeviç tabii ki şapkadan da tavşan çıkartabilecek bir koç.
1: Burada De Julius ismi sence fark yaratır mı Euroleague düzeyinde?
2: Yani Euroleague düzeyinde biraz zor görürüm açıkçası. Euroleague tecrübesi çok yüksek olan bir oyuncu değil tabii ki. Burada hani patlayıcılığıyla, az önce de belirttiğim gibi patlayıcılığıyla biraz Beşiktaş'ta enerjisiyle fark yaratacak gibi. Datsun'la birlikte muhtemelen sahada kalacaklardır ve bu noktada hücum sahasında biraz daha Datsun'a alan da açabilir görüşündeyim. Ama yani çok yeterli mi dersen bence üst düzey bir transfer sayılmaz.
1: Ya burada da şimdi şey oldu. Belkurlu, Datsun, işte olursa David De Julius, bunların hepsi undersize guardlar mesela. Böyle bir problem olabilir.
2: Evet, evet, katılırım. Ki Belkurlu'yu da ben Euroleague seviyesinde görmek istiyorum ya. Böyle bir 15-20 dakika süre aldığını. Ya gerçekten hak ediyor performanslarıyla da. Belki milli takımda olmayı da sürekli hak eden bir oyuncu bence.
1: Evet, son yıllarda buraya kadar gelirken Euroleague'den bahsediyorum ya Beşiktaş'la birlikte. Bu performansıyla gerçekten hak etti Euroleague'de olmayı.
2: Evet, şu anda mesela Beşiktaş'ı Euroleague'de kaçıncı sıraya koyarsın gerçekçi bir şekilde?
1: Hoca faktörüyle en fazla 3-4 takımın üzerine koyabilirim ama hani play-in, play-off gibi hedefler şu güncel kadroyla çok mümkün değil. Hoca faktörü de ağır basmasına rağmen ona da emin olamam mesela. Şu an hani Euroleague'in ne yazık ki en kötü kadrolarından biri halen.
2: Evet, mesela geçtiğimiz sezon yaz aylarında yaptığımız yayınlarda Beşiktaş'ın Eurocup'taki en iyi kadrolardan birisine sahip olduğunu ve favori olduğunu söylüyorduk net bir şekilde. Ya burada da aslında bu sezonki şu andaki yorumlarımızla Eurocup'la Euroleague seviyesinin arasındaki farkı da net bir şekilde görüyoruz.
1: Yani şunu söyleyeyim. Eurocup'ta yapılan hamlelere de bakacak olursak şu an Eurocup'ta olsaydı da bu kadro Eurocup'ın en iyi kadrosu olmazdı.
2: Oraya da gelen bir Tenerife var tabii ki.
1: Tenerife var. Bahçeşehir Koleji'nden Isaiah Mike hamlesi geldi. İç transferde işte Malachi Flynn ve Travion Williams kaldı. Marcus Reed geldi. Yani şu an Eurocup'ın da en iyi kadrosu olmazdı bu kadro bu haliyle.
2: Flynn mesela Beşiktaş'a bence çok yakışırdı.
1: Flynn çok iyi olabilirdi, katılırım. Bence Marcus Reed de çok yakışırdı.
2: Evet, Reed de gerçekten ligimizde son 2 yıldır müthiş işler yapıyor o da.
1: Ya bakalım ilerleyen günlerde duyduğun ya da bildiğin bir transfer söylentisi var mı burada olabilecek?
2: Şu anda gündemde olan bir transfer söylentisi bana gelen yok. Ama Beşiktaş'ın ben ilerleyen günlerde tahmini olarak değerlendirmem gerekirse Euroleague'de biraz daha böyle ağırlığını hissettirmiş oyunculardan en azından iki tanesiyle imza atabileceğini düşünüyorum ki gerektiği de kanaatindeyim bunun.
1: Bu arada La Central ACB'nin haberine göre David De Julius transferiyle anlaşma tamamlandığı söyleniyor. Şu anda buyout için bir görüşme varmış.
2: Evet, yani buyout miktarı da önemli tabii burada, ama buyout ödenip alınır mı? O konuda da biraz soru işareti bence.
1: Yani geçen sene Valencia'nın yaptığı gibi dışarıda potansiyel gösteren oyuncularla sezona çaylak olarak başlanabilir diye düşünüyorum. Yani Euroleague'deki net isimlere gitmek gerekiyor ama bir sürpriz de bulman lazım. Gidip Euroleague'de 3 milyon dolar kontratla oynayacak bir oyuncuyu getirmen de çok mümkün değil, takdir edersin.
2: Yani Valencia ve Paris Basket burada istisnai görüntüdeki takımlardı. Oynattıkları basketbol bence çok daha fark yarattı ve Euroleague'in o zamanlar için alışık olmadığı düzende bir sokak basketbolu edasında riskli hamlelerle yaptılar bunu. Düşük bütçelerle başarıyı gösterebilmek için, ama şu anda bu yüksek tempolu sokak basketboluna da artık Euroleague takımları alıştı. Üst düzey takımların artık önümüzdeki sezonla birlikte bunlara çok net çözümler üretebileceğini düşünüyorum. Ki Olympiacos'un bu tarz farklı bir oyun anlayışıyla sahada olabileceğini de pek sanmıyorum. Yani en büyük değişikliğin Beşiktaş için geçtiğimiz sezondan çift pivotla oynamak olabilir diye düşüncesindeyim. Ama bunun dışında hani çok farklı bir sistemle Beşiktaş'ı sahada görebileceğimizi ben pek sanmıyorum.
1: Yani bakalım, hamlelerin tamamını görmek lazım tabii. Ama ciddi eklemelere ihtiyaç var, en azından son olarak bunu söyleyebiliriz.
2: Evet evet, bekliyoruz hamleler. Umarız işte önümüzdeki haftaki yayınımızda çok daha farklı hamleleri de konuşuruz.
1: Evet, mesajlarımız var. Dilersen onlara bakalım. Ciddi sayıda da mesaj gelmiş erken saatte. Teşekkür ederiz herkese. Burada Çağlar Bey'in sorusunu sana da yöneltmek istiyorum. Tarık Biberovic'in NBA ayakları biliyorsun Dallas Mavericks'e takaslandı Memphis Grizzlies tarafından. Orada bir ilgi olduğu söyleniyor Tarık'a. Tarık'ın da yine Mark Stein'in haberine göre bir gitme arzusu olabilir. Ne diyorsun durum için? Sence Tarık kalır mı, gider mi?
2: Ben kalacağını düşünüyorum. Gitseydi hani geçtiğimiz sezon çok daha üst düzey bir noktadayken NBA'yi yolunu tutardı görüşündeyim. Tarık çok kaliteli bir oyuncu tabii ki ve artık Euroleague'de de adından söz ettiren şutörlerden birisi haline geldi. Topla da biraz daha kendini geliştirdi, ama daha fazla geliştirmesine de NBA seviyesinin ihtiyacı var. Artık yaşı da yavaş yavaş ilerliyor. Belki son 1-2 sene içerisinde bu NBA için şansları son şansları olabilir. Ama biraz topla ilişkisini de geliştirmesi gerektiği görüşündeyim ben NBA seviyesi için.
1: Ben şu yüzden bu sezon özelinde gidebileceğini düşünüyorum. Orada biraz daha yeniden yapılanan ve kulüp kültürü olan bir takıma gidiyor ya, Dallas Mavericks gibi. Burada Cooper Flagg etrafında Tarık bir şutör olarak o yeniden yapılanmanın içerisine konumlanabilir diye düşünüyorum. Yani Memphis'e göre daha heyecan verici olduğu kanısındayım.
2: Kesinlikle, kesinlikle Tarık için daha doğru bir seçim olabilir. Ama hani dediğim gibi oyuncunun Avrupa'daki şu anda statüsü bence artık çok daha farklı bir noktada. Çok daha hani saygın bir noktada ve biraz da konfor alanından ben çıkacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Burada güvendiği ya, taş yerinde ağırdır mı diyorsun?
2: Yani biraz o görüşteyim. Çünkü hani Fenerbahçe ile de Final Four'da biraz da yarı finalde eğlenmenin hani hayal kırıklığı demek istemiyorum, ama biraz o noktadaki bir sezonun ardından yeniden bir yapılanmaya da giden yavaş yavaş takımda bir Euroleague şampiyonluğu daha istiyordur Tarık'ta mutlaka.
1: Orada Euroleague şampiyonluğu apoyetinde daha önce

0: standartlarında orta seviye bir oyuncuydu. Dönüşünde de evet iyi bir performans sergiledi. Zaman zaman çok fazla maç topu kaçırsa da.
1: Yani Tarık'ın çok net bir şutör olmasından mütevellit. Ben bir heyecan duyuyorum yani bir ihtimaline karşı. Orada başarılı olabilirmiş gibi geliyor. Dediğim gibi orada hani topu kullanacak oyuncu Cooper Flagg olduğu için ve ekstra savunma önlemleri Cooper Flagg'e alınacağı için Tarık'a iyi fırsatlar gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada kısa bir reklamımız varmış. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
0: Tabii.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kur'an var. Hazırsan mesajlarla devam edin.
0: Tabii.
1: Duisburg'dan iyi sabahlar. Ben Uğur Budak. Dün akşamki geri dönüş çok özel ve çok güzeldi bu alt yaş milli takımımız için. Bu arada size sormak istediğim ise Beşiktaş'ın ilk transferler olarak Metecan ve Wilbeck'in açıklamasını nasıl buluyorsunuz? Yanlış adımla mı başlanıyor acaba demiş.
0: Yani biraz beklenti altında transferler olduğunu az önce de hani konuşmuştuk. Farklı isimler de mutlaka gelecektir diye umut ediyoruz. Hani kariyerinde yeniden kendisini ispatlamaya ihtiyaç duyan oyunculara Beşiktaş şans vermeyi seçti şu ana kadar bence. Metecan'ı bir kenara koyuyorum. İşte bunu Wilbeck'in özelinde, Furkan özelinde söylüyorum.
1: Yani burada Metecan'ın ne vereceği belli senin de dediğin gibi. Wilbeck'inden nasıl bir katkı bekliyorsun? Mesela geçen sene Fenerbahçe'de zaman zaman işte bir Dubai Basket, bir Bayern Münih maçı oynadığı maçlarda çok da kötü gözükmüyordu. Çok iyi gözükmemekle birlikte.
0: Yani aslında iki senedir neredeyse basketbola uzak kalmış bir oyuncudan söz ediyoruz diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon birkaç maça çıktı ama çok da böyle hani devamlılığı sağladığını da söyleyemeyiz. Tabii hakkını verelim. Uzun sakatlıklar yaşadı. Burada eski günlerinde özellikle o Darüşşafaka veya Makabi'deki ilk günlerinde olacağını ben pek sanmıyorum ama mutlaka sezon başında sorumluluk almak isteyecektir. Sezona nasıl gireceği bence Wilbeck'in önemli. O özgüveni sağlayabilecek mi, yeniden bulabilecek mi? Bu temel nokta olacak diye düşünüyorum.
1: Ben çok inançlı değilim ama hani eğer uygun bir kontratsa şayet yerli rotasyonu için fena olmayabilir.
0: Yani mesela Metecan'ın kontratı da sence uygun bir kontrat mı?
1: Yani geçenlerde Şehmuz Azer'in kontratı, Galatasaray'la iddia edilen kontrat ortaya çıkmıştı. Ondan sonra artık şaşırmıyorum. Artık piyasa bu herhalde.
0: Evet, öyle görünüyor. Ya bir de yerli oyuncuların kıymeti giderek artıyor. Ve sürekli aynı havuzdan bahsediyoruz. Sürekli aynı oyunculardan bahsediyoruz yerli oyuncular olarak. Burada işte alt yaş milli takımımızdaki bu performansları izlemek de bundan bence çok kıymetli. Yeni oyuncuların çıkması, yeni oyuncuların havuza girmesi çok da önemli.
1: Yani bakıyorum işte... İlk olarak Yiğit Arslan 30 milyon TL'ye anlaşmıştı mesela Trabzonspor'la, biliyorsun söylenen o. Şimdi yaklaşık 1 milyon dolar 45 milyon TL'ye Metecan Birsen'in Beşiktaş'la aynı anlaştığı söyleniyor. Şehmuz Azer'in de 53 milyon TL'ye Galatasaray'la anlaştığı söyleniyor. 1,5 neredeyse milyon dolar.
0: Evet, gerçekten yani acayip rakamlar biraz. Yiğit Arslan da başarılı bir Beşiktaş kariyerini aslında geride bıraktı diye düşünüyoruz ama.
1: Kalabilirdi.
0: Son final serisinde evet kalabilirdi kaptan, sonuçta Beşiktaş'ta iyi de bir noktadaydı ama son final serisinde de biraz beklentilerin altında kalmıştı bence.
1: Yani Euro Cup finalinde de öyle. Finalin son maçında biraz kıpırdanma gösterdi ama genelinde bir tık beklentilerden uzaktı. Sezon genelinde de öyle.

0: bu arada bana sorarsan.
1: Ya aslında Yiğit Arslan'dan beklenen tek şey neredeyse şut atması. Biraz hareketli şutlarda, özellikle dribling üstü şutlarda yüzdesi bence çok bir şutöre göre beklenen seviyede değil. Kariyeri boyunca da hani olmadı pek, ama sabit şutlarda gerçekten ayağını yere sağlam bastığında önemli bir şutördü. Bilmiyorum, bakalım kariyeri nasıl ilerleyecek.
0: Burada bir şey söyleyeceğim. Yerli oyuncuların kaşeleri bu kadar artmışken takım bütçelerinde bu iyi yabancı oyunculara kaç para verilecek acaba ya bu sene?
1: Yani bence yabancı oyuncuların paraları arasında çok artış olmayacaktır, ama yerli oyunculardaki bu artış dikkat çekiyor gerçekten.
0: Yani hakikaten ilginç. Onu söylemek lazım. Pek konusu gelmişken burada Galatasaray'da dinleyicilerimiz de çok sayıda var. Şehmuz Azar hamlesi için daha resmiyete kavuşmadı ama bekliyoruz. Şehmuz Azar hamlesi için ne dersin?
1: Ben Şehmuz Özer'in Euroleague seviyesinde çok yeterli olabileceğini düşünmüyordum. Fenerbahçe macerasında da, Anadolu Efes macerasında da. Ama zaman zaman, özellikle bu sezon işte Lasso ile birlikte, iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini o seviye içinde gösterdi. Geçtiğimiz yaz oynanan Avrupa Şampiyonası'nda da etkili performanslar ortaya koymuştu. Şimdi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bence önemli isimlerden birisi olabilir. Onun da yaşı yavaş yavaş artık 25-26'ları geçmeye başladı. Atletizmini, patlayıcılığını hala koruyan seviyede bir oyuncu, ama işte o boş kaldığında ceza şutlarını biraz daha isabetli atması gerek. Bu bütçelerde bir transferle geliyorsa Galatasaray'a.
0: Yani ben iyi bir parça olduğunu düşünüyorum ama taşıyıcı oyuncu olabilir mi FIBA'da ya da EuroLeague'de, EuroCup'ta bilmem. O konuda
1: Yok.
0: şüphelerim var ama taşıyıcı oyuncu olmayan bir oyuncuya 1,3 milyon dolar veriyorsun. Senin bütçen zaten 7-8 milyon dolar.
1: Galatasaray'da da büyük değişiklikler yaşanıyor işte.
0: Dün Deşampiyer'i de
1: Başta
0: açıkladılar.
1: evet, başta işte Mitchell'la ilgili yaşanan biraz böyle krizli sürecin ardından işte James Palmer'la da yolların ayrılması düzenin tamamen değiştiği işaretiydi. James Palmer geçtiğim sezon Galatasaray'ın ana skoreri olarak kadroda bulunuyordu. Hatta 2 sezondur öyleydi, ama Basketbol Süper Ligi'nde de %46 ile serbest atış atan bir ana skor opsiyonundan bahsediyorduk.
0: James Palmer da Çin'e gidiyor bu arada.
1: Bence gitsin, bir zararı yok.
0: Gitsin bir zarar yok. Yani biliyorsun Mitsov'la yol ayrımı iddialarının çıkma sebebi işte bu aynı menajerden belli bir yaş üstü oyuncularla anlaşılmasıydı. Wilbeck'in ismi vardı orada. Sonra Beşiktaş'a döndü biliyorsun. Adı anılan o dönemde Dechampierre açıklandı mesela. Diğer transferlerin durumu daha netleşmedi ama Pierre bitti.
1: Evet. Yani biraz daha aslında bence hayırlısı oldu diyebiliriz Galatasaray'ın geleceği için. Dechampierre de Galatasaray'a mutlaka katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Sırtı dönük oyunlarla özellikle. Ki Pozzecco da geçtiğimiz günlerde kalacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Pozzecco ile de yanılmıyorsam bir resmi sözleşme yenilemesi olmadı şu ana kadar.
0: Yani yerli bir koça gidilebilir gibi düşünüyorum ya. Burada genel menajer de değişti biliyorsun. Özgün Önver geldi. Yani yerli bir koça gidilebilir diye düşünüyorum eğer Pozzecco ile yollar ayrılacaksa.
1: Evet, ben de o görüşteyim. Ama Galatasaray'ın da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu yeniden yapılanmasıyla yine rekabetçi bir takımda kurabileceği görüşündeyim ben. Doğru birkaç yabancı kısa hamlesi gelirse, ki NBA Europe'da eğer hayata geçerse önümüzdeki yıllarda, burada Galatasaray'da kurucu takımlarından birisi olarak en önemli takımlardan olacaktır, taraftar gücüyle özellikle.
0: Bu arada Erkan Yılmaz'la da ilgilendiği konuşuluyor Galatasaray'ın, onu da söyleyelim.
1: Yani garip bir transfer gerçekten. Erkan Yılmaz savunma katkısı ve atletizmiyle gerçekten fark yaratıyor, ama o enerjisini hissettiriyor, ama hücumda çok yetersiz bence.
0: Yani en azından birden fazla pozisyon oynayabiliyor, bir alternatiftir ama onun da büyük bir kontrat alacağını tahmin ediyorum. Ya bu yabancılara nasıl bir bütçe ayrılacak merak ediyorum açıkçası.
1: Yani garip gerçekten. Dechampierre de bir yıllığına kadrosuna kattı bu arada Galatasaray. Yani hamleler bir yıllık sadece bir sezonluk yapılanma şeklinde ilerliyor gibi. Garip bir durum gerçekten.
0: Geçen sene de bu arada Unix kazandan da hayli sakatlıklardan ötürü maç kaçırdı.
1: Ama ligimizi bilen, buraya aşina da bir oyuncu. Hani İstanbul'da net bir şekilde bilen, burada yıllarca barınmış bir oyuncu. Bence mutlaka kıymetli bir katkı verecektir Galatasaray'a.
0: Sağlıklı kalırsa hiçbir şüphem yok bu arada.
1: Evet, senin de beğendiğin bir oyuncu tabii ki.
0: Ben severim. Sırtı dönük oynayan 4 numaraların artık çok fazla bulamadığımız için kıymetini bilelim.
1: Bir de Bonzik olsun'u çok seviyorsun galiba, değil
0: O da
1: mi?
0: gitti ya. Benim sevdiğim basketbolcu tiplemeleri genelde çok fazla artık dünya basketbolunda kendine yer bulamıyor. Onu söyleyebilirim. İşte
1: Eski
0: eski
1: tip.
0: tip uzunlar, eski tip sırtı dönük oynayan forvetler vesaire artık dünya basketbolunda yer bulamıyorlar. Böyle böyle bizi de basketboldan uzaklaştıracaklar herhalde.
1: o mücadeleyi, o ruhu sanki seviyorsun gibi.
0: Çarpışmayı severdim yani. Oynarken de severdim, izlerken de severdim. İşte Kevin Garnett'lerden tut da o dönem başka kimler vardı diye düşünüyorum.

0: Kenyon Martin vardı mesela yine New Jersey Nets'te o dönem. Bir sürü böyle aşırı temaslı oynayan Carlos Boozer gibi oyuncular vardı. Şimdi çok naif geliyor bana. Bana hitap etmiyor, bilmiyorum.
1: Sadece atletizm ve şuta dayalı bir spor haline geldi neredeyse şu anda işte.
0: Amerikalılar mahvetti.
1: Evet, biraz da yetenekler de böyle böyle köreliyor.
0: Yani katılıyorum. Amerikalılar mahvetti toparlamak gerekirse. Selamlar, hayırlı sabahlar. Fenerbahçe'nin transferlerini söyler misin? Seni dinlemek güzel. Ben Üsküdar'dan Selami Ülgensoy. Buyurun, topu sana atayım sevgili Onur.
1: Yani Fenerbahçe'nin bir şeyin erkinde başlamak istiyorum ben öncelikle. Ne olacak?
0: Uzun uzun konuşmuştuk. Transferler belli zaten. Değerlendirmeni de alayım transferler üzerinde.
1: Şimdi ben özellikle şeyin erkinde giriş yapmak istiyorum ki bu konuda senin fikrini açıkçası çok merak ediyorum. Şeyin Larkin Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı gelirse? Resmi imzalar atılırsa. Buradan başlayayım.
0: Bence evet. Argümanımı da şu şekilde açıklayayım mı çok kısa? Neden diye sorarsan aksini düşünen çok fazla olabilir. Fenerbahçe'nin Larkin'i Anadolu Efes gibi tüm sezon takımı taşımasına ihtiyacı yok. Larkin kritik anlarda, playofflarda, maç sonlarında, büyük maçlarda çıkıp kendi olursa bir problem yok. Yani her maç Larkin'e ihtiyacı olmayacak bence Fenerbahçe'nin. Bu büyük bir lüks.
1: Evet, burada bir hani Dekolo katkısını, Eric McCallum katkısını sezon başında almak için de sanki yapılmış bir hamle gibi Larkin transferi. Ki Larkin eğer pazarda varsa ve uygun bir şekilde gelebiliyorsa mutlaka kaçılmaması gereken de bir oyuncuydu. Bilmiyorum tabii, resmi imzalar da atılmadığı için çok fazla şu anda işte yorum yapmak da doğru değil ama.
0: Geçen Ergin Hoca bir çıtlatmış ama fark ettiysen.
1: Evet, Larkin tarafından da Efes'le ilgili ayrılık açıklaması geldi. Yani bu yüzden biraz daha net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya oyuncu mutlaka katkı verecektir. Wade Baldwin'le olan ikili bağları da bence çok güçlü Larkin'in ve burada da biraz daha işte ekstra performansı ortaya koyacaktır. EuroLeague'de yeniden bir şampiyonluk yaşamak istiyor. Kendini göstermek istiyor bir kez daha. O sakatlıkların ardından ufak da olsa işte kariyerini biraz daha zedeleyen sakatlıklar vardı. Fenerbahçe'ye ben mutlaka katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Ya ben Efes'teyken çok eleştirdim. Eleştirilerimi de bu arada arkasındayım. O dönem özelinde şartlar oydu, ona göre konuştuk ama dediğim gibi Fenerbahçe'deki rolü ve beklenti, ya da rol ve beklentiyi de geçtim, İhtiyaç Efes kadar büyük olmadığı için ya da işte ne bileyim her maçın 4 çeyreğinde ya da tüm sezonda ihtiyaç duymayacak Fenerbahçe. O yüzden bu Fenerbahçe için faydalı olabilir. Larkin'e de öyle bir rahatlık, konfor alanı yine faydalı olabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe gibi.
1: Evet, Braxton Kay'le devam edelim istersen.
0: Tabii.
1: Braxton Kay Valencia'da bu sezon gerçekten adından çok iyi söz ettiren birisi. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan profilde bir oyuncu bence. Ama çok daha farklı tempoda bir oyun anlayışına geliyor. Yasikevicius'un sistemi çok daha farklı tabii ki. Buraya eğer adapte olacağı süreyi erken atlatabilirse, bu 1-2 ayı erken atlatabilirse çok da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yine çok doğru hamlelerden birisi olduğu görüşündeyim.
0: Bu arada çok kısa bir reklamımız varmış. Hamleleri uzun uzun değerlendirelim istersen. Yine önemli hamleler var. İşte Shavon Schultz gibi, yine Braxton Kay üzerinde de konuşuruz ama burada Vedat abi sabah sabah sinir katı sayısını arttırmadan kısa bir reklama gidelim istersen.
1: Tabii.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: ediyoruz kısa bir aranın ardından. Sevgili Onur Kıran Fenerbahçe'nin transferlerini değerlendiriyordu. Braxton Key'de kalmıştık.
1: Evet, Keane az önce işte eklediğim yorumlarla birlikte sisteme eğer uyum sağlayabilirse, bu 1-2 ay içerisinde adaptasyonu kolay atlatabilirse Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben iyi bir transfer olduğu görüşündeyim. Kötü olduğunu düşündüğüm tek isimle devam edelim istersen.
0: Burada
1: Shaun Shields.
0: Shaun Shields'ı da ben bu arada şeyden pozitif buldum ya. Bir şut katkısı açısından hani Final Four'da çok muzdarip olduğu için Fenerbahçe en azından iyi bir şutör ama bilmiyorum ne düşünüyorsun bakalım.
1: Yani çok bence dengesiz bir oyuncu. Günü gününü tutmayan bir isim bana kalırsa. Top eline evet yakışıyor ama Milano'dan ben hiçbir oyuncuyu almazdım şu anda.
0: Yani şey de olabilir, Milano gibi bir yerden sonra düzgün basketbol yapısının olduğu bir yere gelince o da bir kendini yeniden bulabilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: Bir Melli faktörü mü diyorsun?
0: Yani mesela ya da bir de iyi bir şutör olması. Fenerbahçe'nin bir şut ihtiyacı var çünkü. Yani Tarık haricinde net bir şutör yoktu takımda.
1: Evet, bu noktada zaman zaman katkı sağlayabilir ama bunu ben sürekliliğini sağlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya Milano'dan Guduric gelse geri, Guduric'i de ben almam şu anda mesela.
0: Ya Milano'dan alınsa sağlıklı şartlarda bir herhalde Zekli de alınabilir diye düşünüyorum. Onun haricindeki oyuncular bana da çok heyecan vermiyor açıkçası.
1: Evet, gündemdeki diğer isimler de işte Trent Forrest, Sergün Yaz ve Marcus Bingham.
0: Burada beni en çok heyecanlandıran isim bu saydıkların da dahil öncekiler değerlendirdiklerin de dahil Marcus Bingham benim.
1: Evet, yeni Ekpe Udoh gibi görüyor taraftarlar biraz da onu. Hani Ekpe Udoh hücum yönü o kadar güçlü bir oyuncu değildi. Çember savunmasıyla biraz da ön plana çıkan bir oyuncuydu. Bingham'ın hücum yönü de güçlü. Tabii ki yeni Ekpe Udoh benzetmesini ben yapmak istemiyorum ama kalite katabilir Fenerbahçe'ye. Burada Euroleague tecrübesinin biraz kısıtlı olması tabii ki negatif faktör.
0: Burada Kabengele gibi bir örnek var Allah'tan yakın geçmişte.
1: Evet, tabii ki. Kabange gerçekten sürekli yayınlarımızda da belirttiğimiz güzide örneklerimizden
0: Çok çok
1: oldu
0: çok
1: bu
0: iyi
1: arada.
0: oyuncu ama ya. Ben hastasıyım gerçekten. Görmek isterdim Türkiye'de.
1: Evet. Ya Unix Kazan'da ya da VTV Ligi'nde de oynamış oyuncular biraz da işte üst seviyeye uzak kaldığı için keskin yorumlar yapamıyoruz son yıllarda onlarla ilgili. Yoksa hani Unix Kazan Euro Cup, Euro Lig seviyesinde boy gösteren takımlardan olsa daha keskin yorumlar yapabiliriz tabii ki. Bu seviyelerde kıyaslamak biraz zor oluyor.
0: Tabii çok göz önünde olmadığı için ya da benzeri bir rekabetçilik içerisinde olmadığı için yorum yapmak zor. Mesajlarla devam edeceğiz ama akşam çok önemli bir maç var. Bugün 21'de U17 milli takımımız yarı finalde. FIBA 17 Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Saat 21'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele. Esport ve Sport Plus ekranlarından da maça ulaşabilirsiniz diyelim. Ne dersin maç için?
1: Valla dünkü performanstan sonra artık bir finali bekliyoruz. Bir Amerika ile oynamak takımı görmek istiyorum ben. Orada kazandık kaybettik çok da önemli olmayacaktır. Bu maç bence bizim için final havasında geçecek karşılaşma olmalı.
0: Sırplar da bu arada Litvanya'yı çok sert şekilde yendiler. 23 sayı farklı.
1: Sırbistan zaten her yaşta ekolü net bir şekilde yaratabilen bir ülke. Her spor branşında o jenerasyonları yakalayabilen bir ülke. Çok farklı bir spor ülkesinden bahsediyoruz ama yenilmez de değiller.
0: Dün bu arada çeyrek final dersin Amerika Porto Rico'ya 149 sayı attı ya.
1: Yani orada çok farklı bir rekabet var. Haksız rekabet var biraz diyebiliriz orada.
0: Yani bir box skora bakıyorum şu an. 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane topçu, basketbolcu çift haneye ulaşmış. Bunların bazıları işte biri 30 sayı atmış, 2 tanesi 19, biri 18 sayı atmış. Hakikaten 149 sayı çok brutal geldi bana ya.
1: Acayip performanslar gerçekten. Yani Sırbistan'da 101 attı Litvanya gibi bir takıma. Onların performansı da gerçekten çok kıymetli ki öncesinde Yeni Zelanda'ya, evet rakip Yeni Zelanda zayıf ama 121 sayı atarak yendi. Bu seviyede biraz da böyle işte bireysel performanslar da öne çıkabiliyor. Biz de işte Ömer Kutlay'dan bahsediyoruz.
0: Yani Ömer Kutlay ve Karatasu ikilisi ümit ediyorum ki A milli takım düzeyinde de çok katkı verecekler önümüzdeki yıllarda.
1: Ömer Kutlay bence sadece bir yetenek değil. Hani genlerinde evet var. Özellikle işte İbrahim Kutluay kaynaklı tabii ki müthiş de bir geçmişi olan, çocukluğundan beri bu oyunun içinde olan ve temel bilgileri çok net bir şekilde alan bir isim ama azim yani onun Real Madrid'e gitmesi, orada zorluklar yaşaması daha küçük yaşta 14-15 yaşında farklı bir ülkeye gitmek büyük bir cesaret bence ve orada ilk dönem dil konusunda özellikle yaşadığı sıkıntılarla çok zorlu şartlara rağmen orada kalması, dönmek istememesi, o seviyede tutunması bence çok kıymetli. Onu çok daha farklı bir isim haline getiriyor. Sadece yetenekli olacak bir başarı değil bence.
0: İlerleyen dönemde Avrupa basketbolunda çok ciddi bir ağırlığı olacaktır diye düşünüyorum bu arada.
1: Evet, öyle umut ediyoruz. Özellikle bu Next Generation turnuvasında zaman zaman etkili performanslar gösterse de final maçında biraz etkisiz kalmıştı dürüst olmak gerekirse, ama ben onun da bunu motivasyon yaratabileceğini düşünüyorum. İlerleyen yıllarda adından ciddi şekilde söz ettirebilir. Eğer Mart'ta kalırsa da bu sezon A takımda birkaç maç şans bulabilir.
0: Yani değerlendirilebilir. Orada Pedro Martinez gibi bir koç geldi biliyorsun. Bu sene Dellaraya'yı falan çok fazla denediği için genç oyunculardan böyle bir deneme olabilir. A milli, düzeltiyorum, U17 milli takımımıza buradan başarılar dileyelim. Ümit ediyorum yarın burada final mücadelesi içinde konuşmak nasip olur.
1: Umarım, umarım inşallah. Dediğim gibi bence bu bizim final maçımız bu. Amerika maçı biraz daha farklı bir karşılaşma.
0: Merhaba Burak Bey, Rafet Çaymen. Trabzonspor'un transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki sezon neyin mücadelesini verebilir? Bu arada bazı transferlerini çok beğenmekle birlikte Trabzonspor'un bazılarına hiç anlam veremedim. Mesela Troy Copain hamlesine hiç anlam veremedim. Ama Xavier Tillman da mesela çok başarılı olabilir gibi geldi. O çok ortadayım ya.
1: Mesela yerli rotasyonunda da Ege Arar sözleşme inlendi. Rıdvan Öncel takviyesi yapıldı. Değişik hamleler, böyle çok takıma seviye atlatacak hamleler olduğunu ben şu ana kadar Trabzonspor'da düşünmüyorum. Ki Emmanuel Terry mesela beğendiğim bir oyuncudur. Emmanuel Terry ile bir sözleşme imzalandı. O da çok kıymetli ama net bir şekilde seviye atlatabilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a şu ana kadar.
0: Şakarısın, burada fark yaratır mı?
1: Bir nebze. Belki ama çok net değil. Mesela Tolga Geçim'i kadrolarına kattılar. Ya yerli rotasyonunda gerçekten acayip işler yapıyorlar. Önemli transferleri imza atıyorlar. Ama yabancı oyuncu olarak bilmiyorum, biraz beklentimin altında gidiyor benim.
0: Yani burada dediğim gibi mesela Brady Manek hamlesini de kabul edebilir buldum. İyi bir şutör. Troy Copain'i hiç anlamadım. Bakıyorum diğerlerine. Yerlerden Rıdvan Öncel hamlesi mesela bana çok geçmedi. Onun haricinde zaten başka da bir hamle yok şu an için.
1: Yani geçtiğimiz sezon çok iyi işler yapmışlardı Selçuk Örnek yönetiminde. Üstüne koyarak gitmelerini ben biraz daha beklerdim ama hani sil baştan neredeyse olacak bir kadro. Yani neredeyse 7-8 yeni transfer var şu ana kadar ve çok fazla şu oyuncu seviye atlatır dediğimiz bir isim de göremedik.
0: Yani bakalım hedef ne olarak belirleriz peki burada?
1: Gerçekçi hedefi bence Türkiye Ligi'nde playoff olarak net bir şekilde belirlenebilir diye düşünüyorum.
0: FIBA'da?
1: Yani FIBA Şampiyonlar Ligi'nde belki ilk tur gruplarından çıkmak, ilerleyebilmek, çeyrek final.
0: Xavier Tillman hamlesi için ne dersin? NBA'de süre alan bir oyuncuydu çünkü.
1: Duyamadım.
0: Xavier Tillman hamlesi için ne dersin?
1: Yani çok bir fikrim olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası, dürüst olmak gerekirse. Bilmiyorum katkı sağlayacak mı sağlayacak. Çok yakından tanıdığım bir oyuncu değil.
0: Yani Avrupa'ya gelmesini beklemiyordum. Çok özel bir oyuncu mudur? NBA'de çok fark yaratmış bir oyuncu mudur? Hayır, ama şaşırdım. Ben merak içerisindeyim. Avrupa'da nasıl olacağına yönelik.
1: Evet, bekleyip göreceğiz.
0: Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Basketbol milli takımımız için Tarık Biberoviç krizi tam anlamıyla çözüldü mü acaba? Yoksa başka bir devşirme oyuncu olmadığı için mi oynuyor? Eğer sorun çözüldüyse niçin Malachi Flynn kadroya alınmadı acaba? Böyle bir belirsizlik içeren duruma değinmek istedim. Bunun yanında Bogdanoviç tekrardan Fenerbahçe'ye dönebilir mi? Tarık'ın gitme ihtimali sonrası Bogdanoviç ile yarım kalan aşkesi kaldığı yerden tamamlanır mı? Bogdanoviç üstünde imzaladı bildiğim kadarıyla bir yıllık.
1: Evet, Bogdanoviç dönse de Partizan'a dönecek gibiydi zaten.
0: Onun haricinde de Tarık'ın devşirme sorunu maalesef çözülemedi. Dün zaten hani Malachi Flynn'in olmamasını buradan anlayabiliriz.
1: Ama Flynn takımla birlikte salondaydı. Bosna'ya da gitti. Muhtemelen işte bir sonraki maçta devşirme oyuncu statüsünde Flynn oynayacak diye düşünüyorum ben. Tarık da Bosna maçında çok etkili bir performans ortaya koyamadı bana kalırsa. Özellikle peş peşe kaçırdığı 5-3'lük var. 9'da 2 ile yay gerisinden hücum etti. Çok da hani o ritminde değildi.
0: Flynn de artık milli formayı giysin bu arada ya, öyle düşünüyorum.
1: Evet, bir maç giydi yanılmıyorsam şu ana kadar.
0: Anımsayamadım şu an.
1: Bir maç ben elemelerde giydiğini sanki hatırlıyorum. Ya, önemli bir oyuncu tabii ki ama Bahçeşehir Koleji'nde de sezona çok yüksek perdeden başladı. Sezonu tamamlarken bana kalırsa aynı noktada değildi.
0: Sırbistan maçlarından birinde mi forma giymiş acaba?
1: Öyle hatırlıyorum sanki ben, evet.
0: Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Sizce Tarık Biberoviç NBA'de başarılı olabilir mi? Fenerbahçe Euroleague için etkili bir uzun alacak mı? Hemşerim Onur Bey'e selamlar demiş Nihat Bey. Bizden de size selamlar.
1: Beni duyabiliyor musun?
0: Duyuyorum şu anda, evet.
1: Evet, soruyu duyamadım şu anda.
0: Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Sizce Tarık Biberoviç NBA'de başarılı olabilir mi? Fenerbahçe Euroleague için etkili bir uzun alacak mı? Ayrıca hemşerim Onur Bey'e de selamlar, sevgiler demiş.
1: Selamlar olsun. Tarık

0: Büberovic ya NBA'ye giderse dediğim gibi topla biraz daha ilişkisini geliştirirse bence mutlaka başarılı olur. Fenerbahçe'nin uzun transferine geldiğimizde işte Bengim'den bahsediyoruz. Bir de Sertaç Şanlı ismi var şu anda gündemde. Sertaç Şanlı da gelirse eğer rotasyonda 5-6 dakikaları tamamlayabilecek, dış atış katkısını bir uzundan verebilecek bir oyuncu ki Euroleague tecrübesi de çok yüksek bir isim ama Euroleague'in dinamiklerine hakim bir tane net pivot almak da bence çok önemli olur. Fenerbahçe'ye güç katar.
1: Var mı markette bu anlamda dikkatini çeken bir isim?
0: Maalesef yok. Maalesef yok. Market çok dar. Hani Tavares, Milutinov tarzı bir uzun. Çok beğendiğimiz Kabangele tarzı bir uzun markette müsait noktada yok maalesef. Ya çok da kızışmış durumda işler gerçekten. Oyuncu bulmak da zor.
1: Uzun pozisyonuna son 4-5 yıldır kıran girdi gerçekten. Yani inanılmaz. Bu arada işin ilginci Avrupa'da çok iyi uzunlar çıkıp NBA'ye de gitmiyor mesela. Uzun çıkmıyor.
0: Evet. Hep kısa noktasında ülkemizde yerli oyunculardan bir şikayetçi oluruz ama şu anda hani yabancı noktasına baktığımızda Avrupa'da da bir uzun krizi gerçekten net bir şekilde var. Yani saf atletizme döndüğü için işler biraz da bu noktaya geliyor. Yetenek havuzu gitgide daha da azalıyor maalesef.
1: Yani bakalım burada uzun bulmak kolay değil Avrupa şartlarında, en azından bunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Günaydın güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Beşiktaş'ın gündemindeki almaya çalıştığı oyuncularla alakalı yorumlarınızı yapabilir misiniz? Başkanımız iyi kadro kuracak gibi. 18 geçe atmış Satılmış Bey mesajı. Zaten konuşmuştuk herhalde sonrasında.
0: Evet. Gündemde farklı bir isimde bilmiyorum. Var mı senin aklına gelen?
1: Yani baba, işte David de Julius ismi şu an olmayanlardan. Olacağı iddia edilen isimlerden biri. Onun haricinde çok bir iddia da yok ortada bildiğim kadarıyla.
0: Evet, biraz daha net hamlelerde bekliyoruz Beşiktaş'tan. Daha üst düzey hamlelerde bekliyoruz Beşiktaş'tan. Böyle özetleyelim.
1: Kesinlikle katılırım. Burak kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Gerçekten harikasınız, maşallahınız var. Her gün her yerde siz varsınız. Radyo Spor'un jokerisiniz, harikasınız, iyi yayınlar demiş Ataşehir'den Ahmet Mert. Teşekkür ederim Ahmet Bey.
0: Evet, bu konuda ben de Ahmet Bey'e katılıyorum. Bazen böyle arabalar geçerken senin sesini duyuyorum gerçekten. Ayrı da gururlanıyorum arkadaşımla.
1: Ya geçen şey oldu sevgili Ozan Demir, burada programda bazen anıyoruz. Hafta içi bayağıdır program yaptığım için. Yolda eve dönüyorum, radyoyu eskaza açtım, sen çıktın. Abi konuşmamıştık o günde, işte sabah 6'da işe gidiyorum, senin programının tekrarı var diyor. Artık çok fazla dinlemiyormuş, biraz benden baymış kendisi. Tabii bu
0: çok
1: işin
0: çok
1: şakası.
0: Çok güzeldir, dinlesin.
1: Çok teşekkürler, tabii ki bu işin şakası. Evet sevgili Yunus Delfin daha ne yazmış? Selamlar 6. adam Onur Kıran, hoş geldiniz. Keyifli yayınlar dilerim. Dün akşam U17 basketbol erkek takımımızı gönülden kutluyorum. Mükemmel maç oldu, inşallah Sırbistan'ı yener final oynarız. Bilhassa Ömer Kutlay ve Darius Karatos harika basketbol oynadılar diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar Yunus Delfin'den ne demiş? Bir de Galatasaray İstanbul Vadisi projesini bitirmeden olimpik sporlarda başarılı olamaz. Bu 3-4 yıl daha sürecek. Dursun Özbek yönetimini bu konuda kınıyorum. Yazık demiş.
0: Yani bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama milli takımımızla ilgili değineceğimiz noktada işte Fransa karşısında aldığımız galibiyetin geliş şekli, o geriden dönerek son 2 dakikada maçı tutunup galibiyete uzanmamız bence Sırbistan karşısında da oyuncularımıza büyük özgüven aşılayacak.
1: Yani ben de öyle düşünüyorum. Sırbistan da iyi takım ama güzel maç olur en kötü ihtimalle, yani öyle düşünüyorum. Zaten alt yaşlarda kazanmak önemli ama en önemli olan şey maç deneyimi. Böyle büyük kırılma maçlarını oynamak. O yüzden oyuncular zaten çok kıymetli bir deneyim elde etti. Öyle bakıyorum.
0: Tabii ki Fransa'da bu arada gerçekten hani alt yaşlarda ciddi seviyede güçlü bir takım ki baş antrenörleri de Asvel'in hem sahibi hem yeni koçu olan Tony Parker.
1: Tony Parker'ın Euroleague'de de coaching anlamında, başkanlık anlamında çok başarılı değildi. Coaching anlamında da çok başarılı olamayacağını izlenimlerini sanki dün aldık ya.
0: Ama ona kendilerini göstermek de ister oyuncular bence. Hani milli takımımızda da, Fransa milli takımında da bir Parker'a kendini göstermek istiyordur mutlaka oyuncular da.
1: Yeni 17-18 yaş kuşağı Tony Parker'a bizim kadar vakıf mıdır ya?
0: Mutlaka hakim olduklarını düşünüyorum ben. Şimdi de Asvel'le olan bağı Parker'ın oyuncular için daha da kıymetli. Asvel Euroleague seviyesinde giriş takımlardan birisiydi. Yani bu sezon biraz daha seviye atlayacaklar gibi görünüyor ama o da iyi bir bence referans olur oyunculara.
1: Güzel bir motivasyon. Böyle düşününce bana da mantıklı geldi.
0: Tabii sağ kenarında onu görmek gerçekten her sıfatıyla Parker'ın, onu görmek ciddi bir güzel bir motivasyon.
1: Merhabalar, günaydın. İzmir'den Yunus ben. Bir sorum olacak. Yanılmıyorsam son 10 senedir belki daha fazla ya da Fenerbahçe ya da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar şampiyon oldu. Sizce ligimiz sıkıcı bir halde değil mi? Yani sürekli Fenerbahçe şampiyon oluyor. Hatırladığım kadarıyla bir karşı yakanın şampiyonluğu var Ufuk Sarıcı ile. Peki takımlar şampiyon olamayacağını bile bile neden?

0: Hala bu ligde Varoluş Savaşı veriyorlar. Şubeyi mi kapatsınlar diye bir sorarım mesela.
1: Arada Karşıyaka'nın ve Beşiktaş'ın yakaladığı başarıları es geçmemek lazım. İki takım da finallerde boy gösterdi. İşte defalarca kez kupaya yaklaştı ama
0: Telekom'un bir
1: genelde
0: sezonu var biliyorsun Erdem
1: evet. Ya ama genelde işte dinleyicimizin de bahsettiği gibi Ergin Ataman'ın takımı olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe arasında geçti rekabet. Burada tabii EuroLeague seviyesinde bütçelerin çok daha farklı olması işi dengeleri bozan taraf. Diğer takımlar da gerçekçi hedefi yarı final olarak koyup üstüne gitmeye çalışıyorlar mutlaka. Ki Beşiktaş da şampiyonluk hedefiyle çıkıyor 2-3 sezondur lige.
0: Bu döngü kırılır mı bir noktada?
1: Arada istisnalar bence mutlaka olacaktır ama tek sezonluk olabilir. Ya yani bu devamlı kırılacak gibi bir döngü beklemiyorum ben açıkçası. Yine uzun vadede Efes Fenerbahçe ikisi arasında gidip gelecek bir şampiyonluk yarışı mutlaka devam eder.
0: Ya bana da öyle geliyor. Çeşme Altın Yunus'tan selamlar sevgili Alaca. Ufuk Sarıca Erik Makkoluma kavuştu. Yorumun var mı demiş Onur Bey. Evet. Yani Karşıyaka döneminde birlikte çok fazla anı bıraktılar İzmir taraftarına. Şimdi Esenler Erokspor'da yine bir aradalar.
1: Evet, beklenen kavuşma gerçekleşti. Uzun süredir bekliyorduk bunu. Ama Erik Makkalım artık 38 yaşında. Ki zaten Karşıyaka'ya geldiğinde de çok şeyler verdi, evet. Ama 33-34 yaşındaydı ilk başladıklarında bu maceraya. Şu anda biraz da Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz bana kalırsa. Mutlaka üstüne koymak, takıma bir liderlik yapmak isteyecektir. Ufuk Sarıca'yla olan uyumları da güzel bir noktada. Fakat işin içinde taraftar yok Esenler Erok noktasında. Bu beni biraz üzüyor açıkçası.
0: Olmaz da bu arada. Yani şunu açık söyleyeyim. Dün futbol programında da bunu söylüyordum. İstanbul takımları için söylüyorum. Semt takımları için. İstanbul'da olan herkes aynı üç takımı tutuyor. Ya bunu şey olarak söylemiyorum. Demoralize etmek adına söylemiyorum ama hepimiz de farkındayızdır. O yüzden ben şehir takımlarını daha çok seviyorum. Semt takımlarına nazaran.
1: Evet, bir şehri temsil etmek çok daha farklı bir nokta gerçekten. Ben başarı gelse bilmiyorum. Erok mesela bir yarı final oynasa, final oynasa diyelim o salon dolar mı? Ben bundan da şüpheliyim. Mesela Bahçeşehir Koleji maçları yine o tribünlerdeki görüntü takım üst düzey seviyedeyken bile bence çok hani şey değil.
0: Parlak değil.
1: Parlak değil, evet. Doğru tabiri tam olarak bulamadığım nokta parlak değil.
0: Bu arada sevgili İhsan Dilek'ten bir fotoğraf gelmiş. Muğla'dalar şu an. Koy kenarından ağaçların arasına denizi çekmiş. Güzel hayatlar var tabii. Güzel hayatlar var tabii. Ne diyeyim?
1: Selam olsun.
0: İhsan abiye buradan selamlar, sevgiler. İzzet Şener yazmış. Burak Bey, Fenerbahçe Beko 6 oyuncu sonra Türk ve yabancı transfer yapacak mı? Nerelere ihtiyaç var? Cedi Osman Fenerbahçe ile adı anılıyordu. Son durum ne? Galiba Anadolu Efes'le bir anlaşma durumu olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de Cedi Efes'e yakın görüyorum ki zaten orada geçmişleri de var. Büyük bir geçmişleri de var. Yanılmıyorsam kaptanlık da yaptı Cedi Anadolu Efes'te değil mi?
0: Ayrılmadan önce galiba.
1: Evet. Ya büyük de bir geçmişleri var. Cedi Panathinaikos'ta da bence hani fena performanslar ortaya koymadı bu sezon. Kazandırdığı maçlar oldu, öne çıktığı maçlar oldu. Benim beklentilerimin üstünde bir Panathinaikos performansı sergilediğinde söylemem gerek Cedi için.
0: Bence de kötü bir dönem geçirmedi bu arada. Panathinaikos döneminde artı olarak yazarım ki Anadolu Efes'te geçen seneki kadro yapılanmasında forvete yer verilmemesi şimdi Cedi'nin ne kadar önemli olduğunu herhalde geldiği andan itibaren net bir şekilde hissedebiliriz.
1: Evet. Peki Ergin Ataman'ın geleceği için ne düşünüyorsun?
0: Burada Lasso kendini kesinlikle güvence altına aldı mı? Öncelikle bana bunu biri söyleyebilir mi?
1: Sanırım aldı. Aldı gibi tabirini kullanınca da biraz çok kesinlik anlamı gelmiyor ama aldı gibi.
0: Ya resmiyete dökülmediyse her an her şey olabilir ama Barcelona düşünür müsün mesela Ergin Hoca için?
1: Barcelona büyük kaos gerçekten. Hani oraya girmek bir şampiyonluk hedefindeki koç için çok riskli bir hamle bana kalırsa.
0: Orada şey var ama biliyorsun. Çok affedersiniz. Gittiği dönem Panathinaikos'ta kaostu Ergin Hoca'nın. Yani uzun yıllardır neredeyse o dönem itibariyle 14-13 yıldır şampiyon olamayan bir takım vardı.
1: Ama Panathinaikos'un biraz da parayı veren büyük çalara işi çevireceği, pek çok oyuncuyu kadrosuna katacağı, yeniden yapılanmaya gideceği belli gibiydi. Şimdi Barcelona'da büyük bir belirsizlik var. Başta Navarro'nun durumu ne olacak? Ayrılık söz konusu Navarro ile ve takımdaki sil baştan bir kurulum da beraberinde gelecek gibi görünüyordu Pascual'in de gidişiyle birlikte. Hani yönetim noktasındaki bu ayrılıklarla birlikte oyuncuların da pek fazla değişikliğe uğraması Barcelona için ya belirsizlik ve hala sürüyor. Temmuz ayının başındayız. Hala Barcelona için net hamlelerden söz edemiyoruz. Bu taşın altına, bu topun altına girmeyecektir diye düşünüyorum ben Ergin Hoca.
0: Orada da bana şeyi çok düşündürüyor mesela. Biliyorsun sezon bitmeden işte Moses Wright gibi, Josh Nebo gibi eklemeler yapılmıştı orada. Hala transfer yapılmadı, koç da belli değil.
1: Evet, koştu bir. Ki Pascual umut vaat ederek gelmişti aslında. Barcelona'daki geçmiş dönemleri çok büyük başarılar getirmese de, zaman zaman hayal kırıklıkları getirse de, bu özellikle Zenit macerasının ardından çok umut vaat ederek gelmişti. O da net bir şekilde beklentilerin altında kaldı. Valencia'ya karşı bir İspanya Ligi'nde final serisi oynadılar belki, ama orada da oyun anlamında, belki skor anlamında da zaman zaman sahaya yansıdı, ama oyun anlamında çok ezilerek kaybettiler bana kalırsa.
0: Pedro Martinez de bu arada şampiyon yaparak Real Madrid'in yolunu tuttu.
1: Tam da bence Real Madrid DNA'sına uygun bir koç. Tempoyu yaratır. Real Madrid'in sevdiği o açık alan oyununu da oynatır. Gerçekten doğru hamle olur Real Madrid için de bana kalırsa.
0: Onun kariyerinde hep şey vardı biliyorsun. Manresa'dan çıkıp Gran Canaria'dan çıkıp Manresa'ya, Manresa'dan çıkıp Valencia'ya, sonra bir tur daha Gran Canaria, Manresa, Valencia, o döngüyü bozdu. Gran Canaria'ya geri dönmedi.
1: Ve ben 50'lerinde bir baş antrenör diye düşünüyordum Pedro Martinez'i.
0: 62
1: Geçtiğimiz
0: yaşında.
1: günlerde baktım 65 diye aklımda kalmış benim de. 65 diye denk gelmiş
0: Ya,
1: yanılmıyorsam.
0: çok deneyimli bir hoca. Daha önce Euro Cup'ta da yılın koçu ödülü, işte Euro Cup şampiyonu falan da vardı. Euro Lig'de de ilk senesinde etkisini hissettirdi. Ben Euro Lig'de bir şampiyonluk yaşasın isterim ya.
1: Ben de şimdi tekrar kontrol ettim. 65 yaşındaymış Pedro Martinez. Gerçekten acayip. Hiç göstermiyor da, değil mi?
0: Yani bir tık çöküklük var ama hani 65 bilmiyorum. 58-60'da diyebilirim.
1: Hak ediyor başarıyı gerçekten. Euro Cup'ta da bu arada yılın koçu seçilmişti ilk kez. İşte Euro Lig'de yılın koçu seçildi. CV'si de dolu dolu geliyor Real Madrid'de.
0: Net hak etti bu arada yani. Scariolo bence çok şişirme bir hoca, öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ters kimse anlamasın, saygısızlık gibi gelmesin. Sevenleri vardır illaki ama Scariolo bence çok şişirme bir hoca. Pedro Martinez zaman net iyi hoca, buna eminim.
1: Bence Real Madrid'de hata zaten Chus Mateo dönemiyle başlamıştı ki Chus Mateo da şu anda İspanya milli takımının da baş antrenörü. Nasıl o noktaya geldi? Onu da anlayamadığım bir baş antrenör gerçekten Chus Mateo. Sonrasında Scariolo'yla bu yanlışlar devam etti. Takım biraz da hani kazayla neredeyse Euroleague'de final oynadı. Bir şekilde Scariolo da bir final oynatma başarısı göstermiş oldu.
0: Yani burada şey var tabii, sen yeterince iyi değilsen bazen menajerin iyi olması da yeter. Bazı kapıların açılması için.
1: Doğru, haklısın.
0: Yani selamlar, çok güzel dinliyor, keyif alıyorduk. Lakin 10 dakikadır Bursa Nilüfer'de yayın parazitli olmaya başladı. Destek lütfen derken düzelmiş. Bu arada çok ciddi de bir sağanak var önümüzde. Televizyonların bağlantısı kesildi. Yağmuru çok seven biri olarak yayın arasında bir herhalde 2-3 bardak çay içeceğim bahçede, onu söyleyebilirim.
1: Burada bayağı İzmir'de güneşli bir hava var gerçekten. Yakıcı bir güneş var.
0: Ya şu an benim ailem de 2 gün evvel Muğla'ya gitti. Ege'de hakikaten yakıcı ve güneşli bir hava var ama tabii orada suya girme lüksüne sahipsiniz. Hani İstanbul'da ne kadar yapabiliriz bunu, onu düşününce çok şey olmuyor.
1: Her zaman bekleriz seni de buraya.
0: İkidir. Daha doğrusu son gidişimde denk düşüremedik. Ama yazın İzmir'e bir yürüyeceğim, bu konuda seninle de görüşmek istiyorum. Burada İstanbul'a çok artık yoğun düşmediği için yüzünü gören cennetlik derler ya, arayı bir kapatmak lazım.
1: İnşallah inşallah, hasretle bekliyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, ağzına sağlık. Vedat abi beni uyarıyor. Dediğim gibi günün erken saatlerinde kendisinin çok sabrını test etmeye gerek yok. Daha 2'ye kadar buradayız kendisiyle. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Çok akıcı oldu. Her şeye de değindik aslında bakarsan.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Gerçekten öyle bir yayın oldu diyebilirim.
0: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Onur'a Instagram ve Twitter üzerinden, Onur Kıran hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yine Onur Kıran YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Çok kıymetli içerikleri var. Dediğim gibi Twitter tarafında, X tarafında basketbola dair gündem gelişmelerinin hepsini Onur'un hesabından bulabilirsiniz. Instagram'da da kıymetli Reels videoları var. Beni de ulaşmak isterseniz Burak Alaca Instagram ya da Twitter'dan mesaj atabilirsiniz. Öte yandan yeni bir YouTube kanalım var. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olup destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Zaten yazınca en üst sırada çıkıyor kanal. O yüzden çok da anlatmaya gerek yok. 213 abone olmuş. Diyelim. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. Radyo. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaş.

0: hız da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Mutlu günler, Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Son 32 turu tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar da belli olmuş oldu. Dün gece Avustralya-Mısır mücadelesi vardı ve penaltılar sonucunda Mısır son 16'ya kalmayı hak etti. Gecenin karşılaşmalarına baktığımızda Arjantin, Yeşilburun adaları ile oynadı. Çok zorlu bir mücadelenin sonunda 3-2 kazanan Arjantin son 16 turuna adını yazdırdı. Ve sabaha karşı oynanan mücadelede Kolombiya, Gana karşısında maçın başında attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve son 16 turuna adını yazdıran son takım oldu. Ve bugün saat 20'de Kanada-Fas mücadelesi var. Bu mücadeleyle birlikte son 16 turu mücadeleleri de başlamış olacak. Kupa'dan haberlerle gün boyu karşınızda olacağız.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. 4 Temmuz 2026 Cumartesi gündeyiz ve bugün yaklaşık 7 tane program üzerine bahis yapabileceksiniz. Türkiye Jockey Kulübü'nün düzenlediği, artık United Racing'in düzenlediği de diyebiliriz. At yarışlarında 7 tane programımız var. Sabah 11'de Şatin başladı. Arkasından Greyville, sonra Ankara, İzmir, Gulfstream, Saratoga, Diyarbakır var yerli yarış olarak ve Woodbine. Bugün 3 tane yerli yarışımız var. Ankara, İzmir, Diyarbakır. Onun haricinde de 5 tane yurt dışı yarışa bahis yapma şansınız olacak. Ama her zaman dediğimiz gibi seçerek oynayın, çalışarak oynayın, her yere saldırmayın, kendinize zarar vermeyin diyelim. Günün programlarını şöyle bir inceleyelim. Ankara'da 9 koşulu bir yarış günü var. Ankara için birazdan Serkan Çömez bizlerle birlikte olacak. Vaktimiz kalırsa Diyarbakır'ı da konuşacağız Serkan'la. Diyarbakır için de 6 koşulu bir program var. Gece başlayacak o program, saat 9'da başlayacak ama erken baskı. Tüm bilgileri Serkan'dan almaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar, bugün için yetiştirebildiğimiz kadar bütün programları yorumlamaya çalışacağız onunla beraber. Ankara'daki yine Ankara yarışlarında özellikle bazı yarışlar özellikle sürpriz olabilme ihtimali yüksek yarışlar ve bununla alakalı düşüncelerimizi aktaracağız. Birinci koşuda bir handikap 14 yarış var. Handikap 14 yarışta özellikle dikkat çeken King Ladder var. 4 yarış koştu. 3'ünde gayet iyiydi. 2'den düşmedi. 1'inde çimde ilk yarışında 3. kalmıştı. Bugün de bakalım ne yapacak, onları beraber seyredeceğiz. Bu arada Serkan'ı ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşınca hemen onu alacağız diyelim ve programa şöyle bakalım. Bu arada bugün içinde, daha doğrusu dün Jokeyler Derneği'nin bir tane paylaşımı oldu. Bu paylaşımda da bir istekleri var. Hemen onunla ilgili okuyayım. Kamuoyu açıklaması yaptılar. Jockey ve aprantilerin prim oranlarının 2018 öncesindeki oranlara getirilmesine ilişkin bir kamuoyu açıklaması yaptılar jockeyler. At yarışı yönetmeninin 105. maddesinin 2. fıkrasında. 20 Aralık 2018 tarihinde yapılan değişiklikle bincilerin prim haklarının ciddi ve telafisi güç kayıplara yol açtığını bahsediyorlar. Değişikliğin yapıldığı tarihte Türkiye Jockey Kulübü tarafından söz konusu düzenlemenin geçici nitelikte olduğu ve bir yıl içinde eski oranlara dönüleceği konusunda açık taahhüt verilmesine rağmen aradan geçen 7 yıl aşkın sürede bu bir düzenleme yapılmamasından bahsediyorlar ve yürütülen tüm görüşmeler sonuçsuz kaldığı için bugün bu noktada kamuoyuna diyoruz ki diyorlar, mevcut koşullar altında jockey apranti mesleğinin sürdürülebilir biçimde icra edilmesi mümkün değildir. Tüm jockey ve aprantilerin ortak karar doğrultusunda bu açıklama kamuoyunda paylaşılmaktadır demişler. Saygılarımızı diyor. Bütün jockey ve aprantiler adına Halis Kartaş, Saadettin Boyraz, Selim Kaya, Mehmet Kaya, Erhan Yavuz, Onur Öztürk, Nurettin Şen, Ferit Yardımcısı, Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Akın Sözen, Ayhan Kurşun, Özcan Yıldırım, yani Müslüm Çelik, görebildiğim Salih Çelik, Ali Yıldız, Vedat Abiş, yani bütün jockeylerin altında ortak imzası var. Aprantilerin de ortak imzası var. Ve şu anda at binen bütün jockey ve neredeyse aprantilerin ortak imzasıyla bir bildiri yayınlamışlar. Bir kamuoyu açıklaması yapmışlar. Bununla ilgili nasıl bir yaptırım yapacaklar, at binmeyi boykot mu edecekler onu bilmiyorum ama merakla da bekliyoruz. Nasıl bir hareket, nasıl bir orta yolu bulacaklar, nasıl bir görüşmeler sonuçlanacak bundan sonra. Onu da takipçisi sizlere aktaracağız. Jockeyler eski prim oranlarına dönmesini istiyorlar ki değişiklik 7 yılı aşkın süredir. Artık birinci %10 alırken ikincisi daha, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci olanlar daha düşük oranlarda prim alıyorlar ki her günde bir şehirden bir şehire gidiyorlar. Masrafları çok, vergileri çok ve onların da istekleri fazla. Bakalım neler olacak. Evet, Ankara için Serkan Çömez attığımızda. Serkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Boykot konusunda sen ne diyorsun abi?
0: Ben tabii ki şimdi jokeylik öyle göründüğü gibi koşup atın üzerine bin otur gel kazan gibi bir şey değil. Yani bir de %40 vergi çıktıktan sonra birinci olsa bile kazandığı ikramiye bir de yol masrafları hiçbir şekilde ve giderlerini de düşemedikleri için jokeyler için de çok zorlu bir hale geldi gibi görünüyor. Tabii ki kazandıkları göze batıyor, kazandıkları çok kazanıyorlar diye düşünüyor herkes ama bugün İstanbul'dasın, yarın Bursa'dasın, ondan sonra İzmir'desin, sonra Kocaeli'desin, devamlı gezme, dolaşmak zorundasın. Uçaktan uçağa gidiyorsun, belki araçla gidiyorsun, yanında yardımcın var, şoför var, yol var. Kolay değil, yaptıkları iş de kolay değil, kazançları da ona göre eskiye göre düşük kalıyor. Tabii ki baş jokeyler kazanıyorlar da bir alt kısım jokey de kazanamıyor diye düşünüyorum ben veya aprantiler kazanamıyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani burada aslında en büyük şey sıkıntı aprantilerin. Sonuçta
0: Evet.
1: jokeyler belli bir artık gelir seviyesine ulaştığı için onlar için ulaşım diğer harcılıklar çok problem olmuyor. Zaten mesela ben Adana'dan biliyorum. Adana'da çocuk doğu yarışına gidecekse atın sahibi şanslıysa at yol parasını da gönderiyor. İşte otobüs parasını da
0: O
1: gönderiyor.
0: öyle
1: Yani gönderiyor.
0: aprantiye gönderir de yani aprantini de düşünsene binek ücreti ne kadar mesela şimdi?
1: 2400 lira civarı diyor. Bir yarış.
0: 2400 de tek
1: Yani
0: yarış.
1: tek yarış.
0: Ya
1: Yani.
0: da güzelmiş. Evet.
1: Şimdi şöyle düşün abi. Günde 5 yarış binsen ortalama haftada 30 yarış binsen yani
0: Yani.
1: 70-80 bin lira yakın
0: Dur bakalım onu
1: bir ücret
0: göreceğiz.
1: olduğunu.
0: Pazartesi günü deklareyi yapıp yapmayacaklarını. Pazartesi günü dekrelerde belli olacak. Dinleyicimiz de yazmış bize. Pazartesi günü deklare zamanı görürüz. At binip binecekler neler olacak. Çarşamba oyunları oynamayız biz de diyor. Bakalım göreceğiz biz de. Pazartesi sabah deklarelerde her şey ortaya çıkacak. Boykot devam olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz, konuşacağız. Bir kısa araya gidelim Serkan, Ankara'ya öyle başlayalım.
1: Tamamdır abi.
0: Tamam, hadi.

0: yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Bankam Tombank kartıma gir.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'te. Şimdi Ankara yarışlarını Serkan Çömez'le birlikte değerlendireceğiz ama son düzlükte de kampanyalar devam ediyor. 4 tane özel kampanyamız var. Altılgayan'da 100 bin liraya varan ekstra kazanç var. Tutturamadınız 5'te kaldınız. 500 liraya kadar günlük %25 iadesi var. Yine ikinci sıralı ikili ve çifte bahislerde 500 liraya varan ekstra kazanç var sizleri bekleyen. Ve sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar hediyeniz var ki oynadıkça kazan kampanyası. Oynayınca yarışsever kazansın diye bu kampanyaları yaptık diyelim. Herkesi sonucuk.com'a üye olmaya bekliyoruz diye hatırlatalım ve Serkan'a Ankara birinci koşuyu soralım. Ankara'da birinci koşu handikap 14, 1300 kum, 8 safkan. Serkan, kimleri tutuyorsun?
1: Ufuk abi, özelden mesaj geldi. Radyo Spor'da bizi dinleyen lise arkadaşım Abdullah Alkuş'a buradan selam söylüyorum. Bir an önce tahminlere geçsen iyi olur gibi sistemlere ver.
0: Evet abi.
1: Ben bankoyla başladım abi. O da King Luther olacak. Bilindiği üzere Burhan Kılıç'la devam etmişlerdi. 7 aylık aradan sonra dönüş yarışında çok etkili performans sergiledi. Daha sonra Kocaeli'nde çok kolay bir birinciliğe imza attıktan sonra son katılmış olduğu Ankara yarışında özellikle düzlüğe çok kolay tempoda çıkmasına rağmen sonlarda bir anda durdu, yani bir anda kesti. Bence mesafenin uzun geldiğini düşünüyorum ki Burhan Kılıç o yarışı kaybettikten sonra da hemen jokey değişikliğine gittiler. Bence Ahmet Çelik de bugün King Luther kolay bir birincilik elde etmesini bekliyorum. Ben de net şekilde bank olacaktır. Tek bir rakip önerebilirim ikili bahis seçeneklerinde. O da 5 numaralı bir Kara Vedat olabilir. Yani sabit ihtimalli ikili bahis denenebilir bu isimle. King Luther başlangıçta bankomuz olacak.
0: Evet, King Luther sabiti şu anda 1.70. 1.70 ganyan, güzel ganyan aslında, 1.70 oran bir Kara Vedat. O da rakibi dedin ama King Luther banko. Ahmet Çelik'le bir bankoyla altılı ganyana, birinci altılı ganyana başladık.
1: Hatırladın mı abi son kaybettiği yarışı? Ortaladı. Evet. Bir anda işte kolay kazanacağı izlenimleri verdi ama bence erken yürüdüğü için sonuna nefesini ayarlayamadı. Bugün onu bence Ahmet Çelik yapmaz. Belli noktalarda devreye girer diye düşünüyorum.
0: Ellort orada ayırmışlar zaten. Grubun çok çok önündeydiler. Ellort gelip bir boyun farkıyla hakim olmuştu. Geldik ikinci koşuya. Arkadaşına da selam olsun. Bak, banko yemeği

0: Rakiphanesinde 4 numara Zellucci ile devam edeyim. Son Ankara yarışı gayet etkili satış ikide. King Malkoç'un kazandığı yarışta ikinciliği iyiydi ki benim yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da ilk kez start almıştı ki buranın rakımı buraya gelen isimler ilk yarıştan da belki kötü sonuç elde edebilir ama daha sonra etkili koşabiliyorlar. 2. sıraya onu yazdım. 3. sıradan Age of Discovery son yarışında anlamsız bir şekilde startta çıkmadığı için derecesizdi. Çift pistte bugün kum pistte bakalım. Yani 3 aylık aradan sonra kum pistteki yarışı iyiydi. Sonra anlamsız bir şekilde startta kaldı Gökhan Kocakaya'yla. Ben idman pistinde iyi işlere sahip olduğunu düşündüğüm bu ismi de ihmal etmedim. Daha sonra geniş kurgularda dişi olmasına rağmen çok uygun sikletiyle 9 numara Female Eagle uzun mesafeyi en iyi yapabilecek isimlerden. Son yarışındaki 5.liği Kocaeli ters pistindeki ölçü almadığım King Malkoç ki bu pistte 3 kez koşup 1 kez kazanmıştı. Ve son olarak da 1 numara Sundance diyeceğim. 8-4-3-9-5-1 abi ben de burada ayrımsız yazacağım isimden.
1: 8-4-3-9-5-1 dedik. Kalabalık tuttuk burayı ve
0: geçtik. Selim abinin adını yazmadık.
1: Demeyi yazmadın. Dur bak. Mert Ali olmaz ama Mert Ali olmaz da İstanbul'da kazandığı Shadow Soldier'la kazandığı grup 2 yarışla emin ol ben de onun kadar sevmişimdir. Çok en azından hak ettiği yeri orada birazcık İstanbul'da o özel Gazi Günü'nde kazandığı yarışla çok mutlu etti. Sonra Ankara'da Calvados'ta da kazandı. Bu az binen, az kazanan bir safkan bir jokeyimiz ama Mert Ali olmaz. Selim Öğüz ikinci Selim abi de devamlı onunla şansını denemiş bugün demedi demeyle. Bakalım neler yapacak.
0: Bir tokatına Selim abinin şeyi. Bilmiyorum. Ya Mücahit Biner ya Mert Ali Solmaz.
1: O çalıştırdığı için atları. Mert Ali Solmaz idmanlarında da üstünde. Safkanların yarışta da üstünde. Geldik 3. koşuya. Şartlı 4'e. 1900 şimdi 3 yaşlı İngilizler. 7 safkan var. Burada 2 safkan rakiplerini ayırmış. 3 numaralı Born to Trust ve 7 numaralı Right of Spring. Ne diyorsun Sema Ulaş? Tayral tutumlu 2 tane büyük ekürü. Kimleri tutuyorsun burada?
0: Yani yine iki isminin bence ön planda olacağı bir yarış olur abi. Çünkü ön tarafta baktığımız zaman Stigrech ve Tarcan Baba gibi ön taraflara hamle yapacak isimler var. World Trans Right of Spring'e geçildiği yarışı hatırlıyorsan abi onun içinde kalıp dışarılara çıkmak isterken Right of Spring bir anda 2-3 boy öne çıkınca sonuna geldi fotonun önünde Ercan Çankaya'dı yanlış hatırlamıyorsam World Trans'ta evet Ercan Çankaya'dı ikincilik elde etmişti. Bence 28 günlük aradan geliyorlar ikisi de o yarış sonrasında hiç yarış koşmadılar. Ben aradaki çalışmalarını istinaden World Trans'ı rakibinin önüne koyuyorum çünkü 1200 metre, 1000 metre, 1800, 1600 ile geliyor. Yani iyi işlerle geliyor. Ben Mehmet Salih ile ilk kez bir araya gelmesine rağmen Burnley Trust'ın düzlükte rakiplerin dışına çıkıp oradan yapacağı hamleyle koşu kazanmasını bekliyorum. Tabii ki rakipte Right of Spring sonuçta bu ismi geçtiğini düşünüyoruz. Yine aynı içer taraflarda hapis ederse Ayhan Kurşun da bu ismi çok iyi tanıyor. Onu da bir yerden çıkartmaz da Right of Spring'de kazanabilir ki Tyler Tunney kürüsü de zaten sahaya yani çok çok iyi isimler getirmiş ve çok iyi at koşan bir ekürü. Ben onun da şansının en az Burn to Trust kadar olacağını düşünüyorum. 3-7 ben de ayrımsız da.
1: 3-7 ayrımsız yazdık Burn to Trust ve Right of Spring. Ben de şu Midnight Mirage'den korkuyorum. Maiden'dan yeni çıktı ama Ahmet Çelik miymiş hemen üstüne? Bakalım neler yapacak o da. 4. koşu Maiden. Dişiler 2 yaş İngilizler. 1200 kumdalar. 11 safkanın katılacağı yarıştayız. Az yarış koşmuş isimler burada. En tecrübelisi Oyare. 9 numaralı safkan. O da %23 AGF almış. Bu Holy Moly. İlk yarışında da çok konuşulmuştu. İlk yarışında 3. olmuştu Salih ile. Sonra bugün kumda bir yarışa çıkıyor. Çime de böyle atlar da mesela 4'ünde bugün kumda Maiden'a yazmışlar. 9'unda da çimde bir Maiden var. Oraya da kaydı vardı. Burayı tercih etmişler. Kumda mı görelim dediler. Nasıl bir düşünceleri var bilmiyorum. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la bakalım neler yapacak. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Özellikle 7 numaralı I Got Peace'de başlayacağım. Ben tat provasını canlı izledim. Çünkü Osman'ın girişkinin oğlu Ahmet ben de benim stajyerim. Ve aynı zamanda birçok ben bunu sayın videolarını izledim uzun zamandır.
1: Vallahi hazırlanıyorum. Evet, antrenörün oğlu sen de.
0: Evet abi çok çok iyi yani sahada zaten o kendisi de normalde mesela 8'de iş baş yapacağı zaman da 4'te gidiyor. Çocuk çok çalışkan ve okulu

0: Nasıl gidiyor?
1: Şey gelecek yani, antrenör olacak, evet. Aygottis'in hazırlıkları çok iyi ve iyi start provası var. Uzak kazandı. Hatta demedi demeyle de galibi var. Mesela ben şimdi İdman pistindeki derecelerine baktım. 1004 yazıyor. Biz zaten hani canlı izlediğim için, şey videosunu izlediğim için saat tuttuğumuzda 1002 derece yaptığını gördük. Yani bence orada kaçırmışlar galiba. Aygottis'in bence dereceleri yanlış. Ama ilk sıraya yazdım. Start provasında kazanmış bir isimden bahsediyoruz. İlk sıraya öne yazdım. Hatta değerlendirenler alternatif bank olarak da kullanabilirler. Rakip hanesinde çok cazip bir isimden bahsedeceğim. Mystic Runner. Bu ismin hazırlıkları çok iyi. Özellikle kum pistte çok etkili koşmasını bekliyorum. Ki son galobunda son galobunu sansar yaptırdı ama daha önceki uzun işinlerinde 1800-1000 metrede sarıççılık çalıştırdı bu ismi. Raporu da kum pistte kazanması yönünde, ki baktığımız zaman da Salih Çelik'in son zamanlarda belki düşen bir temposu var ama bugün ondan da çıkış yarışları bekliyorum. Çok cazip konumunda 8 numara Mystic Runner'ı yazmak istedim. Daha sonra 5 numaralı Hidden Island. Bu ismin de idman pistindeki genel görüntüsü çok iyiydi ve sahada konuşulan, yani Mert Kikarfas'ın kendisini çalıştırıp kendisinin bindiği bir isim. Ki Adana'da da Murat Akdağ bu ismi alıyordu. Abi dedi bu ismi kesinlikle unutma dedi. Ayhan Polat bunun antrenörü. Buradan bildiğim bir taydı. Onu da yazdım. Son olarak da 4 numaralı Ceyhan Sultan'ı diyeceğim. Onun da yeterli hazırlıklarına sahip olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle kum pistte de çok farklı koşacaktır. 7 alternatif banko, 8-5-4 bende. 6 numara Holy Moly'nin de çim pistte yatkın pedigresi nedeniyle yazmadım ben abi.
0: Evet. Onun çime de.
1: Bir numara da mesela, bir numara da çim atı. Letargo anne tarafı. Evet. Kadal Ekülüs'ün çoğu safkanı çim atı. Baktığımız zaman yani onu da çim pedigreye sahip olduğu için yazmadı. Ona tabii tutanlara sahip olsun.
0: İlave edebilirler. Evet. Geldik 5. koşuya, 2. altının başlangıcı böyleydi. Biz numara olarak bir sıralayalım Serkan ilk 4. koşuyu, meydanı.
1: 7 alternatif banko, 8-5-4.
0: 8-5-4, 7 ama hemen şu 7'nin Aygottis'in 3 lira şu anda sabit ihtimalde oyunu var. Aygottis ve 1. koştaki King Lotter bağlarsak güzel bir, en azından 5 lira 6 lira oranı yakalamış oluyoruz gibi.
1: Bir tane yani daha var sürpriz atım abi, ilk 3'e konulabilir.
0: İlk 3'e konulabilir, ben aldım hemen şimdi. Açtım son düzlüğü, sabitleri açtım, bekliyorum.
1: 6 dakikamız var.
0: O zaman 5. koştayız. 11
1: ben de bekliyorum.
0: 11 safkan var. Yumurcak ve Güllübahçe. 8-10 ekürü. Ne diyorsun 1400 şimdi bu yarışta kimleri tutuyorsun?
1: Günün en zor iki yarışından birisi de burası abi, baktığımız zaman. Dişi atları 1400 metre. Hep birbirlerini geçebilecek güçe sahipsinler. 2 numara Destek Kızım'la başlayıp ilk kez burada koşacak ama yani bu mesafeleri en iyi yapabilen bir isim. 5 aylık aradan sonra gördüğü yarışlardaki, İzmir'de yarış olmayınca artık işte Bursa'ydı, İstanbul'da, Ankara'ydı, buralara kadar gelecek bu isim. Ertuğrul Çankılıç idaresinde start alacak bu ismi ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde özellikle ikimizden bahsedeyim. Her ne kadar çim pistte 19 yarış koşup birini kazanmış olsa da özellikle rakipleri çok uygun. 12. sıraya koydum. 3. sırada 8 numara Yumurcak. Bir önceki kaybettiği yarışları, son iki yarışı uzundu ama kısa mesafeli yarışları da çok etkili. Ekül avantajına da sahip. 7 numara Kıvırcık Kız ve 3 numara Sakarbaşı Kızı ön tarafta istediği avans alırsa da durmayabilir. 2-4-8-7-3 ben 5 sıramda geçtim.
0: Evet, 5 lira 10 kuruş şu anda. 5 lira 10 kuruş da hazır, bekliyorum Serkan. Geldik 6. koşuya, kısa vade 7. 4 yukarı Araplar, 1200 çimdeler. Aysere Kız ve Esin'in kızı Ekürü azimli büyük favori. Tabi bu azimli bu grupta büyük favori olmayı hak ediyor, bir Kayızbert temsilcisi. Hişman çizik üzerinde, Hişman'la da çok iyi anlaşan bir isim. Ne diyorsun, kimleri tutuyorsun?
1: Yani abi baktım da azimliye, yani 1200-1400 arasında koştuğu taylığı dışında, yani 2023 yılında iki yarış var üst üste koştuğu, 2023 onun dışında hiç kısa mesafede yarış kazanamamış azimli. Yani bu kadar AGF'e çıkmış ama ben ilk ismim 4 numara Fermander'le başlayacağım. Özellikle Fermander'in kısa mesafesi.
0: Serkan, arada kalmamak için hızlı hızlı gidelim. Serdar Bey çünkü Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında konuşmaya başladı. Hemen o en azından biz de Ankara'yı bitirmiş olalım.
1: Tamam. Fermander ilk ismim Aysel'i kız rakip olacak. Daha sonra 5 numaralı Tuncer önde liderliği alırsa, azimliye kısa gelmezse etkili koşacak. ve iyi hazırlıklara sahip 9 numara Kılıç Kızı. 4

0: 4-2-5-1-9 benim buradaki sıralamam.
1: Evet, 6. koşu 4-2-5-1-9 dedik. 7. koşu şartlı 3 koşu 1400 çimde burada kimler tutuyoruz?
0: Çanakkale Fırtınası'nın çift pistte yatkın olduğu pedigresiyle kazanmaya yakın. Rakip hanesinin özellikle altınla Tibet Aslanı son yarışı çok iyiydi. Ve 1 numara Uygur Taş ilk kez çıkacağı çift pistte yazalım derim. 2-6-1 ben başka isim görmedim.
1: 8. koşu Maiden dişi 1200 kum söz sende.
0: Çok, çok iyi hazırlıklara sahip olduğunu öğrendiğim, bugün cazip çıkmasını beklediğim anneden Rockstar, Antiochos gibi, Sin gibi isimlerle kardeş. Eğer startı iyi alırsa 4 numara Bodastar kazanmasını bekliyorum. Ben de net şekilde banko.
1: 5.50 oranı var onda ve toplamda 3 safkanın oranı da 28 lira 5 kuruş oldu. Geldik son koşuya. Handikap 15, 1200 çim. Kimler tutuyorsun?
0: Son yarış performansına göre Deep Iron'ı öncelikle tutuyorum. Rakip hanesi 9 numara Lady Begüm. O daha sonra geniş kurula Simaze bugün günün en büyük sürprizlerini yapabilir. Bugün kapalı gözlük takısı aldı. 5 numaralı Angel Quest'in son çim performansı fena değildi. 3 numara Kidness yarış gördü. 2 numaralı Wallace ve 4 numaralı Prenses Hazal deyip burayı 6-9-11-5-3-2-4 şeklinde geçeceğim.
1: Evet, kapanışı da böylece yaptık Ankara'da. Çok teşekkür ediyorum Serkan, bol şanslar diliyorum.
0: Teşekkür ederim abi,
1: yayınlar. Evet, şimdi Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Başkan Serdar Adalı açıklamalarda bulunuyor. Oraya bağlanıyoruz.
2: Riskeleri koyamayan Beşiktaş'ı 1,5 yılda 80 milyon euro bonservis geliri kazanan bir kulübü haline getirdik. Evet, bu satışların hepsi kulübümüze gelir olarak gelmeyecek. Bunların bir bedeli var. Biz de bu oyuncuların bonservis bedellerini karşı gruplara ödeyeceğiz. Bu yüzden alış ve satış hareketlerimiz de devam edecek. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri, futbol takımımızla yaptığımız bütçe düzenlemesi sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya da imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşma sürecini de tamamladık. Ve UEFA tarafından kulübümüze bizden önce konulan kaldırdık. UEFA'nın kulübümüze ilişkin bu kararı bizlere şunu gösteriyor. UEFA kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra ilk kez finansal bağımsızlığını kazandı. Ancak gelin görün ki finansal fair play anlaşmalarına uymayıp UEFA'nın koymuş olduğu finansal kuralları ihlal edip Beşiktaş'a UEFA'dan ceza aldıranlar maalesef kahraman ilan ediliyor bu camiada. Bizim için sağda solda Beşiktaş'ın borcunu artıran yönetim deniliyor. Bu algıları yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Baksanıza koskoca UEFA bile bu işten size kadar anlamıyor. Ne hikmetse o çok övülen yönetim kurulları için vermediği kararı bizim çalışmalarımız sonrasında veriyor.

Biz Beşiktaş'ın UEFA nezdindeki kısıtlamaları kaldırılırken sadece sportif borçları, banka faizlerini ödemekle de kalmadık. Bizden öncekilerin yaptığı usulsüz işlerin cezalarını da ödeyerek bunu başardık. Göreve geldiğimiz ilk anda dahi söylediğimiz gibi Beşiktaş mali bağımsızlığını kazanacak. Kendi ayaklarının üzerinde duran bir organizasyona kavuşacak. Ne derlerse desinler. Borç yapan yönetim algısı yapmaya da devam etsinler. Tarih bizleri bugün UEFA anlaşmasında olduğu gibi Beşiktaş'ın finansal bağımsızlığını sağladı diye de yazacak. Bunu herkes çok iyi bilsin. Değerli Divan Kurulu üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar. Divan Kurulu toplantımız

3 gün önce denetim kurulumuzun dönem raporu camiamızla paylaşıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş tarihinin belki hiçbir döneminde bizim kadar şeffaf olunmadı. Kimse Beşiktaş'ın kurullarıyla, burada hepsi, bizim kadar da işbirliği içinde olmadı. Buna rağmen denetim kurulu raporunda yazan bazı ifadeleri de şaşkınlıkla okudum. Özellikle Dikili Taş gayrimenkul projemizden gelen gelirin yöneticilerin alacakları için kullanılması konusuna da bir cevap vermek isterim. Bekir Hocam burada mı? Burada değil herhalde. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na 50 milyon euro tutarında yüklü bir ödeme yaptık. Kalan borcumuzu da tamamen Beşiktaş menfaatlerine uygun olacak şekilde 5 yıllık bir vadeyle yapılandırdık. Ancak Dikili Taş gelirini yaptığımız bu ödemeden 2 ay sonra kasamıza koyabildik. Biz Bankalar Konsorsiyumu'na ödeme yapmak için Dikili Taş'tan gelecek olan gelirin bu ilk kısmını beklemiş olsaydık ödemeyi 2 ay olacak.

faiz borcundan kurtarmış olduk. Banka borçlarımızı da Beşiktaş'ın lehine olacak koşullarda kontrol altına almış olduk. Dikili taş geliri gelince de gerektiği zaman da bize bu kasa kolaylığını sağlayan yöneticilerimize ödeme yaptık. Denetim kurulunda yöneticilere ödenen borç şeklinde aktarılan bu konunun aslı astarı bu şekildir. Ayrıca bu alacakları niye benim yönetim kurulu üyelerinin hesabına gönderdik? Onu da denetim kurulu çok iyi biliyor. Gelsin burada açıklasın. Ancak ne yazık ki borç ödeyen, Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayan bir yönetim kurulunun farklı bir anlatımla itham edildiğine de şahit olduk. Bu noktada Beşiktaş camiasını rakamlarla bilgilendirmenin de en doğru yol olduğuna inanıyorum. Denetleme kurulu raporda bizim emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL aldığımızı belirtiyor. Biz ise Nisan ayında Tüpraş, Beko ve Nike'den gelen sponsorluk gelirlerini Bankalar Konsorsiyumuna yatırdık. Bankalar Konsorsiyumunda Nisan ayında 2.4 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Tekrar ediyorum. Dikili Taş projesi için emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL bir ödeme aldık. Ama Bankalar Konsorsiyumuna 2 milyar 400 milyon TL borç ödedik. Yani Dikili Taş projesinden elimize geçen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyarak belki de tarihin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Emlak konuttan gelen paranın üzerine 1 milyar 100 milyon TL daha koyduğumuz halde emlak konuttan gelen paranın neredeyse iki katı tutarında bir borç ödediğimiz halde bu paradan yöneticilerin alacakları ödendi gibi bir yargıya varmakta açıkçası art niyetli buluyorum. Ben Bankalar Konsorsiyumu borcu konusunda hızlı davranmak, iki ay daha beklemeden Beşiktaş'ı bir an evvel faiz yükünden kurtarmak için Dikili Taş'tan gelecek parayı beklemek yerine kulübün sponsorluk gelirlerini buraya kullandım. Dikili Taş'tan ön ödeme geldiği anda da gelen parayı kulübün işleyişi için kullandım. Ve yine Beşiktaş'ın gündelik borçlarını ödedik. Bu hesabı kusura bakmayın ama toplama işlemini yeni öğrenen, sayıları parmaklarıyla sayan 5-6 yaşındaki çocuklar bile anlar. Her ne hikmetse bir tek denetim kurulumuz anlamadı bunu. Kaldı ki bu operasyonların tamamında ilk gününden bugüne kadar her banka görüşmesinde, her yapacağımız işte de denetim kuruluna her zaman sorduk, beraber gittik. Gelecek paraları bu şekilde ödeyeceğiz diye kendileriyle paylaştık. İşte o gün de bir şey demediler yani, bu yanlıştı, bu doğruydu diye. Ben anlamıyorum. Emlak konuttan gelen banknotları, bankalara yatırılan paraların seri numaraları, yani onları mı yazmamız lazımdı? Ya da biz illa Dikili Taş'tan gelecek geliri bekleyip iki ay daha faiz ödeyip 1 milyar TL daha az mı borç kapatsaydık? İnanın hayret ediyorum. Bugüne kadar hiçbir yönetim, çok iddialı bu konu, hiçbir yönetim ne sponsorluk gelirlerinden ne de oyuncu satışlarından bir tek kuruş götürüp de bankalara ödeme yapmamış. Biz sermaye artırımı yapmışız. Sponsorluk anlaşmaları yapmışız. Oyuncu satışı yapmışız. Ne topladıysak da götürüp bankalara ödeme yapmışız. Bir de üzerine itham ediliyoruz, sorguya çekiliyoruz. İtibar suikastına uğruyoruz. Hayretler içindeyim açıkçası.
Bundan sonra gelen paraların üzerine bu talimat verdim. Şu sponsordan bu kadar geldi. Şu projeden bu kadar geldi. Şu oyuncu satışından bu kadar geldi diye kalem kalem yazalım. Borçların vadesi geldiğinde de daha şuradan paramız gelmedi deyip bekleyelim o zaman. Ya böyle bir şeyin imkanı var mı? Hiçbirinizin aklı mantığı alıyor mu bu iş? Beşiktaş camiasının burada bilmesi gereken en önemli nokta şu. Biz dikili taş projesinin gelirleri borçların ödemesinde kullanılacak demiş miyiz? Demişiz. Dikili taş projesinden dolayı emlak konuttan 1 milyar 280 milyon TL'lik bir ödeme almış mıyız? Almışız. Bankalara bu tutarı ödemiş miyiz? Ödemişiz. Hem de emlak konuttan gelen paranın iki katını ödemişiz. Biz dikili taş gelirlerinin iki katı kadar borç ödeyeceğiz. Siz hala yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın. Hiç öyle bir şeye yani böyle bir şey evet deme, kimsenin de evet demesi diyecek bir hali yok. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz. Bunda da hiçbir kimsenin hakkı yok. Yeri gelmişken çok önemli bir konuya da değinmem gerekiyor. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımızda 128 milyon dolar olan banka borçlarımız şu an itibariyle 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette. Yapılan bütün algılara rağmen kulübümüzün belini büken banka borçlarıyla ilgili de çok önemli bir yol aldık. Bunu da herkes bilsin. Konu aslında az önce anlattığım şekilde gelişmişken ve bununla ilgili olarak denetim kurulu bizden istediği bilgiyi anında alabilecekken denetim kurulu raporunda kullanılan bir anlatım dilini

son derece yanlış ve yakışıksız buluyorum. Değerli büyüklerim, şöyle bir konu var. Beyler, denetim kurulundaki arkadaşlar, bu sizin görevdeki üçüncü döneminiz. Bizden önce de burada farklı yönetim ve divan kurullarıyla da çalıştınız. Biz gider ayak sponsorluk geliri kırdırıp alacaklarını kur farkıyla tahsil edenlerle kesinlikle karıştırmayın bir kere. Çünkü siz yine o gün oradaydınız. Yıllarca denetim kurulu raporları hazırladınız. O raporlarda kişilere yahut eski yöneticilere olan borçlar kısmında birinci sırada hep Serdar Adalı yazıldı. Ben o dönemin yöneticilerine de bunu raporlara yazmamalarını defalarca söyledim. Benim adımı oraya ben değil siz yazdınız. Ben defalarca benim Beşiktaş'tan alacağım olmaz dedim. O rakamı da yönetimde bile olmadığım zamanlarda forma olarak, loca olarak yine kulübün menfaatine kullanılmak üzere kullanılmasına da her zaman yardımcı oldum. Cari hesabım orada. Gider herkes bakar. Paranın nereye gittiğine. Beşiktaş'ın Serdar Adalı'ya borç dediğini ben yine Beşiktaş'a verdim. Beşiktaş'a şu parayı verdim demekten de hayatım boyunca hep haya ettim, utandım. Sizden rica ediyorum. Lütfen ne beni ne de bu yönetim kurulumda olan arkadaşlarımı başkalarıyla lütfen ama lütfen karıştırmayın. Denetim kurulu raporlarında doğru dili kullanın ki Beşiktaş camiası daha fazla yanıtmasın. Üç gündür ortalık yangın gibi. Kullandığınız bu dil, bu eksik anlatımınız bize gösteriyor ki biz de kulübün datalarını uçursak, belgelerini sizinle hiçbir şekilde paylaşmasak, hatta belgeleri yok etsek, sahte imzalı evraklar göndersek, gözünüzde çok daha başarılı ve kıymetli olurmuşuz. Denetim göreviniz için gerekli imkanları, istediğiniz tüm bilgi ve belgeleri size sunmasak, tekrar ediyorum, gözünüzde belki çok daha başarılı oluruz. Ayrıca değerli büyüklerim, değerli divan kurulu üyeleri, şeffaflık demek kulübün en özel, en mahrem bilgilerinin çarpıtılmış rakamlarla ortaya serilmesi de demek değildir ya. Ya buranın bir özeli olmayacak mı bu Beşiktaş ailesinin, Beşiktaş camiasının? Kusura bakmayın, siz bu konuda ne yazık ki yanlış yaptınız. Camiayı da yanlış bilgilendirdiniz. Evet, ben gördüğümü yazdım. Evet. Bu en doğal, zaten yapmanız gereken şey bu. Ne görüyorsan onu yazacaksın. Ama hani tek satırla geçmek yerine onun niye öyle olduğunu da belirtirseniz insanlar da doğru bilgilenir. Biz de hiç bu hoş olmayan durumlara, vaziyetlere düşmeyiz. Yeni sezona başlarken, sezon öncesi olumlu bir hava yakalamışken, hatalı, eksik, manipülatif anlatımlarla maalesef olumlu havayı kaçırdık. Bizden önce mali kurullara rapor yetiştiremeyen bir kurulken, başka hiçbir yönetim zamanında yapmadığınız şahsi yorumları da yapıyorsunuz. İşte bütün rakamlar burada. Hakikatler de burada. Belki de asıl denetlemesi gereken, ya sizi de mi bir denetletsek, ne yapsak? Yani. Şunu da ilave edeyim. Biz yönetim kurulu olarak bazı transferlerde önemli bonservis ödemeleri yaptık. Doğrudur. Sportif başarıyı yakalamak için de gerektiğinde yine bonservis ödemeleri yapacağız. Bu ödemelerin mali koşullarını vadelendirmek

0: Bildirmelerini de Beşiktaş için en uygun şartlarda yapacağız. Mümkün olduğu kadar uzatıyoruz zaten, farkındaysanız takip edenler. Gerekirse de Beşiktaş'a yine kendi kaynaklarımızla da kasa kolaylığı sağlayacağız. Siz de rica ediyorum ilerleyen raporlarınızda yine bonservis ödemelerinde toplam yükümlülükte artış yazacaksınız. Burada önemli olan nokta şu. Bizim aldığımız hiçbir oyuncu Beşiktaş'a zarar vermeyecek. Beşiktaş'ı zarara sokmayacak. Biz bir oyuncumuzla yollarımızı ayırıyorsak, o oyuncu Beşiktaş'a, yabancı futbolculardan bahsediyorum, yabancı transferlerden, mutlaka bir bonservis geliri kazandıracak. Bunu 1,5 sene içinde gördük. Yani aldığımız adamları kaça aldık, kaça sattık. İsim söylemek istemiyorum şimdi burada. Bizim dönemimizde transfer edilen her oyuncuyu da aldığımız transfer bedelinin daha üzerinde bir bonservisle gönderdik. Bunun dışında kadromuza Beşiktaş'ın istediği zaman bonservis geliri elde edebileceği oyuncular kazandırdık. Ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Kazandıracağız. Yıllarca tek bir kuruş bonservis geliri elde edemeyen Beşiktaş'ın denetim kurulu olarak transfer kalemlerine de bu açıdan yaklaşmanızı rica ediyorum. Bugün elimizde istediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz birçok önemli oyuncumuz var. Sayayım size. Orkun Kökçü, Agbadu, Morillo, Oh, Calo, Çerni, Endidi ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var. Hepsine de teklif var. Bunu bilin buradan. Ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi de bir niyetimiz yok. İçlerinde bir tane bile futbol hayatının sonuna gelmiş, son kontratını yapmış, kıyak emekli edilmiş, üstüne de para verilip de gönderilecek şu anda hiçbir oyuncumuz yok. Biz halen geçmiş dönemlerde getirilen o kıyak emeklilerin maaşlarını, fesih bedellerini ödüyoruz. Yani faizi öde, bankayı öde, 32 tane adam yolla, onların gidiş paralarını öde, yolladığın yerde maaşlarını öde. Hal böyleyken bütün Beşiktaş camiasına soruyorum buradan. Bizim transfer ettiğimiz oyuncular zarar mıdır, varlık mıdır? Bunları siz divan üyelerinin takdirine de bırakıyorum. Ben göreve geldiğimden beri kişilere ve kişisel kaynaklara bağımlı olmayan bir ekonominin önemini defalarca ifade ettim. Bu düşüncelerimin de halen arkasındayım. Kulübümüze dün de kaynak sağladık, bugün de sağlayacağız. Gelecekte de ne gerekirse yapacağız ya. Bir gün belki bizler de Beşiktaş'ımıza sağladığımız kaynağı belki geri alacağız. Ancak sağlayacağımız bağımsız mali yapı sayesinde Beşiktaş'ın herkesin parası ödendiğinde dahi zorda kalmayacak. Biz bu görevi geride bıraktığımızda burada alacağımız olsa da olmasa da hiçbir şahıs ben Beşiktaş'a şu kadar para verdim, bu kadar sildim, bu kadar hibe ettim diye hiç kimse burada çıkıp şovunu yapamayacak. Bu kişiler, bu sloganlar Beşiktaş'ta da artık alkışlanmayacak ya. Biz kendimizi alkışlatmak için değil, geride güçlü, başarılı, finansal anlamda bağımsız bir Beşiktaş bırakmak için samimi söylüyorum, çok çalışıyoruz. Ve bunda da muvaffak olacağız. Hepinizin içi rahat olsun. Bunu bütün Beşiktaşlıların da böyle bilmesini istiyorum. Hazır yanlış anlaşılmalara, yanlış anlatılan konulara değinmişken, eksik anlatılan başka bir konu ile de ilgili sizleri, camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon kombinelerimiz satışa çıktı. Özellikle kapalı türbin kombine fiyatlarıyla ilgili de geri dönüşler alıyoruz. Benim de bu konuda söyleyeceklerim var. Geçtiğimiz sezon yeni seçildiğimiz zamanda yönetim kurulu olarak kombinelerde ilk kez fiyat ayarlaması yaptık. Ve bugün tepki almamıza sebep olan kapalı türbin kombineleri için taraftarlarımızın isteğini de göz önünde bulundurduk. Kapalı türbin kombinelerimizi ezeli rakiplerimizin eşdeğer kombine fiyatlarının yarısını satışa çıkardık. Normalde geçen sezon kapalı türbin fiyatları 50-60 bin bandında olsa, yani biz bir indirim yapmasak o fiyattan satmış olsaydık bugün bu gündem daha iyi olmayacaktı. Öyle kapalı türbünü neler geliyor, neler söylüyorlar ya. Öyle kapalı türbünü bitirmek falan, ya bunlar boş sloganlardan öteye gitmez. Ben şimdi sizlere soruyorum. Geçtiğimiz sezon beraber sizler de maçtaydınız. Kapalı türbün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma nasıl bir etki yaptı? Geçen sezonki rayicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş'a, Beşiktaş türbinlerine bir katkısı oldu mu? Türbin olarak hangi maça etki ettik? Takımımıza ne kadar güç olabildik? Bunun öz eleştirisinin de biraz kendileri tarafından yapılmasını istiyorum. Biz sezon boyunca rakiplerin üzerinde oluşturmamız gereken baskıyı ne yazık ki kendi takımımızda kurduk. Birleşin.
1: Lütfen müdahalede bulunmayalım.
0: Dinle.
1: Divan kurulu üyelerimiz, başkanımız konuşmasını bitirsinler. Konuşma listesine adınızı belki yazdırırsınız lütfen.
0: Belki bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı, bir müsaade eder misiniz?
1: Değerli üyelerimiz, öyle. Lütfen istirham ediyorum efendim. Lütfen yerlerinize oturur musunuz?
0: Arkadaşlar rica ediyorum. Bir oturur musunuz yerine? Bak senden başka duy. Bak herkes dinliyor.
2: Değerli arkadaşlar, sükunete davet ediyorum.
0: Şimdi
2: başkanım, bir dakikanızı istirham edeyim. Değerli arkadaşlar, başkan sunumunu yapsın. İsteyen arkadaş burada sırayla alıyoruz. 10 dakikayla. Oradan bağırarak çağırarak değil. Burası, demin de söyledim, sizler senatörsünüz ya, burası senato. Lütfen rica edeceğim. Buyurun Sayın Başkanım.
0: Şimdi bu taraftarlarımızla belki de bugüne kadar hiçbir başkanın yapmadığı en az 3-4 tane toplantı yaptım. Arkadaşlar, iyi görünmüyoruz. Eskisi kadar kuvvetli çıkmıyor sesimiz. Evet. Birleşin. Yok. Tek ses, tek vücut olun. Yok. Takıma maç boyunca itici güç olun. Yok. Ya bana kapalı türbün anlatıyorsunuz. Ya benim çocuklarım o kapalda büyüdü ya. Keşke siz şimdi bu konuşanlar o zamanki kapalı olsanız da ben de bu eleştirilerinize hak verebilsem. Bir şey daha var. Ayrıca kapalı ruhu dediğimiz ruh mekandan bağımsızdır. Kendini her yerde, her koşulda gösterir. Beşiktaş sevgisi illa

Stadın belli bir yerinde olmaya endeksi değil. Kale arkasında maç seyreden de Kapalı'daki kadar Beşiktaşlı. Şimdi herkes bir şey tutturmuş gidiyor. Yönetim gelecek tepkileri engellemek için bu fiyattan kombine satıyor diyor millet. Ben geçtiğimiz sezon tribünlerde protestoları, olumsuz sloganları çok duydum. Kalktım. Taraftarımla Kocaeli Kupa maçında yapılanlardan dolayı, oradaki olaylardan sonra ligdeki Kocaeli deplasmanına onlarla beraber gittim. Beraber oturduk. Onlarla beraber omuz omuza maçlar söyledik, iftar yaptık. Geçen sezon yönetim olarak en fazla tepkiyi aldığımız dönemde bile biletlerin gişe fiyatlarında bırakın artışı ya, indirim yaptık ya. Yani ben taraftarı öyle biletle milletle hani çok yanlış düşünceler bunlar. Her zaman istedim tribünler ulaşılabilir olsun. Herkes gelsin. Evet. 10 liraya bilet satıp, söylediğim lafları söylüyorum. 10 liraya bilet satıp yarım kalacağına 5 liraya satayım. Tüm stat dolsun. Evet, bunları söyleyen benim. Ama geldiğimiz noktada bu fiyatların herkes bilsin ki öyle bir, yani aklımızın şurasında bir hadise var da ona göre ayarlama yapılmış. Ya zaten öyle bir şeyimiz olsa iki tane kale arkasını yani %5 şey yaptık, zam yaptık. Yani onlar protesto etmedi mi? Niye? Ya bir birlik olsun, bir beraberlik olsun, bir Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Gidenler varsa orada ya da televizyondan, YouTube'da falan var, bir açıp seyretsinler ya. Maalesef biz eski Beşiktaş, yani stadımızdaki o ambiyansı kaybettik. Biz Allah izin verirse bu taraftarımız ve camiamız için de en hayırlısı. Bu şekilde bir düzenleme yapalım. Baksınlar bu sene etkisini görsünler. Ki ben çok daha etkili olacağına inanıyorum. Sonra kale arkasında biz tepkiden ya da protestodan korksak, yap 4500 kişilik kapasite artırımı yaptık orada ya. 4500 kişilik. Yani stat %10 büyüdü. İnşallah bu sene çok daha iyi bir takım olacağız. İnşallah çok iyi mücadele edeceğiz. O protestoları da duymayacağız inşallah. Yani bütün dileğimiz o. Ya demin de dedim, aynı şekilde kale arkası tribünleri neredeyse geçen sezonla aynı fiyattan satışa çıkardık ya. Öyle bir korkumuz olsaydı, yani milleti biletle mi terbiye edeceğiz? Böyle bir, bunu nasıl yakıştırırlar bana ya? Yani ben ki onlarla yani 20 senem geçmiş. Yaptığımız kombine fiyatlandırması tamamen Beşiktaş'ımızın menfaatleri doğrultusunda yapılmıştır. Ona göre de kararlaştırılmıştır. Amacımız tribünlerin daha organize, daha seks, daha tek ses olmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki Büyük Beşiktaş taraftarı yeni sezonda Kapalı'da, kale arkasında, Numaralı'da, deplasmanlarda bulunduğu her yerde Beşiktaş'a en büyük desteği verecek. Ve diliyorum ki sahada da, tribünde de çok daha iyi, çok daha başarılı birlik beraberliği sağlamış bir Beşiktaş göreceğiz. Değerli divan üyeleri, saygıdeğer büyüklerim, sevgili Beşiktaşlılar, yeni sezona başlarken sportif, mali ve idari olarak ne noktada olduğumuzu bir kez de bizden dinleyin istedim. Bütün bu yanlış anlaşılmalara, yapılan kötü algılara rağmen ben yeni sezona yeni bir sayfa olarak bakmak istiyorum. Ben
Beşiktaş

0: Şimdi layık olduğu başarılara ulaşacağına da cani yürekten inanıyorum. Bu umudum camiamıza da sirayet etmesini istiyorum. Yeni sezonda bütün Beşiktaş camiasını kenetlenmiş ve inanmış olarak da Beşiktaş'ın yanında görmek istiyorum. Bu havayı yakaladığımızda o özlediğimiz, beklenen günlerin kesinlikle geleceğine de inanıyorum. Burada sözlerime son verirken bir kez daha üzerine basa basa söylüyorum. Beşiktaş'ın iyi olması için elimizden ne gerekiyorsa onu yapacağız. Beşiktaş iyi oldukça da bizler de iyi olacağız. İlerleyen dönemlerde karşınıza çok daha güçlü bir Beşiktaş tablosuyla çıkacağımızdan eminim. Camiamızın her ferdinin çıktığımız bu yolda desteğini ve katkısını rica ediyorum. Bugün buraya gelerek bizlere zaman ayıran, Beşiktaş'ın bugününe ve geleceğine sahip çıkan siz değerli divan üyelerimize, büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi. Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar ama o yıllarla tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar 1.90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
11: Dükkanlar.
10: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Bilyoner.
12: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
12: Şampiyonla son düzlükte.
14: Bankam Tombank kartıma bin.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo.
16: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
17: Bankam Bank kartıma bin.
18: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz başlıyor.
4: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese selamlar. Gerçekten stüdyoya gelirken sağanak yağmur altında geldik. Son dönemde artan hava sıcaklıkları da bu yağmurla rahatlayacaktır umarım. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak'la birlikte 12-14 saatleri arasında karşınızda olacağız. Umarım bugünkü yağmur gibi, seller gibi bizim de kuponlarımız bu şekilde isabet sağlar efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan, Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğumuz son fotoğrafın altına Instagram üzerinden soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz. DM yoluyla değil, son fotoğrafın altına yazarsanız diğer dinleyicilerimiz de görmüş olacak efendim. Ayrıca 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlar bizler için değerli. Sevgili Vedat Parlak ve Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, selamlar herkese.
6: Hoş bulduk Ozan, ben de güzel bir gün diliyorum herkese.
4: Değerli dinleyenlerimiz, gündem haberlerini paylaşacağız. Transfer gelişmelerini paylaşacağız. İddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Programlarımızı hafta içi YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle de yapıyoruz. Çok da ciddi anlamda başarılı olduk son dönemde. Katkısı olan herkese de çok teşekkür ederim. YouTube platformunda da Ozan Özturan tahminleri ve analiz, yorum, transfer bilgileri içinde Burak Alaca'yı takip edebilirsiniz. Sevgili Burak Alaca, gündemimiz de yoğun. Transferler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bugün sana sormak isterim. İlk hangi takımımızı değerlendirmekle başlamak istersin?
5: Şimdi biliyorsun, dün resmi bir AKE açıklaması geldi. O yüzden sanki Fenerbahçe'den başlayabiliriz, daha sıcak bir gündem olduğu için.
4: Değerli dinleyenlerimiz, dün Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Dünya Kupası'nda mücadele eden Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Resmi olarak da bu transfer duyuruldu. Manchester City döneminde uzun zamandır forma giyen, güçlü, hava toplarında etkili, fizik gücü de oldukça yüksek bir isim. Yalnız enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Hem de bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Oyuncunun ismi büyük gerçekten de.
5: Şüphesiz.
4: Premier Lig'de de çok iyi performans sergilediği dönemler oldu. Canlı olarak takip ettik. Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan bir isim. Hiçbir lafım yok. Sadece sevgili Burak Alaca, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı izlerken değerlendirmek gerekirse bu oyuncuyu, defans arkasına atılan bütün topları kaçırdı.
5: Fas maçında çok kötüydü.
4: Özellikle Fas mücadelesinde defans arkasına atılan bütün topları kaçırdı. Yani kontra atak oynayan, geçiş hücumu oynayan takım.

0: Kara karşı Skriniar ve Nathan Ake stoper hattı biraz ağır kalabilir. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim ama Türkiye ligine göre çok yüksek standart iki oyuncudan bahsediyoruz. Söz sende.
1: Yani Ake'nin iyi özelliklerine bakacak olursak ayakları çok temiz bir stoper, öncelikle onu söyleyeyim. İşte bu Guardiola'nın sisteminde de bunu çok geliştirdi Bournemouth döneminden sonra. Sol bek orijinli bir oyuncu. Chelsea altyapısı çıkışı, daha doğrusu gençliğinde Chelsea'de oynayıp Avrupa futboluna bir atılım yapmış bir oyuncu. Sol bek orijinli. Bir problem söyleyeyim sana transferle alakalı. Ben isim olarak çok beğensem de yani transferi, kafamda şöyle bir soru işareti var. Manchester City üçlü savunma oynuyor bildiğin gibi. Ake de bu üçlü savunmanın solunda oynuyordu süre aldığınca. Bir üçlü stoperini getirip dörtlü bir sisteme entegre etmek ne kadar kolay olacak bunu bilmiyorum. İki, bu üçlü savunma oynamanda şöyle bir avantaj var. Orada merkezdeki stoper sağ ve sol stoperin markaj hatalarında vesaire orayı süpürebiliyor. Arkasında bir yardım savunması getirebiliyor ama şimdi Ake'nin yanında Skriniar gibi ağır bir oyuncu da varken bu tandem Süper Lig'de ne kadar sıkıntı yaratır bilmiyorum ama büyük maçlarda bence biraz problematik olabilir diye bir şüphem var.
0: Sevgili Burak Alaca, bonservis bedeli resmi olarak açıklanmadı ama yapmış olduğum araştırmalara göre, bunu İngiliz basınından da takip ettim, Fenerbahçe'nin City'ye 7 milyon pound civarında bir ödeme yapması bekleniyor.
1: City 6-7 yıl önce Bournemouth'dan 45 milyon pound'u almıştı. Tabii artık 31 yaşında. Hala yaşlı bir oyuncu.
0: Yaşlı değil, 31 yaşında, doğru.
1: Erken yaşta sıçrama yapmış bir oyuncu kariyerine. Fena bir meblağ değil. Yani günümüz transfer piyasasına hatta uygun bile olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha çok ihtiyacı olan o tarz bir oyuncu, üçlü oynayan bir takım mesela Ake'yi nasıl almamış 7 milyon euro verip, ben şaşırdım.
0: Peki. Fenerbahçe Galatasaray altyapısından bir oyuncuyla anlaştı haberleri ön planda. Fenerbahçe Galatasaray altyapısında yetişen Yiğit Çolak'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye katılması bekleniyor. 19 yaş altı formasıyla Elit A Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde görev alan bir isim. Aynı zamanda 17 yaş altı milli takım formasını da giydi. Oyuncunun en büyük özelliği gelecek vadeden teknik kapasitesi çok yüksek düzeyde olan bir oyuncu olması.
1: Yani daha önce biliyorsun bir Çağrı Balta transferi de vardı. Arada altyapılarda böyle geçişler olabiliyor, görüyoruz. Çok da aslında dikkat çekiyor. Aslında yansıyor.
0: Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini kontrol ettiğimizde yine bek çalışmalarının hız kazandığı belirtiliyor. Ve daha önceden nabız yoklanan Wan-Bissaka ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı belirtildi.
1: Aaron Wan-Bissaka iyi bir savunmacı ama yani sana bir tarif yapayım. O Bright Osayi Samuel'in 2.0 sürümü. Hücum katkısı da bir o kadar yok. Ha. Savunma beki de iyidir. Avrupa'da mesela çok ihtiyaç duyabilirsin buna. Özellikle topu senin yarı sahanda oynamak isteyen takımlara karşı ama hücumda mesela tadı damağında kalan bir bek söyleyeyim mi sana mesela? Bir Fenerbahçeli olduğunu bildiğim için. Andre Santos'u hatırlarsın.
0: Tabii ki.
1: Wan-Bissaka'dan bir Andre Santos'ta olduğu gibi hücum katkısı bekleyemezsin. Hücum özellikleri olmayan bir bek. Hani az demiyorum, olmayan, savunma tarafında ön plana çıkan bir bek. Şimdi biri çıkıp diyecek, işte uyduruyorum tamamen rakamı, geçen sene 6 tane asist yapmış. Olabilir. Premier Lig'de 38 maç oynanıyor. Ama dediğim gibi savunma tarafı okey ama hücum tarafında ben Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu tarzda bir bek olduğunu düşünmüyorum ki. Senelerdir bundan muzdaripsin bak. Bright Osayi Samuel orta açamıyor diye adamı bütün burada oynadığı dönemin sonunda yolladın. Geliştiremedi bu özelliğini. Semedo sakatlanıyor diyorsun. Mert Müldür savunmacı diyorsun. Madem bir memnuniyet yok, transfer yapıyorsun, o zaman farklı türde birini al.
0: Fenerbahçe kulübünden resmi bir açıklama geldi. Bir yalanlama geldi. Bunun da bilgisini paylaşmak isterim. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde profesyonel futbol A takımımızın Avusturya kamp kadrosuna ilişkin paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamp kadrosunda bahsi geçen futbolcularımız İrfancan Eribayat, Mimovic, Omar Faye, Yiğit Fidan, Bartu Elmas, Emre Demir, Adem Yeşilvurt ve Anthony Musaba'da yer alacaktır açıklamaları yapıldı. Fenerbahçe'de yakın dönemde 8 oyuncuyla yolların ayrılması net bir şekilde bekleniyor haberine karşılık Fenerbahçe kulübünden böyle bir haber geldi. Ayrıca Omar Faye de yine Fenerbahçe'de kalması bekleniyor. 18 yaşında da yine bir transferi var Fenerbahçe'nin.
1: Amara Diouf.
0: Yine bu, genç yetenek.
1: Ben bu haberlerden doğruluğu yalanlanmış ama muhtemelen bu oyuncuların büyük bir kısmı ayrılacak bu arada bana sorarsan. Yani şu an için kampa götürülmedi gibi bir durum yok demiş kulüp. En şaşırdığım hangisi biliyor musun? Musaba. Orada İsmail Kartal'ın düşünmediği yolların ayrılacağı söyleniyor. Fenerbahçe'nin elinde şu an Musaba gibi bir kanat oyuncusu yok. Şey olarak söyleme, Musaba takımdaki en iyi kanat oyuncusu.

0: futbolda üçlü stoper, dörtlü stoper yoktur, stoper vardır demiş bir dinleyicimiz. Bir oyuncu ben üçlü oynadım, dörtlü oynadım diyorsa futbolu bıraksın. İzmir'den Bülent Yılmaz mesajını göndermiş.
1: Öyle değil o işler, üzülerek söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, nasıl bir benzetme yapabiliriz? Sayısı hatırlar mısın Beşiktaş'ta? Wolverhampton'da 3-5-2'nin ortasında, iyi Avrupa'ya giden Wolverhampton'da tam ortada yer alıyordu.
0: Yalnız tam örneğini verdin çünkü Beşiktaş'a geldiği dönemde de hep o pozisyon konuşulmuştu. Üçlü stoper diye.
1: O dönem Valerian İsmail, sonra Şenol Güneş de üçlü oynatılmak isteniyordu. Daha sonra tabii olmadı. Wolverhampton'da Premier Ligi 7'de bitiren, Avrupa'ya giden Wolverhampton takımının savunmasının göbeğinde oynuyordu. Yanında Connor Cody ile Willy Boly vardı. İkisi de hamle stoperleri. Connor Cody çabuk bir stoper, Willy Boly sert bir stoper. Orada şef olarak Saiz'in bir özelliği vardı. Oyun kuruyordu. Dörtlü savunma hattında ne oldu Beşiktaş'ta Saiz? Dukaka yapıp yarım sezonda yolladın değil mi?
0: Ki önce de iyi bir oyuncuydu.
1: Saiz iyi bir oyuncuydu. Böyle bir sürü örneğini verebilirim bu arada, biraz kafa patlatırsak bunu.
0: Peki. Mesajlarımızı kontrol ettiğimizde bir dinleyicimiz... Selamlar, saygılar, güzel insanlar. Az önce başkanımız Sayın Serdar Adalı konuşuyordu. Neden Beşiktaş'tan başlamıyorsunuz? Satılmış saat demiş. Selam ve saygısını gönderip daha sonra da satılmış saat diye böyle bir mesaj göndermek nasıl bir psikolojidir pek anlayamadım.
1: Satılmış saat beyefendinin ismi bu arada.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha, o zaman
1: bak,
0: çok
1: böyle deyince bambaşka şeyler oluyor işte.
0: Satılmış saat, çok özür dilerim o zaman beyefendinin ismi öyleyse. Ben de bizim saatimizle ilgili bir gönderme yapıyor zannettim.
1: Yok, kendi ismi o.
0: Çok teşekkür ederiz. Selamlar, saygılar bizden efendim. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Ake çok sık sakatlanan birisi, tıpkı Galatasaraylı Singo gibi. Ben de Galatasaraylıyım. İzmir'den Hasan Bey göndermiş. Vedat abi, sana da sormak isterim. Sevgili Burak Alaca'yla da değerlendirdik. Nathan Ake transferini nasıl buluyorsun? Sevgili Burak Alaca'nın üçlü stoper hattında oynuyor. Dörtlü tandeme çok alışık değil. Yorumuna neler dersin?
1: Şimdi tabii ben açıkçası oyuncu ile ilgili fikirlerimi sizle de program öncesi paylaşmıştım. Yine de dinleyicilerimizle paylaşayım ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi az önce mesajı okuduktan sonra Ozan hemen reklama gittik. Çünkü hepimiz dağıldık burada. Yani kahkaha atarak gerçekten öyle üst üste geldi ki Ozan'ı da anlıyorum. Onu da yapacağım şey yok. O öyle algıladı bir anda. Çok da normal üst üste gelince o cümle dizisi. Ama Burak hemen anında biliyor olması müdahale ediyor. O da çok güzeldi. Güzel başladık yayına yani.
0: Dinleyicilerimiz de çok esprili mesajlar gönderiyorlar. Teşekkür ederiz. Beyefendi için de tekrardan ben de buradan selam ve saygılarımı iletiyorum efendim.
1: Yok, onlar anlamıştır zaten. Çok olumsuz bir şey de yok ortada. Şimdi Nathan Ake transferi için şimdi önce bir son kaldığınız yere bir döneyim. Hani stoper stoperdir fark etmez demişti ya bir dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Ya bu aslında herkesin bakış açısına göre değişir ama yani Real'de böyle bir şey olmadığını söyleyelim. Yani bir şimdi üçlü savunma oynadığınızda şöyle düşünün. Sol ve sağ stoperleriniz sol ve sağ bekiniz oluyor aynı zamanda. Yani buna uygun özellikleri olan oyuncular olacak. Çünkü hücumdayken takım sağ ve sol bekiniz o stoperleriniz haline dönüşüyor. Ona uygun oyuncular olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu aradaki ayrımı yapabilmek için söyledim. Bu bir. İkincisi Nathan Ake transferi. Ya şöyle, şimdi Fenerbahçe'nin zaten elinde bir bütçesi var. Ve bu bütçeye göre de bir transfer planlaması yapıyor. İki isimden bahsediliyordu. Malang Sarr ve Nathan Ake. Ben açıkçası Ake olmasına sevinenlerdenim. Yani bence Ake gelmeliydi. Hem ya iyi bir şeyi de var, oyuncunun background'u da var. Ve bir de İsmail Kartal'ın oynattığı oyunda Nathan Ake'nin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın oynattığı oyun hepimiz biliyoruz artık. Ön alan baskısı, önde daha çok olan bir Fenerbahçe var. İşte bu oyun anlayışında Nathan Ake'nin hem ayaklarının temiz olması, hem de işte o ön alanda top yaparken Fenerbahçe mutlaka Nathan Ake'nin de o özelliklerine ihtiyaç var. Oyuncu bir kere zaten sol bekten gelme.
0: Defans arkasına atılan toplarda oyuncunun çok ağır olduğu konuşuluyor, eleştiriliyor. Bu konuyla ilgili bir yorumun olur mu?
1: Tabii ki şimdi elbette var. Sıkıntıları var. Oyuncunun ya tamamen bütünüyle müthiş bir oyuncu demiyoruz. Zaman zaman ağır kaldığı yönünde eleştiriler oluyor. Boyu özellikle çok fazla konuşuluyor. Yani bir stoper için 1,80 çok kısa bir boy diyenler var. Ama ben şöyle değerlendireyim, tekrar söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe sezonun büyük bir bölümünde önde oynayacak. Yani rakibi bekleyen rakip olacak. Bekleyen rakibe karşı Fenerbahçe hücum geliştirirken orada böyle temiz bir ayağa mutlaka ihtiyaç var. Yani oyunu kurma anlamında destek olacağını düşünüyorum. Bak mesela dün de konuşmuştuk Caner'le. Burada da söyleyeyim. Çok göreceğiz bu sezon. Neyi göreceğiz biliyor musun? Fenerbahçe sol taraftan hücum yaparken beki ve sol açığı topla oynarken eğer orada bir şey varsa, yine tıkanıklık varsa Ake'nin sol beke doğru kayıp oradan ortalar yaptığını çok göreceğiz bu sene. Dün bana çok güzel hatırlattın
0: Bir
1: Caner.
0: stoperin de orta yapması büyük bir marifet.
1: Abdülkerim Bardakçı gibi bak. Abdülkerim Bardakçı geçen sezon o kadar çok yaptı ki bunu.
0: Milli
1: Kapanan
0: takımda da yaptı.
1: Savunmalara karşı. Çünkü senin stoperin öne çıktığında tek kalıyor. Yani ona bir baskı gelmiyor o sırada. Ve o stoper çok rahat o ortayı
0: Sol
1: yapıyor.
0: Ayağı en iyi olan stoperdir bence ligdeki Abdülkerim.
1: İşte onu söylüyorum. Yani Nathan Ake'de ona yakın bir oyuncu olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Bence doğru bir hamle olmuş. Yani İsmail Kartal'ın bu oyun planına göre doğru bir hamle olmuş diye düşünüyorum. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ya gerçekten ciddi
0: Peki.
1: bir background'u var. Ya beğenmediğiniz oyuncu, ya beğenmeyenlere söylüyorum bu arada. Beğenmediğiniz oyuncu Manchester City'den geliyor. Yani bunu bilmek lazım. Oraya gitmek lazım önce gelmek için. Oraya gidecek meziyetleri ortaya koyacaksın ki ondan sonra gelebilesin.
0: Vedat abi teşekkür ederim yorumların için. Bir dinleyicimiz şu şekilde bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar. Yeşilburun Adaları oynadığı 4 maçta Arabistan, İspanya, Uruguay ve Arjantin'e normal sürede yenilmedi. Bu ülkeden birçok futbolcu bizim ligde oynuyor. Bizim sıradan oyuncularımıza bile bu ülkenin takımları talip bile olmaz. Ama biz yarın Yeşilburun ile maç yapsak 3 atarız, 5 atarız deriz. Kimse bana bizim Arda'mız var, Kenan'ımız var demesin şeklinde bir mesaj göndermiş. Buradan ben de dünkü karşılaşmayı takip ettim. Yeşil Burun Adaları'nı, yani diğer adıyla Cabo Verde'nin bu turnuvaya nasıl hazırlandığını gördük. Bu büyük takımlara karşı inanılmaz bir direnç gösterdiler. Tebrik ediyorum gerçekten. Ayrıca Trabzonspor'un yeni transferi, Benfica'dan almış olduğu oyuncu turnuvaya damga vurdu. Dün de inanılmaz bir gol attı. Çok iyi bir transfer olarak gözüküyor. Ben burada dinleyicimize de katılıyorum. Milli takımımızın turnuvaya hiç iyi hazırlanamadığını düşünüyorum. Diğer takımların antrenman analizlerini kontrol ettim. Dünya Kupası'na neredeyse bütün katılan takımların neredeyse en az idman yapan takım milli takımımız. Bakın, bu çok önemli bir şey. Zaten oyuncular çok sık bir araya gelemiyorlar kendi takımlarından dolayı. En az idman yapan takım biziz. Ayrıca çok önemli bir unsur daha var. Dinleyicimiz bu konuya girdi diye söylüyorum. Şu anda Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlar maç yapacağı stada göre antrenman tesislerini ayarlamışlar sevgili Burak Alaca.
2: Biz 45 derece Arizona'da antrenman yaptık ve ilginç bir şey söyleyeyim mi? Arizona çöl biliyorsun. Turnuvada hiçbir maç oynamadı Arizona'da. Bizim maçlarımız Vancouver, Los Angeles ve San Francisco. Üçü de çöl değil. Yakın iklim değil. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Şey, güzellemeleri yapıldı ya. Arizona'da müthiş bir tesis yapmışlar. İşte bilmem kaç metrekare içinde. Şu kadar futbol sahası, bu kadar tenis kortu, bir şeyler var. Acı bir şey duymak ister misin?
0: Buyurun.
2: Bu Arizona'da mücadele eden spor branşlarındaki takımlar, MLS, MLB, işte NFL, bunların hepsi kış aylarında müsabakaya çıkıyor. Yaz aylarında orada kullanılmıyor sıcaktan ötürü. Madem
0: yani,
2: bu kadar güzel.
0: Antrenman sahamız, tercihlerimiz dahi yanlış.
2: 45 dereceymiş havaya. 45 derecede ne kadar antrenman yapabilirsin?
0: Açık bir şey daha söyleyeceğim. Milli takımı çok değerlendirdik. Çok konuştuk. Gerekli eleştirileri de yaptık. Sinir katsayımız da yukarılara çıktı. Milli takımımız bu gruptan çıksaydı direkt elenirdi. Onu da söyleyeyim.
2: Ya orada
0: ben şu anda diğer takımları izliyorum. İnanılmaz bir performans gösteriyorlar.
2: Dün Yeşilburun Adaları burnundan getirdi hayatı Arjantin'i.
0: Eliyordu ya. Az kalsın Arjantin'i. Şimdi şok diğer olurdu. Takımlara baktığımız zaman bizim hazırlanma şeyimizle alakası yok yani.
2: Paraguay.
0: Vedat abi, var mı bir yorumun bununla ilgili?
1: Şöyle de. Ozan, sana şurada katılmıyorum. Yani gruptan çıksaydık şöyle kötü olurdu, böyle kötü olurdu. Bu bilinebilecek bir şey değil de şu açıdan bir değerlendirme yapabiliriz. Mesela son 32 turunu geçen Amerika Birleşik Devletleri'ni yendi milli takımımız. Bu neyi gösteriyor dersen, şunu söylemeye çalışıyorum. Turnuvaya iyi hazırlanmadık bölümüne katılırım. Çünkü rakipleri iyi analiz edip
0: katılmasaydın göre tartışma çıkardı.
1: bir noktada katılayım sana zaten, doğru söylüyorsun. Şimdi rakipleri iyi analiz edip ona göre bir oyun planıyla gelmeliydik. Özellikle gruplarda. Ve şunu planlamalıydık. Arkadaş, biz bu grupta ilk iki maçtan bir puan çıkarsak son Amerika maçında da kazanarak gideriz gibi bir planlama. Ya da ilk iki maçtan birinde berabere kalsak ya da ikisinde de berabere kalsak yine bu gruptan çıkıyoruz gibi bir planlama yapabilirdik. Bir kere bunları yapmamışız. Onu görmüş olduk. Tamam, atamayabilirsin ama yemeyeceksin o zaman bu takımlardan gol. Anlatabiliyor muyum? Ama çıksaydık, ben şuna inanıyorum. Bize karşı bu kadar kapanarak oynamayan takımlara milli takımımız çok güzel oynardı, çok da iyi iş yapardı. Benim de inancım bu. Bunu bak şeyde de göreceksiniz. Yarın öbür gün Uluslar mücadelesi başlayacak ya, Uluslar Ligi mi?
0: Evet.
1: Uluslar Ligi ismi çok hatırlayamadığım için söylüyorum. Orada Belçikalarla, İtalyalarla oynayacağız ya. İşte orada göreceksiniz milli takımın ne kadar aslında bu takımlarla oynayabilir. Ha bak, zaman zaman bu takımlara karşı 5 de yiyebilirsin. Çünkü o ilk golü yediğinde bizim için işler çok zorlaşabiliyor. Ama ilk golü biz attığımız senaryolarda, ki öyle oluyor genelde, açık alan buldukça çok pozisyona giriyoruz. O yüzden bence turu geçseydik ikinci turdan itibaren daha iyi şeyler olabilirdi.
0: Satılmış Bey bir mesaj göndermiş. Sıkıntı yok güzel insanlar. Ben dedim acaba yanlış bir şey mi yazdım deyip mesajımı tekrardan okudum. Allah'a emanet olun demiş. Bu saygı çerçevesinde ve anlayışla karşıladığınız için
1: renk kattı günümüze.
0: Tekrardan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz değerli dinleyenimize. Şöyle bir mesaj geldi. Nathan Ake ile ilgili, hemen o mesajı da bulmak isterim. İyi yayınlar. Anadolu takımları Fenerbahçe'ye karşı kontra atak geçiş hücumu oynuyor. Ve bu durumda Ake madem ağır ve ileride basacaksa

Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ake ile ilgili mesajlar da geliyor. Şöyle bir mesaj geldi. Abi hayırlı yayınlar, bol şans. Fenerbahçe'nin aldığı...

0: Fenerbahçe'de Aked nasıl doğru transfer olabilir? Daha hızlı oynayan bir oyuncu almamız gerekmez miydi diye bir soru gelmiş.
1: Ya şöyle, şimdi biraz önce yine konuşulurken doğru, stoper tarifi yapılırken şunu söylemeyi unuttum, ekleyeyim. Stoper dediğiniz bir mevki, bir oyuncu değil. Yani şöyle düşünün, o bölgede bir oyuncuyu diğerinden ayrı düşünemezsiniz. Ya belki futbolun içerisinde birbirlerine böyle bağlantılı çok oyuncu vardır ama stoper kadar birbirini tamamlamak zorunda olan bir şey yoktur. Bölge yoktur açıkçası. O yüzden burada şunu diyemezsiniz yani. Oyuncu ağır niye aldınız? Bunu şöyle düşünmek lazım. İki oyuncuyu birlikte düşündüğünüzde acaba Fenerbahçe için faydalı olacak mı diye düşünmek lazım. Ben bu arada tek hamleli bir oyuncu da değil. Bak bunu da kenara koyalım. Şimdi evet, stoperler genelde biraz şey oyunculardır. Tek hamle. Vurdu vurdu, vuramadı. Çok zordur artık tekrar. Çünkü top kabiliyeti, topa hakim olma kabiliyeti çok fazla olmadığı için. Ama Ake böyle bir oyuncu da değil. Yani göreceksiniz ki işte o yerden seken toplar vesaire var ya. Bir stoper topu eğer havada bitirmediyse, top yerde sektiyse işi çok zor. Ama Ake için bu böyle değil. Ake çünkü dediğim gibi sol bekten gelme bir oyuncu olduğu için Ake bunu çok daha rahat yapıyor. Top yere çarptıktan sonra bile o kontrol edip oyunu açmak tekrar. Ya bunları yapabilecek bir oyuncu.
0: Peki.
1: Tabii bunları biz şimdiden söylüyoruz ama yarın sahada ne olacak? Çünkü tek başına bir Ake ile değil, bütün bir takımla değerlendirmek lazım. Bakıp göreceğiz.
0: Emrah Bey bir mesaj göndermiş. Abi 30 yaşında olup da geçmişte 3-5 sakatlığı olmayan futbolcu görmedim. Ben bunları abartmaya hiç gerek yok. Mersin'den Emrah Bey, Ake'nin biraz önce sakatlığıyla ilgili sen belirtmiştin.
2: Ben çok, şöyle bir şey var ya, bazı sakatlıklar oyuncuların kas yapısından ötürü kroniktir. Mesela Galatasaray'da Singo'nun sürekli hemşirinlikle sakatlığı yaşadığını görüyorsun ya. Ake de bu kadar ardı arkasında tekrar eden aynı bölgeden sakatlıklar yok. Ben büyük bir problem teşkil ettiğini düşünmüyorum Ake'de bu durumun. Airbag açmadıysa sıkıntı yok diyorum. Bildiğimiz kadarıyla da çok ciddi bir kronik sakatlığı yok.
0: Peki. Uğur Pekşen bir mesaj göndermiş. Sevgiler kardeşlerim, fazla dil bilmek göz çıkartmaz. Yeşil burun adalarıca öğrenmeye karar verdim demiş.
2: Portekizce konuşuyor.
0: Portekizce konuşuluyor orada.
1: Ama şöyle daha kolay olurmuş ya. Kapoverdece.
0: Kapoverdece.
1: Böyle daha iyiymiş.
0: Tebrik ediyorum. İyi yayınlar. İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım. Kabral diyorum. Helal olsun alanlara. Helal olsun gerçekten.
2: Trabzonspor yapıyor bu işleri. Helal size olsun. Başka bir bilgi vereyim mi? Devre arasında biliyorsunuz Wolfsberger'den, Avusturya'dan Vaivu, Christian Vaivu transfer edildi. 5,5 milyon euroya. Şu an Fulham 20 milyonun üzerine bir teklif hazırlıyor Vaivu için.
0: Trabzonspor scout ekibini ben de tebrik ediyorum. Bütün takımları konuşacağız. Hiç kimse şüphe yapmasın.
2: Bambaşka bir düzey gerçekten.
0: Birazdan abi. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'u da değerlendirip daha sonrasında iddia tercihlerine geçeceğiz. Vedat abimize bir mesaj geldi.
2: Eyvah.
0: Antalya'dan Nihat. İyi yayınlar diliyorum. Vedat Bey, Allah aşkına. Amerika'yı yendik ama 8 az kadrodan futbolcusu yoktu. Yedeklerle çıktı. Turnuvanın en kötüsü milli takımdı demiş.
1: 7 oyuncu da bizde yoktu.
2: Çok güzel yorum.
1: Yani abi bak, ben bir şey söyleyeceğim. Neden herkes olumsuz tarafından bakıyor? Tamam, biz bu turnuvadan elendik. Bunu kabul ediyorum. 2 maçta da atamadık ve elendik. Ama Amerika'yı da yendik. Yani bunu niye görmek istemiyoruz anlamadım. Ben yine söylüyorum. Bunu sadece bir Amerika maçı ile ilgili söylemiyorum. Milli takımımızın oyuncu yapısına baktığımızda, oyun anlayışına baktığımızda, açık alan bulduğumuzda daha etkili oluyoruz. Bu gerçeği görmek lazım. Hatta açık alan bulamadığımızda tamamen etkisiz hale geliyoruz. Çünkü işte o kapalı savunmanın içerisine böyle biraz cüsseli bir santroforumuz da yok, koyalım onu da yapalım, onu da beceremediğimiz için ben bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Ben turu geçseydik, hatta bunu bilmiyorum ya, Avrupa Şampiyonası izlemediniz mi? Avrupa Şampiyonası'nda da kötü başlayıp turu geçtikten sonra çok daha iyiye giden bir milli takım gördük. Yani ben turnuva başlangıçlarının çok önemli olduğunu ama eğer o başlangıcı atlatabilirsen sonrasında bir hikaye yazabileceğini düşünenlerdenim.
0: Yeşil Burun Adaları ile ilgili dinleyicimiz altına da bir mesaj yazmış. İsmail Bey, ülkenin nüfusu Sarıyer kadar demiş.
1: Normal, evet, o kadar.
0: Instagram'dan
1: bakalım
0: gelen...
1: nüfusu kaçmış bu arada?
0: Bakarız. Kapoverde diye aratırsam Vedat abi.
1: Yeşil Burun diye aratmıyor.
0: Yok ya, Kapoverde diye aratırsın.
1: Tamam, Kapoverde diye aratınca çıkıyor.
0: Instagram üzerinden gelen mesajları da kontrol edelim.
1: Bu kadar küçük bir şehirden bahsettik ya, ülkeden bahsettik, evet. Ya. Ne yiyorlarmış, ne içiyorlarmış sen bir araştırdım diyordun ama.
0: Vedat abi şöyle bir bilgi verebilirim Capo Verde ile ilgili. Atlantik tarafına giden gemilerin yakıtlarını aldığı yer olarak geçiyor. Tankerlerin orada yakıt ihmalini yaptığı yer olarak geçiyor. Orayı büyük gemiler, Atlantik tarafına doğru giden gemiler yakıt bölümü olarak kullanıyor. Bu önemli bilgiyi de değerli dinleyenlerimizle paylaşalım.
1: Genel kültürümüze katkından dolayı teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Biraz daha büyükmüş Sarıyer'den nüfusu.
0: Nedir?
1: 530 bin nüfusu var. Sarıyer 344 bin gözüküyor. Tabii bu ne zaman onu da bilmiyorum. Yani.
0: Bu güncel önemli bilgi için de Vedat abimize de tekrardan teşekkür ederiz.
1: Hatta bak şöyle senin dediklerinden yola çıkarak söylüyorum. Yani 530 bin nüfus ve geçim kaynakları da işte bir daha çok deniz ticareti gördüğümüz kadarıyla. Evet.
2: Portekiz'e yakın ama o coğrafyaya
1: şimdi
2: yine
1: burada meşhurdur. Şunu sorgulamak lazım. 530 bin nüfusun içerisinden nasıl böyle bir 11 çıktı? Değil mi? Asıl bunu sorgulamak gerekiyor değil mi? Aslında orada bir planlamanın sonucu bu.
0: Ve birçoğu da ülkemizde oynuyor diye bilgi mesajları geliyor.
2: Kaptan Raymond'e Iğdır'da oynuyor. Bakunya yine Iğdır'da oynuyor.
0: Tebrik ederim. Hazırlanmışlar, çalışmışlar belli yani.
1: Şöyle şimdi tekrar söyleyelim. Bu bir planlamanın sonucu. Burada birçok işte yurt dışında oynayan oyuncular. Belki işte Yeşilburun değil menşei ama son itibariyle başka ülkelerde de olsa ülke milli takımlarında olmayan oyuncuların kendi ülkelerine kabul edilmesi vesaire bunlarla oluşmuş bir durum öyle söyleyebiliriz. Çünkü ya bu kadar 530 bin nüfusun içerisinden bu kadar yetenekli oyuncu çıkarmak çok zor. O yüzden de işte yurt dışında oynayan ya da aslında oyuncunun uyruğu başkadır ama işte burayı tercih etmiştir gibi durumlar oluşmuş.
0: Milli takım deyince şu anda hassasız, sinir kart sayıları geriliyor, mesajlar da net geliyor. Hayret ya, neredeyse villa verecek konuğunuz milli takıma. Konuğumuz değil, rejimiz ama turu geçseydik şeklinde açıklama yaptı o da.
1: Ne diyor anlamadım.
0: Hayret, neredeyse villa verecek konuğunuz milli takıma demiş. Hı hı.
1: Şimdi valla tabii bir tane, ben bir kere konuk değilim onu söyleyeyim burada yayın yapıyoruz yıllardır. Demek ki takip etmiyor tabii. Dinleyicimiz zaten.
0: Doğru.
1: Takip etse neler söylediğimizi de bilir. Ya ben çok fazla karıştırdığımızı düşünüyorum bazı şeyleri. Yani değerlendirme yaparken ya tamamen yok ediyoruz ya da tamamen başımız üstüne çıkarıyoruz, çok göklere çıkarıyoruz. Bu çok doğru bir şey değil. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Bak ben takip etseydi şunu bilirdi. Turnuva bittiğinde şunu söyledim. Montella'nın oyun planı çökmüştür. Net.
0: Doğru.
1: Fikrim bu dedim. Yani bu oyun planıyla Montella devam edecekse hemen gönderin. Ve eğer Montella değişir mi sorusunda bana sorarsanız geldiğinden beri böyle. Adana Demirspor'da bunu oynatıyordu.
0: Aynısı.
1: Takımda bunu oynatıyor. Israrla söyledi.
0: Kendini de hiç geliştiremeyen bir teknik direktör oldu.
1: Ya gelişimini bilmem de Ozan. Şunu biliyorum. Bu oyundaki ısrarını görebiliyorum. Çünkü biz geçtiğimiz işte Avrupa Şampiyonası'na giderken de Dünya Şampiyonası elemelerinde de yine böyle bize karşı savunma yapan takımları açmakta çok zorlandık. İşte bu süreçlerde de anlattık bunları. Dedik ki ya burada böyle bir tane santroforun olsa, bu mücadeleyi yapsa, topu daha hızlı kanatlara aktarabilsen vesaire, bunları hep konuştuk. Ama oyun planında değişiklik olmadı. Şimdi değişmeyecekse ben hemen gönderilmeli diyorum. Fikrim bu bir kere, onu söyleyeyim yani eğer daha önce dinlememişse. Ama bu oyuncular, iyi oyuncular, turnuvanın en kötü milli takımıyız dediğiniz zaman ben bunu kabul etmem. Ben şunu diyorum. Turnuvada en kötü oyunu oynayan milli takımlardan biriydik.
0: Doğru.
1: Ama en kötü milli takım ne demek? Bir tanesi Real Madrid'de, bir tanesi Juventus'ta oynuyor, bir tanesi Inter'de oynuyor, bir tanesi İngiltere Premier Lig'de oynuyor. Yani bu oyuncuları acaba oradaki performanslarıyla hiç mi görmedik? Gördük değil mi? Türkiye milli takımındaki performanslarında çok üst seviye olduğu zamanları gördük. O yüzden bunu biraz böyle değerlendirelim. Yani hoca kötü bir sezon şey geçirdi, turnuva geçirdi. Çok net fikrimdir bu. Bir de küçük bir şey sadece dipnot.
0: Lütfen.
1: Bence oyuncularımız da tam form düzeyi en üst seviyedeyken gelemedi maalesef. Öyle bir de sıkıntı yaşadık. İşte Kenan'ın, Arda'nın, Hakan'ın sakatlıkları biliyorsun. Hoca kendi söyledi. Yani 90 dakikayı çıkarmaları bile zor dedi. Ama onlarla başladı. O da tabii yine başka bir tartışma konusu. Uğurcan mesela bu turnuva en kötü performans. Formda gelmedi.
0: Bütün golleri kapattığı köşeden yedi.
1: Tamam işte yani onu söylemeye çalışıyorum. Çok bir kişinin üzerine yıkmamak adına söylüyorum. Yıkmam. Ya mesela

0: Kerem'i herkese eleştirdi. Ben Kerem'i bir dakika eleştirmem, biliyor musun? Onu oraya koyanı eleştiririm.
1: Peki.
0: Adamı da yok ediyorsun. Yani hem maç içinde yok ediyorsun, hem de taraftarların tepkisiyle yok ediyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden de ben milli takımımız kötü sözünü kabul etmiyorum. Çünkü bu milli takım daha 2 turnuva 3 turnuva göreceğiz bu milli takımla.
1: Gana'yı dün gece seyrettikten sonra milli takımımızın bile çok çok altında performansları olduğunu gördüm. Gerçekten kötülerdi. Bu Arjantin'in oynadığı futbolla ilk şampiyonluk adayına eleneceğini düşünüyorum demiş.
2: Yok.
1: Vallahi iyi oynamadı Arjantin. Dün onu ben de söyleyeyim.
2: Ama orada da şey var. Şimdi önünde bir Avustralya düzeltiyorum. Mısır maçı var. Oradan da muhtemelen çıktıktan sonra yarı final çok ilginç olacak. Arjantin Brezilya olma ihtimali var şu an için. Yani büyük takımlar büyük maçları oynar ya. O yüzden Arjantin, Fransa kötü gözüktüğünde zaman zaman Brezilya, İspanya bunlardan ne çıkacağı belli olmaz.
1: İnanılmaz mesajlar gelmeye başladı milli takımımızla ilgili. Milli takımımıza gerçekten sinir olarak çok yukarıda değerli dinleyenlerimiz. Milli takım dediğimiz anda mesajlar yağmur gibi gelmeye başladı.
0: Şunu söylemiyoruz zaten, mükemmel bir turnuva geçirdi milli takım demiyorum. Ben oyuncularımızın çok kaliteli, iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hatta burada dün akşam Caner'le de konuşuyorduk. 15. 13-14 ya da 15 o arada, yani şöyle bir sıralama yaptık kafamızda. Dedik yani hangi takımlardan biz yetenek olarak, işte oyuncu kalitesi olarak daha iyiyiz, daha kötüyüz. İlk 15 takımın içindeyiz. Bak 48'in içinde. Dünyanın en, bu turnuvanın en kötüsü dedikleri milli takım için söylüyorum bunu. Hem oyuncuların maaşlarına baktığında, hem oynadıkları takımlara baktığında, yani kalite olarak diyorum ama.
1: Evet.
0: Bunu sahaya yansıtmak başka bir şey. Ama oyun kalitesi, oyuncu kalitesi başka bir şey dediğim gibi.
1: Ne şirketlerde, ne kurumlarda, ne de kulüplerde çalışanları para ile motive etmeye, adaptasyonu maddiyatla empoze etmeye çalışmayacaksın. Çünkü para başarıyı getirmez ama başarı parayı getirir. Başarılı olmak adına motive edeceksin, bunu empoze edeceksin herkese demiş bir dinleyicimiz.
0: Dinleyicimiz bir manifesto yayınlamış gibi bir durum var.
1: Primlerle alakalı hoşuna gitmeyen şeyler çok var değerli dinleyenlerimizde. Prim şu olayları, villa olayları, daha da çok üstüne gidiliyor bu konunun.
0: Aslında dinleyicimizin tam da dediği gibi oldu durum. Yani başarı beraberinde o ödülleri getirdi ama işte bu Dünya Kupası'na giderken acaba durum neydi diye sorarsan, evet dinleyicimiz çok haklı bence de. Yani oradaki motivasyon bambaşka olmalı. Bunu hep söylüyorum zaten. Ben yabancı teknik direktörlerin milli takımların başında çok başarılı olabileceğini düşünmeyenlerdenim.
1: Peki. Instagram'dan gelen mesajları kontrol ediyoruz. Takip istekleri de gelmiş. Teşekkür ederiz. Karagül'den bir mesaj göndermiş. Selamlar abi, iyi yayınlar. Ake transferini tebrik ederim. İyi stoper. John Duran Galatasaray'da başarılı olur mu? Bu arada Dünya Kupası bu sene Fransa'ya gider gibi, stüdyoya selamlar demiş. Ben de açıkçası Fransa'yı favori olarak görüyorum. İnanılmaz bir kadrosu var. Ayrıca dün Arjantin'i de izledikten sonra tabii ki tur atladıktan sonra takım değişince takımın sistemi de değişebilir. Daha da iyi oynayabilir ama sanki Fransa durdurulamayacakmış gibi gözüküyor. Ve çok alternatif var ellerinde. Onu da ben de hemfikirim dinleyicimizle.
0: Burak'tan önce bir şey söyleyeyim, hemen Burak'a bırakayım.
1: Tabii.
0: Ben şöyle düşünüyordum. İspanya ve Fransa bana kalırsa diyordum bu turnuvanın en büyük şeyleri, favorileri. Yarı finalde karşılaşıyorlar eğer ikisi de devam ederse Ozan. O yüzden yani final göremeyecek ikisinden biri. Bakalım yani, o yüzden ya İspanya ya Fransa bence şampiyon olur. Benim düşüncem bu. Tek başına Fransa demedim o yüzden.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Beşiktaş'ın transfer haberlerini kontrol ettiğimizde de Beşiktaş'ta da Kasum Quatra transferi gerçekleşti. Ayrıca orta saha transferi içinde teknik direktör Italiano'nun özel isteği doğrultusunda Salih Özcan transferinde de Beşiktaş'ın sona yaklaştığı belirtiliyor. Türk statüsünde oynayacak oyuncu, orta alan için tecrübesi de var. İyi bir transfer olarak gözüküyor. Sevgili Alaca, sen neler söylersin?
2: Ya şimdi Beşiktaş'ın 6 numarada ciddi bir problemi var. Orada Ndidi'nin varlığı Beşiktaş'a fayda etmiyor. Şeyi de gördük milli takımda, bu Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız son İspanya maçında, Amerika Birleşik Devletleri maçında Orkun Kökçü'yle de iyi bir orada kimyası var Salih Özcan'ın. Hem 10+4 kuralı için hem de genel kalifikasyon olarak. Son 2 senedir Bundesliga'da çok maça çıkmadı. İşte ne Wolfsburg'da ne Borussia Dortmund'da tabii, ama genel kalite olarak da Beşiktaş için olumlu bir hamle olarak görüyorum Salih Özcan'ı.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Beşiktaş'taki haberlerle devam ediyoruz. Gökhan

0: Kazdağı Beşiktaş'tan Çorum'a transfer oluyor. Bunun bilgisini de değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. Ve Beşiktaş taraftarının merakla beklediği bir isim ön plana çıkıyor. O da bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan Trossard. Ayrıca son mücadelede takım arkadaşı Tielemans'la ciddi bir kavga etti maç esnasında. Daha sonra da orta kafa gol oyuncuya asist yaptı.
1: Bir istatistik vereyim mi Trossard'la ilgili?
0: Evet.
1: Heyecanı arttırmak adına. Şu an Dünya Kupası'nda son 16 turuna gireceğiz. Son 16 turuna kadar en çok tehlikeli gol pozisyonu yaratan oyuncu Trossard. 16 adetle. Bu turnuvada Messi var, Mbappe var, Olise var. Yani oyuna ne kadar etki edebilecek bir isim olduğunu buradan anlayabiliriz.
0: Vedat abi, Trossard'la ilgili yorumunu alalım.
2: Ya çok bilmiyorum, üzerine konuşmaya gerek var mı? Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ya Beşiktaş için de bence ideal olacaktır. Ama şartlar ne olacak onu da görmek lazım. Hep söylerim, bu şartları görmeden üzerinde konuşmamak lazım. Yani maliyet fayda ekseninde bir değerlendirme yapmak lazım. Bakalım, bekleyelim ama büyük oyuncu yani.
0: Transfer yapılacaksa böyle yapılacak. Ben burada teknik direktör tercihlerini tebrik ediyorum. Şu anda daha bu sezon bu hoca geldiğinden itibaren boş transfer haberi bile çıkmadı Beşiktaş'ta.
1: Hep aynı isimler ekseninde.
0: Yani kontrol ettiğimde Vlahovic'ler, bu oyuncu yine sol açıkla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Oyuncunun ismini unuttum şu anda. Sassuolo'da oynayan.
1: Lorente.
0: Ben teknik direktörü tebrik ediyorum. Boş oyunculara gideceğine, kariyeri belli, çalışma odaklı, savaşmaya açık oyunculara gidiyor.
2: Ya bir de hoca tabii İtalya'yı çok iyi biliyor. Özellikle oradan da oyuncular getiriyor ki hocanın kariyerine baktığınızda da yani en alt seviyeden başlayıp sürekli başararak gelmiş. Hep bir şeylere meydan okumuş. Bu da yeni bir meydan okuma onun için Türkiye'de Beşiktaş'ta şampiyonluğa oynamak. O yüzden ben de katılıyorum. Zaten geldiği zaman çok doğru bir isim olduğunu söylemiştik. Bakalım yani bir transferler bitsin de ondan sonra bir konuşalım Ozan. Şimdiden böyle sadece şunu söylüyorum, işte Trossard çok önemli bir oyuncu. Ya bu sene Türkiye'ye gelen yıldızlar diye bakarsak bence başa koyarım şu ana kadar Trossard'ı.
0: Galatasaray'ın anlaşma sağladığı John Duran ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar şu şekilde: Galatasaray John Duran transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı golcünün maliyetinin 5 milyon euro olması kulüp için finansal açıdan avantaj sağlarken çok yönlülü ve 23 yaş altı kontenjanına uygun olmasından dolayı da tercih edildiği belirtiliyor. Galatasaray yönetiminin de sözleşmesine şöyle bir madde koyması bekleniyor: disiplinsiz tavırlar gerçekleştirirse oyundan diskalifiye olursun mesajı Galatasaray yönetimi tarafından verilmiş. Gönderilirsin diyorlar.
1: Tek taraflı fesih maddesi var,
0: evet,
1: anladım.
0: Evet, tek taraflı fesih maddesi var. Zenit'te toplam 30 maçta forma giyerken 7 gol attı, 2 asist yaptı. Zenit'te de yine disiplinsiz tavırlarıyla yönetim tarafından dışlandı. Enteresan bir oyuncu John Duran'da. Ritim yakalarsa iş yapar ama ritim yakalamazsa da boş boş oturur.
1: Bak şimdi abi, kaseti başa saralım. Burada geçen sene bir tartışma olmuştu. Ben John Duran'ın başarılı olmayacağını söylemiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Kendi argümanlarımı da açıklamıştım. Burada Vedat abiyle zaman zaman seninle de karşıt görüşlerde kalmıştık bu durumda. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
0: Hatırlarız.
1: Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum. Açıklayayım mı gerekçesini? Şimdi küfür etmeyin. Galatasaraylı değilim öncelikle, onu söyleyeyim. Yani konuya gayet objektif yaklaşıyorum, takdir edersiniz ki. Duran'ın en başarılı olduğu dönem Aston Villa dönemi değil mi? Aston Villa'da Duran 90 dakikalık bir oyuncu değildi. Oli Watkins'in arkasındaydı. Baskı azdı, sorumluluk azdı. Galatasaray'da şimdi bak, geçen sene Fenerbahçe'ye gelirken Duran nasıl pazarlandı? Osimhen'den daha iyisi geliyor diye, değil mi? Üzerinde bir baskı var, beklenti çok büyük. Bunu karşılayamaması da gayet doğal. Galatasaray'ın beklentisi çok düşük John Duran'ın. Ve anladığım kadarıyla artık bu kadar itilip kakılmaktan, örselenmekten oyuncu da yeni bir meydan okuma arıyor olsa gerek ki bu mesela sözleşmedeki tek taraflı fesih şartını kabul ettiği iddia ediliyor. Önünde Osimhen gibi bir oyuncu var, dediğim gibi ben burada başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ya beklentiyi ama şey tutmayın, 30 gol atmaktan bahsetmiyorum ama sonradan oyuna girip atabilir. Osimhen'in olmadığı haftalarda Galatasaray'a katkı verebilir. Beklenti daha düşük olduğu için fayda sağlayabilir.
0: Vedat abi, sana yine sormak isterim John Duran'la ilgili.
2: Üzülüyorum. Yani şu açıdan üzülüyorum. Ya bu ülkenin parası sonuç itibariyle böyle futbolculara gitmemeli. İşte burada ne çıkıyor ortaya biliyor musun? Bu 10+4 kuralının ne kadar zarar verdiğini görmüş olduk. Çok net söylüyorum ama bu benim şu ana kadarki işte yapılan transferler, ülkede yerli oyuncuların Avrupa'ya daha az gidecek olması bu kuraldan sonra falan, bunların hepsini koyabiliriz ama John Duran'la ilgili konuşurken bunu söyleyebilirim. Bir tek nedeni var John Duran'ı Galatasaray'ın almasının. 10+4 kuralına uygun olması. Bu kadar. Başka var mı? Burak, soruyorum sana.
1: Yani burada eğer yaş kısıtı olmasaydı Galatasaray daha deneyimli bir isme, daha net bir isme gidebilirdi. Tabii. Ay, bu da
2: deneyimini bilmem de yani en azından daha farklı bir isim getirmek isteyebilirdi. Ya burada çok ilginçtir arkadaşlar. Şimdi Burak çok güzel anlatıyor. Diyor ki işte üzerinde baskı olmazsa, 90 dakika oynamazsa falan diyor ya. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani oyuncunun bunlarla ilgili değil problemi. Oyuncunun mental problemleri var. Ve bu mental problemlerin değişmesini ümit etmek benim en son Emre Mor'da bıraktığım bir şey. Emre Mor'da bıraktım ben o işi.
0: Güzel bir örnek.
2: Yani John Duran'ın üstüne 2 ile çarp. O kadar yetenekli bir oyuncu bak. O kadar söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum.
0: Ben katılırım.
2: Ama John Duran'ı 2 ile çarp, o kadar yetenekli bir oyuncu Emre Mor. Dünyada önemli bir oyuncu olacaktı. Ama ne yaptı? Futbolu kafayı vermezsen, o mental olarak futbol sahasının içerisinde olmazsan, ya da sadece sahada değil, mental olarak takımla birlikte olmazsan bu sonuçları doğuyor işte. O yüzden ben Galatasaray eğer başarabilirse ne ala, yani oynatabilirse, katkı alabilirse, ama ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Ben de çok böyle beklentilerim düşük oyuncuyla ilgili.
0: Benim de şahsi yorumum, John Duran Fenerbahçe'ye kıyasla Galatasaray'da başarılı olacaktır diye hissiyat olarak geçiyor.
1: Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Yani sadece şu an oyuncu başarılı olacaktır demiyorum.
1: Daha başarılı olacak.
0: Fenerbahçe'de oynadığı dönemden daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum.
2: Çünkü Fenerbahçe'deki dönemi sıfır.
0: Sıfır, doğru.
2: Yani bir 10 üzerinden değerlendirirse Fenerbahçe'de sıfır olunca bir bile başarı olacak.
0: Sıfırda lafımı geri aldım diyemeyeceğim.
1: İki tane derbide
0: gol attığı için sıfırı geri alıyorum. Hem Beşiktaş derbisinde hem de Galatasaray maçında giden maçı kurtardı. Beraberliğe
2: ben
0: getirdi.
2: Ben de geri alıyorum, sıfırın altında.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: 0.1.
2: Bu nedir abi ya, Allah'ını seversen iki tane gol atmış, o derbi de atmış. Onu
0: birinde
2: yani,
0: maçı kazandırıyor, birinde ya, de puanı alıyor ama.
2: Seveyim, tamam, Allah'ını seversen bir önemli futbolcuyu iki tane maçta attı, 10 saniyelik 20 saniyelik pozisyonlarla mı değerlendireceğiz?
0: Ülkemizde,
2: bu oyuncu Fenerbahçe'den kaç para aldı bir de ona da bak.
0: Ülkemizde bir oyuncu derbi maçında gol atıyorsa kalıyor zaten, hani statü ona göre ülkemizde.
2: İşte
0: demek, oyuncu iki tane de attı.
2: Demek ki işte sıfır diye görmediğimiz için kalıyorlar.
0: Okan Hoca'nın ısrarı üzerine Romulo ile ilgili Galatasaray bir nabız yoklama yaptı. 50 milyon euro talebi geldikten sonra da Galatasaray geri adım attı.
1: Ya bu arada bunlar nereden geliyor bilmiyorum ama bence net yalan haber mesela. Duran'la Osimhen varken Romulo'yu da alıp ne yapacaksın?
0: Daha bir de Icardi de şu anda.
1: Icardi menajer açıklama yaptı bitti. İki gün evvel. Icardi gitti gibi. Romulo, Osimhen, John Duran ne yapacaksın mesela? Nasıl bir formasyonla çıkacaksın?
0: Doğru, yani haberler var.
1: 50 milyonluk bir golcü, 75 milyonluk bir golcüm var ki arkasında niye alsın? Osimhen gibi diye yorarım mesela ben Romulo.
2: Burak şurada katılıyorum. Ya, Galatasaray zaten ikinci bir oyuncu arıyor. Yani Osimhen zaten birinci forveti Galatasaray'ın. Bu net.
1: Şüphesiz.
2: Aradığı ikinci bir oyuncu. O yüzden John Duran profilinde bir oyuncuyu getirip oraya koyar. Yani otursun, çok ihtiyaç olduğunda sahaya atabileceğimiz bir oyuncu olsun mantığıyla. Romulo gibi bir oyuncuyu ben hiç düşünmüyorum. Yani oyuncu da gelmez, anlatabiliyor muyum? İkinci adam olmayı tercih etmez diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, diğer haberleri kontrol ettiğimde yine Asparagas haberler çok fazla var. Reklam aramızda geldi efendim. Reklamlardan sonra Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğiz. Daha sonrasında da bütün karşılaşmaları sizler için yorumlayacağız efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
6: otobüs.
5: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna.

0: heyecanı zirvede yaşa.
1: Milyoner.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
6: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: Mutlu günler, Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı ve böylece artık son 16 tur maçları da bugün itibariyle başlayacak. Avustralya, Mısır mücadelesinde Mısır penaltılar sonucunda Avustralya'yı saf dışı bırakarak son 16 turuna kalmayı hak kazandı. Arjantin-Yeşilburun Adaları mücadelesi çok muazzam bir çekişmeye sahne oldu. Maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatma anlarında 2-2'ye geldi skor ama son golü bulan Arjantin 3-2 kazandı ve son 16 turuna kaldı. Sabaha karşı oynanan mücadelede Kolombiya Gana karşısında 1-0'lık skorla kazanmayı başardı ve son 16 turuna yükselen diğer takım oldu. Güne baktığımızda son 16 turunun ilk karşılaşması Kanada-Fas arasında oynanacak bugün saat 20'de. Kupa'dan haberlerle gün boyu karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu günler.

Kupa'dan haberleri sundu. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yapan Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Bankam, bank,
2: kartıma bin. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır.

0: yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Yeniden karşınızdayız. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak, Ozan Özturan ve Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız ve artık yavaş yavaş programın ikinci saatine de girmiş bulunuyoruz. Birazdan yine günün maçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Sevgili Ozan, Burak ve ben tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bir bakalım istiyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Grup aşamasında elenen en değerli takımmış Türkiye demiş. Evet, yani öyle bir şey de yapılabilir, değerlendirme de yapılabilir. Sevgili Ali Cemal diyor ki biz 1-2 maçta her şeyi yakıp yıkıyoruz. Hatırlayın, Avusturya'dan 6 tane yedik, kıyamet koptu. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördük. Size sorum şu. Kötü dediğimiz milli takım Uluslar Ligi'nde Belçika'yı ve İtalya'yı yenemez diyebiliyor musunuz? Fransa bile iddia oynarken 40 kere düşünülür. Bence Uluslar Ligi'ni ilk 2'de rahat tamamlarız. Montella Sevenler Derneği kuracağım. Çay içmeye beklerim efendim demiş. Sevgili Ali Cemal. Yani şöyle ya o kadar da iddia değil mi? Yani ilk 2'de tamamlarız, garanti ver falan. Böyle değil ama sonuç itibariyle size yakın bir düşünceye sahibim. Şunu demeye çalışıyorum. Ya bu milli takım iyi oyunculardan kurulu ve önümüzdeki süreçte milli takımın oynayacağı turnuvalar var daha ve o turnuvalarla da yine bu oyuncularla oynayacağız. Ben bu iyi kadronun daha doğru bir teknik direktörün eline verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Söylediğim bu. Yani bence doğru bir teknik direktörle bu kaliteli oyuncular çok daha iyi oyun ortaya koyabilirler. Peki, teşekkür ederim. Son bir maç bir kupon daha gönderdim diyor. Peki, onları okuyacağız birazdan ya, kuponlara da bakacağız. Teşekkürler. 0538052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız ve sevgili Ozan, Trabzonspor dedik, orada kalmıştık.
4: Değerli dinleyenlerimize mesajları için çok çok teşekkür ederiz. Bugün ekstra mesaj geldi. Yağmur bereketiyle geldi diye stüdyoda açılışı yapmıştım zaten Vedat abi. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan, Vedat Parlak ve Burak Alaca isimleriyle bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim.
5: YouTube'dan da destek bekliyoruz aynı zamanda.
4: YouTube platformunda da Ozan Özturan tahminleri ya da Burak Alaca ismiyle bizleri takip edebilirsiniz. Bir tarafta iddia kuşağı, bir tarafta gündem kuşağı efendim. Trabzonspor dedik. Trabzonspor çok akıllı hamlelerle yoluna devam ediyor. Bu sezon sevgili Alaca, lig daha iyi geçecek gibi gözüküyor. Korakor bir şekilde geçecekmiş gibi gözüküyor.
5: Trabzonspor yönetimine sürekli söylüyorum bunu uzun süredir ama bir alkış daha ya.
4: Trabzonspor Cabral'ı transfer ettikten sonra Onana'da da mutlu sona ulaştı. Onana ile her türlü konuda anlaştı. Manchester United'dan yine kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. 30 yaşındaki kaleciyi kalesinde 40 gol gördü bu sezon ve 6 maçta kalesini gole kapattı.
5: Ya Onana'nın en ikonik anı bu sezon neydi biliyor musun? Samsun Spor maçı vardı ya.
4: Evet.
5: Kupada yarı finalde. Orada penaltılarda, seri penaltı vuruşlarında 3 tane kurtararak Trabzonspor için uzun işte yaklaşık 2-3 yıllık bir aranın ardından gelen ilk kupanın mimarlarından biri oldu. Cabral'i dün gördük. Bütün dünya gördü. 7'ye aldılar sanki hani bir sene sonra 25-30'lar çıkacakmış gibi gözüküyor.
4: Arjantin maçından önce de çok iyi bir performans sergilemişti.
5: Tabii dün Messi karşısında vitrin falan olunca iyice artık dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Çok güzel bir gol attı. Bir frikikte az daha yine ağları buluyordu. Öte yandan bakıyorum. Ulay'dan ciddi bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
4: 32 milyon euroluk teklife Trabzonspor basınından da kontrol ettim. Red cevabı geldi.
5: Bu var. İki. Vayvu'ya dediğim gibi bak 5,5 milyon euroya yalnız ya. Avusturya'dan bulup getirmiştim. Wolfsberger'den ve değil hani Salzburg gibi, Avusturya Wien gibi oranın kök takımlarından biri değil. Çok göz önünde olmayan bir adamı bulup getirdin. Yarım sezon

0: oynattın orada Batagon'un da sakatlığıyla birlikte. Şu an Fulham 20 milyonun üzerine bir paket hazırlıyor. Bu inanılmaz bir başarı. Ve şey de değil bu arada. Sadece Alsat, Ajax, PSV gibi de değil. Başarılı da oluyorsun. Bak kupa aldın.
1: Doğru.
0: Yani burada scout departmanında kim var? Öncelikle onu bir tebrik etmek lazım. İki, yönetim taraftar baskılarını aldırış etmeden böyle oyunculara yöneldiler. Ve artık Trabzonspor taraftarı bu oyuncuların doğru isimler olduğunu kanıksadı. Bugün sen işte biri Trossard'ı getirirken, biri işte ne bileyim Richarlison konuşuluyor. Konuşuruz birazdan belki Fenerbahçe'nin Richarlison'u getirirken. Sen bu transferleri getirdiğinde taraftarın huzurlu oluyorsa, sana güveniyorsa bunu sen başarmışsın. Bu çok önemli bir şey.
1: Bordo Mavili kulüpte bir oyuncu da gönderildi. Felipe Augusto Zenit kulübüne transferi kesin olarak anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Zenit kulübüyle sözleşme fesih bedeli olarak 15 milyon euro garanti bedel ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 20 milyon transfer bedeliyle anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur açıklamasını yaptı Trabzonspor.
0: Onu da Circle Brugge'den almışlardı biliyorsun, yaklaşık 6-7 milyon euroluk bir bedelle. Bir sene içinde parlattın, bir santrfor oyuncusunu sol kanada çevirdin bu potansiyeli görüp ve 20 milyon euroluk bir pakete sattın ve sonraki satışından da payı var Trabzonspor'un. Yani Rus takımları biraz gözden ırak ama Felipe Augusto tutup Zenit'te bir sezon 20 gol atsa mesela Premier Lig'e gittiğinde Trabzonspor yine para kazanabilir gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Çok iyi. Her açıdan çok iyi bir hamle.
1: Trabzon'da bu sezon normal şartlarda kesin kalması beklenen Onaçu'ya Arabistan'dan teklifler geldiği belirtiliyor ve Onaçu'da sezonda 12 milyon euro, 13 milyon euro transfer teklifi geldiği belirtiliyor. Bonservisiyle ilgili, yani alacağı maaşla ilgili düzeltiyorum. Onaçu'nun da aklının karıştığı belirtiliyor.
0: Valla şöyle söyleyeyim, Onaçu daha önce Belçika Ligi'nde çok etkili oynadı. Premier Lig'de olmadı, Trabzonspor'a geldi. Bir kumardı bu. Dün sevgili Ercan Taner'le konuşuyorduk. Newcastle'ın 95 milyon euro verdiği Nick Voltemade'den mesela Onaçu bence çok daha iyi bir oyuncu. Katılır mısın? Ya biraz erken keşfedilmiş olsa ya da Trabzonspor 25 yaşında getirebilseydi Onaçu'yu mesela. Tamamen uyduruyorum, Genk'teydi o dönem. Kolay mı bilmiyorum.
1: Bu sezon
0: ama
1: bambaşka bir seviyede
0: 50 milyona
1: oynadı.
0: Satardın. Şu an Süper Lig'in Osimhen'le birlikte en iyi golcüsü ve şöyle söyleyeyim, 31 yaşında olmasına rağmen 15-20 milyon eurolarda elde edebileceğim bir oyuncu. Ben çok özel bir isim olduğunu düşünüyorum. Paul Onaçu'nun 2-0-1 olmasına rağmen bu kadar hareketli, fiziksel teması seven, top taşıyabilen, top saklayabilen, havadan yerden her türlü pozisyona girebilen, spektaküler goller atabilen inanılmaz bir santrafor.
1: Çok beğendiğim santraforlar arasında Trabzonspor döneminde gerçekten çok başarılı oldu. Gerek hava toplarındaki başarısı, fizik gücü ve aynı zamanda 2-0-1 boyla ceza sahası içerisinde yapmış olduğu driblingler ve teknik hareketler Trabzonspor taraftarını ayağa kaldırdı. Ben Trabzonspor'un kolay kolay Onaçu'yu bırakmayacağını düşünüyorum. Bu arada son bir bilgi mesajı geldi, önümüze düştü. Yaklaşık 2 hafta önce oyuncuyu öve öve bitiremediğim Beşiktaş'la ilgili yorum yapmıştım. Şu anda Dušan Vlahović için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtiliyor. 85.6 milyon euroya transfer olmuştu bu oyuncu. Beşiktaş'la ilgili yaptığım yorumu tekrarlıyorum. Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bir golcü ve net bir transfer olur. Net bir transfer olur. Beşiktaş'ta alırsa, Fenerbahçe'de alırsa net bir transfer olur ve şu anda da Fenerbahçe'nin gündemine girdiği son dakika bilgisi olarak geldi.
0: Peki sana bir soru ama tuzak bir soru.
1: Buyurun.
0: Fenerbahçe'nin de devreye girmesi Vlahović transferinde Beşiktaş'a mı yarar, Fenerbahçe'ye mi yarar? Cevap vereyim mi?
1: Yani yarar derken Beşiktaş'a yaramaz tabii ki de oyuncunun fiyatını yükseltmesi.
0: Vlahović'e yarar.
1: Vlahović'e yarar, menajerine yarar, kulübüne yarar.
0: Ve
1: İkisine de yaramaz.
0: Corriere dello Sport'tan okuduğum kadarıyla şu an Beşiktaş haricinde resmi bir teklif yoktu masada. Avrupa'dan da kulüplere önerildi çeşitli, işte Atletico Madrid bunlardan biri, Milan, Inter bunlardan yine iki tanesi. Oradan beklediği geri dönüşü alamadı. Hiç oyuncunun önceliği Türkiye'ye gelmek değil bu arada. Bu transfer bitecekse de Ağustos ayının ilerleyen döneminde biter. Yani önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Vlahović'le alakalı bir gelişme olursa benim için sürpriz olur, onu da söyleyeyim.
1: Trabzonspor'la ilgili haberimizi kapatalım ve daha sonra da maçlarla ilgili tercihlerimize geçelim. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor bu sezon birçok transfer yaptı. Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Terry Karadeniz transferlerini

0: açıkladı Trabzonspor. Serbest statüde yer alan Terry Karadeniz ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Köln'den geldi genç bir oyuncu. Yıllık 80 bin euroluk bir maaşı olacağına söyleniyor. Yani potansiyel yatırım, çok büyük bir risk de yok finansal olarak, değerlendirmeye değer. Türk kökenli bir oyuncu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, gündeme dair bütün haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Daha çok haber var ama sevgili Burak Alaca ile beraber yapmış olduğumuz analizlerde asparagas olan haberleri genelde sizlerle paylaşmıyoruz efendim. Çünkü vitrini doldurmak adına asparagas haber transfer döneminde çok yapılıyor. Dört büyük kulübümüzün başkanı da bu konuda mağdur bırakılıyor.
1: Bir şey son işine ne dersin peki? Son
0: Vlahovic isterdim.
1: Birkaç saatte çok dillendiriliyor. Hatta oyuncunun ikna olduğu söylentileri var. Kulübüyle şu an görüşmeler.
0: Vlahovic mi, Richarlison mu dersen Vlahovic derdim.
1: Ben de Vlahovic derdim ama Richarlison'a da hayır demezdim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, dünkü karşılaşmalar Dünya Kupası son 32 turu uzatmalara giden mücadeleyi Arjantin 3-2 kazandı. Uzatmalarda gol olur oynadım. İsabet sağladı. Arjantin maçı uzatmalarda kazanır dedim. İsabet sağladı. Dünya Kupası'nda yolumuza kazançlı bir şekilde devam ettiğimiz için ve YouTube platformunda da sorumluluğumuz olduğu için mutluyum.
1: Valla Dünya Kupası genel itibariyle eleme turlarında biraz daha keyifli bir hal almaya başladı. Dün mesela oynanan 3 maçın ikisi uzatmaya gitti biliyorsun. Mısır, Avustralya'da uzatmaya gitti. Bundan sonraki turlarda daha sıkı takımlar karşı karşıya yendi. Güzel maçları izleyeceğiz. Benim yarı finalde bir hayalim var. İşte Fransa, İspanya, Arjantin, Brezilya dörtlü final. Yani nasıl desem, sabahtan karnım ağrılar girer heyecandan o maçların olduğu günlerde.
0: Gece oynanan karşılaşmada da Kolombiya Gana'yı 1-0'la geçti. Maçın favorisi de Kolombiya'ydı. Benim yüksek oran tercihim 0'dan 1'di o karşılaşmada. Bir de Portekiz mücadelesine 0'dan 1 dedim. 20 orana yakın bir oranı vardı. Portekiz isabet sağladı. Ama Kolombiya 14. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0'la tamamladı.
1: Kolombiya İsviçre'yi de geçecektir diye düşünüyorum bu arada. Beğeniyoruz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası son 16 turuyla iddia kuşağımız başlıyor. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız var mı? Reklama gidiyoruz. Bizi kesmeyecek, maçlara direkt giriş yapacağız.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Basse Gireles programımızda iddia kuşağımız başlıyor efendim. Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasıyla başlıyoruz. Açılış mücadelesi 20 kuşağı, Kanada-Fas mücadelesi. Sevgili Burak Alacı, ilk yorumu senden alalım. Takımlarla ilgili genel bilgilendirmeyi de yaparsan seviniriz.
1: Kanada turnuvanın ev sahiplerinden, tarihlerinde ilk kez son 16 turundalar. Takımın başında daha önce Leipzig'den, Leeds'ten hatırladığımız aslında deneyimli bir hoca var, Jesse Marsh. Fena bir kadroları da yok ama Fas tarafına bakınca Fas inanılmaz bir takım gerçekten. Yani Hollanda'yı uzatmalarda yenseler de grup aşamasında yine müthiş işleri vardı Brezilya'nın olduğu grupta. Ya ben Fas'ın bu maçı rahat kazanabileceğini düşünüyorum ama ev sahibi avantajı ve tabii tek maç sistemi olmasına ötürü Kanada biraz ayak sürebilir. Bir 0-2 önerisi yapılabilir sanki bu maça, ne dersin?
0: Açıklayacağım birazdan. Vedat abiden gelsin yorumda. Sesin gelmiyor şu anda.
2: Konuşmadığım için olabilir mi?
0: Evet, buyurun.
1: Olabilir tabii.
0: Şimdi tam senin sesini 2 saniye duyamadığımda sıkıntı yaşıyorum.
2: Teşekkür ederim Ozan'cığım. Şimdi tabii Kanada ev sahibi, biraz önce Burak da söyledi ve bu nedenle biraz daha sanki işi zorlaştıran kısım o.
0: Ev sahibi ama Vedat abi bir maçı bile kendi evinde oynayamamış bir ülke.
2: Evet ya, şöyle yine de fark etmez ama yine de o bölgede çok yakın olduğu için çok fazla taraftar olacak. Yani bir şekilde o ezici üstünlük onlarda olacak ama
0: doğru.
2: Bence zaten sadece bu biraz işi zorlaştıran kısım. Yoksa Fas bu turnuvanın bana kalırsa en öne çıkan takımıdır. Net. Yani diğerlerinde beklediğimizi gördük. Fransa'da beklediğimizi gördük, İspanya'da gördük, ne bileyim Arjantin'de, ama Fas'ta hiç beklemiyorduk bunu. Hatta ben turnuva başlamadan önce şöyle birkaç sohbet etmiştim dünya futbolunu yakından takip eden kişilerle. Şunu söylemişlerdi. Özellikle Fas'ın savunmada birkaç oyuncusunun sakatlığı nedeniyle eksiklerden kaynaklı kötü bir turnuva geçirebileceği falan düşüncesi vardı. Ama bunu da halletmeyi başardılar. Gerçekten muazzamlar. Yani şöyle düşün. Fas, evet, baktığında bir Kuzey Afrika ülkesi olarak görüyoruz ama oynayan oyuncuları tek tek incelediğinde hepsi zaten Avrupa'nın önemli takımlarında oynuyor. Ve tamamen bir Avrupa futbolu oynuyor Fas. Yani böyle bakılabilir.
0: Bu arada Fas'ın forveti Saibari de yeni takımı Bayern Münih oldu. 50 milyon euroya transfer ettiler. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim.
1: Saibari ile ilgili dün olanı gördünüz mü?
0: Nedir?
1: Samsun Spor Kayseri Spor'dan Bilal Beyazıt'ı transfer etmiş. Bir transfer açıklamasının altına Bilal Beyazıt'ın gönderisine yorum atmış Saibari. Hoş geldin abi diye bir yorum atmış galiba. Ya da bir selam mı yollamış, bir şey ilginç.
2: Yani şöyle, teşekkür ederiz bu genel kültür için. Aslında Saibari için de şunu söyleyelim. Turnuva başladığından itibaren hep şunu konuşuyoruz. Acaba bu turnuvanın beklenmeyen yıldızı kim olur diye. Şimdi bir Saibari kesin net var, onu söyleyeyim. Bir de yine ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Bana yardımcı olun o konuda. Yine Fas'ta Quinones mi?
1: Quinones Meksika'da.
2: Quinones, evet, Meksika'da. Fas mı dedim, özür dilerim.
1: Ben de datları karıştırdım.
2: Şimdi şöyle.
0: Kunayi mi diyorsunuz yoksa?
2: Yok, Quinones.
0: Tamam.
1: Quinones.
2: Evet. Yani ben bir de o oyuncuyu çok beğenmiştim. Bu iki oyuncunun bence çok ciddi bir bu turnuva sonrasında şey olacaktır diye düşünüyordum. Alıcısı olacaktır diye düşünüyordum. Bak Saibari mesela gitti. Ben bu oyuncunun da bu arada şu an nerede oynuyor ona da bir bakalım.
1: Al-Khat Siyah'ta Suudi Arabistan Ligi'nde oynuyor abi.
0: Saibari çok, çok iyi oynadı yani, ama bu sezon.
2: Efendim?
0: Çok iyi bir performans gösterdi Dünya Kupası'nda.
2: Yo, kesinlikle öyle. Bence bu turnuvanın dediğim gibi öne çıkan iki oyuncusundan biri diyebilirim. Gerçi tabii yaş olarak baktığımızda 29-30 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ama o da bir Avrupa yapabilir bu turnuvadan sonra diye düşünüyorum. Yani Kanada-Fas maçında dedim ya, burada zorlaştıran bir tek şartları bu ama Fas bence bu maçı çok net kazanabilecek bir takım. Oran açısından da bence tatmin edici bir oran. Fas galibiyeti net bir şekilde tercih edilebilir. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bir özel bahisler var ya.
0: Evet.
2: Oradan da.
0: Şu anda oradayım ben de, kontrol
2: evet,
0: ediyorum.
2: Oradan da şey alabiliriz mesela. İlk 30 dakikada gol olur. Bu turnuvada benim hep tercih ettiğim Ozan. Ve %85-%90 kazandırdı Ozan. Yani şu ana kadar ilk 30 dakika gol olur bahsi bana kazandırdı. O yüzden bu tercih yapılabilir. Bir de yine burada Saibari gol atar ve takımı kazanır şeklinde bir tercih de yapılabilir.
0: Sevgili Burak Alaca, eklemek istediğin bir şey var mıydı?
1: Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fas'ı tura yakın görüyorum.

0: Son olarak bunu söyleyebilirim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, burada 3 tane tercihim olacak. İlk tercihim sadece misli oynayanlar için. Oran çok iyi bir seviyede değil ama turun favorisi Fas olduğu için 1.25 orandan, bunu sadece misliciler için söylüyorum, Fas turu geçer diyorum. Çünkü mücadelenin uzatmaya gitme şansı bulunuyor. Son dönemde birçok karşılaşmada uzatmaya gitti. Takımlar penaltılara dahi özel hazırlanıyorlar. İlk tercihim en düşük oran budur. İkinci tercihim 1.75 orandan Fas 1.5 gol üstü tek başına yapar. Bu ikinci tercihim. Son tercihim de Dünya Kupası'nda da Paris Saint Germain'de de inanılmaz bir performans gösteren, sağ bek gibi değil, sağ açık gibi oynayan, gol atan, asist yapan, takımın her şeyi, hakemi, gol ya da asist yapar seçeneği özel oyuncular grubunda bulunuyor. Bu da bu karşılaşmayla ilgili son tercihim olur. Eğer burada Fas Kanada'ya elenirse çok şaşırırım. Bu yani oyun yapısıyla olur. Mümkün değil Kanada'nın elemesi Fas'ı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, dün mesela Yeşil bunu ne kadar zorladı, öyle bir sürpriz olabilir ama Fas net favori, ona katılıyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Kanada-Fas mücadelesindeki ilgili tercihlerimizi aktardık. 12 kuşağıyla devam ediyoruz. Birçok değerli dinleyenimizin gönderdiği mesaj doğrultusunda çoğu kişi bu sezon Dünya Kupası'nı Fransa'nın kazanmasını bekliyor. Benim de tercihim Fransa'dan yana. Defans hattı, orta alanı, forveti, alternatif tercihleri bambaşka bir takım Fransa. Benim de tercihim o olur. 12 kuşağı Paraguay-Fransa karşılaşması, canlı olarak net takip edeceğim, canlı olarak da oynayacağım bir mücadeledir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Paraguay Almanya karşısında büyük bir sürprize imza attı ama Fransa karşısında tutmaz. Yani Almanya'da şeyi gördük bu hafta içi, sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle de uzun uzun konuştuk. Almanya'da bir yıldız oyuncu yok maçı kırabilecek. İşte Musiala öyle gözüküyor, Havertz öyle gözüküyor ama onlar süperstar oyuncular değil. Ama Fransa'da onların bir sürüsü var. Dembele, Olise, Mbappe, kenardan Cherki geliyor, Doué ilk 11 başlıyor. Ya takıma bakar mısın?
1: İnanılmaz bir kadro.
0: Alt etmen çok zor. Paraguay iyi bir savunma takımı bu arada. Orada teknik direktörün bir açıklaması vardı maç sonunda, Almanya'da gördün mü?
1: Nedir?
0: Onlar akademilerine güveniyorlar ama biz kızıl topraklardan geldik diyor. Bir ruh var ortada. Çok belli, çok mücadele ediyorlar. Fransa'nın da işini zorlaştırmaya çalışacaklardır. Ne kadar olur bilmiyorum ama Fransa kazanır 4.5 alt diyeceğim. Paraguay savunması çok da gole müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili Vedat Parlak.
2: Net bir Fransa galibiyeti beklentim açıkçası. Burada ya 4.5 alt konusuna katılırım Burak'ın söylediği. Oran olarak nedir? Burak baktın mı?
1: 1 ve 4.5 gol alt. Fransa yener ve 4.5 gol alt güncel oranı nedir?
0: Hemen kontrol ediyorum.
2: Düşük olduğunu düşünüyorum da o yüzden dedim.
0: 1.60 dolaylarında bir oranı vardı sabah itibariyle. Yani şu an nedir hemen söylüyorum size. Fransa kazanır ve 4.5 altın oranı 1.30'lara kadar, 1.40'lara kadar düşmüş.
2: Evet, yani düşüktür diye tahmin ettiğim gibi. Ya burada Fransa'nın kazanması beklenen ama biraz oyuncu bahsine gidip belki oranı yükseltebiliriz. Mesela oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahisleri benim için gayet yine bu turnuvada güzeldi. Kazandıran bahislerdi Ozan. O tercih yapılabilir. Orada bakalım oran neymiş, onu görmek istiyorum. Mbappe'nin golü ve beraberinde takımının kazanmasına verilen orana bir bakalım. Oyuncu gol atarın oranı çok düşük çünkü.
1: Çok düşük seviyeden açıklanmış Fransa'nın
2: İkisi
1: bütün tercihleri.
2: İkisi bir arada yok galiba gerçi. Onu da göremedim ama siz görebiliyor
1: yok,
2: musunuz?
1: Yok, şu anda yok.
2: Ya ben ikisini bir arada göremedim. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahsi koymamışlar.
1: Evet.
2: Tamam, o zaman burada ilk golü Mbappe'nin atmasına riske alabilirim ben. 2.49 oran var. Gayet güzel.
1: Yani diğer seçeneklere göre kontrol ettiğimizde çok daha yüksek bir oranı bulunuyor. Bu karşılaşma benim düşünceme göre biraz daha canlıya bakan bir karşılaşma. Fransa lehine açılan oranlar çok ama çok düşük bir seviyede. Şu anda da Mbappe gol atar, Fransa kazanır seçeneği kapalı.

0: kaleci en az kaç kurtarış yapar? Orlando Gil 5 kurtarış yapar oranı 1.53. Akın akın gelecek de bir Fransa var. 5 kurtarış yapabilir Paraguay kalecisi.
1: Oran da güzel bu arada.
0: Güzel. 1.55.
1: Ya şöyle düşünelim. Fransa işte Norveç maçı, bir sonraki tur İsveç maçı çok rahat oynayarak 3'er gol attı. Ya Fransa biraz kastırırsa 5 değil 6-7 kurtarış yapmak durumunda da kalabilir ya da çok gollü bir maç olur.
2: İlk 30 dakika gol olurun da oranı yine 1.76. Gayet güzel.
0: Bir de şöyle bir tercih buldum. Kylian Mbappe 3 şut çeker. Artı 2 isabetli şut olur. 1 gol atar. 1.61. Üçlük 10.000.
2: Fena. Ama tekrar söylüyorum. Çok düşük geldi bana o zaman.
0: 3 şut çeker. 2'si.
2: 3 şutu çeker.
0: 2 tane kaleye isabetli şut çeker. 1 gol atar.
2: İkisi isabet olur. 1'i gol olur.
0: Bu güzel aslında. Güzel yani.
1: 2 ve 3 minimum 2 mi?
2: Ama oran yani düşük geldi bu kadar üst üste.
0: Diğer oranları da kontrol ettiğimde sevgili Vedat Parlak, 1.20, 1.15, 1.08, Fransa'nın yener oranı kapalı.
2: Tabii.
0: Deplasman 1.5 gol üstünü kontrol ettim. 1.18'lik bir onu açıklanmış.
2: Bak şöyle
0: yani.
2: Kümülatif söyleyeyim mi hemen?
0: Evet.
2: Ne yaptım? Maçta top direkten döner dedim. 2.25 oranı
0: bu
2: var.
0: Bu güzel.
2: Bence çok deneyecektir Fransa.
0: Mantıklı.
2: Diğer tercihim ilk 30 dakikada gol olur dedim. 1.76 oran var. Ondan sonra diğer tercihim Kylian Mbappe ilk golü atar dedim. 2.49 oran var. 3 tane güzel böyle bahis aldım.
0: Bir tane daha tercih gördüm. O da yine özel seçeneklerde. Dembele bir isabetli şut. Bu çok iyi aslında ya. Şu anda gördüm. Dembele bir isabetli şut çeker ve Fransa kazanır.
1: Oran
0: 1.50.
1: Çok iyi.
0: Çok iyi.
1: Norveç'e yarım saatte 3 gol attı Dembele.
0: Notlarım arasına alıyorum bu tercihi.
2: Bunu nereden buldun?
0: Özel oyuncu bahislerinde.
2: Mbappe var mı işte orada?
0: Mbappe, hemen kontrol ediyorum Mbappe'yi de. Mbappe 1 gol, Fransa kazanır.
2: Evet. Oran?
0: Ne istersin?
2: Ya 1.40'lar, 1.35'lar.
0: 1.70.
2: 1.70 mi?
0: 1.70.
2: Mbappe 1 gol atar ve Fransa kazanır.
0: Evet.
2: Benim şeyim bu. Bahsim bu.
0: Bunu da çok beğendim. Ayrı ayrı oynayabilirim ben bu iki tercihi.
2: Ben
0: İkisi
2: birden gelebilir.
0: Tek maç yüklü oynayabilirim.
1: İkisi birden gelebilir bu arada.
0: Mbappe 1 gol atar, Fransa kazanır. Oran 1.70, 1.68. Dembele 1 isabetli şut çeker, Fransa kazanır. 1.50.
2: Bu özel bahislerin içerisinde değil mi Ozan?
0: Evet, oyuncu bahislerin içerisinde.
2: Oyuncu bahislerin içerisinde. Evet. İşte orada göremedim ben nedense. Yani oyuncu gol atar.
0: En altlarda, takım... en altlarda. O yüzden belki de görememişsindir.
2: Belki de.
0: Oyuncu yani. Özel bahisleri olarak geçiyor. Ve başka tercih yok burada. Burada en güzel tercih şu. Net yani, tartışmasız.
2: Tamam. Şey de yapılabilir
0: Mbappe
2: bu arada.
0: Mbappe bir gol atar, Fransa kazanır.
1: Dembele'nin şutuyla kombin de çok güzel.
0: İkisini aynı şeyde alamazsın. Keşke ikisini alsak beraber.
1: Ayrı ayrı yapılabilir. Ben Dembele'ye okeyim ama.
0: Dembele'ye ben de okeyim. Dembele'de bir de gol de yok. Bir isabetli şut,
1: evet,
0: Fransa kazanır.
1: İki olacaktır da, deniyor çünkü.
0: Yani şundan dolayı çok iyi diyorum 1.50'ye. Yanlış anlaşılmasın. Deplasman takımının 1.5 gol üstüne açılan oran 1.18. Yani komple kapalı Fransa
1: açılan
0: oranlar.
1: Bir tane isabetli şuta bunun neticesinde 1.50 veriyor. Bence çok iyi.
0: Ben ikisine de oynamayı düşünüyorum. Tabii canlı olarak da takip edeceğim. Güzel de bir karşılaşma tabii ki de. Bütün ibre Fransa'ya dönük gözüküyor. Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Reklam aramız geldi. Reklamlardan sonra yine gece mücadeleleriyle de karşınızda olacağız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi
2: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, reklam arasında da son bir kere güncel olarak kontrol ettik. Vedat abi ısrarla sordu. Oranı bulamadım. Acaba bilgi güncel değil mi? Çünkü bu gerçekten çok iyi bir oran. Seçenekleri üzerine tekrardan kontrol ettik. Güncel oran 1.73'e çıkmış sevgili Alaca. Ben nefis, oynuyorum şimdi.
1: Nefis. Ben de Dembele'yi
0: oynuyorum. Burada başka oynanacak bir oyun yok zaten.
1: Dembele de denenebilir.
0: Dembele'yi de denemiyorum.
2: Ozancığım hangi şık olduğunu da söyle ama. Yani
0: oyuncu tercihlerinde evet. Özel oyuncu bahisleri arasında bulabilirsiniz. Başka bir yerde yok. Ve en altlarda gözüküyor. Mbappe bir gol atar Fransa kazanır. Yani Fransa kazanırın kapalı olduğu bir denklemde. Ve her maçta gol atan Mbappe'yi düşündüğümüzde Dünya Kupası'nda gol krallığına aday olan Messi'nin rekorunu geçmeye en yakın isim olan Mbappe'yi düşündüğümüzde yani bunda gelmezse de yapacak bir şeyimiz yok bu tercih.
1: Denemeye de.
0: Bu tercihi deneyeceksin.
1: Burada atışını
0: ben tek olarak deneyeceğim hem de. 3-4 kere de canlı yayında bunları söyledim. Hemen hemen hepsi isabet sağladı. Tek oyundur. Yayın sonrası YouTube platformundaki grubumla da paylaşacağım ki dinliyorlardır yayınımızı. Çok güzel bir seçenek. Aklımda takılı kaldı. Hemen yayın sonrası oran düşmeden oynayacağım. Umarım gelir. Çünkü beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Biz de değerli dinleyenlerimiz gibi şansımızı deniyoruz. Ama oyunun üzerinde de şans oyunları yazıyor. Bunu unutmayalım. Kendimizi sıkıntıya sokacak meblağları lütfen oynamayalım efendim.
1: Bunun kazanç değil eğlence amaçlı yapıldığını unutmamakta fayda görüyorum.
0: Son 16 turundaki eşleşmeleri de değerli dinleyenlerimizle paylaşmak isterim. Diğer günlerdeki karşılaşmaları da yorumlayacağız. Mesajlarınızı görüyorum. Diğer karşılaşmalarla ilgili yorumumuzu bugün de yapacağız, yarın da yapacağız. Portekiz, İspanya.
2: Ozan, geçmeden önce bir müsaadeni isteyebilir miyim şu açıdan? 14.30'da başlayacak bir kuponum var. Onu paylaşabilir miyim?
0: Tabii ki.
2: Faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle, Çin'de başlayacak karşılaşma saat 14.35'te. Beijing Guoan, Shandong Taishan mücadelesi. Ben burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. 14.35'te başlayacak, tekrar edeyim. Beijing Guoan, Shandong Taishan mücadelesinde 2.5 gol üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. Yanına da Wasan Mariham mücadelesinde 2.5 üst bekliyorum saat 18'de, o da böyle bir ikili yaptım. Tek maç olmadığı için iki maçla değerlendirmek zorunda kaldım. Onu da söyleyeyim. Bu bir kuponum. Bir de biraz daha geç başlayacak ama yine bence faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle o da. Evet, şimdi onu da buldum. Tamam. Saat 20'de başlayacak iki karşılaşma var. Haken Jurgarden mücadelesinde 2.5 üst ve Bruno Paykarna Gayis mücadelesinde karşılıklı gol var bekliyorum. Böyle iki ayrı kuponda paylaşmış olayım.
0: Bol şanslar diliyorum sevgili Vedat Parlak kuponunda. Tekrardan son 16 turundaki eşleşmeleri değerli dinleyenlerimizle paylaşıyorum. Portekiz, İspanya, Amerika, Belçika, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya. Buradaki en güzel maç da Portekiz, İspanya olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çok iyi.
0: En korakor maç.
1: Çok güzel eşleşme ve şöyle bir şey söyleyeyim. Burada birine yazık olacak ve ben yazık olacak tarafın Portekiz olduğunu düşünüyorum. Sahada 10 kişi oynuyorlar. Bunu Ronaldo'yu kötülemek için söylemem. Ronaldo'yu pasifize etmek için elinden gelen her şeyi yapan 10 kişilik bir futbolcu grubu var. Şimdi bir istatistik paylaşacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani işkembeden atıyor denmesin. 81 dakika oyunda kaldı Cristiano Ronaldo. Hırvatistan maçında attığı penaltı golü haricinde ceza sahası içerisinde hiç topla buluşmamış. Takımın en ucundaki oyuncu. Ne dersin buna?
0: Yani Cristiano Ronaldo ile ilgili ne diyeyim? 41 yaşında mücadelesini yapıyor yani. Ben beğendiğim oyuncular arasında.
1: Ronaldo eleştirisi değil. Takım arkadaşları Ronaldo'ya hiç yardımcı olmuyor. Hani top getirmiyor vesaire anlamında. Takım eleştirmiştim.
0: Bunu geçtiğimiz haftalarda da konusu gündem oldu. Messi'ye Arjantin'de bambaşka bir gözle bakıyorlar. Ama Cristiano Ronaldo'ya Portekiz'de o şekilde bakmıyorlar. Neden bakılmıyor onu da anlamış değilim. Ya bu adam sizi Avrupa şampiyonu yaptı. Tarihinizde görmediğiniz başarıları gösterdi. Cristiano Ronaldo'nun el üstünde tutulması gerekiyor. Ömrünü çalışarak geçirmiş bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Tamam Messi şimdi bu kadar vitrin oldu da öyle yabana atamazsın sen Cristiano Ronaldo'yu.
1: Halk kahramanıdır ya Portekiz'de.
0: Dünya tarihinde Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncudur.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Burada hep Messi Ronaldo karşılaştırması yapıyoruz ama Portekiz ulusu içerisinde bunun bir önemi yok. Ronaldo orada tarihi bir figürdür. Ösebio'dur, Ronaldo'dur. Yani oyuncuların bu kadar Ronaldo'yu saymaması, bu kadar Ronaldo karşısında bir ego çatışmasına girmesi bana mantıklı gelmiyor.
0: Bruno Fernandes'le başlamıştı zaten bu olaylar.
1: O var. Neves'le alakalı problemler oldu sana. Şöyle bir şey söyleyeyim. Arjantin'de 10 tane oyuncu Messi'yi taşımaya çalışıyor. Bu arada şey değil, Messi zarar verdiği
0: için. Messi komutan takımı şu anda.
1: Messi topu kaptırdığı anda topu alan oyuncu orta sahada piran havuzuna düşmüş gibi oluyor. Üzerine baskı geliyor. Messi geçen Ürdün'e bir free kick golü attı. 45-50 metre geriden Emiliano Martinez kendi Arjantinli oyuncuları barajı düzenliyordu Messi daha rahat vurabilsin diye. Böyle bir takım varken öteki tarafta 81 dakika en uçta oynayan oyuncuyu topla buluşturamayan bir Portekiz çetesi var. Beşiktaşlılar da eskiden ne derlerdi ya, evet. Portekiz çetesi diye. Ya Portekiz milli takımında bir birlik, bir dirlik yok. İyi takım olmasına rağmen İspanyollar Portekiz'i.
0: O karşılaşmaya geçiş yapacağız ama... Dünya Kupası son 16 turunda bir mücadelemiz daha var. Yarınki karşılaşma. Brezilya-Norveç. Oo, çok güzel maç.
1: Fena.
0: Maçın şifresini söyleyeyim iddia açısından.
2: Evet.
0: Bir fenomen olduğum için. İki takım da gol atar net. Normal şartlarda. Net tercihtir.
2: Katılıyorum sana. İki takımın da hücum hattı gerçekten muazzam. Savunmada da ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Katılıyorum, güzel bahis.
0: Sevgili Alaca,
1: Brezilya'nın az iki gol atar. Bak mesela şu an Fransa'nın ardından belki turnuvadaki en iyi savunma Brezilya'ya ait. Stoper ikisi olarak söylüyorum. Gabriel Marquinhos. Bekler biraz iyi durmuyor ama ama Norveç'te aynı durum yok. Zaten rotasyon yaptılar. Östigard'lar vesaire burada hani çok kaliteli bir savunma hattı yok. Brezilya sıkıntı yaratır onlara. Çok çabuklar çünkü. Vinicius çok iyi bir turnuva geçiriyor. İleride çok çabuk oyuncular var. En az iki gol atar Brezilya. Derim ne olur bilmiyorum ama.
0: Brezilya-Norveç mücadelesinde ikili arasında savaş yaşanacak.
1: Haaland-Gabriel.
0: Bu oyuncuların daha önce Premier Lig'de karşılaşmaları ekrana yansıdı. İnanılmaz pozisyonlar gördüm. Sırtına çıkıyor Haaland'ın.
1: Formasını çekiyor.
0: Saçından çekiyor, tekme atıyor. Haaland yine aynı şekilde sırtına çıkmış oyuncuyu fırlatıp atıyor. Yaklaşık 10 kere 12 kere de maç esnasında karşı karşıya geliyorlar. Sarı kart da bekliyorum. Bu yüzden söyledim bu yorumumu.
1: Güzel.
0: 3,5 üst sarı kart tercihlerim arasındadır.
1: Ben bu eşleşmede Gabriel'ciyim bu arada, Arsenal'lı olduğu için. Destekliyorum kendisini. İnşallah bugün Haaland'a karşı nefes aldırmaz.
0: Brezilya-Fransa mücadelesiyle ilgili sevgili Alaca eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Brezilya-Fransa?
0: Brezilya-Norveç düzeltme.
1: Allah söyletti galiba, final böyle olacak bilmiyorum. Burada ne derim? Ozan, ben Brezilya'nın tutmayacağını düşünüyorum. Brezilya'da şimdi... Grup aşamasında Brezilya'nın oynadığı futbol çok hoş gözükmedi. Katılır mısınız?
0: Katılırım.
1: Ama Brezilya'nın başında bir turnuva hocası var. Bu tek maç eliminasyon sisteminde Ancelotti'nin bileğini bükmek çok kolay değil.
0: Vedat abi, senin de ekstra yorumlarına ihtiyacımız var.
2: Yani şöyle, dedim ya, iki takımın da gol yeme ihtimalini çok kuvvetli görüyorum. Hücum hatları çok iyi olurken savunmada sıkıntı yaşayabilen takımlar. Ben yine karşılıklı gol var beklerim. Ama yine karşılaşma özel bahislerine gitmekte de fayda var. İşte Haaland'ın gol atmasına verilen orana bakmak lazım. O tercih yapılabilir. Ben şimdi daha bugün olmadığı için karşılaşma, onlara daha henüz şey almadım. Bahis almadım.
0: Pazar günü mücadele.
2: Ya bugünkü mücadelelerin hepsine zaten bahislerimi söyledim. Ama yani son 16 turu artık yavaş yavaş kaliteler artıyor. O kaliteler arttıkça da daha keyifli futbol izlemeye başlayacağız. Bence daha özellikle gollü maçlar izleyebiliriz. Şu Paraguay'da eğlendikten sonra çok daha rahat oturup izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım yani burada beklentim iki takım da gol atması.
0: İyi yayınlar. Bence Portekiz tam olarak da böyle görünmek istiyor. Yeri gelince çok güçlü birlik olup turları atlayacaklar. Portekiz bu kupada benim favorim, kupayı kazanır büyük ihtimalle demiş Metin Bey.
2: Ya zor tabii, şimdi İspanya Portekiz, oradan İspanya'yı geçip çıkabilecek
0: zor değil.
2: Mi Portekiz?
0: Çok zor.
1: Bu arada ya, bir şey daha evet. Söyleyeyim. Portekiz iyi gözükse de kupanın en büyük favorisi değil. Altını bir çizmek
0: yok,
1: isterim.
0: Yok, Fransa. Abi Norveç en az 2 gol atar demiş bir dinleyicimiz de. Aykut Bey.
2: Bak bu ihtimal de kuvvetli.
0: Evet, oran olarak da çok iyi. Hı-hı. Şöyle bir mesajları kontrol ettiğimizde. Dünya Kupası'nda Brezilya iyi yok yalnız orada, onu bir düzelteyim. Burada bir iyi harfi olmaz.
2: Senden başka kimse görmemişti zaten. Sorun yok yani.
0: Bu kadar değerli dinleyenlerimiz bizim her sözümüze istisnayla bakıyorlar. Olmaz yani. Hem de sürekli mesaj gönderen bir dinleyicimiz.
2: Peki.
0: Dünya Kupası'nda Brezilya-Fransa finali görebiliriz. Please.
2: Olabilir.
0: İspanya da olabilir. Fransa milli takımını şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynatsak kupayı alır bence. Teknik direktörünü beğenmesem de turnuva hocası sonuçta. Turnuva futbolu farklı bir futbol demiş dinleyicimiz. Var mı bir yorumunuz?
1: Yani Fransa favoriye katılıyorum. Ne diyeyim, hepimiz aynı fikiriz. Deschamps bence çok kötü bir hoca değil. Eksileri var ama turnuva hocası olduğuna da katılırım. Güzel.
0: Vedat abi, senin başka bir favori olarak gördüğün takım var mı?
2: Ya şöyle dedim ya biraz önce de, ben aslında İspanya ve Fransa'nın favori olduğunu önceden de söylemiştim yani. Ama Fransa İspanya en kötü ihtimalle yarı finalde karşılaşacak. Bu nedenle bunlardan birinin finalist olacağını düşünüyorum. Fransa şampiyon olur diye düşünüyorum. Birinci düşüncem bu. Diğer taraftan da işte Arjantin, Brezilya, Meksika, İsviçre, yani bu takımlardan birinin gelebileceğini düşünüyorum. Çok kolay değil. Yani Arjantin, İsviçre oynayacak mesela bir sonraki turda. İsviçre de çok kompakt bir takım. Çok beğeniyorum onları da. Meksika, Brezilya'dan ev sahibi Meksika'da geçebilir. Çok kolay değil orası da. Ya buradan kim gelecek bilmiyorum. Turnuva ağacına baktığımızda sağ taraftan gelecek olan takım kim olur çok emin değilim. Ama ben soldan Fransa ya da İspanya'dan birinin geleceğini net düşünüyorum. Yarı finalde belli olacak, dananın kuyruğu kopar.
0: Orhan Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Bey, Mbappe gol atar Fransa kazanır seçeneğinizi tek maç misli olarak kuponumu aldım, kaderimiz aynı olsun demiş.
2: Hayırlı olsun.
0: Umarım kazanç sağlarız. Çünkü ben de misli olarak bu kuponu oynayacağım. Tavsiye de ettik. Yağmur gibi bereketiyle gelsin bugün İstanbul'a.
2: Ya futbol tabii. Yani saha içerisinde her şey belli oluyor. Herkesin gene kendi bütçesine göre.
0: Tabii ki, tabii ki. Onu uyardık.
2: Küçük belki denemeler yapabileceği bir şey olsun. Yani yoksa hani her şeyim bu maç falan.
0: Yok,
2: bunlar
0: yok,
2: çok
0: yok.
2: Bence
0: öyle bir şey iddia da yok zaten.
2: Evet yani öyle.
0: Kendinizi sıkıntıya sokacak miktarı oynarsanız da kaybedersiniz. Onu da söyleyeyim. Yani bu işin şeyidir.
1: Sırrı.
0: Norveç'i hafife almayın. Aç takım. Dikkat çekerim. Korkut, Konur Alp, Giresun selamlar demiş.
1: Aç takım, evet. Brezilya'yı zorlayacaklardır da ama Brezilya Brezilya'dır. Kötü gözüküyor olabilirler ama orada Ancelotti. Ya Ancelotti futbol dünyasının godfather'ıdır ya. Yanlış mıyım? Meşhur vardır ya, Marlon Brando'nun kucağına alır kedi yokşar, arkada meşhur godfather müziği çalar. Ancelotti odur. Öyle hırsla iştahlı Ancelotti'yi yenmek kolay değil. Çok iyi takım olman lazım.
0: Bu arada da Brezilya'da da Neymar'ı hiç göremedik. Yani hiç şans vermedi. Sakatlığı var da Dünya Kupası'nı aldı, hiç şans vermedi. Bütün taraftarlar onu bekliyor. Oyuncu ısınmaya gönderiyor, ısınıyor, yine maçı almıyor.
1: İskoçya maçında 15 dakika oynadı sadece.
0: O kadar.
1: Evet. Bundan sonra da zor bu arada.
0: Neymar'ı da bir görmek istiyoruz ya.
2: Ya bu ama şeyle de ilgili, oyuncunun sakatlığı ne durumda olduğu.
0: Atlatıldı dedi Vedat abi. Klip çekildi Dünya Kupası'ndan önce. Hiçbir problemin olmadı.
2: Sonra geldi ama tam gelmeden önce bir sakatlık yaşadı.
0: Ya özledik Neymar'ı gerçekten.
2: Öyle ama
0: Brezilya işte. Milli takımı da o eski Brezilya milli takımıyla alakası yok.
2: Elbette.
0: Kaka, Ronaldinho, Gilberto Silva'lar, forvet hattında Adriano'lar, şimdiki Roberto Carlos.
2: Brezilya'nın kodlarına geri dönmesini istiyoruz.
0: Ya Brezilya neydi oyun? Nasıl bir kadroydu?
1: O kadro tarihte bir kere gelir ama. Bambaşka.
0: Ve o kadroyla oynadık biz milli takım olarak da bu arada.
1: 2002.
0: Kaka, Ronaldo. Kadroya bakın, Ronaldinho,
1: Cafu, Rivaldo.
0: Ya inanılmaz Lucio. Bir kadro gerçekten. Kalede Taferel.
2: Ya fizik kalitenin daha ön plana çıktığını yavaş yavaş söylüyoruz ya, işte bu Dünya Kupası
0: bu
2: biraz
0: kadroyla alakası yok.
2: Onu da gösterdi. Şimdi Brezilya, evet, teknik kapasitesi çok yüksek oyunculardan kurulur her dönem. Bu iş böyledir. Ama bu fizik kalite eğer o seviyeye gelmezse zor. Yani bundan sonraki turnuvalarda da bunları göreceğiz biz. Artık futbol bambaşka bir seviyede oynanıyor arkadaşlar. Ya eski bizim bildiğimiz o 10 numaralar falan, onların en az diğer arkadaşları kadar koşması gerekiyor falan ya. Brezilya'da da bu tip oyuncular çok fazla yıllardır gördüğümüz yoktu. bundan sonraki futbol düzeninde de yerlerini alacaklarsa dediğim gibi biraz belki onlar da oyun anlayışını değiştirmek zorunda kalacak.
0: Ozan hocam, sizleri nereden takip edebiliriz diye bir mesaj gelmiş YouTube platformunda. Ozan Özturan tahminleri iddiacıları beklerim.
2: Onun beni dışında, Radyo Spor'dan takip edebilirler.
0: Onun dışında yine Vedat Parlak ve Burak Alacı isimleriyle de sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Özür dilerim değerli dinleyenlerimiz. Konuşmadığımız ligleri kontrol ettiğimizde Dünya Kupası ile ilgili bütün tercihlerimizi aktardık. İsveç Ligi var. Değerli dinleyenlerimizden istek var. 3 karşılaşmamız var. İsveç Ligi'ni de yorumlayalım ve programımızın sonuna geliyoruz. Bir dip bilgi de Galatasaray ile ilgili paylaşmak isterim. Fenerbahçe'de Vlahovic haberleri ön plana çıktı diye söylemiştim. Galatasaray'da o kadar beğendiğim bir isim ön plana çıktı ki eğer alırsa, bu haber de doğruysa, mükemmel bir transfer yapmış olur. Odegaard.
1: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Top teknik kapasitesi, oyun görüşü, ara pasları, şut tekniği, bir oyuncu da yok yok.
1: Sakatlık problemleri bazen tekrar ediyor ama yani çok iyi oyuncu. Hakikaten.
0: Mertens geldiğinde ilk dönemde çok ciddi bir katkı vermişti takıma. Bu ondan da fazla katkı
1: Mertens
0: verir.
1: Mertens sen değil. Şu an, ya Arsenal'ın kaptanından bahsediyoruz. Henüz 27
0: topu ayağından vermeyen bir oyuncudan bahsediyoruz ama zor. Vermez Arsenal.
1: 40 milyon bandında bir talep olduğu
0: yani niye versin böyle bir oyuncuyu bir de?
1: Ya burada herhalde orada gençleştirme, Ödegaard'a sakat.
0: Rejimiz bir dakika dedi. Bir bilgi mi geliyor yoksa?
2: Yok, bir bilgi değil de. Biraz önce Burak söyledi ya, çok güzeldi o. Onu tekrar etmek istiyorum. Çok şey yazılıyor, çiziliyor bu aralar. Çok inandırıcılıktan uzak olmaya başladı bu transfer haberleri. O yüzden biz de dikkatli olmamızda fayda var. Yani Ödegaard dediğin oyuncu eğer Arsenal'den ayrılacaksa ben çok farklı şey alternatifleri olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ihtimalini çok düşük görüyorum.
0: Peki. Bu haber İngiltere basınında da yer aldığı için paylaştım.
2: Demek ki İngiltere'nin tabloid gazetelerinden bir tanesi.
0: Olabilir. Lafım yok.
2: Öyle. Oralarda da çok yazılır bunlar çünkü.
0: İsveç Ligi 15 kuşağı Göteborg AEK Son'la mücadelesiyle başlıyoruz. Sevgili Burak Alaca, ilk yorum senden gelsin.
1: Evet, Göteborg AEK Son'la mücadelesi. Erken kuşak.
0: Sözünü kestim, bir dinleyicimiz alma şansı yok, gelmez dedi. Ama Osimhen'e de böyle denmişti. Bunu da bir dipnot olarak söylemek isterim. Hiç belli olmaz bu transferler.
1: Ya burada bazen öyle düşeş şeyler oluyor ki hayatta. Her şey olabilir. O yüzden kesin konuşmamak lazım. Ben de zor görüyorum ama.
0: Ben de zor görüyorum.
1: Ya şimdi tuttu Arsenal, bir 10 numara getirdi oraya genç. Para kazanması lazım. Ödegaard'ın sakatlık problemleri her sene bir dert oluyor. Doğru. Elden çıkartabilir bu kadar da şey ya. Thierry Henry'yi almıyorsun neticede. O yüzden yüksek ihtimal görmesem de imkansız diyemem. Onun haricinde AEK Son'la Göteborg. Göteborg inanılmaz sayıda gol yedi. Maç başı 2.2 kalelerinde gol görüyorlar. Bugün AEK Son'la deplasmanda gol atabilir. Karşılıklı gol var diyeceğim.
0: Sevgili Vedat Parlak.
2: Ben de gol maçı olarak görüyorum. Ben de 2.5 gol üst şeklinde değerlendirdim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, iki takım da gol atar. 15 kuşağındaki benim de ideal ve net tercihim. Osimhen gözden düşmüş bir oyuncuydu demiş dinleyicimiz.
1: Kimin gözünden düşmüş?
0: Yani orada anca başkanın gözünden düşmüştü. Çünkü beraber bir problem yaşadılar. Oyuncu gol kralı olarak tamamladı. Şampiyon olarak tamamlamıştı sezonu.
1: Gözden düşmüş.
0: Nasıl bir gözden
1: düşmüş?
0: 26
1: düşme? Yaşında bir sene önce Serie A'da şampiyon olan bir golcü nasıl
0: ya,
1: gözden
0: Osimhen gözden düşer mi hiç?
1: Çok yanlış biliyorum. Fanatizm duygusu, fanatizm yapmış biliyorum.
0: Yapmayalım. Osimhen gözden düşer mi? 15 kuşağı. Kalmar, Örgrit mücadelesi. Sevgili Burak Alaca, neler söylersin? Ev sahibinde 3 oyuncu, deplasman takımında da 4 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış.
1: Evet, Örgrit'e ligin yeni ekiplerinden biri.
0: Bu karşılaşmalar yarın, bir de rejimiz bilgiyi verdi. Ben değerli dinleyicilerimiz istediği için yorumluyorum.
1: Burada Örgrit'in durumu çok iç açıcı değil. Çıktıkları ligden geri gideceklermiş gibi. -15 averajda şu ana kadar yalnızca bir galibiyetle yollarına devam ediyorlar. Kalmar ligde kalmak istiyor. Puana ihtiyaçları var. Evinde Kalmar bence 2 gol bulur en az.
0: Vedat abi.
2: Güzel bir tercih. Ben de ev sahibinin kazanabileceğini düşünüyorum. 1.5 üst ve ev sahibi galibiyeti.
0: 1 ve 1.5 gol üst Kalmar kazanır diyorum. Bir tık hızlanıyoruz çünkü bugün de 2 maçımız var. Elfsborg Hammer bir karşılaşması.
2: Bu da yarın.
1: Gol var.
0: Bu arada. Yarın biliyorum.
2: Evet, bu da yarın. Hemen Espor Kamarbi. Bu da yine aslında benim gol beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Şöyle geriye durup iki takım arasındaki karşılaşmalara baktım Ozan. Özellikle Hamarbi'nin bu sezon neredeyse gol yemediği maç yok. Son 6 maçının 5'inde gol yiyerek tamamlamış. Espor tarafı da ilginçtir. Son oynadığı 5 maçın 4'ünde beraberlikle bitiyor ve hepsi karşılıklı gollerle berabere bitiyor. O yüzden ben yine karşılıklı gol var bekliyorum burada.
0: 2,5 gol istiyorum ve yarınki karşılaşmaları tamamlıyoruz. Bugün 16 kuşağı Degerfors Malmö mücadelesi tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı.
1: İki takım da kötü başladı bilhassa Malmö. Ben de TGS 2-3'e katılırım. Çok gollü olmayabilir.
2: Evet yani ben de çok gol beklemediğim bir karşılaşma açıkçası. Ama yine de Malmö'nün bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
0: Halmstad BK Vasteras mücadelesiyle de kapatıyoruz. Sevgili Arca neler söylersin?
1: Bu da zor maçlardan. Bir iki takımın da savunma problemleri olduğunu düşünüyorum. Geçen sezonu da kötü geçiren iki takım burada... Vasteras biraz daha iyi gözüküyor ama onlar da çok gol yiyorlar. Karşılıklı gol var 2,5 üsteyim ona da.
2: Peki. Bugün benim kuponlarımdan birinde şey vermiştim hatırlarsan. 2 maç daha vermiştim. Onları bir daha tekrar edelim bitirmeden önce olur mu?
0: Tabii ki.
2: Ozan. Ya burada da evet yine gol beklediğim bir karşılaşmadır. Ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum.
0: İki takım da gol atar diyorum. 1.45 orandan gol atmak zorunda olan da bir Halmstad takımı var. Ve de tabii alalım kuponlarını, tercihimizi. Yayınımızı da yavaş yavaş sonuna geldik.
2: Evet şöyle 14.35'te başlayacak kuponumu tekrar söyleyeyim. Beijing Guan Shandong Taishan mücadelesinde 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Vassan Marihan mücadelesinde 2.5 üst dedim. Diğer kuponda şöyle Haken Jurgarden maçı var. Saatler kaçtaymış onu da görebilirsem eğer hemen söyleyeyim. 20'yi gösterdiğinde bugünün kuponu değilmiş bu. Bunu düzeltelim. Tamam bu bugünün kuponu değil ama dediğim gibi şu iki maç birazdan başlayacak. Beijing Guan Shandong Taishan mücadelesi 2.5 üst ve KG var. Vassan Marian mücadelesi de 2.5 üst.
0: Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ozan Özturan tahminleri ve Burak Alaca ismiyle YouTube platformunda da bizleri takip edebilirsiniz. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim efendim.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor!
4: Bankam.com bank kartıma bin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Bilgelerin sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, Barış Dinçarslan'la birlikteyiz. Bu hafta da yine 3 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. Tüm dinleyicilerimize keyifli bir gün diliyorum. Dünya Kupası tabii önceliğimiz, heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta grup aşamasının sonuna geldik demiştik. Ayrı kaldığımız bu süreçte son 32 turunu bitirdik. Bugün, bu akşam itibariyle

0: ile artık son 16 turu maçlarına geçiş yapıyoruz. 16 takım, 8 maç oynanacak. İlk eşleşmede bu akşam saat 20'de ev sahibi ülkelerden Kanada ile Fas arasında olacak. Bu 8 eşleşmenin tamamını ayrıntılarıyla konuşacağız. Tabii yine turnuvanın geneline bakış atarız. Uzun vadeli bahislerde güzel seçimler olabilir. Bu konuda tabii biz sizlerin de fikirlerini merak ediyoruz. Katılımına önem veriyoruz. Bizim numaramız nedir? Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538 052 1487. 538 052 1487 üzerinden mesajlarınızı, katılımınızı bekliyoruz. Barış Dinç Arslan, merhabalar.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Tabii 3 saat sadece iddia ve Dünya Kupası konuşarak da geçmeyecektir diye düşünüyorum bence. Son bölümde transferlere de bakarız. Transferlerde de hareketli günler başladı bence.
0: Yani yavaştan evet tabii önceliğimiz
1: İddialar var, gelenler var.
0: var. Önceliğimiz Süper Lig'di. Dün işte gelişmeler oldu. Tabii biraz ağır başlamıştı ama Avrupa'da maça çıkacak takımlarımız, sezonu erken açacak takımlarımız var.
1: Temmuz'a geldik.
0: Evet, o anlamda tabii transferlerin de gelmesi lazım. Onları konuşacağız.
1: Evet, transferleri de konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Onun dışında diğer liglere ben bakmadım. Bilmiyorum sen baktın mı?
0: Ya.
1: Yani İsveç'e, Norveç'e, alt liglerine bakmadım ben. Dünya
0: Açıkçası.
1: Kupası varken Dünya
0: Evet.
1: Kupası'na oynanır diye düşünüyorum.
0: Ya şu aşamada öyle, evet, maç sayısı azalmaya başladı ama yani Dünya Kupası hem bizim için takip etmesi saatleri kötü olsa da nispeten daha güzel ve keyifli. O arada dediğin gibi çok alternatifliklere bakma fırsatımız olmadı.
1: Evet, dün tabii ki maçlar vardı. Gece oynandı. Arjantin Yeşilburnu Adaları karşısında zorlandı ama kazandı 3-2. Kolombiya'da Gana'yı zorlanmadan yendi. Yani skora çok bakmamak lazım. Sahadaki futbola baktığımızda Kolombiya rahat kazandı aslında. Ama tabii futbolda kazalar olabiliyor. Atamazsan atabiliyorlar sana. Kolombiya birazcık orada dolaşıyor. Yani Kolombiya turnuva başından beri maçların büyük bölümünde dominant futboluyla keyif verdi. Ama hücumda bu kadar yetenekli oyuncusu olan bir takım işi bitiremiyor, fişi çekemiyor. Gana karşısında da yine aynı futbol izledik. Fişi çekemedi. Yani son dakikada bir gol, sonra uzatmalar, penaltılar falan olabilirdi. O yüzden Kolombiya'yı dikkatle takip ediyoruz. Lakin gol atamama sorunu da dikkatimizi çekiyor. Arjantin'de yani Yeşilburnu'dadır tabii ki turnuvanın sürpriz takımı. Yani İspanya karşısında ilk maçta herkesi yanılttılar. Yenilmediler. Uruguay'a yenilmediler. Suudi Arabistan'da yine beraberlik ve Arjantin'e de yenilmediler
0: Yani
1: aslında 90
0: 90
1: dakikaya
0: dakikalar içinde,
1: baktığınızda.
0: evet, hiç mağlubiyet almadan bütün maçlarını berabere bitirerek.
1: Ki oynadıkları takımlardan ikisi favori takımdı.
0: Doğru.
1: Arjantin ve İspanya. Bunlar şampiyonanın favorileri. Yani şu anda 3 favori var. Fransa, İspanya, Arjantin. Başka favori yok.
0: İspanya maçı 0-0'a bir şekilde bağladılar diyebiliriz ama işte Arjantin de sonuçta savunmada sağlam bir ülke. Evet, hani Messi diyoruz. Hücum sanki hücum öne çıkıyor gibi ama hem elemelerde hem Dünya Kupası'nda buraya gelene kadar savunması öne çıkan bir takıma karşı iki gol atmayı başarıp işi neredeyse penaltıları taşıyorlardı.
1: Evet.
0: Yani oradan da turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri çıkabilirdi. Tabii yani,
1: Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birisi olurdu.
0: öyle olurdu. Tabii muazzam bir başarı. Tebrik etmek lazım. Yani küçücük bir ada ülkesi ilk defa katıldıkları Dünya Kupası'nda gösterdikleri, sergiledikleri futbol hakikaten alkışı fazlasıyla hak ediyor. Dün de tabii ikinci golü atan Cabral. Ligimizde izleyeceğiz. Trabzonspor'un yeni transferi. O da
1: Benfica'dan geldi.
0: muazzam bir gol attı hakikaten. Maç içinde de güzel enstantaneler sundu. O anlamda Trabzonspor taraftarını heyecanlandırmıştır o da.
1: Tabii futbolun ve Dünya Kupası'nın şöyle bir özelliği var. Dünyaya ülkelerin reklamını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İspanya'nın reklama tabii ki ihtiyacı yok. Almanya'nın, İngiltere'nin futbolla reklamı ihtiyacı tabii ki yok. Ama işte böyle ülkelerin dünyaya reklamını yapıyor. Yeşilburnu Adaları olsun, onun dışında işte 2002'de Türkiye'nin yaptığı olsun. Tüm dünya bizi konuşmuştu o dönemde. Bunun dışında işte sürpriz sonuç alan kimler var bu turnuvada? Fas demeyeceğim. Fas zaten beklenen bir şeydi. Beklenen sonuçtu ama mesela Senegal'in oynadığı iyi futbol son tura kadar. Senegal'in ortaya koymuş olduğu futbol iyi bir reklam. Senegal ülkesi için. Bunlar
0: Demokratik böyle, Kongo var mesela.
1: Demokratik Kongo var. Keza aynı şekilde gruptan çıktı. Sonrasında yine sürprizle devam edebilirdi.
0: Yani İngiltere evet. Çok
1: dolayısıyla yani şimdi Demokratik Kongo diye bir ülke tüm dünyanın dikkatini çekiyor ve Türkiye'de onun için bir şarkı yapılıyor. Yani mesela tabii ki eğlenceli bir şarkı. Benim oğlanın dilinde o şarkı ama şimdi tüm dünya Demokratik Kongo'yu konuşuyor. Biz daha fazla konuşuyoruz şarkıdan şarkıdan da ötürü ama tüm dünya Yeşilburun Adaları'nı konuşuyor. Dolayısıyla futbolun böyle bir özelliği var. Tüm dünya sizden bahsediyor.
0: Ben açıkçası
1: çok gurur verici bir şey.
0: Yeşilburun Adaları'nın ülke olduğunu vallahi bilmiyordum. Yani buraya katıldı turnuvaya. Yani bir ülkeye bağlı ada gibi bir şey olabileceğini düşünüyordum. Yani bazı takımların, bazı ülkelerin haritada nerede olduğuna falan Dünya Kupası'na katınca bakma ihtiyacı duydum. Bu neredeymiş, nasılmış diye. O ülkelerden biri de benim için Yeşilburun Adaları'ydı. Yani o kadar hakim değildim konuya. Ama dediğin gibi muazzam bir tanıtım oldu. Hem futbol anlamında hem de ülkenin benim gibi bilmeyenler için öğrenmesi anlamında bu Dünya Kupası muazzam oldu. Bence genel olarak da iyi geçiyor. Evet, saatleri bize çok uygun değil. Ama geçen hafta da bunu söylemiştim. Futbol anlamında, katılım anlamında, işte statların güzelliği anlamında hakikaten şu ana kadar bence tabii kötü yanları da var. Bazı işte en son Arjantin'in milli takımının aranması gibi. Mısır milli takımına havalimanında davranılması gibi böyle
1: İranlılara
0: yapılanlar. Ya öyle kötü yanları yok değil. Bunları da görmezden gelmemek lazım muhakkak. Ama onun dışında futbol cephesine sağ içine bakarsak bu yeni kurallar yine geçen hafta konuşmuştuk. Yani umarım ya Şampiyonlar Ligi'ne, büyük liglere, İngiltere Premier Ligi'ne falan yansıyacağına eminim de umarım bizim ligimizin en çok ihtiyacı olan işte oyunun akışı için, oyunu hızlandırmak için, daha çok sağ içinde kalmak için bu yeni kurallar umarım bizim Süper Lig'e de yansır. Dünya Kupası'nda muazzam gidiyor. Hakemler bunu hakikaten çok doğru şekilde uyguluyorlar. Futbolcuların hiç yerde yatarken, oyunu durdururken görmüyoruz. O anlamda çok keyif aldım bu turnuva. Tabii 3 ev sahibinin hala devam ediyor olması da güzel atmosfer anlamında. Konuşacağız. Birazdan maçlara geçeceğiz. Yani mesajlarınızı da bekliyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487. Erdo abinin mesajını birazdan okuyacağım. Reklamlara gidelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hepsi burada, hepsi bu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Milyoner Dünya Kupası DJ Talk yapıyoruz. Güncel bir bilgi aktarıyoruz sizlere. Daha önce bahsettiğimiz gibi Dünya Kupası'ndaki tüm maçları Bilyoner canlı yayınlıyor. Dünyanın odaklandığı futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de olacak. Hem oyun oynama hem de izleme deneyimini Bilyoner'de bir arada yaşayabilirsiniz. Futbol severleri ekran başına kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformları arasında yalnızca Bilyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ve herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını canlı izleyip canlı oyun oynayabileceksiniz. Ve turnuvanın en özel anlarına da şahit olabileceksiniz. Son dakikada gelen efsane geri dönüşleri, yıldız futbolcular tarafından atılan o jeneriklik golleri, dün bir tanesini izledik parantez içerisinde söyleyelim, Cabral'dan kalpleri durduran penaltı atışlarını ve tarihi anları Bilyoner'de kaçırmayın. Futbol tarihinin yeniden yazılacağı bu özel anların hepsi canlı canlı sıcağı sıcağına Bilyoner'de yaşanacak. Bilyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecekler. Bu imkanı ve fırsatı kaçırmayın diyelim. Dünya Kupası'nı Bilyoner'de canlı izleyebilirsiniz.
7: Tanıtıcı reklam.

0: Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim hattımız. Erdal abi Çorlu'dan demiş ki 5 orandan Brezilya oynamış. Norveç'i, Meksika'yı ve Arjantin'i geçip finale çıkar mı? Ben bunu oynadım demiş. Ayrıca bu gece Fransa'da Olise gol atar mı? İkisini galiba kombine yapmış.
1: Yani Olise gol atmak istemiyor. Olise gol atar oynuyoruz ama Olise gol atmak istemiyor. Olise asist yapmak istiyor. Şu anda da asist kralı. Değil mi? Turnuvanın asist kralı. Değişti mi dün gece?
0: Değişmemiştir diye
1: Bir
0: düşünüyorum.
1: gün
0: Bakmak
1: önce
0: lazım ama
1: öyleydi.
0: dediğin gibi yani Olise zaten muazzam bir sezon geçirdi ama burada çok farklı bir kimliğe büründü. Yani normalde sağ açık gibi oynayıp sol ayaklı sağ açık gibi oynayıp Robben Vari golleriyle baya Münih'te yıldızlaştı bu sezon. Ama şu anda Fransız milli takımda daha çok 10 numara pozisyonda ve dediğin gibi inanılmaz paslar, inanılmaz asistler, müthiş bir oyun görüşü.
1: Oyun görüşü yani şununla birleştiriyor Cem. Çabuklukla birleştiriyor. Çok çok çabuk düşünüyor. Çok çabuk da uyguluyor. Çok acayip bir seviyede şu anda.
0: Yani gol atar evet yani golcülerin parladığı hakikaten yani eski nesil Messi, yeni nesil işte Kylian Mbappe, başka Haaland. Yani golcülerin ön plana çıktığı bir turnuva ama bence şu ana kadar turnuvanın yıldızı Olise hakikaten. Yani Fransa'da bir numaralı favori durumunda gözüküyor. Onu da konuşacağız birazdan. Ama Olise bambaşka. Yani gol atar mı? Dediğin gibi ben gol atar oynadığım grup aşamasında oldu. İkinci maçtı galiba. Asist yaptı
1: Yaptı.
0: yine.
1: Evet.
0: Gol atmadı. Yani o anlamda denebilir mi? Denebilir. Yani gol atma aksiyon. Şut deniyor bu arada. Yani güzel şutları da direkten dönenler. Geçen bir rövaşatası muazzamdı. Yani hiç olmayacak yerden bir rövaşata vurup direkten döndü. Yani denebilir Erdal abi ama dediğimiz gibi gol atmaktan çok biraz asist yapmasıyla bu turnuvada öne çıktı. Ya Brezilya ne diyorsun?
1: Olise'ye ek yapayım ben.
0: Yapalım.
1: Bilyoner'in turnuva öncesindeki çektiğimiz Reels'lardan birindeki sorusu bana hani turnuvada en değerli oyuncu kim seçilebilir sorusunu sormuşlardı. O Reels'ta sosyal medyada yayınlanan Reels'ta tabii ki dedim Mbappe Messi

0: değiştiriyor. Oranı da 5.50'ye kadar düştü bu arada. En değerli oyuncu seçilir. Oranı da 5.50'ye kadar düştü. Evet, tabii ki çok gol atan Messi, Mbappe şu anda en değerli oyuncu klasmanında üst sıralardalar. Yani onlar tabii ki çok favoriler şu anda ama Fransa'nın önünde tabii ki daha maçlar var. O lise skor katkısı yapmaya devam ederse Bayern Münih'te biliyorsun bayağı skor katkısı yaptı. Hem asist hem gol anlamında. Gol anlamında da bunu yaparsa favoriler arasına geçebilir. Oranında 5.50. O anekdotu da sizlere aktarmış olayım.
1: Yani sen bunu turnuva öncesinde görmen tabii ki değerli. Yani o lise bakalım. Yani Fransa hakikaten çok sağlam futbol oynuyor. O yüzden o taraftan birinin çıkması çok büyük bir sürpriz yaşanırdı. Elenmezse, finale giderse Fransa'dan birinin çıkması, bunun da o lise olması kimseye şaşırtmaz. Brezilya ne diyorsun?
0: Valla Cem şimdi ikiye bölünmüş durumda biliyorsun artık yollar. Evet. Brezilya'nın olduğu yolda
1: nispeten daha kolay.
0: Üst taraf çok zor bir yol. Orada evet. Fransa yolda Portekiz'de İspanya'yla karşılaşacak. Yani ki turnuvanın iki favorisinden birisi finali göremeyecek. Fransa ve İspanya'dan birisi finali göremeyecek. Dolayısıyla diğer taraf daha kolay. Yani turnuva boyunca keyif vermeyen, bunu da beklediğimiz takımlar var. Diğer doğru tarafta Brezilya, İngiltere, Arjantin. Yani dünkü yani oyunlar çok güçlü değil Arjantin'de. Skorlar geliyor ama oyunlar çok güçlü değil. Yani Kolombiya var mesela öbür tarafta yine. Hani Kolombiya'nın da demin seninle konuştuk. Bunlarla şansı çok da böyle eşit aslında yani. Bir tanesi ön plana çıkaramıyorsun. Buradan hangisini oynayacaksanız oynayabilirsiniz bence. Yani buradan işte Brezilya, İngiltere, Arjantin ve Kolombiya'dan hangisinin finale çıkacağını oynamak isterseniz bence oynayabilirsiniz. Tabii ki Kolombiya biraz daha sürpriz. Gol yollarında biraz sorunları var. Atamıyorlar yani o golü. O son hamleyi yapamıyorlar asist ve gol anlamında. Ama diğer üçüne bence eşit şans verebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet ya, ben Brezilya açıkçası önceki turda Japonya'yı elenseydi şaşırmazdım.
0: Beğenmiyorsun değil mi Brezilya'yı?
1: Beğenmiyorum. Yani şimdi Norveç'i de yener diyemiyorum ben. Yani burada da Brezilya elenirse açıkçası burada da şaşırmam.
0: Ki Paqueta, Rafinha, zaten Rafinha sezon boyunca sakattı. Turnuvaya da sakat başladı. Hala sakat. Paqueta sakatlandı. İki tane önemli as oyuncusu da yok Brezilya'nın.
1: Yani orada sürpriz olan, yani Vinicius'a yüklenmişti. Biraz Bruno Guimaraes asistleriyle çok ekstra katkı verdi. Yoksa Brezilya'nın hakikaten çok da öyle parlayan bir yanının olduğunu söylemek zor.
0: Oyun güçlü değil.
1: Değil.
0: Yıldızlarla şu ana kadar ayakta kaldılar ama işte bak yine aynı şeye döneceğiz. Öbür tarafa döndüğünde bambaşka iki takım görüyorsun. Yani şimdi Fransa hem oyun güçlü hem yıldızlar. Brezilya'dan daha fazla. Yani hem oyun olarak daha, formasyon olarak, taktik olarak, organizasyon olarak Brezilya'dan, İngiltere'den, Arjantin'den güçlü. Hem de yıldız olarak. Yani şimdi Mbappe, Dembele zaten vardı. Onlara bir de şimdi Olise, Due gibi oyuncular eklendi bu seneki performanslarıyla. Diğer tarafta İspanya zaten müthiş bir organizasyon takımı. Olağanüstü bir organizasyon takımı. Evet, bir hücumda bir bitirici oyuncu eksikleri var. Onu kabul etmekle birlikte. Orası da müthiş bir takım. Şimdi onlar varken buradan bir takımın kupayı almasında hani ben beklemem açıkçası.
1: Yani yazık şey de olur. Yani insanın içine sinmiyor bazı şampiyonluklar. Öyle olur. Ve hakikaten mesela Fransa'nın şu anda herhalde dinleyicilerimize katılacaktır. Onların da görüşlerini merak ediyoruz. Yani Fransa en öne çıkan takım gibi. Ya Fransa'nın yoluna bakarsak. Şimdi yani bugün Paraguay'ı bir şekilde eleyeceğini düşünüyoruz ama. Yani Fransa ve İspanya'dan sonra belki futbol anlamında en öne çıkan takım Fas.
0: Tabii.
1: Fransa Fas'la Kanada'ya elerse. Yani Fransa Fas'ı çeyrek finalde göreceğiz.
0: Tabii.
1: Fransa Fas'ı eledi. Hani her şey yolunda gitti. Yarı finalde İspanya'ya
0: karşılaşacak.
1: İspanya'ya karşılaşacak. Yani yolu hakikaten zor. Evet, Fransa çok öne çıkıyor futbol anlamında ama çok zorlu bir yoldan gelecek. Buradan da finale çıkarsa hakikaten zaten kazansın. Yani futbolun adaleti budur. Kazansın isteriz futbol sever olarak. Ama yolu hakikaten zor olacak. Dediğin gibi diğer taraf, yani birazdan konuşacağız. Ben Brezilya-Norveç, yani burada Brezilya yenirse şaşırmam. Meksika-İngiltere, burada İngiltere yenirse yani şaşırmam. Kolombiya katılıyorum. Bence de futbol anlamında hakikaten izlerken cezbediyor ama yani nedense demeyelim. Yani o bitiricilik noktasında aslında iyi de oyuncuları var hücumda. Ama o son vuruş noktasında hakikaten zorlanıyorlar. Yoksa futbol anlamında bence yani Brezilya ve Arjantin'e göre daha tatmin ediciler.
0: Teknik direktör takım olarak yani görüyoruz bu takımı.

0: Kolombiya. Yani milli takımlarda bu organizasyon oluşturmak zordur diye konuşuyoruz seninle hep. Kolombiya oluşturmuş.
1: Oluşturmuş.
0: Ellerinde de işte Arias var, Luis Diaz var, Cordoba var, Luis Suarez var. Yani iyi oyuncular var hücumda ama o bitiricilik bir türlü. Yani olmuyor. Hani biri buluyorlar, iki, üçü. Biri de zor buluyorlar bu arada. İki, üçü bulmakta zorlanıyorlar. O yüzden ben Kolombiya'ya hep bu sene, dün de onu yaptım. 1 ve 3.5 altı. Yani mesela Kolombiya ve 3.5 altı oynadım. Genelde de geldi bu turnuvada.
1: Evet. Güzel orandan kazandırıyor. Mesajlara bakmaya devam edelim. Numaramızda bir kez daha hatırlatayım. Sizin de turnuvadaki favoriniz kim? Finale hangi takımlar çıkar? Yine tabii transferlerle ilgili mesajlarınız da geliyor. Bekliyoruz. Abi tabii ben az önce hakemlerle ilgili bir yorumda bulunmuştum turnuvada. Bir dinleyicimiz. Bizde bazı futbolcular iyi niyetli değil. Yorumcular da öyle gibi diye bir yorum yapmış. Bir başka dinleyicimiz. İran'a yapılan bu muameleler Amerika ile savaşta olduğu için normal demiş. Çünkü Amerika'ya göre her bir oyuncu düşman gerçek anlamda. Asıl soru işareti savaşta olan bir ülkenin bu turnuvaya ev sahipliği yapıyor olması. Normal şartlarda bu ülke Amerika olmasaydı muhtemelen ev sahipliğinden çıkartılırdı demiş.
0: Valla bu turnuva ile ilgili, yani ben bu turnuva benim böyle dünyada hayatımda en içmesinden dünya kupası değil. Onu açıkça söyleyeyim. Bizim takım bizi biraz bu turnuvaya motive etti. Tabii ki işimizi yapıyoruz biz. Bizim işimiz futbol analizleri yapmak. Size elimizden gelen en iyi hizmeti sunabilmek. Bunu da turnuva başından beri layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Cem ve ben özelinde. Gerek burada gerek diğer platformlarda. Lakin 2026 Dünya Kupası'nı ben sevmedim. Niye sevmedim? Eğlenmemiz bir yandan tabii ki motivasyonumuzu düşürdü ama saatler hiç bizim gibi ülkelere uygun saatler değil. Yani 22, 01, 04, 06. Yani biz istiyoruz ki, yani şöyle olsun istiyoruz. Tabii ki her kıtada düzenlenmesi gerekiyor dönüşümlü olarak bu Dünya Kupası'nın. Ama biz istiyoruz ki maçları rahat rahat izleyelim. Saat 17'de de maç olsun, 19'da olsun, 20'de olsun, 22'de olsun. Şimdi yani arada bir saat 20'de maç izliyoruz 19'da ama oranın da saat 12'sine falan denk geliyor.
1: Bu sefer evet oradaki futbolculara yazık yani.
0: Futbolculara yazık ve performans olarak da çok evet. İyi performanslar ortaya koyamıyor. Çünkü oranın 12'sine, saat 12'sine sabah öğlen 12'ye denk geliyor. O yüzden tatmin olamıyoruz. Ben de yani saat hepimizin işi gücü var, çoluğu çocuğu var. Ben kalkıp da bir de maç izleyemem. İzlesem de zaten anlamam. Muhtemelen maçın bir bölümünde uyurum. Gece 2'deki 3'teki maçı izleyemem. Ondaki maç bile bazen zorlayıcı oluyor açıkçası. Yani... tam konsantre, tüm günün yorgunluğu, bir de saat 10'da maç, tüm günün yorgunluğunda 10'daki maçı tam konsantre izleyemeyebiliyorsun. O yüzden ben bu Dünya Kupası'nı sevmedim. Saatleri böyle olduğu için. Yani 48 takımın olması da, onu da sevmedim. Yani bir sürü Ürdün mürdün izledik, saçma sapan Irak mırak izledik. Yani Ürdün'ün Irak'ın ne işi var Dünya Kupası'nda? Dünya Kupası düzenliyorsa elit takımlar olur. Her kıtanın elit takımlarını alırsın. Ya, Ürdün'ün ne işi var? Irak'ın ne işi var? Hani Yeşilburun Adaları kendini gösterdi falan ama mesela Ghana'nın ne işi var? Yani Ghana çok kötü bir takım. Gerçekten Ürdün kadar, Irak kadar kötü bir takım. Ne işi var bu takımların mesela? Doğru bir eliminasyon da olmadığını düşünüyorum. Bu kadar çok takım almak için. Velhasıl ben sevmediğim bir turnuva bu. Bahis anlamında çok iyi gidiyoruz. Çok yani yüksek yüzdeyle gidiyoruz. Bahis anlamında çok iyi bir turnuva bence. Yani son büyük turnuvaların en iyisi, kendi adıma söyleyeyim, bu turnuva. Ama organizasyonu, kişisel anlamda da saatlerini sevmediğim için çok çok konsantre olabildiğim bir turnuva değil.
1: Evet, Oskay Bey Beşiktaş eskiden Manchester United'den bir oyuncu kiralamıştı, Bebe. O Yeşilburun Adaları vatandaşıydı. En son Vallecano'da oynuyordu. Şimdi yaşlandı. Nerede bilmiyorum demiş.
0: Bırakmıştır herhalde
1: baktım, futbolu. Baktım. Evet şu anda 35 yaşındaymış aslında. En son Ibiza'da forma giyip şu anda kulüpsüz gözüküyor. Beşiktaş'ta 2012 yılında oynamış.
0: Kalçada müthiş şutlar çıkartıyor bebe.
1: Yani sonrasında çok gezmiş.
0: Anderson Talisca gibi kalçadan Talisca'nın sağ ayaklısı müthiş şutlar çıkartırdı.
1: Yani İspanya'da Benfica... İspanya'da gitmeden önce Benfica'da oynamış, Pacos Ferreira'da oynamış, sonra Eibar, Rayo Vallecano, Zaragoza, Ferrol, Ibiza derken düşüşe geçip herhalde 35 yaşında kulüpsüz kalmış. Evet, transferlerle ilgili mesaj, bir iki mesaj var.
0: İsmail Köybaşı da bu arada futbolu bıraktı hafta içerisinde.

0: hayırlı olsun.
1: Göztepe'nin kaptanı 2 sene önce attığı makas golüyle, sahalarda çok ender gördüğümüz makas golüyle en son hafızaları kazandı ve 36 yaşında futbolu İsmail Köybaşı Göztepe'nin kaptanı da bıraktı. Hatırlıyor musun golü?
0: Gol hatırlıyorum.
1: Ceza sahası dışından. Kariyerinde... Çok acayip bir goldü yani.
0: Ya o gol tabii estetik açıdan muazzam ama kariyerinde yine o ceza sahasının dışından enteresan uzak mesafeli golleri vardı. Ya değişik bir kariyeri var. Büyük takımları gördü. Beşiktaş, ya
1: çok, çok yetenekli bir sol bekti bence. Çok iyi bir sol bekti ama çok sakatlandığı için yani tam istediği büyük takım performansını veremedi. Bence çok iyi bir sol bekti İsmail. Ya Göztepe'de katkılarda bulundu ama işte sakatlık işi başka bir iş. Yani Rafinha da mesela, Brezilyalı Rafinha çok iyi oyuncu. Müthiş oyuncu. Tam performans ortaya koyabilse Vinicius'un falan adı anılmaz. Brezilya milli takım için. Ama kardeşim bu kadar sakatlanır mı bir oyuncu?
0: Evet, ne yazık
1: Cengiz Ünder de mesela yani bu kadar sakatlık. Yani üzerinde plan kuramayacağın oyuncular bunlar. Sürekli sakatlık, sürekli sakatlık. Şimdi yetenek başka bir şey. Bu da futbolcunun seçimi, futbolcu seçiminde önemli bir kriter. Sakat, kas kalitesi, kemik kalitesi önemli bir kriter. Tabii ki.
0: Ya şimdi eskiye gideceğim epey ama yani mesela Brezilyalı Ronaldo yani muazzam bir kalite ama yani o kadar çok sakatlanmaya, uzun vadeli sakatlanmaya rağmen hala tadı damağımızda kalmış bir oyuncuydu. Ne yazık ki bazı oyuncuların belki kendine iyi bakmamaktan, belki de dediğin gibi fiziksel
1: özellikle olabilir bu,
0: evet, kolay sakatlanması ne yazık ki futbolculuk kariyerleri, sporculuk kariyerleri açısından sıkıntılı. Yani transferlerle ilgili Fenerbahçe'nin Nettin Ake nasıl bir futbolcu, faydalı olur mu diye bir dinleyicimiz sormuş. Adını göremiyorum.
1: Valla ben Ake'yi çok beğenmiyorum açık söyleyeyim. Tabii ki Premier Lig'den Türkiye'ye gelip farklı performanslar sergileyen oyuncular var. Ama ben Ake'nin site, yani site öncesinde de çok beğenmiyordum. Bournemouth'a verildi bir ara. Bournemouth'taydı. Yani City nasıl aldı diye çok şaşırmıştım bu oyuncuyu. Bireysel hata da yapabilen bir oyuncu. Yani umarım İsmail Kartal'la düzeltir performansını.
0: Tabii sen Premier Lig performansını beğenmiyorsun.
1: Tabii ki canım.
0: Ama işte ligimiz kalitesi için belki de göreceğiz tabii.
1: Yani ligimiz kalitesine de uygun olmadığını düşünüyorum ben. Ha,
0: o yorumu da yapıyorsan tamam.
1: Evet, düşünüyorum. Yani bunu göreceğiz tabii ki. Peşin hüküm vermek çok doğru olmaz. Ama ben ligimiz kalitesinde Fenerbahçe'nin daha farklı profilde bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Ake'yi ne diye aldılar? Hangi bölgeyi aldılar acaba? Stopere mi aldılar? Sol tarafa mı aldılar?
0: Ya bence sol stopere aldılar.
1: Yani o da önemli. Normalde bu çocuğun orijini sol bektir.
0: Ya bence
1: sol bek çıkışlıdır.
0: Ya emin değilim ama.
1: Guardiola stoper oynattı onu.
0: Evet.
1: Onu göreceğiz tabii
0: göreceğiz
1: ki.
0: Göreceğiz tabii ki, evet.
1: Ha bu da avantaj mı? Avantajdır. Yani iki bölgede oynaması da avantajdır. Sol tarafta
0: oynuyor. Zaman kullanır belki.
1: Kullanırsın yani o şekilde.
0: Ama tabii kafalarında herhalde asıl bir bölge vardır. Ya benim tahminim sol stoper. İşte Skriniar, Ake yapacaklar gibi.
1: Osterwold'e sol bek mi diyorsun?
0: Yani Osterwold'e artık bek mi olacak? Çünkü birilerini göndermesi lazım Fenerbahçe'nin. Ya işte Archie Brown da var.
1: Tabii bagajı çok Fener'in şu anda.
0: Yani orada çok fazla yabancısı var. Zaten yabancı kuralıyla ilgili o yüzden de bir kulüplerin, özellikle Fenerbahçe'nin başı çektiği kulüplerin bir değişim beklentisi vardı. Fenerbahçe çok da oyuncu göndermesi lazım. Kiralıktan gelecek oyuncuları var. Amrabat, Livakovic, Diego Carlos, işte bir sağ bek aldığında hiç oynamadı. Rusya'ya gitti. Güney Kıbrıs'a kiralandı. Mimovic mi adı? Şimdi adını
1: bilmiyorum. Gelirken dediler ki yok, evet, şunu elinden kaptık, yok, evet, uçaktan indirdik.
0: Onda 8-9 milyon euro para verilmişti. Yani Fenerbahçe o anlamda yabancısı çok fazla. Yani Osterwold'e mi gidecek artık? Bilmiyorum. Archie Brown mı? Oradan biraz oyuncu göndermesi lazım Fenerbahçe'nin.
1: Tabii.
0: Göreceğiz. Mesajlarınız geliyor, okuyacağım ama kısa haber verin.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek.

0: Yorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Radyo Spor'dayız. Barış Dinçarslan ve Cemal Tuparmak var. Mikrofonlarda Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. Mesajlarınızı bekliyoruz. Dünya Kupası ile ilgili olur. Transferlerle ilgili olur. Erdal abi de bize John Duran alacakmış Galatasaray. Ne dersiniz demiş.
1: Vallahi baya baya istiyorlar. Muhtemelen Osimhen'in yedeği olarak gelecek tabii ki. Yani Galatasaray başka santrforlar da yazılıyor ama yani Osimhen gidecek mi ki yazılıyor diye. Hani A klas santrforlar yazılıyor. Yani Osimhen arkası Duran bence muazzam bir santrfor havuzu olur Galatasaray'da.
0: Ya muazzam olur ama işte John Duran'ın bu karakter... Gerçi Galatasaray'da genel oyuncular genelde bu anlamda daha mutlu oluyorlar son yıllarda. Ama yine de...
1: John Duran yani karakter anlamında çok da iflah olmaz gibi gözüküyor ya bence.
0: İşte öyle bir... Şeye ihtiyacı var mı? Böyle değişik kafada bir oyuncuya ihtiyacı var mı Galatasaray'ın düzen içerisinde? Sadece tek soru işareti mi? Yoksa adamın hakikaten oynadığı zaman hani yetenekli olduğunu çok net anlıyoruz kısa süre içerisinde ama yani Fenerbahçe'ye, daha sonra Rusya'ya gitti. Orada da sıkıntılar yaşadı. Arabistan kariyeri öyle. Zaten bu yaşta...
1: Sürekli kulüp değiştiriyor.
0: Yani bu yaşta olmaz. Oraya gitmek zaten başlı başına bence bir soru işaretiydi.
1: Menajerlerinin oyuncağı olmuş da olabilir. Yani bilemiyoruz.
0: İşte o yüzden Galatasaray'da işte Osimhen'in arkasında az da süre alacak muhtemelen. Bunlara nasıl tepki verecek bilmiyorum.
1: Bunu da biliyordur yani şimdi başta oturup pazarlık yapıyorsundur. Bu oyunlar var ya, menajerlik oyunları falan işte. İlk futbolcuyla görüştüğün zaman futbolcu diyor ki beni... Hangi şey orada düşünüyorsun diyor, hangi önemde düşünüyorsun diyor. Sen de orada cevap veriyorsun işte hani çok önemli, önemli, az önemli, rotasyon oyuncusu.
0: Var tabii şey.
1: Ona göre devam ediyor. Şimdi benim oğlan oynuyor, oradan görüyorum ben. Herkese çok önemli diyor. Yalan söylüyor.
0: O zaman.
1: Herkese çok önemlisin sen
0: diyor. Sonra mutsuz surat çıkıyor yanlarında.
1: Mutsuz surat çıkıyor diyor. Ben de anlatıyorum işte diyorum bak böyle yaparsan kandırmış olursun ve mutsuz surat çıkar. Herkese çok önemli diyor. Muhtemelen John Duran'a da... Çok önemli demeyeceklerdir ya da önemli demeyecektir, rotasyon oyuncusu diyeceklerdir. John Duran da bunu bilerek gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir dinleyicimiz Fransa'nın şampiyonluk şansı ne demiş? Yani oranlara da bakarsak 2.90 şu anda Fransa'nın şampiyonluk oranı. Yanılmıyorsam turnuva öncesi 6 civar bir şeydi Cem.
0: Favori İspanya, arkasından Fransa'ydı.
1: Öyleydi değil mi?
0: Evet, ben de öyle hatırlıyorum.
1: Oranı doğru mu hatırlıyorum peki? 6 mıydı? Varsa diye hatırlayan dinleyicilerimiz yazabilirler bu arada.
0: Yani İspanya'nın 5 küsur attı. Fransa'nın da 6'ydı galiba. Evet.
1: O civar bir şeydi yani, oranlar çok iyiydi. Ama şu an 2.90'a düştü. Ben şunu oynadım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Fransa'nın yarı finalde İspanya'yı eleyeceğini oynadım. Yani Fransa'nın Paraguay'ı geçeceğini, sonrasında Kanada Fas, tam büyük ihtimalle Fas gelir onu geçeceğini. Yarı finalde de İspanya'yı eleyeceğini oynadım. İspanya yarı finali geçemez oynadım. Bunun oranında 4. İspanya yarı finalde elenir. Çünkü hesaplarıma göre Fransa'yla yarı finalde karşılaşacaklar İspanyollar ve yarı finalde elenecekler. Oynadım. Bunun oranı 4. Tabii ki İspanya, Fransa'nın şampiyonluğuna da rahatlıkla oynanabilir. Çünkü orada bir risk var. Portekiz'in İspanya'yı eleme riski var. O riski ben göze alaraktan 4 orana gittim ama direkt Fransa'nın şampiyonluğuna da 2.90'dan oynanabilir. Çünkü ya Fransa burayı geçerse, ki burada en ciddi rakibi İspanya olacak, buraya geçerse diğer taraftan gelecek her takımı bence finalde yener. Ne diyorsun? Brezilya, yani gelebilecek takımlar, İngiltere, Arjantin, Kolombiya. Favorileri söyledim.
0: Ya benim kafamda sanki bir Fransa-Arjantin finali olacakmış gibi duruyor. Yani burada da Fransa'nın ben de şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ya, baktığımız zaman şu anda turnuva ağacına, ya Fransa'nın yani ilerleyeceği yol hakikaten zor. Paraguay'a geçtiğini farz edersek, dedim az önce de konuştuk, muhtemelen Fas, daha sonrasında muhtemelen İspanya. Evet, futboluyla hakikaten çok şu ana kadar bence tartışılmaz bir noktada. Fransa, yani geçmiş organizasyonlarda şampiyon oldukları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarında Dünya Kupaları oldu. Deschamps çok uzun süredir takım çalıştırıyor ve ben hep Deschamps'ın Fransa'sı için Deschamps'ın bir el freni olduğunu düşünüyorum. Hakikaten biraz daha böyle muhafazakar futbol, işte savunmayı sağlam alalım. Kazanırken hep acı çeken bir Fransa. Oyun anlamında dominant olsa bile 1-0, 2-0, 2-1. Hep Fransa'nın skorlarında bunu görüyorduk. Aslında Deschamps'ın bence oynattığı futbolda yine bir değişiklik yok. Ama bu takım bireysel anlamda, oyuncu kalitesi anlamında, özellikle hücum bölgesi hakikaten çok acayip isimlerden kuruldu. Hepsi de çok formda. Evet, yani yine bu oyunculardan oluşabilirdi ama bu kadar hepsi aynı anda formda olmayabilirdi. Ya Paris Saint-Germain'den gelen oyuncular çok formda. O liste çok formda, işte konuştuk az önce. Dembele'si, yani çok hepsinin zirve yaptığı, top yaptığı bir dönemdeyiz. O anlamda Fransa hakikaten bence de yani turnuvanın şampiyonluk adayı olarak gözüküyor. Yani turnuvanın başında da zaten favorilerden biriydi. Yani o zaman hakikaten o güzel orandan yakalayıp oynayanlar bence olmuştur. Değerli. Şimdi de yine 2.85'ten 2.90'dan değerlendirilebilir. Dediğim gibi ben diğer taraftan da Arjantin'in geleceğini düşünüyorum ama ya Fransa Arjantin futbol anlamında hakikaten şu anda, evet, Messi muazzam bir turnuva geçiriyor olabilir ilerleyen yaşına rağmen. Dün de hakikaten top kontrolü, vuruşu, saha içindeki liderliği, yani yaşına rağmen muazzam. Ama yani tek başına bir Messi de yetmez. Fransa takım halinde bence çok önde. Yani oradan gelecek takım, yani Arjantin karşısında başkası da gelse, İspanya'da gelse benim favorim yine sol, yani ağacın solundan gelen takımlar olur. Dediğin gibi hepsi sağ taraftaki, hepsi soru işareti ve hepsi bir tarafa toplanmışlar. Göreceğiz, orası enteresan olacak.
1: Evet, yani dengesiz, o anlamda dengesizleşmiş bir turnuva. Yani dediği gibi diğer tarafta Fransa'nın olduğu grupta gerçekten yani iki tane büyük favori var. Turnuvanın favorisi var. Yani futbol tabii bu ya. Burada bunlar tabii ki, bak, lig yarışı gibi değil bu. Lig yarışının tahminini önceden yaparsın ama böyle turnuvalarda 10 dakikalık bir hatan, bir kırmızı kart görürsün, her şey değişebilir. Yani o kırmızı kartla bütün favoriliğin bir anda gidebilir. Bunu göz önünde bulundurarak o seçimleri yapmak gerekiyor. Yani çok açılmadan yapmak gerekiyor o yüzden. Çünkü yani oyuncun istemeden ayağa kayar. Bunu futbola çok görüyoruz. Geçen maçta da oldu gene. Ayağa kaydı istemeden. Kim gördü kırmızı kartı öyle ya? Yani bilerek vurmadı da ayağa kaydı. Tam da tabloda.
0: Balogun galiba.
1: Balogun. Abi rakibin
0: bileğine bastı.
1: Bileğinin üstüne geldi. İstemedi bunu. Ama pozisyon icabı, kırmızı kart gördü. Yine öyle bir şey olur. İşler değişebilir. Ya da işte dün Cabral'ın attığı gibi olağanüstü bir gol atılır. Bambaşka bir senaryo yazılır ondan sonra. Bunları göz önünde bulunduracağız. Evet. Zaten bahisin püf noktaları da bunlardır. Bunları göze alarak bizler seçimlerimizi yapıyoruz ama normal şartlarda Fransa'nın bir talihsizliğe uğramaması durumunda, yani Fransa'ya da İspanya'dan birinin finale çıkıp finalden de kupayı şu ana kadar izlediğimiz oyunla alması gerekiyor. Yani İngiltere'yi izledik, hiçbir şey oynamadılar. Portekiz'i izledik, hiçbir şey oynamadılar. Arjantin zaten çok kolay bir yerden geldi. Bir tane ciddi rakiple oynamadan. Eleme grubunda da mesela Arjantin lider bitirdi Güney Amerika eleme grubunda ama bakıyorsun birazcık dişli rakipleri yenemedi hiç.
0: Evet.
1: Birazcık dişli rakipleri yenildi hatta. Dolayısıyla çok istekli gözüken Fransa ile İspanya'nın bambaşka bir seviye olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ya ben İngiltere'nin ilk Hırvatistan maçını izlediğimde hakikaten İngiltere'den çok etkilenmiştim. Yani o ön alan presi, mücadele, o kadar koşuyorduk. Yani

0: 3 kişi falan basıyorlar ilk başta. 4 kişi de kazandılar. Keyifli de maç izlettiler. Ya, o İngiltere izleyince ben bir acaba demiştim ama sonraki maçları çok da zayıf rakiplere oynadılar. Onlar da Gana ile oynadı.
1: Tabii
0: Panama ile
1: tabii.
0: oynadı. Bir önceki turda Demokratik Kongo'yu çok zor eledi. Yani çok kolay takımlarla oynadı ve hepsine karşı çok zayıf futbol, zayıf performansı, kapanan rakipleri açmakta çok zorlandılar. Ya bunun nedeni orta sahada işte biraz, hani ilk başta çok koştular, çok mücadele ettiler. Hırvatistan kafa kafa oynamak isteyen bir rakibe karşı tempolarıyla iyi ayak uydurdular ama kapanan rakiplere karşı yaratıcılık anlamında ciddi sıkıntı yaşadılar. Çünkü orta saha oyuncuları yani evet fizik açıdan güçlü
1: oyun zekası yüksek
0: ama
1: oyuncular değil.
0: Değil.
1: Bir
0: yani
1: Paul Scholes'u arıyorlar.
0: Arıyorlar. Yani bir
1: Yani.
0: Declan Rice, o Anderson yeni Nottingham'la oynattıkları orta saha. Kanat oyuncularına baktığım zaman yani açık alanda etkili. Rashford, işte Madueke. Evet yani yetenekler ama geniş alanda etkili oyuncular. Birebir de o kadar da adam eksiltebilecek teknikte değiller.
1: Bir Martin Odegaard'ları yok.
0: Yok. Tabii Harry Kane çok ayrı bir nokta. Yani hakikaten müthiş. Adam sahanın her yerinde. Özel bir oyuncu zaten turu da o getirdi. Demokratik Kongo karşısında. Ona ayrı bir parantez açmak lazım ama İngiltere'nin de bu futbolla yani dediğim gibi bu turu bile geçmesi ki ben Meksika karşısında birazdan da konuşuruz.
1: Eğlenebilirler.
0: Ben Meksika'ya nedense içimden böyle bir ses Meksika hani oyun anlamında da zaten istek anlamında enerji anlamında tabii taraftarın önünde oynaması ki şu ana kadar da sergiledik futbolla nedense Meksika'yı bir adım önde de görüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Onun dışında şu anda bir dinleyicimiz Kocaeli'den Muzaffer Fas'ı da Muzaffer Bey Fas'ı da yabana atmayın demiş. Yani Fas benim turnuva öncesi iki tane böyle ya Türkiye'nin dışında sürpriz adayım vardı. Biri Japonya, biri Fas'tı. Japonya'da iyi mücadele etti hakikaten. Hem grup aşamasından Brezilya karşısında eline kadar.
1: Ama Asyalılara, Güney Asyalılara güvenilmemesi gerektiğini biliyoruz
0: gördük,
1: tabii.
0: Gördük, evet. Fas bence artık sürpriz olmaktan çıktı. Yani turnuvanın başında evet sürprizin ama şu noktada şu ana kadar oynadıkları futbolla hakikaten ki zaten Afrika Şampiyonası'nda da finale kadar gitmişlerdi. Burada da şu ana kadar çok güçlü rakiplerle oynadılar çünkü test niteliğinde olabilecek. Hepsinde hakikaten kafa kafaya da mücadele ettiler. Hollanda'yı elediler. Grubun ilk maçında Brezilya'ya kök söktürdüler. O anlamda Fas da hakikaten bu turu geçerse Fransa ile oynayacakları maçı hakikaten bir futbol sever olarak eşleşsinler istiyorum. Merak ediyorum ne yapacaklarını.
1: Şeyi de Ayup Boadi de Lille oyuncusu, orta saha oyuncusu turnuvanın en iyi genç oyuncusu adayları arasından girdi. 2-3 aday arasına girdi. Bu oyuncu da çok dikkat çekti. 18 yaşında Lille'in
0: Muazzam.
1: Orta saha oyuncusu. Fatih Tekke izlediğim son dönemdeki en iyi 6 numara demiş. Hemen kulübe sormuş fiyatı nedir bunun diye. Bir bakalım diye. 50 milyon euro demişler. Daha doğrusu 50 milyon euro artı pazarlık demişler. Fatih Tekke.
0: Futbolcudan
1: anlıyormuş
0: diyelim.
1: Anlıyormuş futbolcudan ama tabii ki orada hemen bakacaksın. 18 yaşında Fas milli takımının Dünya Kupası 11'inde ve Fransa liginde oynuyor. Bu oyuncuyu almak tabii ki çok kolay değil.
0: Ya Trabzon ben izlediği politikayı ve transferlerini hakikaten takdir ediyorum. Şu var, şunu diyeceğim. 18 yaşında bir adam. Evet Lille'de 50 milyona ulaşmış. İşte Fas milli takımında oynuyor. Biz nedense işte hala ligimizde genç genç deyip. Ya oyuncularımız da sıkıntısı var. Çünkü hakikaten hak eden 18 yaşında da formayı kapıyor. Yani
1: Ya kapıyor.
0: geçmişte de bunun örneklerini gördük. Yani Premier Lig'de de, büyük liglerde, Almanya'da yani pek çok ligde artık bu yaştaki oyuncuların oynadığını görüyoruz. Biraz herhalde bizim altyapıdaki oyuncularımızın altyapıda yetiştirme tarzımızdan kaynaklanıyor. Yani kökten bir değişiklik yapmamız. Yani oyuncular artık o yaşa geldi mi gençlikten çıkıp oynayabilecek A takımlarda oynayabilecek kıvama gelmesi lazım.
1: Şimdi şeye döneceğim. Konuyu da çok dağıtmayayım da işte Berto Yıldırım. Galatasaray'la Fenerbahçe'yle görüşüyor. Aldığımız haberlere göre. İkinci, üçüncü santrafor olmaya okey. Bu iki takımda. Şimdi senin şu yaşta ilk 11'de olman gerekiyor. İlk 11'de. Real Madrid'de değilsen, Bayern Münih'e gitmediysen ilk 11'de olman gerekiyor. Oralarda bile olsan ilk 11'de olman gerekiyor. Çünkü senin yaşın artık ilk 11 yaşı. Sen bir yerlerde yedek kalarak kendini geliştiremezsin. Ya da gelişimini aynı tutamazsın. Hala yedek kalabileceği takımlara. Bunlar da yani bu çocuklar belki çok düşünemiyorlar ama bunları yönlendirenler de yanlış yönlendiriyor aslında. Oynayamayacakları takımlara gönderiyorlar. İşte bir yılları, iki yılları heba oluyor. Kendilerini gösteremiyorlar. Dikkat çekemiyorlar. Yani bizim şeylerimizin de böyle hataları var. Futbolcularımızın da böyle hataları var. Tabii menajer ne istiyor? Bir an evvel paraya kavuşayım istiyor. Futbolcuyu bir yere göndereyim. Oradan iyi para gelsin. Ben de

0: komisyonumu alayım. Ondan sonra futbolcu oynar oynamaz kariyeri devam eder etmez. 3 günlük dünya diyor. Futbolcuya bir kariyer planı inşa etmeden hemen para alabileceği yerlere çocukları yönlendiriyorlar. Ama burada aileler devreye girmeli ve bu çocukları oynayabilecekleri kulüplerde tutmalı. Birçok böyle heba olan genç yeteneğimiz var. O yüzden yani Fas'ın da mesela gençlerine bakıyorsun hepsi bir yerde 11'de oynuyor. Yani adam 18 yaşında oynuyor. Lille'de oynuyor. Fas milli takımında oynuyor. Dolayısıyla başarı biraz da buradan geliyor.
1: Ya zaten şunu sormak lazım. Düzenli kulübünde düzenli yani çok dünya yıldızı değilse kulübünde düzenli oynamayan bir oyuncunun zaten milli takımda da olmaması lazım.
0: Bence de.
1: Mantıklı olan. Zaten bizim belki de milli takımımızın sıkıntılarından biri de buydu. Devam edelim. Ya biraz istersen
0: iddiaya mı geçelim?
1: Yani uzun vadeli bahislere bakabiliriz biraz daha. Tamam. Orada mesela turnuvanın gol kralı kim olur var. Orada hakikaten golcüler açısından güzel bir turnuva izliyoruz. İşte Harry Kane, Messi, Mbappe, Oyarzabal, Haaland. Yani hakikaten hepsi bu turnuvada golcülüklerini öne çıkarttılar. Tabii burada yine biraz finale kim gidebilirden bakmak lazım. Bu arada gol krallığında onu da şöyle önümde hemen açayım. Messi dün tabii bir gol daha atarak orada farkı 2 gole çıkardı. Yanlış hesaplamadıysam. Önde şöyle oyuncu bahislerinden evet Messi'ni kaç...
0: Sen ona bakarken ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu Meksika'yı konuştuk demin. Ben Meksika'nın turu geçeceğini düşünüyorum. İngiltere karşısında. Bir oran buldum. Bunu deneyeceğim. Dinleyicilerimize söyleyeyim. Ya yani benim asıl bahsim bu turnuvada uzun vadeli bahsim İspanya yarı finalde elenir. Buna yatırım yaptım ama bu maçla ilgili de hazır Meksika'nın İngiltere'ye iyi eleyebileceğini düşünüyoruz. Benim bu maçla ilgili de bahsim ev sahibi uzatmalarda kazanır. Oranını söylüyorum 13.35. Milyoner'deki oran 13.35. Ben Meksika'nın çok golcü bir takım değil ama ilk yani maçı 90 dakikasını berabere bitirip ikinci uzatmalarda enerjisini ve taraftar desteğini ortaya koyup turu geçebileceğini düşünüyorum. 13.35'ten aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz. Kısa ara hemen dönüyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Az önce Dünya Kupası'nda gol sayılarını bulmakta biraz sıkıntı yaşamıştım ama Messi'nin 7 golü var. Dün boş geçmedi. İkinci sırada Kylian Mbappe 6 golle. Sonra Kane ve Haaland'ın 5'er golü var. Devam ediyor. Oyarzabal 4, Dembele 4, İsmail Sarr. Yani, hakikaten o da iyi bir turnuva geçirmişti. 4 golü var. 1300 Junior'ın 4. Yani aslında golcüler açısından hakikaten ön plana çıktıkları bir turnuva oluyor. Şu anda burada favori 2-15 ile Messi ve 2-25 ile Mbappe. Tabi ayrı taraftan geldikleri için az önce de işte mevcut senaryoda en potansiyel işte finale çıkabilecek iki ülke olarak gördüğümüz Fransa ile Arjantin'in en golcü isimleri.
1: Sürpriz yok burada.
0: Yani
1: Turnuva
0: evet.
1: başında öncesinde ne düşünüyorsak şu anda da yine aynı oyuncular favori.
0: Onun dışında en iyi kalecisi kim olur var? Tabii şurada elenen kaleciler var mı diye devam ediyor mu?
1: Vozinha.
0: Yoksa listeden çıkartılıyor mu diye bakacağım şöyle bir. Sanki
1: Maignan var.
0: çıkartılıyor galiba.
1: Martinez,
0: Evet.
1: Unai Simon, Alisson Becker, Rangel, Diogo Costa, Pickford, Bono, Thibaut Courtois yani
0: Evet.
1: çıkartılıyor evet.
0: Burada da yine favoriler iki Fransız ve Arjantin milli takımlarının as kalecileri olduğunu görüyoruz. Yani böyle genelde bu ödüller genelde şampiyon takımın oyuncularına veriliyor. Ama şu ana kadar kalecilik anlamında hakikaten az önce dediğin gibi 40 yaşında hatta burada takip sayısında konuşmuştuk Vozinha'nın. İşte 50 binden başlayıp artmıştı. En son dün 17 milyona ulaşmış. Turnuvanın en kazanan ismi belki de. İyi de kalecilik yaptı. Aynı şekilde ben Fas'ın kalecisi Bono'yu da beğeniyorum. İyi bir turnuva geçiriyor ama tabii ne kadar ilerleyecekleriyle alakalı bir durum. O da penaltılarda ve genelde kaledeki duruşuyla öne çıkan isimlerden biri.
1: Burada bir hikaye yazması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yarı finalde, finalde kalecilerden birisi hikaye yazabilir. Şimdi orada dört tane kaleci olacak. Hatta yarı finalleri de düşünürsek altı kez performans, yani kaleciler altı kez performans ortaya koyacaklar. Dolayısıyla bir hikaye yazabilir burada kalecilerden bir tanesi. Atıyorum uzatmalar penaltılara gider ve 3 penaltı kurtarır. O zaman denge tamamen değişir. Yani şu ana kadar izlediğimizden başka bir şey düşünürler en iyi kaleci konusunda aslında.
0: Yani asist kralı zaten şu anda 1-20 oranı sadece. O lisenin. Orada çok fazla tartışma açık yok ama sen de az önce en değerli oyuncusu kim olur diye konuşmuştuk. Orada oranlara bakarsak.
1: Yamal 2.60 ama yani Yamal'ın şu ana kadarki performansı ile favori olması çok kolay olmayacak.
0: En değerli oyuncu da mı?
1: Hayır. En iyi genç oyuncu da.
0: En iyi genç oyuncu evet. Genç oyuncu da ona bakmamıştım. En değerli oyuncu yapmıştım. Yani Yamal evet biraz belki de
1: Sakat geldi.
0: sakat geldi. Evet. Yani turnuva öncesi 4-5 isim yazılsa onların arasında yer alabilecek potansiyelde bir isim ama dediğim gibi şu anda turnuvada biraz performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Yani en değerli oyuncu kim olur tarafında yine Messi ve Kylian Mbappe şu anda 2.75, Messi 4. Başı çektiklerini görüyoruz ama işte buradan sürpriz belki bunların gerisine çıkabilecek az önce konuştuğumuz Olise 5.50 orandan. Ki bence hani evet gol attıkları için bu ikisi çok öne çıkıyor ama benim için şu an ne kadar turnuvanın yıldızı hakikaten Olise'ydi.
1: Dinleyicilerimize de rica edelim bize yüksek oranlı uzun vadeli oyun önersinler diğer dinleyicilerimize de. Yani mesela benim dediğim gibi önerim kişisel olarak İspanya yarı finalde elenir. Kurgun'da Fransa ile İspanya'nın yarı finalde karşılaşacağı, Fransa'nın turu geçeceği yönünde. O yüzden İspanya yarı finalde elenir dedim. 4 orandan sizlerden de en az 3 oranlı, 3.50 oranlı en az uzun vadeli oyunlarınızı bekliyoruz. Böyle şeyler ufuk açma anlamında çok önemlidir. Yani bir sürü oyun olduğu için aklımıza gelmeyebilir. Yani hepsine bakamıyoruz netice itibariyle. Böyle bir şey söylersiniz. Aa bu da vardı. Dur bakalım deyip analizini yapıp oynayabiliriz. Bazen böyle gerçekten fırsatlar çıkıyor. Yıllar önce Efe Uysal öyle bir şey uyandırmıştı bizi. David Villa'nın gol krallığına işte gol kralı olur. Hani buradan şöyle bir yol gidiyor. David Villa şuradan şu kadar golle geliyor buraya diye bizi orada uyarmıştı. Hakikaten de gol yani biz buna çeyrek finalde mi öyle bir şey oynadık. gol kralı olmuştu. Büyük bir fırsat olarak görmüştük.

0: Etrafımızdaki herkes de kazanmıştı. Sizlerden de bekleyelim biz. Böyle tahmininiz var mı? 0538-052-1487 0538-052-1487'den WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz.
1: Evet, ya birazdan son 16 turu maçlarını konuşmaya geçeceğiz.
0: Senin var mı yüksek oranın? Sana sormadık. En az 4 oran diyeyim sana hadi. Senin
1: uzun vadelilerden.
0: Uzun vadeli tabii. Senin oranı yükseltiyorum.
1: Yani şimdi böyle bir anda sorunca az önceki
0: pat diye sorunca
1: o liseyi söyleyebilirim. Turnuvanın oyuncusu olur. Dediğim gibi benim için şu anda ya muhtemelen bu ödülü yani finaldeki final maçını çıkar da finalde ekstra performans sergilen oyuncunun alma ihtimali
0: yüksek.
1: Yüksek. Yani atıyorum Fransa'da Kylian Mbappé'nin alma ihtimali yüksek. Gol sayısı yüksek olacağı için ama benim için hakikaten şu ana kadar turnuvanın şu dilimine bakarsak o lise çok farklı bir noktada gibi duruyor. Yani o yüzden o liseyi söyleyebilirim.
0: 5-50.
1: 5-50. Yani onun dışında da yani sürpriz ülke söylerdim ama yani Fas'ı hakikaten seviyorum. Yolu çok zor. Yani Fas öteki tarafta olsaydı, Arjantin'in olduğu tarafta olsaydı mesela
0: yarı final derdin.
1: Derdim. Yani bunu öyle bir tercih edebilirdim ama hakikaten burada şimdi Fransa ile karşılaşacak yarı finalde. O yüzden zor.
0: Yani, bu arada şu da bir taktiktir. Dinleyicilerimiz biliyordur tabii ki. Ama tekrar hatırlatayım ben. Mesela yani iki tane favorim var benim. İkisi de ayrı tarafta, ağaçta. 2.90 Fransa, 7 oran İspanya. Mesela turnuvalarda şöyle taktik de yapılabiliyor. Tamamen sallıyorum rakamları. Favori takımım Fransa, oranı daha düşük. Buna işte 1000 lira. Daha plase takımım İspanya. Çünkü ikisinden birinin finale çıkacağını, o final alacağını düşünüyorum. İspanya'ya da atıyorum 500 lira gibi bir bütçeyi paylaştırmak gibi bir şey de var. Hadi diğer taraftan da sürpriz bir takıma da mesela belli bir bütçe atılabilir. Yani 3 takım tutulup buradan hangisi kazanırsa kazansın bir miktar gelir elde edilebilir gibi bir taktiğimiz de turnuvalarda olabilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Ben İspanya'ya ve Fransa'ya ikisinden birinin kazanacağını düşündüğüm için böyle bir taktik yürüttüm.
1: Evet, bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Ben Norveç'in Brezilya'yı eleyeceğini düşünüyorum. Hatta çeyrek final, yarı final yapabileceklerini düşünüyorum. Çok iyi bir takım. Taraftarları ve Viking sevinçleri de çok tatlı. Sempatikler, Dünya Kupası'na renk kattıklarını düşünüyorum.
0: Net renk kattılar. Turnuvanın şu andaki en orijinal takımı. Taraftar grubuyla birlikte bunu söylüyorum. Lakin takımın yani birkaç bölgesi dışında çok büyük sorunları var. Çok zayıf oyuncular var. Çok vasat oyuncuları var. Brezilya'yı eleyebilirler ama hani sonuna kadar gidebilecek kaliteleri yok. Yani kazandıkları maçlarda bile gerekli dominasyonu kuramadıklarını gördük. Zayıf takımlara karşı o dominasyonu kurmayıp da kazanabilirsin ama Haaland'ınla kazanabilirsin ama işte biraz daha güçlü takımlar İngiltere gibi, Brezilya gibi, belki Arjantin gibi hani öbür taraftan da gelecek. Onlara karşı biraz güçlü oyun gerekir. O güçlü oyunu biz Norveç'te göremiyoruz.
1: Norveç önceki turdaki kimi eledi? Onlara karşı bile
0: Fildiş'i eledi. Fildiş'i çok daha iyi oynadı yani, Norveç'ten.
1: Evet. O maçta bile Norveç oyun anlamında bir üstünlük kuramadı. Hatta dediğin gibi biraz daha zayıf olan taraftı. Ama ön tarafta işte başta Haaland olmak üzere Sørloth, Nusa hakikaten. Arkalarında Odegaard. Hakikaten o anlamda ön alanda yani A kalite diyebileceğimiz bir profil var. O yüzden zaten buralara kadar geldiler. Ama taraftar anlamında hakikaten muazzam işler yapıyorlar. Sempatikler. Aslında Norveç'in kafası rahat. Yani çünkü onlar bir rüya yaşıyor. Buraya kadar gelmek bile zaten onlar için başarı. Yani o yüzden bence sahaya da bu pozitif anlamda yansıyabilir. Yani biraz da daha baskı hissedecektir. Onlar da çünkü daha bir
0: Başarı beklentisi başarı çok zorunlu, büyük Brezilya'da.
1: Evet, başarı zorunluluğu, mecburiyet ona çok fazla. Norveç o anlamda daha rahat olacaktır. Yani kaybetse tabi üzülürler ama ne olacak yani zaten onlar. Muhtemelen yine eğlenecektir. Kaybetseler bile o taraftar maçtan sonra eğlenir. Ama ben de dinleyicimize katılıyorum hakikaten. Şu anda taraftar olarak en öne çıkan ülke Norveç oldu. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey

0: Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Start verildi ve dördüncü koşuyla birlikte ikinci atılgan yanda başladı. 4 numaralı Ceyhan Sultanı ve 8 numaralı Mystic Runner ikişer boy geç çıktılar. İyi çıkıp liderliği alansa 6 numaralı Holy Moly oldu. 3 numaralı Celestara ikincilikte. Hemen dışında 5 numaralı Hidden Island, onun dışında 10 numaralı Queen's Legacy. 2 boy geride 11 numaralı Tuala, içine gel dışında 8 numaralı Mystic Runner. İçinde ise 9 numaralı Oyare var. Bir boy kadar geride de 2 numaralı Belmount sırası ile Taylar düzlüğe çıkmak üzere. 6 numaralı Holy Moly önde. 5 numaralı Hidden Islands ikincilikte iç kulvarda. 3 numaralı Celestara 4 boy kadar geride. 11 numaralı Tuala sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Az farkta düzlüğe lider çıktı 6 numaralı Holy Moly, dışında 5 numaralı Hidden Islands, 2 boy kadar geride Celestara, dıştan da Mystic Runner'ın gayretleri var. 200'e girilmek üzereyken liderliği alan 5 numaralı Hidden Islands oldu ve hızla tempoyu arttırıp farkı da 5-6 boya kadar çıkarttı. 8 numaralı Mystic Runner da ikinciye sokuldu. Son 100 metreye doğru fark 5 boy. 5 numaralı Hidden Island önde Mystic Runner da ikincilikte. 5 numaralı Hidden Island yarış hayatına parlak bir birincilikle başlıyor ve kazanıyor. 8 numaralı Mystic Runner ikinci, 1 numaralı Amores, 3. 9 numaralı Uyare, 4. 7 numaralı I Got This de 5. oldu. 5 numaralı Hidden Island Mert Gökalp Arslan'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. İkinci saatimize başlıyoruz. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde Barış Dinçarslan ve Cemal Tüparmak var. Mikrofonlarda mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarını konuşmaya da başlayacağız. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız.
1: Dinleyicimizden gelmiş mesela gelmiş bir mesaj. ABD'nin Belçika'ya eleceğini düşünüyor, yeneceğini düşünüyorum demiş. 2.39 milyonerdeki oranımız. Yani güzel. Ben de aynı fikirdeyim. Oran gayet güzel ama mesela tur kim geçer daha banko olabilir. Belçika'yı bence ABD eler. Balogun olsa kırmızı kart cezalı biliyorsunuz. Hani maç sonu için eler diyebiliriz ama şimdi biraz daha santrafor hücumcuları yokken biraz daha böyle turu geçere bakarsak 1.71'lik bir oranı var Amerika'nın. Onu değerlendirebiliriz. Turu kim geçer de 1 diyebiliriz 1.71'den. Ha diyorsanız ki biraz çılgınlık yapalım. Burada ev sahibi uzatmalarda kazanır. 11.30 oranı. Ev sahibi penaltılarda kazanır. 11.85. Yani ikisine de yani ev sahibinin turu geçeceğine eminsek İki senede birer miktar yatırım yapabiliriz. Ama diyorsanız ki uzatmaz. Evet 2.36 zaten 2.39 zaten cazip bir oran ama ben şu yani şu oranların cazibesine de kapılmıyor değilim açıkçası. 11.30'lar 13'ler falan ona da kapılmıyor değilim açıkçası.
0: Evet dediğimiz gibi mesajlarınızı da bekliyoruz. Şimdi son 16 turuna geçeceğiz. Şöyle maçlarımızı da önümüzde açalım.
1: İlk maçla başlayalım işte.
0: Başlayalım.
1: Kanada-Fas.
0: Kanada-Fas tabii bu akşam.
1: Bu akşam saat 8'de. Saat de çok güzel.
0: Evet yani.
1: Bizim adımıza.
0: Bizim adımıza güzel. Orada tahminimce saat 12. Öğlen 12 ya da 1.
1: Yalnız Houston biraz daha aşağıda, güneyde bildiğim kadarıyla. Yani bu sıcak ne kadar bir sıcak olacak acaba? Çünkü şöyle bir durum var. Kanada ev sahiplerindendi. Gruptaki başarısız performans sebebiyle şu anda ev sahibi avantajını kullanmıyor.
0: Evet, kullanamıyor. Lider bitirseydi Kanada'da oynamaya devam edecekti. Ama ikinci bitirince dediğin gibi Amerika'ya kaydı.
1: Houston'a kaydı bir de yani bilmiyorum tam olarak emin değilim ama aşağılarda bir yerlerde olduğunu düşünüyorum Houston'un. Dolayısıyla sıcak bir hava. Yani ne oluyor? 12 mi oluyor oranın saatiyle? O civar 12-13. Öğlen 12-13 gibi bir şey oluyor herhalde. Sıcak saatler. Yani bu sıcak saatlerde değil Kanadalı futbolculardan ziyade Faslı oyuncular tabii ki iklime, sıcak iklime alışık oldukları için avantaj. Bir bakar mısın Cem? Houston'da maç saatinde hava sıcaklığı neymiş? Tamamen de sallıyor olmayalım yani. Belki bugünkü İstanbul gibi de biz sabahtan beri selle uğraşıyoruz İstanbul'da.
0: Yani şöyle,
1: yağmurla uğraşıyoruz.
0: Şu anda saat orada 07'ymiş.
1: 07. Tamam üzerine
0: 3, 5, 8
1: 5
0: saat
1: koyacaksın.
0: 8 saat var ya aramızda demek ki.
1: Tamam 07 ise 12 işte.
0: Evet evet 12'de olacak orada.
1: Öğlen 12'de acaba Houston'da hava sıcaklığı ne olacak?
0: Bakalım.
1: 12'de bayağı erken tabii yani Kanada için soğuk iklim olan bir ülke
0: yani
1: bir dezavantaj yaratabilir tabii
0: 35
1: ki.
0: 35 derece civarında olacak. Nem %63.
1: 35 gösteriyor.
0: Evet.
1: Enteresan. Enteresan bir maç olacak yani. Halde 35 olmasın, 32 olsun. Yine çok sıcak. Houston bölgesi. Yani Faslı oyuncular tabii ki Afrika'dan geldikleri için biraz daha bu iklime alışıklar ama sonuçta insan metabolizması ve her türlü zorlayacaktır yani iki tarafı da. Ya bu çerçevede sıcak havada oynanacak maçta çok gol beklememek lazım. Kanada'yı ev sahibi olarak da değerlendirmemek lazım artık. Zaten kendi ülkesinde oynadığı maçlarda bile bence yeteri kadar taraftar desteği alamamış. Futbol kültürü olmayan ülkeler bunlar yani. Amerika'da, Kanada, bunlara buz hokeyi ver. Bunlara rugby ver. Amerikan futbolu ver. Onlara tamam ama futbol normal soccer dedikleri şeyin kültürü yok bu adamlarda. Ve tribünler çok da anlamıyor bence. Futboldan da anlamıyor. Reaksiyonlardan bunu görebiliyoruz yani. Normal tiyatro izler gibi izliyorlar. Bu çerçevede ben Fas'ın zorlanmadan bu turu geçeceğini düşünüyorum. Hatta maç sonunda da yani hiç uzatmalarla kalmadan Fas bence Kanada'yı eleyecektir. Oranı yükseltmek için ne yapabiliriz diye ben Cem'e soracağım. Tabii Cem'in fikri belki Kanada turu geçerdir kazanırdı, onu bilemiyorum, onu soracağım ama oranı yükseltmek için de farklı bir taktik yapacağız kısa bir aradan sonra.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: Evet, dün Dünya Kupası'nda Arjantin'in yeşil burnalarını 3-2 yendiği maçın ardından Lionel Messi'nin açıklamaları vardı. Bu takıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bugün bir Dünya Kupası'nda daha mücadele edebiliyor ve rekabet etmeye devam edebiliyorum. Rekabet etmeyi sürdürebilmem için ekstra çaba gösterdiklerini biliyorum. Bunu da gerçekten içten, yürekten yapıyorlar, dedi. Tabii Dünya Kupası'nda hoca kıyımı, Dünya Kupası'nda elenen takımların hoca kıyımı devam ediyor. En son son 32 turunda İsviçre'ye elenen Cezayir'de teknik direktör Vladimir Petković görevinden ayrıldı. Öncesinde Almanya, Hollanda, Uruguay, Güney Kore, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Ekvator ve Tunus'ta teknik direktörleriyle yollar ayrıldı. Evet, son olarak da Dünya Kupası'nda bugün son 16 turu Kanada-Fas maçıyla beraber başlayacak. Onun dışında Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, ABD, Belçika, Arjantin, Mısır ve İsviçre, Kolombiya eşleşmeleri oynanacak. Kupa'dan haberlerle yine karşınızda olacağız. Mutlu günler.

0: Devam ediyoruz. Bilyoner sponsorluğunda devam ediyoruz. Kanada Fas'la ilgili Cem'e ben pas atacaktım. Şimdi Fas kazanır oranı Bilyoner'de 1.54. Bunda hemfikiriz.
1: Yani evet.
0: Ama hem maçla ilgili Cem'in yorumunu rica edeceğim. Hem oranı yükseltmek için ne yapabiliriz deyip bir Cem'in kucağına bomba bırakacağım. Cem düşünmüştür diye umut ediyorum. Çünkü sürpriz bir soruydu bu. O düşünmediyse ona bir marj bırakmak için de muhtemel 11'leri söylüyorum.
1: Alalım.
0: Ne kadar da iyi bir partnerim görüyorsun değil mi Cem?
1: Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kanada'da kalede Grepu, savunma Johnston, Cornelius, Bombito, Davis, orta alan dörtlüsü, Buchanan, Eskayko, Saliba, Miller, ileri uçta da Jonathan Davis ve Oluwaseyi. Oluwaseyi'nin yediği Larin'de olabilirmiş. Yani ikisinden birini seçecekmiş. Kanada teknik direktörü. Fas'a baktığımızda kalede Bono, savunmada Hakimi, Diop, Riyad, Mazuri, orta alan Al-Aynui, Onahi, Bawadi, ileri uçta da Brahim Diaz, Saibari ve El Kannus. Görüldüğü üzere üçlü savunma hikayesi bu turnuvada bitti. O hayaller bitti. Herkes artık dörtlü oynuyor. Bütün başarılı takımlar dörtlü oynuyorlar. Üçlü hayalleri vardı. İşte bizim teknik direktörler de sürekli üçlüye dönüyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Hiçbir altyapıları olmadan. Ama bu turnuvada gördük ki üçlü fantezileri bitmiş. Bütün iyi takımlar, başarılı takımlar dörtlü oynuyorlar. Evet Cem, ne diyorsun?
1: Evet, yani maçla görüşüme gelirse Fas'ı zaten programın başında söylemiştim. Turnuva öncesi de benim sürpriz adaylarımdan biriydi ama şu ana kadar sergiledikleri muazzam futbolda da bence artık sürprizlik bir durumları kalmadı. Kanada tabii ev sahibi olmanın avantajı. Biraz da kolay fikstürle buraya kadar geldi. Yani en dişli rakibi İsviçre'ydi. Ona da grubun son maçını kaybedip zaten grubu ikinci bitirdi ve zor tarafa düştü. Hem de kendi ülkesinde oynama avantajını kaybetti. Fas'ı ise hem Brezilya karşısında

0: Bayern Münih'e de transfer oldu. Benim de zaten PSV Eindhoven'dan da çok yakından takip ettiğim. Yani iyi bir noktaya gelmesini bekliyordum ama Bayern Münih tabii ki biraz benim için top nokta olmuştu. Ama Dünya Kupası'nda hakikaten şu ana kadar fasadın önemli işler yaptı. Gol atması. Yani sayı bari gol atar. Belki oyuncu özel bahislerinden değerlendirilebilir. Onda 2.30 gibi bir oranı var.
1: Bomba geliyor o zaman.
0: Alalım.
1: Skor tahmini veriyorum. Maçla ilgili.
0: Evet.
1: 0-2 ve 1-2. 0-2'nin skor olarak oranı 6.68. 1-2'nin oranı 7.90. Fas'ın ikinci golden sonra korumaya çekileceğini, Kanada'nın bir baskı kuracağını buradan çıkartabilir ya da çıkartamaz. Onu bir şey diyemem. Büyük ihtimalle çıkartamayabilir. 0-2 oynayabilir skor olarak ama ben riski azaltmak için 1-2'de önerebilirim. Yani ikisine ayrı ayrı bir bahis alınabilir. 0-2 ve 1-2'ye skor olarak alınabilir. Oranlar da yeteri kadar zaten yüksek. Her türlü bir kazanç oluşur.
0: Yani güzel bir öneri. Şimdi bir dinleyicimizin de mesajı var. Son 32 maçlarında oynanan 16 maçın 13'ü 2-3 gol aralığında bitti. 2-3 yani TGS 2-3 bastı oynamak çok mantıklı. Egemen Bey Fethiye'den galiba. Fethiye'den yazmış ama Fethiye'den galiba. Selamlar demiş.
1: Bak
0: Gönderin.
1: ben bunu görmedim bu mesajı.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Çok doğru. Ben de onu diyecektim. Yani senin kafada kurduğun senaryoya da ben de katılıyorum. Yani şöyle de olabilir. Fas 1-0 öne geçer. Skoru korumaya çalışırken Kanada baskısını arttırır. Arkada bırakacağı boşluklarda
1: Brahim var.
0: Fas bir tane daha atıp yani 2-0 gibi ikinci golde bulup kazanabilir gibi. Şimdi birazdan konuşacağız. Son 6 turunda benim de mesela TGS 2-3 önereceğim, beklediğim maçlar var. Yani dinleyicimiz de bunu güzel yakalamış. Yani evet şu var yani eleme usulü maçlar olduğu için şimdi arada çok büyük güç farkı olsa bile takımlar büyük risk alamıyorlar. Yani öyle bir durum var. Çünkü yiyecekleri bir golü çıkartamama ihtimalleri var. O yüzden de biraz skor anlamında çok aman aman bol gollü maçlar izlemiyoruz. İzlemeyeceğiz de. O anlamda bence TGS 2-3 pek çok maçta güzel bir kurtarıcı. Sürprizlerin önüne geçebilecek. Atıyorum dünkü maç Mısır maçı. Evet Mısır kağıt üzerinde bir adım öndeydi ama kaza golünü yiyip 1-1'e geldikten sonra risk almadı. Alamadı. Çünkü yiyeceği bir golün çıkartamadı. Hem süre yetmeyecek. O yüzden maç uzatmalara kadar gitti. Ya böyle maçlar çok olacak. Dinleyicimiz mesajının devamında daha doğrusu öncesinde şöyle bir şey eklemiş. Yeşil burun halkı Hollanda'da ve Amerika'da 500 bin kişi yaşıyormuş büyük ülkede. Bu köklü spora da büyük futbol coşkusunu ve başarısını tahmin etmek de zor değil diye bir yorum da yapmış. Ben Yeşil Burun'da araştırırken aslında çok eskiden Hollanda Krallığı'nın bir ülkesiymiş. Yani aralarında aslında epey bir mesafe olsa da zamanda muhtemelen sömürgecilik zamanlarından. O yüzden zaten Yeşil Burun'daki oyuncuların yarısından fazlası Hollanda'nın orta sınıf ve alt liglerinde oynayan oyunculardı.
1: Hollanda
0: Oradan
1: Prensi Yeşil Burun
0: gitti.
1: Adaları maçını izleyip
0: İzledik, evet.
1: sevindi ya gruptan çıkınca.
0: Evet. Yani o yüzden öyle bir Hollanda ile bağları da var.
1: Evet, oralar güzel yerler tabii. Allah nasip etsin oraları görmeyi de o ada ülkeleri Afrika'nın işte o Madagaskar tarafı diğer tarafta kalıyor bu. Oralar doğa anlamında da muazzam yerler. Tabii yani nasip olur mu oraları görmek, o doğal güzellikleri görmek ama gerçekten dünyanın cennet gibi yerleri buralar bir yandan da. Buraların isminin böyle duyulması da tüm dünyada duyulması da gerçekten güzel oldu. Cape Verde'ymiş okunuşu da aslında Cape Verde diye yazılıyor. Normalde biz Yeşil Burun Adaları diyoruz ama Cape Verde'ymiş Yeşil Burun Adaları'nın normal orijinal telaffuzu.
0: Yani Kapa Verde bence daha
1: eskiden bu arada Cape Verde olarak biz de şey yapıyorduk. Kapa Verde diye yazılıyordu. Dünya Kupası'na
0: Evet.
1: bir kere daha katıldı galiba onlar. Öyle bir şey oldu.
0: Olabilir.
1: Bir kere daha katılmış olabilirler eskide. Ya da işte öyle bir turnuvaya katıldılar. O zaman
0: Yani belki de biz Afrika şeylerinden falan hatırlıyoruzdur.
1: o da olabilir. O bahsetmiştik ondan. O isimle geçiyordu ama şimdi Yeşilburnu Adalı yapmışlar. Yani böyle bir durum söz konusu. Maç içinde benim skor tahminlerim 0-2, 1-2'ye yakınım. Cem'in dediği senaryoda Fas'ta Onahi'nin atacağı bir ara pasıyla Brahim Diaz 0-2 yapar ve maç böyle biter senaryosunda
0: Evet.
1: kurgulamış olalım.
0: Sen bayağı bayağı maçı
1: Oynadım kafamda.
0: oynadın. Bir başka yani dinleyicimiz Saibari bugün şov yapar. Bir gol, bir asist demiş. Bir başka dinleyicimiz yayınlar demiş. Gol kralı Mbappe olur. Messi yolu finale

0: kadar giderse Mbappe ile çekişir. Bir de Yeşilburun takımına helal olsun diyorum. Dün akşam futbolu için bize örnek olsun Bursa'dan Aykut Beş.
1: Tabii.
0: Yani Yeşilburun hakikaten büyük takdir kazandı. Şu anda bile Türkiye'de bir radyoda onlardan böyle övgüyle bahsediyor olmamız hakikaten onlar için. Tabii haberleri yoktur ama geldikleri bak, noktayı gösteriyor yani.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bu çok farklı bir kültür. Mısır'a gittim ben 2 sene önce. Mısır'da herkes Hasan Şaş'ı tanıyor. Niye tanıyor? Yani yaşı yüksek olanlardan bahsediyorum bu arada. Yani 40-45, 40'ın üzerindeki, 35'in üstündekilerin tamamı tüm Mısırlılar Hasan Şaş'ı tanıyor. Çünkü 2002 Dünya Kupası'na tanıyorlar. Hatta bir tekerlemeleri var. Mısır diline yerleşmiş. Yavaş yavaş Hasan Şaş diyorlar.
0: O kadar.
1: Evet yani nereye gitsek Türk'üz desek. Çünkü ben mesela yurt dışına gittiğim zaman direkt böyle ara sokaklara, marketlere falan girmeyi çok seviyorum. Hiç böyle normal turistlerin girmediği yerlere. Orada halkla tanışıyorsun. Oranın yerel halkıyla ve tamamına Türk'üm dediğinde Hasan Şaş diyorlar.
0: Çok enteresan.
1: Yaşları yetenlerin tamamı Brezilya maçını hatırlıyorlar. 2002 Dünya Kupası. Yani böyle bir futbolun dünya üzerinde etkisi var. Yeşilburun adalarında biz 20 sene sonra konuşacağız bence.
0: Yani aslında şeyin yapmak istediği, FIFA'nın yapmak istediği bence bu. Yani takım sayısını arttıralım, daha çok ülkeyi dahil edelim. İşte böyle daha çok işte Yeşilburun öğrendik. Dediğin gibi Demokratik Kongo, renk kattı. Biraz bunları yayılsın istiyor ama biz tabii daha çok futbol sever olarak, gerçek futbol sever olarak biraz daha ana takımların, yani hak eden takımların hakikaten olduğu daha küçük zevkli turnuvalar istiyoruz. Ya bilmiyorum.
1: Ama hangisi, bir şey diyeceğim.
0: Hangisi daha işte.
1: Onların FIFA'nın bu taktikle turnuvaya aldığı takımlar hepsi döküldü. Hepsi döküldü. Bosna Hersek döküldü. Ghana döküldü. Ürdün döküldü. Irak keza. Özbekistan. Yani Yeşilburun adaları, sen 32 takımla da bu turnuvayı yapsan zaten gelecekti. Şu takım zaten 32 takımla da turnuva düzenlense zaten oradan elemelerden çıkıp Dünya Kupası'na gelecekti.
0: Zaten grubu,
1: sürprizini bu şekilde yapacaktı.
0: Grubunu birinci bitirip direkt katıldı galiba Afrika'da.
1: İşte yani evet. Senin turnuva şenlensin diye aldığın takımlar zaten turnuvada yeterli performansı ortaya koyamadılar.
0: Şöyle bir notum vardı. En iyi üçüncülerden şu anda sadece Paraguay devam ediyormuş. Yani son 6'ya sadece Paraguay kalmış. Grup lideri bitirenlerden de Hollanda ve Almanya elenmiş. Geri kalan hepsi son 6 turuna kalmış. İlginçtir ki bu iki ülkenin çıktığı gruptan hiç takım kalmamış. Sadece o iki gruptan takım yok şu anda son 6. E ve F. Yani Hollanda ve Almanya lider bitirdiği gruplardan hiç takım kalmamış. O anlamda
1: İşin turnuva, diğer evet. İlginç tarafı da Hollanda ve Almanya'nın elenmesine şaşırmamak. Şaşırmamamış.
0: Şaşırmadık.
1: Çok hiç şaşırmadık yani. Şu ana kadar yani turnuva öncesi performanslarıyla, grup performanslarıyla da bu takımların elenmesi Dünya Kupası'nda kime elenmiş olurlarsa olsunlar hiç sürpriz değil. Normal. Son derece normal. Bu kadar büyük ekollerin tabii üzücü noktası var tabii ki. Bu kadar büyük ekollerin turnuvaya devam etmiyor olması bizim adımıza gerçekten futbol severler olarak üzücü. Yani Almanya'yı da Hollanda'yı da iyi jenerasyonlarıyla hatırladığımız için devam etmiyor olmaları, işte Brezilya'yı bu kadar kötü görmek, İngiltere'yi bu kadar kötü görmek gerçekten üzücü bizim adımıza. Yani Arjantin'i bile iyi görmüyoruz bence. Arjantin bile böyle heyecanlandırıcı bir futbol ortaya koymuyor.
0: Yani şöyle 5 takım saydıysan hakikaten yani beklentilerin üzerinde işler yapan, işte iyi mücadele edenleri demiyorum. Ama hakikaten futbol kalitesi anlamında yani 5 takım say desen bence çıkmaz. Yani Fransa, İspanya, Fas derim. Yani sonra da diyemem yani. Bak, kim var? Belçika. Kötü.
1: Yok.
0: Hollanda, Almanya zaten kötüydü. Yani tam çok iyi mücadele eden, işte az önce konuştuk Yeşilburun gibi. Ama bunlar beklentilerin üzerinde iş yapan, çok koşarak mücadele eden takımlar. Onun dışında hakikaten teknik taktik anlamda bu, yani 3 ülke başı çekiyor. Diğerlerinin hepsi yani sallana sallana. İşte yıldız oyuncu farkıyla. Biraz fikstür şanslı. Buralara kadar geldiler. Bir de az önce haberleri okuyorken Messi işte takım arkadaşlarının kendisi için mücadele ettiğini söylediğine dair bir açıklaması vardı. Dünkü galibiyetin ardından. Grup aşaması süreciyle ilgili şöyle bir istatistik vardı. O aklıma geldi o sırada. Grup aşamasında 90 dakika veya daha fazla süre oynayan 618 oyuncu varmış. Yani bütün Dünya Kupası'nda 90 dakikadan

0: fazla süre alan, minimum 90 dakika süre alan grup aşamasında 618 oyuncu varmış ve bu 618 oyuncu içinde en az koşanı Messi'ymiş. 8.1 kilometre ortalamayla. Ama en çok gol atan da Messi.
1: Enteresan. Yani değişik bir istatistik. Evet. Severim böyle istatistikleri ben. Doğrudur. Yani Messi tabii ki koşmuyor. Yaşı itibariyle de koşması kolay bir şey değil.
0: Yani 8.1 kilometre.
1: Yani
0: mesafe kat etmiş.
1: Ortalama. Ama şey bu kadar da beklemiyordum ben açıkçası.
0: Kalecileri tabii çıkartıyoruz. Kaleciler hariç.
1: Kaleciler sayılmaz.
0: Kaleciler hariç 618 oyuncu 90 dakika minimum sahada yer almış. Ve bunlar arasında 618. sırada.
1: Tabii bir de şöyle bir durum var. Bunu da şimdi eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Messi bizim canımız ciğerimizdir. Messi Ronaldo ile kıyaslayanlarla da tartışırım. Nasıl kıyaslıyorsun diye. Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur. Tabii ki Maradona'nın tüm kariyerini izleyemedim yaşım itibariyle ama izlediğim kadarıyla bence Messi'nin tüm kariyerini izledim. Bence gelmiş geçmiş en iyi oyuncudur. Ama yani Messi'nin şu turnuvada çok ön plan çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de çok zayıf rakiplerle şu ana kadar karşılaşmış olması Arjantin'in. Yani turnuvanın en zayıf rakipleriyle neredeyse karşılaştılar. Yani Ürdün'le karşılaştılar. Avusturya Avrupa'dan giden en kötü takımlardan bir tanesiydi bence. Çok zayıf performans. Ya biz elendik. Biz ilk grubu çıkamadık Türkiye olarak ama Avusturya'dan, gruptan çıkmış Avusturya'dan bence iki gömlek daha iyi takımız. Çekya'dan mesela iki gömlek daha iyi takımız. Daha iyi oynuyoruz. Potansiyelimiz için söylemiyorum. Oynadığımız oyun itibariyle söylüyorum. Avusturya gibi zayıf bir takım. Cezayir, Yeşilburun Adaları. Yani Messi şu ana kadar gerçek bir takımla bence karşılaşmadı. Gerçek bir takımla karşılaşınca o en az koşan oyuncu
0: handikapını
1: yaşar.
0: Hissedecekler, evet.
1: Bence yaşar.
0: Yani zaten saha içinde yani şimdi Arjantin maçı olunca bir de top olmasa bile Messi'nin ne yaptığını ben ister istemez mesela özellikle takip ediyorum. Ya duracağı yeri falan adam biliyor, bir de top ayağına gelmeden hakikaten sürekli böyle bakıyor etrafına. Yani top ayağında değilken bile kim nerede, rakipte nerede boşluk var. Ya zaten özel bir oyuncu. Ama ben de buna çok katılıyorum. Böyle kafa kafa oynayacakları. Ya bir adam eksik koşmuş olacaksın. Yani resmen öyle olacak.
1: Tabii.
0: Yani 10 kişi oynuyormuş gibi olacaksın. Evet, Messi ayağının altında belki özel işler yapacak ama belki çok ciddi rakiplere karşı da Messi'ye de o topu veremeyeceksin.
1: Sert oynayacaklar.
0: Sert oynayacak. Yani o sıkıntıyı da yaşayacaksın. Dünkü maçtan sonra da yine bir açıklaması var Messi'nin. Maçtan sonra benden hatta bütün yeşil burunlar sahaya girmiş basın tarafında fotoğraf çekilmişler Messi'den.
1: Ama tekme attılar diyordu.
0: Forma, forma da istemişler ama şimdi benden forma istiyorlar ama sahada sürekli bana beni dövdüler. Tekme attılar diye bir açıklaması
1: var. O ayrı ayrı yani. Biz çocukla oynarken bile bazen sert oynuyoruz. geçen ben de işte oğlanın gittiği spor okulunda son gündü. Dediler ki babalarla çocukları maç yaptıralım. Dedim ki oğlan kusura bakma. Ben dedim gerekirse sert oynarım. Neyse. Bu inanmadı tabii bana kıyamaz diye. Bu gole gidiyordu. Çelmeyi taktım düşürdüm. yuvarlandı. Hakeme itiraz ediyor işte penaltı. Bana kızıyor falan. Dedim böyle. Sahada başka bir şey. Ben baba oğul tanımam. Saha dışı böyle. Messi de aynı şekilde. Büyük bir star ama saha içinde başka bakıyorlar. Yarıştan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Akar Eda yer tutuyor. 5-6 boy gerideyse bir numaralı Karanura. 9 numaralı Kunkango son 600'e doğru 3 boy farklı önde. İkincilikte Dilma Kız. 2 boy geride 7 numaralı Kıvırcık Kız. İçinde 4 numaralı ikimiz. 1,5 boy o kadar geride. Dışta 11 numaralı Çiğdemli ortada. 8 numaralı Yumurcak. Onun içinde Sakarbaşı Kızı sırasıyla viraj dönüldü. 9 numaralı Kunkango düzlüğe lider çıkmayı başardı. Orta kulvardan 6 numaralı Dilma Kız'ın dışından Kıvırcık Kız'da ikimizin atakları var. Son 200 metreye doğru 9 numaralı Kunkango direniyor. Orta kulvardan 6 numaralı Dilma Kız dışarıdan Kıvırcık Kız gelmeye çalışıyor. Kunkango yarışın lideri son 200 metreye de önde geldi bu safkan. Orta kulvardan Dilma Kız içinden ikimiz gelmeye çalışıyor. Kunkango 2 boy farklı yarışın lideri son metreler. 9 numaralı Kunkango koşuyu kazanıyor. İkincilik mücadelesinde 7 numaralı Kıvırcık Kız ve 6 numaralı Dilma Kız aynayı beraber geçtiler. 8 numaralı Yumurcak yarıştan 4. olarak ayrıldı. 4 numaralı İkimiz de 5.

0: oldu. 9 numaralı Kunkango Mehmet Keskin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar ama o yıllarda tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar bir 90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
11: Hepsi burada, hepsi bu.
4: Radyo Spor.
12: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: seçenekleriyle yapın, avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde yeniden birlikteyiz. Dünya Kupası son 16 turu maçlarını konuşuyoruz. Arada sohbet ediyoruz. Sizlerden de gelen mesajlar oluyor. Kanada-Fas maçında bu akşam saat 20'de son 16 turun ilk maçında Fas cephesine yakın olduğumuzu söylemiştik. Oradan konu konuyu açtı. Biraz Messi, Ronaldo tabii yani ikisini de izlemiş bir... Aynı dönemde izlemiş bir nesil olarak biz tabii gençlerin hatırlayanları vardır, yaşı yetmeyenler vardır ama biz en azından kendi adımıza hakikaten şanslıyız. Orada tabii ayrılıklar oluyor. Barış Dinç aslında az önce Messi'ye daha yakın olduğunu söylemişti. Bu doğrultuda gelen birkaç mesaj var. Yani FIFA'nın adamı Messi değil, halkın ve mazlumun yanında olan Ronaldo'cuyuz demiş dinleyicimiz.
1: Karakterleri konuşmuyoruz, sadece konuşuyoruz.
0: Bir başka dinleyicimiz
1: Arda Turan demiş geçen gün. Hı-hı. Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayanların futbolu anlamadığını düşünür ve onlarla futbol konuşmam demiş Arda Turan. Of.
0: Ya o da çok sert olmuş.
1: Ben şimdi yayıncı olduğum için benzer cümleleri kuramıyorum.
0: Şu var.
1: Kimseyi kırmamak için ama Arda Turan böyle demiş.
0: Ben de Messi'ye yani Messi'nin futbolu, Messi'nin oyun tarzını, sahadaki yaptıklarını daha fazla beğeniyorum. Ya Messi birazcık daha bence yani nasıl diyelim, Allah vergisi yetenekleri var, bunları harcamamış ve hakikaten geliştirmiş. Oyun görüşü güçlü bir isim. Ronaldo daha böyle makine gibi adam. O da saha dışında çok çalışarak, çok güçlenerek yani o da çok büyük işler başardı. Ama ben Messi daha beğeniyorum. Mesela bir daha başka dinleyicimiz de şöyle demiş. Maradona zamanındaki sahalarda Messi oynasaydı herhalde bu kadar başarılı olamazdı. Ayrıca Messi'nin en büyük şansı Barcelona'nın efsane takımında oynaması. Bu nedenle her zaman Maradona demiş. Tabii gülen yüz de koymuş oraya.
1: İşin onu kıyaslayamayız. Evet, sahalar kötüydü o zaman ama savunmalar da evet. Bu kadar gelişmiş takım savunmaları yoktu.
0: Yani eskiden bazı görüntüler izliyoruz, hakikaten komedi.
1: Yani o yüzden tabii ki Messi. Yani tabii ki Messi. Yani bunlar tabii başka parametreler de var. Şimdi Messi o dönemde oynasaydı antrenman teknikleri falan farklı olacağı için belki bu seviyede bir oyuncu olmayacaktı. Başka bir oyuncu olacaktı. Bunlar tabii ki bilemiyoruz bunları ama hani şu Messi'yi alıp oraya koysak o savunmalarla dalga geçerdi bence. O savunmalarla Maradona nasıl dalga geçtiyse o da geçerdi. Çünkü o zaman özellikle kademe anlayışları falan zayıf. Bireysel ilerliyorlar. Alan parselizasyonları son derece zayıf. Messi oralarda çok rahat hareket ederdi. Messi bu kadar zorlu savunmalara karşı oynuyor. Onu da not etmek lazım bence.
0: Bir de mesela dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Bakıyoruz milli takımlara. Ya Portekiz de sonuçta işte Avrupa şampiyonu oldu, Uluslar Ligi şampiyonu oldu. Ronaldo zamanında böyle kupalar kazandı ama şu anda gelen, yani hatta uzun süredir şunu hissediyorum. Yani Portekiz milli takımında oynarken oyuncular Ronaldo için oynamıyorlar. Ya da Ronaldo'nun varlığından şikayetçi olan oyuncular olduğunu gözlemliyorum. Yani Ronaldo ile oynamaktan keyif almıyor.
1: Bıktırdı çünkü Ronaldo. Her topu kendi istiyor. Bıktırdı çünkü.
0: Şimdi Arjantin'e bakıyoruz. Orada ise bambaşka bir yani Messi için adeta Messi'ye tapan diyeyim yani abartılı şekilde. Messi için savaşan zaten sahaya çıkışları sahada Messi için mücadeleleri ki Messi'nin işte dün yaptığı açıklama, dünkü maçtan sonra bir basın mensubunun Messi'ye yaptığı, yani 20 yıldır bize yaşattıkların için, sevinçler için, yaşattığı sevinçler için çok teşekkür ederiz. Yani orada Messi çok başka bir noktaya konumlandıran ve onun için hakikaten yani tabiri doğruysa canını dişine takan bir grup var.
1: Çünkü
0: yani
1: Ronaldo...
0: Evet yani bu da farklı bir nokta.
1: Çünkü yani Ronaldo kişisel istatistiği için oynayan, kişisel ikbali için oynayan bir oyuncuyken Messi takımlarının başarısı için oynayan bir oyuncu. Kişisel istatistiği Messi için hiç önemli değil. Önemli olan oynadığı takımın başarılı olması. Ama Cristiano Ronaldo için en önemli şey kendi kişisel istatistiği. O yüzden arkadaşlarının bunlara bakışları da o yüzden farklı. Portekizliler Ronaldo'yu bencil olarak değerlendiriyor. Diğerleri de Messi'yi halk kahramanı olarak değerlendiriyor.
0: Evet yani işte, yani Ronaldo'nunki de evet biraz hani çok hırslı ama bu hırsı dediğin gibi bazen sağ içinde de işte pas alamadığında ya da arkadaşların yaptığı hatalardan sonra verdiği tepkilerle biraz itici olabiliyor. Onun dışında bir dinleyicimizin başka bir dinleyicimiz İzmir'den Mustafa Bey tam da geçelim yani o maça da kolay gelsin demiş. Fransa çok gol atamaz belki katı defans yapar Paraguay demiş. Biz de hemen o maçı konuşmaya, zaten sıradaki maçımız oydu.
1: Paraguay, İlk 11'lere başlayalım.
0: Fransa maçına geçelim. Evet.
1: Muhtemelen 11'lere başlayalım. Kalede Hill Paraguay'da. Caceres, Gustavo, Canale, Alonso, savunma hattı dörtlü. Cobas, Bobadilla, Diego Gomez, Galarza, Ortalan baklavası dörtlüsü. İlk uçta da Enkisoy'la Almiron. Fransa milli takımı. Kalede Magnan, savunma Kunde, Upamecano, Saliba, Theo. Ortalan Kone, Rabiot, Olise, ileri uçta da Dembele, Mbappe ve Barcola muhtemel 11'leri var Fransa milli takımında. Upamecano Gazi'nin favorisiydi. Gelemedi Upamecano. Bayın Alçakan'a geçildi. Fransa milli takımının yedeklerine de bakalım. Doué, Theo, Kante, Cherki, Ryan Cherki, Malagusto, Zaire Emery, Lucas, Konate, İlyas Akluic, Mateta, Samba gibi bir yedek zenginliği var Fransa milli takımında. Bu maçta Thuram ve Tchouaméni forma giyemeyecekler sakatlıkları sebebiyle Fransa'da.
0: Yani evet.
1: Tahminini
0: yani,
1: rica edelim.
0: Ya Fransa'da bazı yedek oyuncu, işte Thuram mesela Inter'de muazzam bir sezon geçirdi ama burada mesela yani süre almakta bir zorlanıyor. Çünkü ön alan muazzam. Cherki geçen de Deschamps'a biraz, o da sağ içinde trip atmış. Maçtan sonra yanına gidiyor Deschamps. Elini falan uzatmıyor. Ama yani
1: ya bu 11'de tabii zor.
0: Yani çok ya hakikaten Cherki de çok özel bir oyuncu ama yani kadro mükemmel olunca yani hoca da mecbur bazı isimleri kenarda bırakacak. Şimdi skorlar iyi olduğu için yedeklerin laf sözlemeye çok fazla hakkı yok. Çünkü sağdakiler hakikaten işini iyi yapıyor. Yani bu maça gelirsek de yani Paraguay'ın artık bir sürprizi yok oyun anlamında. Yani ne yapacağı çok belli. Yani şu ana kadar turnuvanın genelinde çok iyi kadroların böylesi sağlam savunmalara çözüm üretmekte zorlandığını gördük. Neden? İşte ezbere oynayan, hatları kıracak o pasları atmayan, çok fazla yan pas yapan takımlar. Kadroları da daha iyi olsa da, işte Almanya mesela, kadroları daha iyi olsa da hep zorlandı. Ama Fransa hakikaten şu ana kadar, yani programın başından beri konuşuyoruz. Şu ana kadar sergilediği futbolla bir numaralı şampiyonluk adayı. Olise'den bahsettik. Evet, takımın golcüsü Mbappe ama golleri atıyor ama Olise zekası ve oyun görüşü hakikaten bence turnuvanın yıldızı. Onun yanına işte kim ekleniyor? Dembele, Barcola, Doué, yani hepsi formunun zirvesinde imkansız açılardan müthiş vuruşlar çıkartabiliyorlar. O pasları işte Olise atabilir, hat kıran pasları. O yüzden ben Paraguay'ın evet yine katı savunma yapacak. Evet yine Fransa'yı belli bir noktaya kadar durdurabilir. Geriye düştükten sonra da muhtemelen yani ilk gol yedik, fark 2'ye çıkarsa belki daha alabilir ama ilk gol yedikten sonra da ben oyun anlayışlarının uzun süre değişeceğini sanmıyorum. Artık maçın sonlarına doğru belki son 15-20 dakikada riskler almaya başlarlar. Tabii bu maç da sıcak havada oynanacak. Öğlen saatlerinde, oranın saatine göre. Bu belki biraz Fransızları zorlayıp Paraguay'a avantaj sağlayabilir. Ama ben en nihayetinde bu katı savunmaya karşı bu mükemmel formda Fransız hücum hattının bir şekilde kilidi açacağını ve kazanacaklarını düşünüyorum. Benim aklımdaki skor 2-0. 3-0 olabilir. Gol yemeden bir Fransa galibiyeti. Bir dinleyicimiz de az önce demişti. TGS 2-3 son 32 turunda 16 maç 10 içinde diye. Ben burada da oran, yani Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama oran çok değersiz. Bunu bir şekilde değerli hale getirmemiz lazım. Ben o yüzden TGS 2-3'ün bu maçta değinebileceğini düşünüyorum.
1: 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu, 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa milli takımının Paraguay maçıyla ilgili analizini yaptıcam. 2018'den kimler var? Kante mesela var. Oynamasa da turnuvada şu anda şampiyon kadrodan. Şey var. Mbappe var. Mbappe o zaman 2018. Sağ taraftaymış. Şimdi santrfor.
0: 2018 diyoruz ama.
1: 2018'den bahsediyoruz evet. Finalde oynamış. Kylian Mbappe. Onun dışında herhalde başka oyuncu yok. 2022'den daha fazla oyuncu vardır diye düşünüyorum. Ben şöyle bakalım. Dembele var mesela. Mbappe ek olarak. Çomani var, Rabiot var. Bak Çomani Rabiot yan yana yine. Çok da bir değişiklik yok yani baktığımız zaman. Upamecano yine var. Theo solda, Koundé sağda. Yani 2022'de final oynayan kadronun büyük oranda aynısını görüyoruz. Giroud yerine Mbappe santrafora geçti bu sefer. Griezmann yerine de 10 numara pozisyonuna Olise geçti. Hatta yani bence daha iyi bir kadro. Yani Griezmann mı Olise mi? Net Olise 10 numarada. Giroud mu Mbappe mi santraforda? Net Mbappe. Solda tabii Mbappe mi Doué mi ya da Barcola mı? İşte orada Mbappe diyebiliriz ama şu kadro final oynayan kadro. Daha iyi bir kadro. Yani final oynayan kadrodan daha iyi.
0: Kalede o zaman Loris vardır herhalde
1: o zaman. O zaman kalede evet Loris.
0: Şimdi Manyan var.
1: Varmış. Manyan şu anda var. Yani yedeklerde Marcus Thuram sonradan girmiş oyuna. Kamavinga, Konate gibi oyuncular var. Yani o zaman penaltı atışlarıyla Arjantin'e finalde kaybetmişlerdi 2022'de. Bakalım 2026'nın senaryosu ne olacak? Mbappe de yani her sürekli final oynuyor Dünya Kupası'nda. Gerçekten tabii ki çok büyük bir kariyer bu. Yani zaten

0: Real Madrid yapmış bir adamdan bahsediyoruz ama sürekli final oynaması da enteresan tabii yani.
1: Benim biraz Ronaldo gibi böyle biraz hani aslında itici bulduğum, biraz çok sempatik bakamadım önce ama hakikaten o da hani başarılarına, futboluna diyecek bir şey yok onun da.
0: Tartışmasız yani şu tabloda da görüyorsun yani son iki Dünya Kupası'nın finalisti bu oyuncu gerçekten çok büyük bir başarı. Ki bu oyuncunun yaşı henüz 27. Yani 27 yaşında bir şampiyonluk, bir final gördü Dünya Kupası'nda. Bu müthiş bir şey.
1: Zaten muhtemelen şu mesaj okundu mu? Aynısını söylemiş olmayayım. Ya şimdi arada kaynayacak ama çok konu üzerine geldiği için şu mesajı da okuyayım bir. Dünya Kupası'nda totalde en çok gol atanlar listesinde an itibariyle Messi 20 gol ile lider. Ancak ben 18 gol ile takipçisi Mbappe'nin hem Fransa takımında oynaması hem de yaş itibariyle en az 2 Dünya Kupası'nda oynayacağını düşünerek
0: tabii
1: totalde liderliği ele geçireceğini ve çok uzun yıllar bu rekoru kimsenin kolay kolay kıramayacağını düşünüyorum. Şimdi bu konunun üzerine geldi de söylüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Muhtemelen evet. Yani geçecektir.
0: Belki
1: yani
0: bu turnuvada bile. 27 yaşında 31'de bir daha görecek. 30 yaşı tutuyor. Yani 35'te bir kez daha görecek. 2 Dünya Kupası daha görecek. Kısa ara, hemen dönüyoruz.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde son 16 turu maçlarına bakmayı sürdüreceğiz. Az önce dinleyicimizin dediği gibi 18, 20 golle şu anda hem turnuvanın gol kralı hem Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Lionel Messi 20 golle ama takipçisi 18 golle Mbappe hem yaşı gereği. Ya ben bu turnuvada bile halen geçebileceğini düşünüyorum. Ya yani Messi'yi geride bırakıp bu turnuvayı bile Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu sıfatıyla tamamlayabilir. Bakalım. Dediği gibi 2022'de en son finalimiz yine Fransa ile Arjantin arasındaydı. Ya benim tahminim çok olağanüstü durumlar olmazsa, çok büyük sürprizler olmazsa bu Dünya Kupası'nda da Fransa Arjantin finaline, bir önceki Dünya Kupası'nın rövanşına doğru gidiyoruz gibi duruyor. O yüzden Messi, Mbappe çekişmesini orada finalde bir kez daha görme ihtimalimiz var. Onun dışında şöyle birkaç mesaj daha okursak dinleyicimiz komple futbolcu olarak Zidane hem defans hem ofans yani Messi, Ronaldo, Maradona konuşuyorduk. O dinleyicimiz Zidane'ı ön plan çıkarmış. Tabii Zidane da ayrı kalitede hakikaten muazzam bir futbolcuydu. Zeki Demir Bey Hollanda'dan yazmış bizlere. Sizlere sorum. Şu ana kadar oynanan futbolda Türkiye'nin futbolunu hangi kategoriye sokardınız? Şimdiden teşekkürler demiş. Milli takım soruyor galiba.
1: Kategori derken
0: Yani evet.
1: nasıl bir kategoriden bahsediyoruz?
0: A, B, C, D.
1: Ama hangisi de yani kaç kategori? Ya ben milli takımın bu turnuvada oynadığı futbol birçok yani 48 takım var. Onların birçoğundan daha iyi futbol oynadık bence yani. Skorlar gelmemiş olabilir. Teknik direktör olarak çok büyük hatalar yaptık. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarında biraz da şanssızlık da vardı. Bunu da kabul etmek lazım ama yani tam kendimizi göstereceğimiz bir ortamda oluşmadı yani. Kendimizi Amerika maçında gösterebilirdik. Orada gösterdik zaten. Bunu da konuştuk zaten turnuva başından beri. Orada iyi oynadık. Yani Arda Güler eleştirilirken büyük bir yıldız performansı gördük mesela Arda'dan. Ama diğer maçlarda bunu göremedik. Çünkü çocuğun başında 3 tane oyuncu, rakip oyuncu. Dolayısıyla beklediğimiz gibi olmadı. Burada şans bizden yana olsa erken goller bulsak bu maçlarda şu anda bambaşka bir şey konuşuyorduk. Yani şu anda belki de Türkiye'nin son 16 turundaki şansını değerlendiriyorduk. Biraz şanssızlık yaşadık.
0: Evet, o zaman en son biz şimdi Paraguay-Fransa maçında sen 2022'ye, 2018'lere uzandın. Oradan benzer kadrolar verdin. Senin de
1: Tahmin olarak sana
0: maçta
1: katılıyorum. Yani
0: görüşlerini alın.
1: katılıyorum sana. Fransa karşısında Paraguay'ın defansif önlemleri çok işe yaramayacaktır. Fransa çünkü hücumda hızlı top çeviren bir takım. Hızlı aksiyon alabilen bir takım. Dönen topları da alan bir takım. Paraguay karşısında bence Fransa kilidi de açar, maçı da kazanır. 2 ve 3,5-6 değerlendirilebilir bu karşılaşmada.
0: Evet. O zaman böylece ikinci maçımızda konuşmuş olduk. Dinleyicilerimizden gelen mesajları da arada okuyoruz. Renk katıyor. Bir kez daha numaramızı WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538 052 14 87 Radyospor WhatsApp iletişim numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. O zaman şöyle bir sonraki maçımıza geçelim.
1: Geçelim. Brezilya-Norveç.
0: Evet, Brezilya-Norveç sıradaki maçımız. Bu maçla ilgili de programın başında aslında çokça soru gelmişti. Norveç'i turnuvanın sürpriz adaylarından ama bu eşleşmenin favorisi olarak gören dinleyicilerimiz vardı. Brezilya finale gider. Oynayan ilk başta programın başında Erdal abinin bir mesajı vardı. Bu doğrultuda değerlendirelim.
1: Muhtemelen 11'lerle değerlendirelim. Kalede Alisson, Becker, savunmada Danilo Marquinhos, Magalhães, Douglas, ortalan Guimarães, Casemiro, Martinelli, ileri uçta da Ryan, Cunha, Vinicius Junior. İlk 11'i var, muhtemel 11'i var. Rakip de kalede Nyland Norveç'te. Savunmada Pedersen, Ayer, Heggem, Wolfe, ortadan Odegaard, Berg, Berge, ileri uçta da Sørloth, Haaland ve Nusa. Yani beklentileri karşılayamayan, iki takımın maçını diyebiliriz rahatlıkla buna. Yıldız farkıyla buraya gelen iki takım maçı diyebiliriz rahatlıkla buna. Böyle maddeler sayabiliriz. İki takım da oyunu beni tatmin etmedi. Ama yıldızları var. Dolayısıyla o yıldızlarla buraya kadar geldiler. Brezilya'da organizasyon güçlü değil ama yani önemli oyuncuları, yetenekli oyuncuları bu turnuvada gayet istekli, inisiyatif de alıyorlar, takımlarını kurtarıyorlar. Ama tabii onlarda Rafinha sakat, oynayamıyor bir türlü. Onlardan Paqueta da sakatlandı. Yani hücum zenginliği anlamında iki tane önemli handikap, dezavantajı var Brezilya'nın. Norveç'in oyunuysa şu ana kadar daha zayıftı. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Geride kalan 4 maçın içinden Fransa'ya kaybettiler. Yedeklerle çıktılar. Hadi onu göz ardı edelim. Ama Fil Dişi ve Senegal maçlarında da şans yardım etti açık söylemek gerekirse. İki maçı da zayıf oynadılar. Zayıf performansla bitirdiler, geçirdiler ama şans yardım etti. Biraz da Haaland tabii ki faktörünü kullandılar. Ama yani Norveç'in oyunu Brezilya'ya göre bence daha zayıftı şu ana kadar. Ben Brezilya her ne kadar tabii bir adım önde gözükse de yine de risk almak istemiyorum. Düşük skorlu bir beraberlik ihtimalini de görmezden gelmiyorum. Skor tahminlerim 2-1 veya 1-1 olduğu için

0: TGS 2-3 yazılabilir diye düşünüyorum. Taraf bahsi anlamında zor bir maç. Tekrar altını çizeyim bunun. Ne diyorsun sen?
1: Yani açıkçası ben de Brezilya'yı beğenmiyorum. Yani bir önceki turda Japonya'yı çok zorlanarak geçtiler. Elenseydi de ki ben yani o maçı konuşurken de demiştim. Brezilya o eşleşme elenirse şaşırmam diye. Benim için benzer durum bu eşleşmede de geçerli. Yani Norveç karşısında Brezilya elendiği takdirde benim için yine şaşırtıcı olmayacaktır. Futbolu güven vermeyen, işte bireysel yetenekleri sayesinde sonuca giden Brezilya var. Senin dediğin gibi Rafinha'nın sakatlığı aslında bütün yükün Vinicius'a kalmasına sebep olmuştu. Ama orada işte Bruno Guimaraes biraz asistleriyle ekstra katkı verdi Brezilya'ya. Norwich ise yani bir önceki turda Phil Dish sahili karşısında üstün bir oyun sergilemedi. Haaland faktörü hakikaten o da yani muazzam bir isim takım adına. Haaland faktörüyle kazandı. Burada baskı Brezilya üzerinde olacak. Norveç işte zaten gelebileceği noktaya geldi. Bir rüya yaşıyor. Bundan sonrası onlar için. Ya burası bile çok büyük başarı. Kazanma baskısı Brezilya'da olacaktır ki bu da onları zaman zaman kötü etkileyebilir. Tabii Ancelotti faktörü de var. Ya o pozitif anlamda. Tecrübesiyle burada belki o kazandıracak hamleleri, değişiklikleri yapabilir. Brezilya'da ölen oyuncuları bazen savunmayı destekte gecikebiliyorlar. İleride fazla kalıp geriye dönmekte zorlanabiliyorlar. Öyle anlarda ben Norveç'in gol atabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden karşıt gol var. Yani senin de 1-1'lik ve 2-1'lik skorlarına uyumlu şekilde karşıt gol var benim bu maçta. Norveç'in gol atacağından yola çıkarak olacak. Yani uzatmaları görürsek de şaşırmam. Dediğim gibi Norveç burada tur atlarsa ona da şaşırmam. O anlamda benim çok net favori Brezilya diyebileceğim bir maç değil.
0: Evet, bir dinleyicimiz demiş ki Rodrigo'dan bahsedilmiyor Brezilya'da. Nerede demiş? Milli takımda değil Rodrigo. Yani çok havuzu da çok geniş kullanmıyorlar.
1: Rodrigo
0: yani,
1: sakat galiba.
0: Sakat mi? Sezon içerisinde sakatlandı. Yani Endrick mesela çok istikrarlı şekilde kullanılmadı. Martinelli çok istikrarlı şekilde kullanılmadı. Neymar çağrıldı ama Neymar niye çağrıldı? Bir abilik yapsın diye çağrıldı herhalde. O yüzden Neymar da çok kullanılmıyor. Yani havuz normal alıştığımız Brezilya havuzu gibi değil, oyuncu havuzu. Biraz daha dar. Yani son dönemde sosyal medyada sıklıkla işte Brezilya Fransa maçında zamanındaki kadrolar gösteriliyor. İşte bir tarafta Zidane'lar, diğer tarafta Ronaldo'lar, Rivaldo'lar falan. O şeyler kalmadı tabii ki artık. O yıldız zenginliği Brezilya'da artık kalmadı. Vedat'cığım, at yarışına bir bakalım. At yarışı varsa gidelim. Ona göre diğer maçı konuşalım. Onun dışında konuşacağımız 4 maç daha kaldı. Onları da teker teker Cem'le sizlere aktaracağız. Transferlere de bakacağız. Tabii transferde 3 büyük takımın yoğunlaştığını, santrofor yoğunlaştığını görüyoruz. Galatasaray duran için Beşiktaş, Juventus önce neydi? Vlahovic için.
1: Vlahovic. Yani çok yazılıyor.
0: Tabii Fenerbahçe'de.
1: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe yazılıyor.
0: Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Vlahovic için söyleniyor. Fenerbahçe'de santrfor konusunda bu sene artık iki tane ön tarafa önemli oyuncu alma planı içerisinde. Nathan Ake'yi zaten Fenerbahçe aldı. Hollandalı defans oyuncusunu. Yani takımlarımız çalışmalarına devam ediyorlar yoğun bir şekilde. Şimdi uzun etkinlik bahislerini tekrar söyleyelim sizlere. Eğer varsa öneriniz alalım buradan. Haluk Bey'den bir tahmin gelmiş. Antalya'dan Haluk Bey'den. Kanada Fas ilk yarı maç sonucuna 2-0 demiş. Fas ilk yarıyı önüne kapatır. Maç berabere biter demiş. 13-45 oranı var. Paraguay Fransa 0-2 demiş. İlk yarı 0 biter. Fransa kazanır. 3-57. Brezilya Norveç ev sahibi, iki yarıda da gol atar. Brezilya yani iki yarıda da gol atar. Meksika İngiltere'de ise ilk yarı maç sonucuna, ilk yarı Meksika, maç sonu İngiltere demiş. 1-2 demiş. 31.50 oranı var. Bayağı bir sürprize gitmiş Haluk Bey. Bol şanslar dileyelim. Milli takımla ilgili birçok yorum var. Onları da aktaracağız birazdan. Vedat Bey demiş ki benim sözlerimin aksine milli takımın elinden geleni yaptığını ve şanslı olduğunu düşünmüyorum demiş. Yanlış yönetildi. Organizasyon planlama içerisinde de yanlışlar

0: yapıldı demiş. Yani ya futbolcular bilmiyorum yani eleştiriliyorlar ama yani bilemedim ben çocukların, bu çocukların o kadar şımarık çocuklar. Yani düşünüldüğü kadar şımarık ve umursamaz olduklarını düşünmüyorum birkaç oyuncu hariç. Yani onların da eleştirilerini zaten yaptık ama yani Merih'i ben ruhsal anlamda milli takıma çok yakıştıramıyorum uzun zamandır. Hakan Çalhanoğlu'na onunla futbol olarak yakıştıramıyorum. Hakan'ın da ben yeterli bir çabayı sarf etmediğini, katkı veremediğini düşünüyorum ama onun dışında ben çocukların ellerinden geleni yaptığını, olmadığını düşünüyorum. Tabii ki Montella'yı eleştirilerimiz bir yana. Montella'yı bu anlamda zaten yanlışlar yaptığı için eleştiriyoruz. Ama hani genel olarak milli takımın oyuncuları bence çok lakayt davranmadılar diye düşünüyorum.
1: Evet. Ya bir dinleyicimiz de milli takımın eksiklikleri belli. İnşallah buralarla ilgili gerekli çalışmalar yapılır demiş. Ya sağ içinde şu anda gözüken en büyük eksiğimiz zaten santrafor. Onun dışında hemen hemen bütün bölgelerde hakikaten yani belli bir kalitenin üzerinde, bazı yerlerde çok iyi A kalite oyuncularımız var. Yani santraforla ilgili de sıkıntıyı yani bir şekilde çözmemiz gerekecek.
0: Yani Meksika-İngiltere maçını muhtemel 11'lerini verelim, o maça da değinelim. Meksika'da kalede Rangel var. Rangel de çok fazla turnuvadan önce adı konuşulan bir kaleci değildi ama şu anda turnuvanın en iyi kaleci adayları, ödül adayları arasına girmiş durumda, ilk 3'te gördüğüm kadarıyla. Rangel
1: henüz gol yemedi.
0: Gol yemedi. Jorge, Montes, Vazquez, Gallardo savunma dörtlüsü. Lira, Romo, Gilberto orta alan. İleri uçta da Alvaro, Jimenez ve Kikanes miydi? Kikanes mi okunuyor? Nasıl okunuyor? İyi laf topçu.
1: Vallahi ben
0: İki de... golü var galiba. Kikanes diyelim biz ona. İngiltere'de Pickford, savunma Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, ortadan Declan Rice, Bellingham, Anderson, ileri uçta da Saka, Kane ve Gordon'u, yeni Barcelona'yı, Barcelona'lıyı göreceğiz. Harry Kane abiliğini yapıyor takıma. Yani hem kişilik olarak abilik yapıyor hem de performansıyla takımın en sıkıştığı anlarda devreye giriyor. Ama işte böyle turnuvalarda, böyle zorlu maçlarda ki Meksika inanılmaz istekli, arzulu gözüküyor turnuva başından beri. Evet, baktığımız zaman şu kadro muhteşem bir kadro değil yani. Bildiğimiz çok fazla oyuncu yok. Ama çok yüksek arzuyla oynuyorlar. Taraftar desteğiyle birlikte müthiş bir performans, mücadele performansı ortaya koyuyorlar. Bu performansı ben İngiltere'yi eleyebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun Cem? Yani burada benim seçimim turu Meksika geçer. Asıl seçimim bu. Ama demin yüksek oran vermiştim. Meksika turu uzatmalarda geçer. De 13'lük oranıyla milyonlardaki kuponlarda, sürpriz kuponlarda yer alabilir diye düşünüyorum.
1: Yani ben bu maçı Meksika tur atlar şeklinde yazmıştım zaten. Yani öyle. Benim de tercihim o yönde. Ya biraz da yani dediğim gibi kafamda bu maçı İngiltere'nin kazanacağını oturtamıyorum. Evet, uzatmalara gidebilir. Maç penaltılara gidebilir. Belki o noktada ya da ne bileyim Harry Kane çıkardı 1-0 kazanır ama iki takımı da şu an kadar izlediğim ve genel enerjisinden aldığım, yani hakikaten futbol olarak taraftar avantajı, işte Meksika'nın inanmışlığı, mücadelesi, ya beni ne derse biraz hissiyat olarak da bu maçı Meksika'nın tur atlayacağı yönünde götürüyor. Ya dediğim gibi İngiltere'nin ilk Hırvatistan maçı çok göz boyadı. Yani orada o maçı izledikten sonra yani biraz da hayret ettim. Yani o kadar ön alanda pres yapması, geriye koşmaları, 4 gol atması tabii ki biraz İngiltere'nin beni etkilemişti ama sonrasında çok zayıf rakiplere karşı çok vasat performanslar sergiledi İngiltere. Önceki turda Demokratik Kongo'ya karşı ilk yarı 1-0 geriye düştü. Ne 1-0 gerideyken toplu oynama yüzdesi Demokratik Kongo'nun halen daha fazlaydı. İlk yarının son 3-5 dakikasına kadar bu istatistik bu şekildeydi. Yani gerideyken bile topun hakimiyetini eline alamayan bir İngiltere vardı. Yani orta sahada Bellingham, Rice, Anderson evet fizik açıdan güçlü ama yaratıcılık anlamında verimsizler. Kanatlarda Madueke ile Rashford geniş alanda etkili olabilen isimler, kapalı savunmalara karşı zorlanıyorlar. Bu sefer işte Saka ve Gordon kanatlarda birazcık daha en azından birebir de adam geçebilen isimler görebiliriz. Ama her şeye rağmen Harry Kane faktörüyle buraya kadar geldiler. Meksika ise bana daha oyunuyla, inanmışlığıyla, gol yemedi, enerjisiyle, isteğiyle bana daha etkileyici geliyor. Tabii Meksiko City'de oynanacak maç. Taraftarının desteği de arkasında olacak. Ben İngiltere'ye zor anlar yaşayacaklarını düşünüyorum. Maç uzayabilir. Dediğim gibi penaltılara gidebilir. Ama ben en nihayetinde Meksika'nın tura daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Çok çılgın bir kupon yaptım Cem.
1: Merak ettik.
0: Oranı 246. 1'i 246. Yani, söylüyorum.
1: Bakalım içinden neler çıkacak.
0: Çok çılgın bir oran. 3 maç toplamda. Kanada Fas. Skor tahmini yaptım burada. Deminki yaptığımız tahmini verdim. 0-2.
1: Güzel.
0: Fas Kanada 2-0 yener. Meksika İngiltere. Geliyor. Demişti. Meksika uzatmalarda kazanır. 13.35. Ve İsviçre Kolombiya.
1: Ondan ne diyeceksin?
0: Beraberlik. Şimdiden tahminimi söyledim. Toplamda 246 oran. Yani bu 3 maça 50 lira yatırırsak 12 bin lira alıyoruz. Kısa aradan sonra buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Barış Dinçarsan'ın çılgın kuponuyla araya gitmiştik.
1: Beğendin mi?
0: Beğendim ya, aklıma yattı. Ya Kolombiya'nın ben açıkçası tur atlar, yani Kolombiya tur atlara çok daha güveniyorum. O maçı birazdan tabii konuşuruz sırası gelince de. Dediğin gibi o gol atma sıkıntısı, yani çok daha baskın, sahanın içine çok daha maçı kontrol eden, çok daha baskın, pozisyonuna giren tarafın Kolombiya olacağını düşünüyorum ama bende de o şey sıkıntısı var. Gol atamayabilirler ve maç hani beraberliğe kilitlenebilir. Soru işareti bende de vardı. Yani o yüzden ona da hayır demem. Ama orada

0: yani Kolombiya'nın tur atlaması bekliyorum. Ama maç içinde de 90 dakika içinde kazanır belki oranı daha olur diye değinebilir buluyordum ama dediğim gibi o soru işareti var.
1: E maçı da konuşmuş olduk o zaman. İşte. Kupanın içerisinde maçı da konuşmuş olduk. Ben beraberlik bekliyorum o karşılaşmada. Yani bir tane fazla atıp kazanabilir Kolombiya. Böyle 1-2. İşte
0: ben de oralardayım.
1: Yani. Olabilir ama ben biraz daha 1-1'e yakınım gibi. Yani Kolombiya dediğimiz gibi benim bu arada kablom koptu. Hemen onu takayım.
0: Sen tak.
1: Biraz daha gol atma problemi yaşıyor. Onu yaşamasa rahatlıkla dediğim gibi Cem dediği gibi Kolombiya kazanır. Turu ilk 90 dakikada geçer derdik ama birazcık ben burada hakkımı sıfırda yana kullandım.
0: Evet yani İsviçre büyük yıldızları olmasa bile aslında sahaya iyi yerleşen kompakt bir takım. Yani hücumda da şu ana kadar fena işler yapmadılar. Ama onların da nispeten fikstürleri buraya gelene kadar kolaydı. Yani Kolombiya'yı dediğim gibi bir adım önde görüyorum. Portekiz maçı oynadılar grubun son maçı. Yani kök söktürdüler Portekiz'e. Turnuvanın işte en sert savunmalarından yani belki yaratıcılık sıfır ama iyi savunma yapan Gana'yı bir önceki turda yani skor 1-0'da kalsalar da oyun olarak ezdiler, perişan ettiler. Ya tek handikapı Kolombiya'nın hakikaten o bitiricilik noktasındaki kötü yüzdesi. Yani gol yollarını yine bonkör olurlarsa bence de bu maçta uzatmaları görebiliriz. O yüzden daha garanti seçim Kolombiya turu geçer ama yani riski 90 dakika içinde bitirmelerine güvenerek alanlara da ben hayır demem.
1: Muhtemel 11'ler şöyle: İsviçre'de kalede Kobel, savunma Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, ortadan Chaka, Frölye, Manzambi, ileride de Endoy, Embolo, Vargas. Rakipte Kolombiya'da kalede Vargas, savunma Munoz, Davinson, Sanchez, Lusumi, Muika, ortadan Lerma, James Rodriguez, Puerta, ileride de John Arias, Luis Suarez, Luis Diaz. Harika bir kadro aslında değil mi Cem?
0: Yani bence dediğim gibi bu kadronun bu kadar bitiricilik noktasının zayıf olması biraz beni şaşırtıyor.
1: Her şeyi çok iyi yapıyorlar. Evet. Ama o bitiricilik işini çok iyi yani yapamıyorlar çok ama.
0: İstekliler pozisyona giriyorlar. Ama atamadılar şimdi.
1: Bak İsviçre'ye geçer bunlar. Sonrasında Arjantin gelir. Arjantin'i de geçebilirler.
0: Ben geçebilir yani dediğim gibi orada tur atması şaşırmam. Yani ben Kolombiya'yı beğeniyorum hakikaten bence. Hakikaten iyiler.
1: Yani bakalım elemelerde ne yapmışlar Arjantin karşısında.
0: Evet,
1: yani
0: onlar orada karşılaşmıştır zaten sıkça.
1: Tabii. Elemelerde zaten Arjantin açık ara yapmıştı liderliği de.
0: Evet evet orada.
1: Bakalım Kolombiya Arjantin maçları ne olmuş? Bu da bizim için önemli bir sonraki turnuva için tur için önemli. Kolombiya Brezilya yenmiş. Kendi sahasında Brezilya karşısında bir galibiyet almış. Onun dışında şöyle bir bakalım. Çok... Arjantin'de 2-1 yenmiş evet. Kendi sahasında 2-1 yenmiş Arjantin'i. Moscarella, Rodriguez. James Rodriguez atmış.
0: İkinci maçta 1-1 bitmiş.
1: Yani büyük takımları yenmiş.
0: Elemelerde kaybetmemiş Arjantin.
1: Evet. Büyük takımları yenmiş. Yine gol problemi yaşamış grupta. Öyle elini kolunu sallayarak.
0: Evet.
1: Brezilya maçında mesela 96'da Brezilya ilk maçı kazanmış. Kolombiya ikinci maçta deplasmandaki maçta. Rafinha 6'da penaltıdan öne geçirmiş Brezilya'yı. 41'de Luis Diaz. Beraberlik 90+9'da Vinicius Brezilya'yı galibiyete taşımış. Yani şunu demek istiyorum. Bu skorları o yüzden verdim. Öyle Kolombiya'yı hafife almamak lazım diye söylemek istedim.
0: Bir dinleyicimize senin verdiğin az önceki sürpriz kupona oynamış, göndermiş kuponu da artık bol şanslar dileyelim.
1: Bol şanslar tabii.
0: Kanada Fas'ta yani. Evet maç skoru 0-2. Yani Fas 2-0 kazanır. Meksika İngiltere'ye ev sahibi uzatmalarda kazanır. Yani Meksika İngiltere maçını Meksika uzatmalarda kazanır. İsviçre Kolombiya'da orada
1: yok,
0: başka bir şey oynamış.
1: Evet, el yükseltmiş dinleyicimiz.
0: İlk gol hangi takım atar? Olmaz.
1: 0-0 oynamış.
0: Evet.
1: Maç sonucuna.
0: Orada değişmiş oynamış.
1: Evet biz beraberlik demiştik. Hani ben biraz da 1-1 beraberliğinden yanayım demiştim. Dinleyicimiz hadi demiş beraberlik oynayacaksak bir tık daha el yükseltiyorum. 0-0 oynamış. Maçta gol olmaz demiş 90 dakikada.
0: Evet değiştirmiş onu.
1: Yani 695 oran yapmış Cem bununla. Yani 250 idi benim oranım. Burada 695 olmuş. Bol şanslar dileyelim dinleyicimize.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz Fransa ve Arjantin bu sefer kupayı Fransa'nın alacağını düşünüyorum. Yeşil burun futbolcularını kimse beğenmez.

0: Ben kazanamazsam 100. Gazi koşusunu Halis abiye yakışır cevap vermiş diğer jokeyler. Gazi öncesi açık favori olan Upe Amecano'yu çok rahat geçerek sinyal vermişti ve Gazi yarışına da favori çıkıp çok rahat kazandı. Nal Çakan'a orayı tam anlamadım. Evet, Nal Çakan tekimizdi abi demiş.
1: Şimdi Halis kardeşin yaşı itibariyle çok saygı duyuluyor. Evet, kişiliği doğru. İtibariyle de çok saygı duyuluyor jokey camiasında. Herkes Halis abi diye peşinde jokeylerden. Çok büyük tecrübe tabii ki. Yani başarılarından ziyade hani herhalde tanımıyoruz biz ama insanın vasıfları değil de diğer jokeylerin sevgisini kazanmış bir kişi. Bu bağlamda herkesin tabii bu temennisinin olması son derece normal. Hatta yani Halis Karataş verdiği röportajda hemen yarıştan sonra önünde Ayhan'dı galiba. Ayhan evet. Kurşun'un olduğunu son düzlüğe dönmeden ama Ayhan Kurşun'un atının gidemediğini arkadan Ayhan diye seslenip atı kenara çekmesini istediğini anlattı yarıştan hemen sonra. Ayhan da şöyle arkaya bir dönüp bakıyor. Ben sonra yarışı bir daha izledim. Bakalım ne yapmış Ayhan diye. Ayhan da arkaya dönüp bakıyor. Seslenenin Halis Karataş olduğunu görünce atı kenara çekiyor. Yani yolu açıyor. Çünkü diyor ki muhtemelen tabii ki kendi beyanı değil ama bizim yorumumuz bu şekilde. Zaten at gidemiyor. Atım gidemiyor. Tıkandı. Halis abinin önünü açayım bari. Diye atı kenara çekiyor. Halis Karataş da o boşluktan geçip.
0: Belki başkası olsa.
1: Birinciliği oluyor zaten. tabii bakmayabilir. Başkasından geç. Ayhan Kurşun Halis abisinin seslendiğini duyunca. Hani sesten tabii o seslerden anlamıyorsun. Yani şeyden at nalları sesinden anlamıyorsun ama dönüp bakıyor. Halis abisini görünce de atın kenara çekiyor. İşi fazla zorlamıyor. O yüzden çok saygı duyulan birisi.
0: 52 ya da 53 yaşında ben geçen bakmıştım yarış kazandıktan sonra. Hakikaten tabii muazzam bir tecrübe.
1: Cem o gün oğlanla gittik Veliefendi'ye çarşamba günü. Biz arada bir gidiyoruz. Çok seviyoruz da. 3 yarışta koştu. Ya bak o gün insanlar uyarı yapıldı. Çok sıcak olacak. Sokağa çok fazla çıkmayın diye. Biz tabii ki yarışı biz şeyde izlemeyi çok seviyoruz. Kenarda. Hani hemen pistin yanında. Sonra gölgeye geçiyoruz ama bunlar atların üstündeler. Atı ısındırıyor. Öncesinde işte starting box'a sokmaya çalışıyor. Yarış var. Güneşin altındalar. Üstlerinde kıyafet. O yaşına rağmen o gün yanılmıyorsam 3 yarışta koştu. Halis Karataş ve yani sonuçta baktığı zaman atıl bir gün gibi görünebilir çarşamba hafta içerisi. Ama buna rağmen işinin başında, buna rağmen yaşına rağmen daha 3 gün önce yarış koşmuş, kazanmış, Gazi'yi kazanmış. Buna rağmen son derece fedakar bir şekilde işini yapıyor Halis Karataş. Yani bu efsane lakabını, ünvanını hak ediyor tabii ki. Evet, çalışkanlığıyla.
0: Ya benim de dışarıdan gördüğüm o gün yarıştan sonraki de yarış öncesi ve sonrası hakikaten olgun tavrı bunu hak ettiğini gösteriyor. Bir dinleyicimiz sürpriz bir final bekliyormuş. Ben kupada Meksika Portekiz finali olur diyorum demiş Ahmet Yüce.
1: Allah öyle bir şey nasip etmesin inşallah. Yani tek söyleyeceğimiz bir şey 2026 Dünya Kupası'nı böyle hatırlamak istemeyiz. Nasip olmasın inşallah diyelim.
0: Ya yani ben de sen şimdi
1: ben Meksika hiç finalde görmek istemem.
0: Yani Portekiz de istemem yani. Evet. Yani Meksika evet. Yani ev sahibi olduğu için, ülkelerden olduğu için ateşli bir ambiyans yaratılabilir ama yok ben de final istemem.
1: Ya bu ya tamam. Çok güzel ambiyans ama yani oyun anlamında zayıf oyunlar izliyoruz. Mücadele tamam iyi ama oyunlar zayıf. O yüzden Meksika'yı finalde görmek bizi üzer. Zaten üzer. Saatlerin bu kadar geç olması üzüyor. Daha da üzer.
0: O zaman gel. Bence turnuvanın şu ana kadarki en büyük eşleşmesi. Portekiz-İspanya. O maçı konuşalım. Dinleyicimiz de hazır Portekiz'i finale kadar taşımışken biz oraya gidebilir mi konuşalım.
1: Ben burada taraf olduğum için yorum yapmayacağım. Tahmini sana bırakacağım. Çünkü ben İspanya'ya yazıyorum. İspanya futbolunu çok yakından takip ediyorum. Taraf olabilirim diye. Burada tahmini Cem'e bırakacağım. Ben sadece burada muhtemel 11'leri vereceğim. Diego Costa Portekiz'de. Cancelo, Ruben Dias, Vega, Nuno Mendes. Savunma hattı Portekiz'de. Vitinha, Fernandes, Neves. Ortalama üçlüsü. Hücumda da Neto, Cristiano Ronaldo, Leao. Çok güçlü bir hücum üçlüsü değil bence. İspanya'da kalemiz.

0: de Unai Simon. Savunmada Porro, Kubarsi, Laporte, Kukureya. Ortadan Pedri, Olmo, Rodrigo. İle vuruşta da Yamal, Oyarzabal ve Bayana. Eksiklere baktığımızda çok önemli bir eksik. Nico Williams oynamayacak gözüküyor ama zaten 11'de düşünülmüyor. Çok da formsuz bir sezon geçirmişti. İspanya'da başka eksik yok. Portekiz'de de önemli bir eksik bulunmuyor. Muhtemel 11'ler böyle. Roberto Martinez'in Portekiz'i, Luis de la Fuente'nin İspanya'sına karşı.
1: Yani İspanya çok aslında oyun ve sahaya yerleşim konusunda bence rakibinin çok çok önünde ve maçın favorisi gibi duruyor. Ama işte bitiricilik noktasında bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet, yani çok pas yapıyorlar. Özel oyuncular sahipler ama o öldürücü noktada zaman zaman Oyarzabal'ın ki hakikaten kendi standartlarının çok üzerinde işler yapmasına rağmen öldürücü noktasında bazen İspanya tıkanabiliyor. Portekiz'de tabii tecrübesi var. Yetenekli kadrosu. İspanya bence evet maçın ve oyunun net hakim olacaktır ama o çok pas yapıp ve topu kaybettiği anlarda kalesinde tehlikeler yaşayabilir. Yani bir bakıma da aslında gereksiz risk almaktan çekinecektir. Portekiz, Hırvatistan ile Kolombiya gibi sert rakiplerle aslında şu ana kadar oynadı. Ve onlara karşı aslında iki maçta da hiç iyi sinyaller vermedi. Özellikle savunma anlamında ciddi sorunlar yaşadı. Diğer yandan İspanya'nın beklerinin hücuma katıldığını, işte Kukurella hakikaten müthiş bir turnuva geçiriyor da. Çok formda. Geçen maçta ilk golü galiba Porro attı. Yani hiç alakasız bir pozisyonu ceza sahası içinde kafayla.
0: Ne güzel girdi ama ceza sahası içine.
1: Evet, girdi ama işte bu iki oyuncunun o hücuma katıldığı bölümlerde Portekiz'in kanat oyuncuları dikine iyi kat, alan kat edebilen isimler. İşte Lea olsun, oynarsa Conceição olsun. Neto aynı şekilde. Portekiz'e belki fırsatlar yakalabilir. Ya ben 90 dakikanın berabere bitme ihtimali düşük görmüyorum. Ama bu gollü bir beraberlik olabilir. O sebeple ben kazanırsa da İspanya'nın tabii kazanacağını düşünüyorum. O sebeple benim en kurtarıcı bahsim yine programın başında da bahsettiğim gibi sık sık kullanacağım. TGS 2-3 olur. Bence en kurtarıcı tercihtir.
0: Evet. Portekiz-İspanya'yı da konuştuk. İki maçımız kaldı. ABD-Belçika, evet. Arjantin-Mısır. ABD-Belçika'yla devam edelim. Yine sizlere İnce elenmiş, sık dokunmuş bir muhtemel 11 verelim. ABD'de Fries, kalede savunma üçlüsü. Bak dedik ki üçlü oynamıyor hiç kimse. ABD oynuyor bir tek. Freeman, Reim, Richards. Ortalan da bir dörtlü var. Dest, Adams, Tillman, Robinson. İle vuruşta da McKenny, Pulisic ve Pepe gözüküyor. Rakibe baktığımızda Belçika'da kalede Thibaut Courtois, iki turnuva öncesinin en iyi kalecisi seçilmişti. Mounier, Meşel, Engoy, Castagne, savunma dörtlüsü Tielemans, De Bruyne, Raskin, Ortalan, ileri uçta da Doku, Lukaku ve Trossa gözüküyor. Baktığın zaman Belçika tamam ama öyle çok muhteşem bir kadro görmüyoruz yani şu anda Belçika milli takımında. Yani burada dinleyicimizle de ortak bir sohbet yapmıştık. Ben ABD'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Muhtemelen uzatmalarda geçer diye tahmin ediyorum. ABD ortaya önemli bir enerji koyuyor. Evet, çok önemli futbolcuları yok ama enerji anlamında ABD şu ana kadar bizim maçta bile yenilmelerine rağmen fena gözükmediler. Belçika ise çok önemli yıldızlarla dolu kadrolarla bir şey yapamamıştı. Belki bu turnuvada vasat kadroyla yaparlar diyorduk ama oynadıkları futbola bakınca çok da onlar adına umutlu konuşmak mümkün değil. Bu turnuvada oynadıkları futbolda zayıf. Yani baktığınızda zaten Yeni Zelanda'yı yendiler. Yeni Zelanda'yı zaten herkes yener. İran'ı yenemediler, Mısır'ı yenemediler. Senegal'i de uzatmalarda yenebildiler. Normalde Senegal'i de yenemediler. Normal süresi o karşılaşmanın 2-2 bitti ama yani çok sürpriz şekilde 2-2 bitti. Yani 86-89.
1: Ya ben 2-0 olunca o maçı saatte geçti. Artık iş bitti diye yattım. Yani sabah o skoru görünce hakikaten benim şok oldu.
0: Çocuğa ne hesap verdin? Var ya Beşiktaş'ta öyle. Çocuğuma yat oğlum dedim devre arasında. Yani ben Belçika'yı beğenmedim. O yüzden ABD turu geçer diyorum. Benim bahsim bu. Sence?
1: Yani senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Özellikle Amerika'nın dediğin gibi koyduğu enerji cesur futbol oynuyorlar. Tabii biraz Amerikan halka kültürü, aslında futbol sevmemelerinin sakırı birazcık daha geleneklerinde gerisinde kalması sebebi daha az işte aksiyon olması, daha az gol olması gibi. O yüzden onlara biraz o keyfi vermek adına işte MLS'te de bunu görüyoruz. Şimdi ABD milli takımda da yani hakikaten keyifli futbol oynamaya çalışıyorlar belli ölçütlerde. Pozisyonlar buldular, pozisyonlar verdiler. Gollü maçlar, keyifli maçlar izlettiler. Önceki turda işte Bosna'ya karşı 10 kişi kaldıktan sonra bile aslında oyun hakimiyetini vermeyip pozisyonlar buldular. O anlamda ben yine keyifli futbol izletmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bir numaralı forvetleri cezalı Balogun ama Ricardo Pepi de benim yine PSV'den beğendiğim muhtemelen o da büyük bir transfer yapacaktır. Hakikaten aldığı süreye göre hep maksimum verimi hem milli takımın hem PSV'de veren bir oyuncu. Belçika'nın buraya nasıl geldiğinden sen zaten bahsettin. Santroforsuz sistemde futbolları zayıf kalıyor. Lukaku girince biraz canlanıyorlar ama Lukaku'nun da 90 dakikaya yayabilecek bir kondisyonu yok. O yüzden mümkün olduğunca son yarım saatte onu kullanmaya çalışıyorlar. Ben ABD'nin biraz Türkiye ile oynadığı maça benzer bir maç açıkçası bekliyorum. Yani keyifli geçecektir. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Karşılık gol var. Yani tura gelince benim için çok ortada. Yani evet ABD enerjisiyle bence de burada bir adım önde. Yani Meksika İngiltere maçında olduğu gibi. Enerjisiyle, isteğiyle bence öne çıkan taraf ama bu benim için hakikaten belki de şu ana kadar yani son 16 turundaki eşleşmelerin en karar veremediğim maçı. O yüzden ben karşılık gol olarak maçı geçiyorum.
0: Evet, bu maçı da konuşmuş olduk. Tek bir maçımız kaldı değil mi Cem?
1: Tek maçımız var.
0: Ney kaldı?
1: Arjantin maçımız var. Arjantin konuşacağız. Dinleyicilerimizden yine birkaç mesaj okursak. Finalin adı Fransa-Meksika veya Fransa-Arjantin olur diyen bir dinleyicimiz var. Meksika'ya ilginç bir güven var. Meksika ben de beğeniyorum ama dediğim gibi finali zor.
0: Yani tabii şimdi finali oynaması için Meksika'nın şöyle grubuna baktığımızda rakiplerin çok zor olmaması da o güveni birazcık arttırıyor. İngiltere'yi elerse muhtemelen Brezilya olur. Brezilya Norveç'ten birisi. Diğer taraftan da Arjantin, Kolombiya'dan birisi gelir gibi gözüküyor Meksika'ya.
1: Yani imkansız değil evet. Yani bunların hepsiyle kafa kafaya.
0: Olabilitesi var.
1: Yani bunların hepsiyle kafa kafaya oynar muhtemelen Meksika. Ama işte finalde görmek ister miyim bilmiyorum. Dediğim gibi. Bir başka necimiz Ronaldo'cuyum. Bir Dünya Kupası almasını isterim. Messi almışsa Ronaldo kupası olmasını Ronaldo'nun kupasız kalmasını istemem. İçimden böyle geliyor demiş Aykut Bey. Yani saygı duyarız. Evet. Bir başka necimiz Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizi nedir diye sormuş. 1. Bizim gruplarda veda etmemiz. 2. Almanya'nın son 32'de elenmesi. 3. Hollanda'nın son 32'de elenmesi. 4. 9 kez Dünya Kupası'na katılan İskoçya'nın 9 kez gruplarda elenmesi. Şimdi soruyu ilk okuyunca aslında bize şıklı bir soru sormuş dinleyicimiz.
0: Yatırım yapmış soruya güzel.
1: Yani en büyük sürprizi bu dördünden hangisidir diye sormuş aslında dinleyicimiz. İsmini göremedim evet.
0: Ya bu sayılanlar içerisinde en büyük sürpriz yani Almanya ya da Hollanda'nın birinin elenmesi olabilir. Almanya daha olabilir gibi düşünüyorum ben.
1: Yani turnuvanın en başından beri yani Almanya ve Hollanda evet yani şampiyonluk yolunda çok şans vermiyorduk ama yani gruplarında ikisi de söylemiştim. Grupların lider bitiren ama son 16'ya kalamayan iki takım var. Almanya ve Hollanda. Dinleyicimiz de bunları şıklarda vermiş. Ya sanki evet Almanya kolay da bir rakibe son 32'de elenmiş yani Paraguay elendi. Yani düşünürsek evet en büyük sürpriz olabilir.
0: Evet Almanya diyebiliriz ama yani oynanan futbol tabii ki her iki takımda da çok büyük başarılar vadeden futbol olmadığı için hani ismen diyebiliriz yani buna. İsmen daha büyük bir sürpriz oldu diyebiliriz. Antalya'dan Hasan Bey bilmiyorum yani okuduk
1: da,
0: bunu ama.
1: Yok okumadık ama o da enteresan şekilde yine. Yani bize enteresan geliyor. Dinleyicilerimiz Meksika'yı çok gördük. Hasan Bey iyi yayınlar.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim. Meksika hakikaten herkesin
1: finalin adı Portekiz Meksika diyor.
0: Tahmininde var.
1: Ben dediğim gibi bak ben de Meksika'nın hakikaten şu an oynadığı beğendim. İngiltere karşısında da favori görüyorum ama baktığımız zaman Meksika da aslında çok zor fikstürden gelmedi. Onu düşünmek lazım.
0: Meksika'nın finale çıkmasına verilen oranı hemen aktarıyorum. 10.
1: Yani dinleyicilerimiz

0: bu Meksika'nın finale çıkmasını düşünen Necis bunu değerlendirebilirler. Yani Meksika grupta Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi 1-0, Çekya'yı 3-0, Ekvator'u da son 32 turunda 2-0 yendi. Yani aman aman zorlu bir fikstür yoktu.
1: Ki o maçların bazıları mesela Ekvator falan çok zorladı.
0: Zorladı.
1: Meksika'yı. Şey yok ama değil mi bahisler arasında çok fazla olduğu için hepsini bilemiyoruz. Final şu takımlar arasında olur gibi bir seçenek yok değil mi?
0: Finale kimler kalır sanki var mıydı?
1: Hayır, finale kimler kalır ayrı ayrı var. Direkt, finalin ismi ne olur yok. Değil mi? Mesela Fransa-Meksika final oynar. Ondan. Finalin ismi Fransa-Meksika oynamıyoruz herhalde.
0: Ona bakalım, at yarışına gidelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: numaralı Koca Afşur ikinciye sokuldu. İç kulvarda 8 numaralı Çöl Kasırgası. Orta kulvarda Enes Berke var. 1,5 boy geride 2 numaralı Çanakkale Fırtınası içinde 1 numaralı Uygurtaş 2 boy kadar geride 6 numaralı Tibet Aslanı. 6-7 boy geride kalansa 5 numaralı Kök Burşun. 7 numaralı Serüventay 1,5 boy farklı önde, 4 numaralı Koca Afşur ikincilikte içeride, 8 numaralı Çöl Kasırgası hemen dışında, 3 numaralı Enes Berke 2 boy geride, 1 numaralı Uygurtaş dışında, 2 numaralı Çanakkale Fırtınası var 1,5 boy kadar geride, 6 numaralı Tibet Aslanı sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 7 numaralı Serüventay yarışın lideri, fark 2 boy. İkincilikte yine Koca Afşur var 2 boy kadar geride, Çöl Kasırgası en dışta, Çanakkale Fırtınası ve ortada 1 numaralı Uygurtaş sırasıyla viraj dönüldü. Serüventay düzce lider çıktı orta kulvardan, 4 numaralı Koca Afşur'un içeriden, Çanakkale Fırtınası'nın geriden 1 numaralı Uygurtaş'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru Serüventay önde, dışından Koca Afşur'un gayretleri var, içeriden de Çanakkale Fırtınası geliyor. Serüventay yakalandı, dışta Koca Afşur içinde, Çanakkale Fırtınası son 100 metre enişten gelen Çanakkale Fırtınası öne geçti, dışında Koca Afşur da var, içeride Çanakkale Fırtınası, dışında Koca Afşur. İki tay arasındaki mücadele fotoda bitti. 7 numaralı Serüventay 3. 6 numaralı Tibet Aslanı ve 1 numaralı Uygurtaş da 4.lük için aynaya beraber geçtiler. İçte 2 numaralı Çanakkale Fırtınası, dışta 4 numaralı Koca Afşur arasındaki birincilik kararı varış hakemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
2: Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız,

0: Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Radyo Spor.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Sporla eğlenmeyi kalbisi milyoner.
6: Tanıtıcı reklam.

0: Sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor. Dünyanın odaklandığı futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de. Hem oyun oynama hem izleme deneyimini Bilyoner'de bir arada yaşayabilirsiniz. Futbol severleri ekran başına kilitleyen 2026 Dünya Kupası heyecanı TRT'den sonra dijital spor ve şans oyunları platformları arasında yalnızca Bilyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını canlı izleyip canlı oyun oynayabileceksiniz. Son dakikada gelen efsane geri dönüşleri, yıldız futbolcular tarafından atılan o jeneriklik golleri, kalpleri durduran penaltı atışlarını ve tarihi anları Bilyoner'de kaçırmayacaksınız. Nerede olursanız olun. Futbol tarihinin yeniden yazılacağı ve bu özel anların hepsi canlı sıcağı sıcağına Bilyoner'de sizleri bekliyor olacak. Bilyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecekler.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Teknolojinin geldiği yer tabii ki muhteşem. Yani evde televizyondan izleyebilirsiniz ama yani balkona çıktığınızda bile elinizdeki cep telefonuyla Bilyoner'den maçları izleyebilirsiniz. Çünkü sıcak havada bazen insan balkona çıkıp oturmak istiyor. İşte terası olanlar terasta izlemek istiyorlar. Teknolojinin gelmiş olduğu noktada bu anlamda tabii ki çok işimize yarıyor. Cep telefonlarından, tabletlerden Dünya Kupası maçlarını canlı canlı rahatlıkla nerede olursak olalım, ister deniz kenarında ister ormanda kampta rahatlıkla televizyonumuz olmasa bile izleyebiliyoruz. Bununla birlikte o zaman Cem, son maç.
1: Geçelim. Arjantin-Mısır. Son şampiyon. Arjantin. Yeşil burun karşısında bir titredi. O elenme korkusunu yaşadı. Ama tabii yine Messi önderliğinde karakter göstermeyi başardılar.
0: Ama maç sonucunda Arjantinli futbolcuların yüzünde ben bir biz ne yaptık?
1: İşte o vardı.
0: Yani, ifadesi gördüm.
1: Yani sevinemediler resmen. Yani yeşil burunla karşı o noktaya gelmesi, maçın uzatmalara gitmesi. Dediğim gibi o elenme korkusunu yaşamaları bir kafalarda herhalde şey yaşattı. Biz ne yapıyoruz, ne yaptık böyle? Az daha gidiyorduk.
0: Ucuz yırttık.
1: Az daha gidiyorduk. Vardı. Evet evet. Yani o yüzden zaten herkes yeşil burunun hakkında veriyor. İki takımın tabii tartıya koyduğumuzda mukayese edilmez bir fark vardı ama işte sağ içinde böyle elemeli maçlarda işler öyle olmuyor. Arjantin'de dediğin gibi ucuz yırttı.
0: Kitabın ortasından konuşacağım. Ben bu kötü takımın bir Dünya Kupası daha kazanmasını istemiyorum. Yani bu kötü futbolla bir Dünya Kupası daha kazanılmasın. Tamam, bir önceki turnuvada Messi Dünya Kupası almadan emekli olmasın denildi.

0: Tamam, çok da üzülmedik o kötü futbola dünya şampiyonu olmalarına. Ama bir kere tamam artık yeter. İkinci Dünya Kupası'nı bu kötü futbol almasın diye bir temennim var. Zaten bakıldığında Arjantin'in şu ana kadar doğru düzgün bir takımınla da oynamadığını görüyoruz. Evet, yani Arjantin'in bir kazanma alışkanlığı var. Yani kaç maçtır kazanıyorlar bakıldığında. Bir alışkanlıkları var ama oynadıkları doğru düzgün bir takım da yok. Yani hazırlık maçlarında bile oynadıkları rakipleri söyleyeyim ben sana. Turnuva hazırlanırken Venezuela, Porto Rico, Angola, Mauritania, Zambiya, Honduras, İzlanda.
1: Nerede bulmuşlar bunları?
0: Ya dünyanın en kötü takımlarıyla oynamışlar hazırlık maçlarında. Hiç test edecekleri maç olmamış kendilerine. Döndük kupaya geldik. Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşilburun. Yani dönüp geldiğimizde de yine son derece vasat takımlarla devam ettiler. Tabii Mısır çok mu muhteşem bir takım? Mısır da son yılların en kötü jenerasyonlarından bir tanesine sahip diye ben rahatlıkla söyleyebilirim. Salah ve Marmouche'u çıkardığımızda çok ön plan çıkan bir oyuncuların olmadığını da görüyoruz. Yani Arjantin kazanırın oranı 1.17. Bence o kadar da düşük olmaması lazımdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
1: Yani evet, dediğim gibi Messi önderliğinde bir karakter göstermeyi başarıyor. Belki savaşıyor ama dediğim gibi oyunu bana da Arjantin'in çok güçlü gelmiyor. Evet, Arjantin kolay fütüsünden geçti. Mısır da aslında baktığımız zaman yani bir Belçika, sıkıntılı Belçika ilk maçta berabere kaldı. Biz sadece tek galibiyet Yeni Zelanda'ya karşı 3-1. İran'la 1-1, Avustralya'yla 1-1. Yani onların da şu ana kadar çok sert diyebileceğimiz bir rakiple oynamadığını görüyoruz. Yani Arjantin'in favori, evet, dediğin gibi bu kadar aşırı favori olması mantıklı değil. Ama oyunu kontrol edeceğini düşünüyorum. Savunma çizgisi çok öne çekerlerse Mısır'ın işte hızlı hücum silahları, Marmouche, Salah, Zico sevdiği ortam oluşur. Ve Arjantin'e o anlamda tehdit edebilirler. Tabii Arjantin de bundan çekinecektir. Belki savunma çizgisi o kadar öne çekmeyecektir. Biraz daha kontrollü oynayacaktır. Bence ben de bu kontrol futbol neticesinde. İki takımın da aslında Arjantin az gol yemiş olsa ama savunması çok güven vermiyor aslında. Yani o yüzden bu maçta da biraz çekimsel kalıp ben yine TGS 2-3'ün her anlamda kurtarıcı olacağını düşünüyorum. Yani 1-1 ile maç uzatmaya da gidebilir. 2-0 ya da 2-1 ile Arjantin kazanırsa onu da içerir. Yani biraz kaçış bahsi gibi duruyor.
0: Korner bahislerinde de bence az korner bahisleri yapılabilir. Çünkü artık bu maçlarda gol atan tarafın tempoyu düşürmeye çalışacağını biliyoruz. Bu yüzden düşük korner bahisleri de alınabilir. Muhtemel 11'ler şöyle. Arjantin'de kalede Martinez, savunma Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico, orta alan Enzo, McAllister, De Paul, ilusu da Messi, Lautaro Martinez, Almada. Yani santrofor değişiyor. Yani hangi maça hangi santrofora çıkacakları genelde belli olmuyor. Bir net santroforları yok. Julian Alvarez de olabilir, Lautaro Martinez de olabilir. %50-%50 şans veriliyor her maçtan önce. Rakibe göre değişiyor orada tercihler. Mısır'da kalede Şobeyir, savunmada Hani, Fatih, İbrahim, Rabia, ortalan Attiya, Aşur, Lassen, İluluş'ta da Muhammed Salah, Marmouche ve Zico. Mısır'ın muhtemel 11'i de bu şekilde. İki takımda da önemli bir eksik, sakat ya da cezalı bulunmuyor.
1: Evet, son 16 turu eşleşmelerin böylece tamamını değerlendirmiş olduk. Sizden gelen şöyle son 2-3 mesajı da okuyayım. Karşıyaka'dan, İzmir Karşıyaka'dan Turan Bey, severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Kuponumu değerlendirmişsiniz. Haaland gol atar, Harry Kane gol atar, Saibari gol atar ve takım kazanır, yani Fas kazanır. Tchouaméni gol atar, sistem 3-4 demiş.
0: Tchouaméni de parayı iade alacak muhtemelen. Çünkü Tchouaméni sakatlı sebebiyle forma giyemeyecek gibi bir bilgimiz var, haberimiz var.
1: Yani forma giyse bile enteresan bir tercih olur. Tchouaméni'nin gol atması, Fransa milli takımının bu kadar ön alandaki geniş havuzu içinde. Tabi biraz oranları düşüktür belki onların ama Tchouaméni de gol atabilir mi onu bilmiyorum. Ama
0: bu arada kadrodan çıkartmış Tchouaméni, kesin yok.
1: O zaman kesin yok, evet. Dinleyicimiz de buradan oynamamışsa en azından bu konuda uyaralım Turan Bey'i.

0: Ama Haaland, Harry Kane, Sayı Bari zaten konuştuk. Gol atma ihtimali yüksek olan isimler. Bir başka dinleyicimiz, Ronaldo'yu 90 dakika oynatmaya devam ederse Portekiz kafadan bir kişi eksik oynar. Arjantin'de Messi'ye destek oldukları kadar Portekiz'e Ronaldo'ya destek olmuyorlar. Portekiz Hırvatistan maçına baktım. Tur Hırvatistan hakkıydı. Portekiz şansa maçı aldı demiş dinleyicimiz.
1: Portekiz'de işte Portekiz'in daha fazla ilerleyemeyebileceğini düşünüyoruz. Portekiz'de bunu tersine çevirebilecek, bu düşüncemizi tersine çevirebilecek tek olay bence Ronaldo'nun yedekler arasına alınması. Santrfor'da başka bir ismin. Artık orada kimi düşünürse, Ramos mu olur, Felix mi olur, yoksa başka bir isim mi seçer, onu bilemiyoruz ama Ronaldo'nun Portekiz'de yedeğe alınması takımın çehresini mental anlamda değiştirecek gibi gözüküyor. Yani diğer futbolcuları motive edecek gibi gözüküyor. Yani bir şoka da ihtiyacı var bu takımın. Bu da Ronaldo'nun kenara alınması ama herhalde korkuyor Ronaldo'yu kenara almaktan. Biraz Roberto olur. Martinez tepki gösterecek diye korkuyor.
0: Yani grupta ilk iki maçtan sonra aslında bu sorgulandı ama hep orada Ronaldo'yu böyle arşa çıkaracak açıklamalarda bulundu. İşte çok önemli bir oyuncu, en önemli oyuncumuz. Sahada çalışıyor, çabalıyor tarzı açıklamalarla hep Ronaldo'yu koruyucu açıklamalarda bulundu Roberto Martinez. Dediğin gibi biraz çekiniyor olabilir. Bilemiyorum artık. Ama ben de yani sahadaki varlığının Portekiz için avantajından çok dezavantaj olduğunu düşünenlerden.
1: Yani orada bir şok yaşatması lazım. Bunu Fatih Terim çok yapar. Teknik direktörlük hayatında çok yapmıştır. Böyle takım kötü gittiğinde takıma bir şok yaşatır. İşte sürpriz bir kadro dışı, sürpriz bir ilk 11 dışı. Mesela çok favori oyuncusunun ilk 11'e alınmaması gibi takıma böyle ufak şoklar yaşatır. Mental anlamda bu süreçleri çok iyi yönetir Fatih Terim. Bence Portekiz'de de böyle bir şeye ihtiyaç var. O da yani yapılabilecek tek şey Ronaldo'nun yedekler arasına alınıp Ramos oynatsın. Çok güzel bir gol attı. Son maçta moral de yüksek. Takımı yukarı çıkartır bence mental anlamda bu değişiklik.
0: Dünya Kupası, bir önceki Dünya Kupası'nda da vardı galiba Ramos. Aldığı süreye göre en fazla gol katkı, 4 gol olmuş galiba Dünya Kupası'nda. En fazla gol katkısı olan 3. oyuncuymuş. Yani 40 dakikada bir gol atıyormuş galiba. Son bir mesaj. Norveç-Brezilya maçında Norveç etkili hücum hattı ile bir Norveç sürprizi gelir mi? Deneme yapsak mı? Ne dersiniz demiş. Yani biz o maçı konuştuk. Bence yani yapanlara ayrı demeyiz.
1: Ben daha ziyade beraberlik tarafındayım da o karşılaşmada. Yani,
0: yani tur atlamaya bakarsak Norveç atlarsa şaşırır mıyız? Ben şaşırmam yani.
1: Yok canım, Brezilya rakip olduğu için şaşırmayız yani. Evet. Şaşıracak bir şey yok orada. Ama şey yani
0: normal süreç için beraber.
1: İki takıma da çok güvenmek kolay değil. Yani Brezilya da şu ana kadar güven verici bir oyun oynamadı. Norveç hiç oynamadı. Bu çerçevede sadece Haaland var diye de güvenmek zor. Şimdi Sørloth da var. Evet, Sørloth çok iyi bir sezon geçirdi ama Sørloth Santrfor'da iyi bir sezon geçirdi. Sørloth'u sen burada sahada oynatıyorsun.
0: Evet.
1: Kanat. Dolayısıyla Sørloth'un Sørloth'luğu kalmadı. Duran toplar dışında. Sørloth normal sıradan, hatta kötü bir sağ kenar oyuncusu gibi bir performans ortaya koyuyor. Bu da çok doğru bir şey değil yani. Orada orijini sağ taraf olan bir oyuncu varken, oyuncular varken devşirme yapmak sırf Sørloth iyi sezon geçirdi diye bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası.
0: Yani evet. Yani çift forvet yapsa muhtemelen o zaman da orta saha direnci düşecek diye düşünüyor. İlla da kullanmak istiyor.
1: Niye illa kullanmak istiyorsun mesela, değil mi?
0: Yani iyi sezon geçirdi işte.
1: Ama şey, sağ tarafta geçirdi.
0: İyi bir oyuncum var. Bir arada kullanmak istiyorsun.
1: Ya çok evet, teknik direktörle bunu yapıyorlar. İyi bir oyuncu var, mutlaka kullanayım işte diye ama diyorum. Fatih Terim şey Okan Buruk'un çift santrfor denemeleri yapıp sürekli rezillik yaşanması gibi Galatasaray'da mesela. Ne zaman çift santrfor oynandı Galatasaray darmadağın oldu. Niye? Çünkü Osimhen var. Bir de iyi santrforum Icardi var diyor. İkisini birden oynatayım diyor. Ama işte çift santrfor olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Burada da Haaland'la Sørloth'u yan yana oynatmak istemiyor.
0: Ya muhtemelen yani eleme turlarında çift forvet oynadılar. Daha zayıf rakiplere karşı. Ama işte burada iş sertleşince hoca da böyle bir çözüm buldu. Ama ben de sana katılıyorum, Sørloth normal alışıldık performansının hali gerisinde.
1: Evet. Yani sağ tarafta. Yani ben de şunu savunuyorum. Orijin neresiyse oyuncunun orada oynaması gerektiğini savunuyorum. Elinde iki tane çok iyi santrfor var diye de çift santrfor oynamak zorunda da değilsin. o santraforu sahaya sürmekte değilsin. 3 saatlik programımızın da sonuna geldik. Vedat devam edin diyor ama 3 saattir Vedat'cığım yayındayız. Daha konuşacak bir şey de kalmadı. Bu maçsızlıkta. Ben 2 hafta yokum bu arada, onu da söyleyeyim. Sizi Cem'le baş başa bırakacağım. Gözüm arkada kalmaz. Cem var çünkü programda. 2 haftalık bir tatilim var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler haftaya Cem'lesiniz. O zaman
0: bakalım biz neler bekliyor
1: haftaya. Sizi neler bekliyor? Genco'dan belki destek alırsın. Genco dönüyor yarın itibariyle. O zaman hoşça kalın. İyi kupalar dileyelim.
0: Evet, kendinize iyi bakın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

inanmadı. Şimdi içeride Cinderella. 2 numarada Anış Baskay, 4 numarada Bodastar isimli Taylar baksın dışından. Bodastar kulvarına yakın en dış kulvarı kullanacak. Görüntüdeki 2 numaralı Anış Baskay da 10. kulvardan yarışa katılacak. Bodastar da artık tam anlamıyla içeride. Anış Baskay baksın dışındaki son safkan. Bu arada Bodastar biraz hareketli kulvarında. Numarada Anış Baskay bekliyor. Geri planda onun için çağrı gelmedi henüz. Şimdi Anış Baskay da kulvarına yaklaştırılıyor. Giriş hazırlığı başladı. Anış Baskay'ın ama bir yan kulvarındaki Bodastar çok hareketli.

Tekrar geriye alındı, bir tur daha attıktan sonra yöneltilecek kullarına. 2 numara Launch Bad Sky. Giriş hazırlığını sürdürüyor, henüz yerini almadı Launch Bad Sky. Bodastar ara ara hareketleniyor kullarında. 2 numaralı Antishba Sky artık çok yakın baksana.

0: Gözleri örtülü Danış Baskı'yın ama Bodastar biraz hareketli kulvarında.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böce iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Sevgili dinleyiciler, ben Vedat Parlak. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Yarış birazdan başlayacak. Bir safkan girmekte sıkıntı yarattı starting box'a. Birazdan başlayacak. Ben de sizlerle buluşturacağım Ankara'da 8. koşuyu yarış severlere. Bunu hatırlatalım. Evet, gündeme bakacağız. Bugün her zaman olduğu gibi ve tabii ki iddia açısından değerlendirmelerimiz olacak. Bugünün maçları, yarının maçları. Çünkü bülten çok kalabalık değil. O yüzden iki günü birden değerlendiririz. O kadar zamanımız olur diye düşünüyorum. Sizlerin de yayına dahil olmasıyla birlikte güzel, keyifli bir yayın yapacağız. Bugün sizlere bir de soru soracağım. Bir konu başlığımız olacak. Onun üzerine de düşüncelerinizi aktarmanızı rica ediyorum sizlerden. Dünya futbolunda iz bırakan isimleri soruyorum sizlere. Yani kimler gelir aklınıza? Hangi isimler gelir? Pele'den tutun Maradona'ya, ama başka başka isimler de belki hatırlatırsınız bana diye. Aynı isimler olmasın lütfen. Farklı isimler. Hatırlayalım. Belki o günlere gideriz. Belki en azından bizim hayatta olmadığımız dönemlerde ise bile bir fikir sahibi oluruz. Biraz spor kültürümüzü geliştiririz. Bu manada önemli buluyorum. O yüzden sizlere bugünkü konu başlığım şu. Dünya futbolunda iz bırakanlar. Lütfen mesajlarınızın içerisinde yazın. Radyo Spor WhatsApp hattına yazmanız yeterli olacaktır. 0538 052 1487. Buraya göndereceğiniz mesajları ben de yayın içerisinde okuyacağım. Ayrıca kuponlarınız varsa bugünkü maçlara dair, özellikle Dünya Kupası maçlarına dair düşünceleriniz varsa onları da yazın. Burada hem birlikte faydalanmış olalım, hem de ben eğer yorumlamamı isterseniz de yorumlayacağım. Zaten günün ve yarının maçlarını bütünüyle sizlere yorumlayacağımı, düşüncelerimi aktaracağımı da belirtmek isterim. Ayrıca şunu da hemen söylemekte fayda var. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da 8. koşu başlamak üzere. Çünkü biraz önce starting box'a girmeyen bir safkan var demiştik. İşte o atın yarıştan çıkarıldığını gördüm. Şimdi siyah bayrak kalktı. Hemen isterseniz Ankara'da 8. koşuya gidelim. Ardından devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Arasında liderlik uğraşı var. Onların dışına da 10 numaralı Cinderella geldi. 1 numaralı Alyeli önde şimdi. 1,5 boy yaptı farkı. 10 numaralı Fire of Valeria. 10 numaralı Cinderella ikincilikte iç kulvarda. 7 numaralı Fire of Valeria. 1 boy geride 6 numaralı Diren Kaportacı. 1,5 boy kadar geride dışta. 5 numaralı Defne Nele. Daha sonra 2 numaralı Anş Paska. 2 boy geride 9 numaralı Princess Alexandra. 1 numaralı Alyeli yarışın lideri. Dışında 10 numaralı Cinderella. Onun dışında 5 numaralı Defne Nele. İçeride de 7 numaralı Fire of Valeria var. Ortada da 6 numaralı Diren Kaportacı sırasıyla Taylar Viraj'ı döndü. 1 numaralı Alyeli düze lider çıktı. Dışından 10 numaralı Cinderella'nın, onun dışından 5 numaralı Defne Nele'nin, en içten Fire of Valeria'nın atakları var. Son 200 metre yaklaşıyor atlar. Alyeli yarışın liderliğini koruyor. Fark 3 boy kadar. Defne Nele'nin, Cinderella'nın gayretleri sürüyor. Son 200'e de Alyeli önde giriyor. Fark 4 boy kadar. Defne Nele daha geriden. Anş Paskay'da geliyor. 1 numaralı Alyeli önden dıştan. Anş Paskay geliyor Alyeli önde. Anş Paskay gelse de Alyeli kazanıyor. 2 numaralı Anş Paskay ikinci. 5 numaralı Defne Nele üçüncü. 10 numaralı Cinderella dördüncü. 7 numaralı Fire of Valeria da beşinci oldu. 1 numaralı Alyeli Salih Çelik de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
7: Türkanlar.
6: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Bilyoner.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 17-13 saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddianın hazırladığı ve benim sunduğum Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Programın sponsoru Uğur Böceği iddia. Ve Uğur Böceği iddianın bayi iddia bayi kodu 30.097. Buradan gidip siz de kral oran farkıyla iddia.com üzerinden bahis yapmak isterseniz iddia.com'a gittiğinizde bayini seç bölümünden 30.097'yi tuşlayarak Uğur Böceği iddiayı bulup oradan üyeliği gerçekleştirebilirsiniz. Uğur Böceği iddia üzerinden üyelik yaparsanız şöyle bir avantajınız da olacak, onu da söyleyeyim. Ben ve Görkem Tezer kuponlarımızı Uğur Böceği iddia için yapıyoruz. Haftanın 7 günü boyunca bu kuponları hazırlıyoruz ve Uğur Böceği iddiada eğer siz de Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üyelik yapmışsanız bu kuponları size her gün cep telefonunuza gönderiyor. Cepte kupon uygulamasıyla, tekrar edeyim. Benim yani Vedat Parlak ve Görkem Tezer kuponlarını görmek isterseniz ki günün maçlarına dair yaptığımız tüm kuponları Uğur Böceği iddiayla paylaşıyoruz. Onlar da sizlerin cep telefonuna gönderiyor. Burada yapmanız gereken tek şey iddia.com'a üyelik yapıp Uğur Böceği iddia üzerinden bu üyeliği yapmaktır. Bunu yaptıktan sonra

yapmanız gerekiyor? 0543 300 0097, 0543 300 0097, buraya mesaj atmanız yeterli. Ben üyeliği yaptım, kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz. Ya da benim bu söylediklerimin hepsiyle ilgili bilgi almak isterseniz, hızlıca söyledim çünkü, 0543 300 0097'ye WhatsApp numarasıdır. Kurumsal müşteri hizmetleri numarasıdır. Uğur Böceği'nin, oraya yazın, cevap vereceklerdir. Evet, ne dedik? Programa hızlıca bir giriş yapmıştık. Ardından yarış arası ve reklamlar dedik. Şöyle bir konu başlığım var bugün. Dünya kupalarında iz bırakan futbolcular ya da dünya futbolunda. Yani bunun tercihini siz yapın, size bırakıyorum. Lütfen mesajlarınızda bana düşüncelerinizi iddiaya dair, bugüne dair varsa kuponlarınız onları, maçlara dair düşünceleriniz varsa onları yazarken yanına mutlaka sizde iz bırakan ya da dünya futbolunda iz bırakan ve sizin hatırladığınız futbolcuları da yazın. Çok mutlu olacağım. Katkı sağlamış olacaksınız yayına. Bir kez daha teşekkür ediyorum şimdiden gelecek tüm mesajlar için. Evet, üst üste mesajlar da gelmeye başlamış. Peki bakalım neler söylüyor mesaj yollayan dinleyenlerimiz. Bursa'dan taksici Serhat diyor ki, iyi yayınlar Vedat abim, Moşe ve Batistuta diyor. Şimdi Batistuta'yı hatırlıyorum da Moşe'yi hatırlayamadım. Yani bu bildiğimiz bizim Moşe ise, eğer Türkiye'deki Moşe ise tamam, ama ben onun dışındaki ismi hatırlayamadım. Yazın lütfen. Bir de hani tabii o kadar geniş bir kavram ki bu dünya futbolu dedik. İsimleri biz hatırlayamayabiliriz. O yüzden belki oynadığı takımı da yanına yazarsanız çok güzel olur. Daha da böyle hatırlamamız kolay olabilir. Ama Batistuta, evet, yani bir dönemin çok önemli oyuncularından bir tanesiydi. Hatırlamış olduk. Teşekkür ederim sevgili Serhat. Hangi takımda oynadığını hatırlamıyorum ama Caniggia demiş. Bakalım bu mesaj kimden gelmiş? Sevgili Ufuk göndermiş. Ufuk, Caniggia Arjantin forması giyiyordu. Hatta Maradona ile birlikte 1990 Dünya Kupası'nda çok önemli işler yapmış bir isimdi. Hatırlatmak istedim size de. Merhaba, iyi yayınlar. Çok değişik ve kaliteli bir isim. Marcelo Salas demiş. Şilili futbolcu. Göktürk'ten gelmiş. Sevgili Göktürk'e teşekkür ediyorum. Evet, Marcelo Salas benim izlediğim önemli, iyi oyunculardan bir tanesiydi gerçekten de. Merhabalar. 94 Dünya Kupası sonrası öldürülen Kolombiyalı Escobar bence iz bırakmıştır. Fanatizmin getirdiği noktayı bize hatırlatmıştır diyor. Evet, tabii gerçekten üzücü. Tabii o dönemin Kolombiya'sını da hatırlamak lazım. Gerçekten ciddi bir şekilde iç savaşın olduğu bir dönemdi. Ve maalesef yanlış hatırlamıyorsam kendi kalesine gol atmıştı değil mi? O nedenle böyle bir Dünya Kupası'ndan sonra çok üzücü bir olay gerçekleşmişti. Teşekkür ederim. Sevgili Ahmet'ten gelmiş bu mesajda. Vedat abi, her ne kadar birçok insanın bilmediği yolu bir dönem Türkiye'de İstanbulspor'dan da geçen 1994 Dünya Kupası'nda Rusya milli takım forması ile Oleg Salenko diyor. Kamerun kalesine 5 gol atıp Dünya Kupası tarihine bir maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor hala demiş. Oleg Salenko. Ben İstanbulspor'da hatırlamıyorum. Gerçekten yani gözümün önüne gelmedi ama oyuncuyu biliyorum tabii ki, yani hatırlıyorum. İzmir'den Dilek Suer, iz bırakan futbolculardan aklımızda kalan Johan Cruyff, yine Hollandalı diyor. George Best, Peter Shilton demiş. Bence ilk akla gelenler demiş. Çok teşekkür ederim Dilek Hanım, size de. Gerçekten öyle. Johan Cruyff ile, yani gerçekten futbolun profesörlerinden bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim. Birçok isim hatırlatacaksınız bugün bana, yine belli oldu. Ben de çok mutluyum bu durumdan. Sevgili Erdal Çorlu'dan diyor ki, sizce Brezilya 5 orandan Norveç'i, Meksika'yı ve Arjantin'i geçip finale çıkar mı? Ben bunu oynadım demiş. Olabilir tabii. Neden olmasın? Brezilya bir turnuva takımıdır. Ama şu ana kadar oynadığı futbolla ben bunu, eğer bu sizin sorunuzu cevaplarsam, çok öyle gözükmüyor açıkçası. Ben orada Arjantin ve Meksika'nın çok daha avantajlı olduğunu düşünenlerdenim. Bu gece Fransa'daki Olise 2.28 orandan gol atar mı demiş. Buna da oynadım demiş. Olabilir yine ama biraz daha yine şeylerle bakalım, verilerle bakalım. Olise bu turnuvada daha çok asist yapan isim. Yani daha çok servis yapan isim konumunda. Şu anda da turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu. Gol atabilir mi? Elbette atabilir ama çok kolay gözükmüyor dediğim gibi.
10.65 orandan o lise 4 şut, isabetli

şu çeker mi demiş. Yani biraz önce söylediklerimi tekrar etmek istemedim. Yani aynı şeyleri söyleyeceğim çünkü. Peki devam edelim. İyi yayınlar Vedat Bey. Dünya kupalarında iz bırakmış Zidane, Ronaldo çok var örnek ama bu iki taneyi vermek istedim demiş Bursa'dan Aykut. Sevgili Aykut teşekkür ederim. Tabii Zinedine Zidane yani dünya kupalarında iz bırakmış çok önemli bir isim. Ama yani en büyük izi herhalde o Materazzi'ye kafa atarak son belki de dünya kupasında son oynayacağı maçta

iz bırakanlardan birisi olarak da tarihe geçti ama yani Zidane'ın futbolculuğu efsaneydi yani. Hepiniz herhalde hatırlarsınız. Hatırlamayanlarınız varsa gitsin mutlaka izlesin. Ama Zidane'ı da herhalde herkes biliyordur diye düşünüyorum. Florida'dan Erkan mesaj yazmış. Diyor ki iyi yayınlar, selamlar. Ben Bulgaristan göçmeniyim. O yüzden Stoichkov diyebilirim. Küçüklüğüm onu izleyerek geçti. CSKA Sofya'dan Barcelona'ya gitmişti. O zamanın en pahalı transferi Bulgaristan'da diyor. 94 Amerika Dünya Kupası diyor. Florida'dan Erkan. Evet yani Stoichkov, Hristo Stoichkov gerçekten çok büyük bir futbolcuydu. Yani dönemin belki de çok büyük oyuncular. Çünkü onun döneminde gerçekten çok önemli oyuncular vardı. Ama onların arasında girmeyi başarabilecek kadar kaliteli bir ayaktı söylemek lazım. Sevgili Vedat Bey, ben biraz eskilere gideceğim diyor. Eusebio Portekiz'den. Evet yani bak mesela benim izlemediğim bir isim Eusebio ama dünya futbolunda önemli isimlerden. Kaleci Yashin, Lev Yashin Rusya'dan diyor. Kesinlikle öyle. Yani büyük iştir aslında Lev Yashin'in Dünya Kupası'nda gösterdiği performans. Aslında şöyle de değerlendirilir. Yani dünyada da bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi kaleciler arasında da yine Lev Yashin gösterilir. O dönemin belki de şartlarında muazzam bir kalecilik örneği göstermişti. Aslında kendisine örümcek lakabı da takılmıştı. Kara örümcek lakabı o dönemde Lev Yashin'e. Onu da söylemek isterim. Bir genel kültür olsun diye yine bize. Teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçeli olsam da diyor Berlin Panteri Turgay Şeren'i de diyor unutmamak lazım. Tabii Turgay Şeren çok önemli bir kaleciydi. Ama hani ben biraz böyle dünya kupalarında iz bırakan diye bakmıştım. Ama gerçekten hem Türk futbolunda hem bana kalırsa milli takımda çok önemli işler yapmış bir Turgay Şeren'i de herkes mutlaka yazacaktır. Yani bir gün kalecileri de sorarız. İz bırakan kalecileri mutlaka zaten Turgay Şeren'siz olmaz rahmetli. Turgay Şeren'i de buradan bir kez daha rahmet istedi bizden analım. Evet şöyle oynanan maçlara da bakacağım. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam edeceğim. Radyo Spor'u WhatsApp hattına gönderin lütfen 0538052487. Oynanan maçlara baktığımızda U19 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Almanya karşısında Danimarka'da Galler karşısında 3-0 önde dakikalar 65'i gösteriyor. Finlandiya'da iki maçımız var. 23'te başladı. Jaro, Ilves Tamper, Saineoki, TPS Turku maçları golsüz devam ediyor. İsveç'te dakikalar 65 oldu. Halmstad 1, Vasteras 3, Dagerfors 0, Malmö 1 şeklinde devam ediyor. Çin'de bir müsabaka var 90. dakika artık. Tianjin 1-0 önde. Shenzhen, Peng City karşısında sevgili dinleyiciler. Ve hemen şöyle bir bakalım hazırlık müsabakalarına. 75. dakika Odense, Hillerod karşısında 1-0 önde. 63. dakika Avusturya-Viyen Debrecen maçı 1-1 devam ediyor. 21. dakika Altay-Haydenay maçında gol yok. 19. dakika Luzern 2-0 önde Winterthur karşısında. 17. dakika sonlanan maçta AZ Alkmaar'la Gent arasında golsüz beraberlik var. 20. dakika Bahia 0, Turku 1 ve 22. dakika Cruzeiro Defansor Sporting maçında gol yok. Son olarak 16. dakika Botosani 1, Ludogorets Razgrad 2. Norveç 1. Lig'de 22. dakika Hod 1-0 önde Strøm Godset karşısında. Litvanya A Ligi'nde 65. dakika Panavezis ile Hegelmann arasında golsüz beraberlik devam ediyor. Belarus'ta Premier Lig'de 71. dakika Vitep Dnipro mücadelesi de yine golsüz devam etmekte sevgili dinleyiciler. Şöyle hemen bakalım. Kazakistan'da bir maç gördüm. Orada golsüz beraberlik devam ediyormuş. Gol olursa yine aktarır sizlere. Evet oynanan maçlarda durum böyle. Sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. Yeni skorlar oluşursa zaten bunu belirteyim. İzmir'den Dilek Süer, Rus futbolcu 70'li yıllardan aklımda kalanlardan Oleg Bloşin demiş. Bakın benim aklıma gelmemişti mesela Oleg Bloşin. Onu da kaydetmiş olalım. Yani oyuncu acaba Dünya Kupası'ndan hatırladığınız bir isim mi? Onu bilemiyorum ama yazın bana lütfen hangi takımda olduğunu. Ya da Dünya Kupası'ndan mı onu merak ederim, bilmek isterim. Bloşin 8 kez şampiyonluk yaşamış Dinamo ile UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı 1975-86 yıllarında kaldırmıştır diyor. Şöyle kısaca bir internet araştırması yaptığımda Bloşin hakkında. Evet teşekkür ediyorum Dilek Hanım'a da tekrar göndermiş olduğum mesaj için. Sevgili Erdal Çorlu'dan diyor ki Galatasaray Jondran'ı alacakmış. Sizler ne dersiniz demiş.
ilerleyebiliriz.

0: İlerleyen dakikalarda fikrimi söylerim. Bugün sabah saatlerinde de aslında söylemiştim düşüncemi. Onu da aktarmış olayım. Bu arada ben Salenko'yu hatırlayamadığımı söylemiştim. İşte Salenko'nun bir fotoğrafı gelmiş. Hani bir dönemin İstanbulspor'u vardı. İşte Aykut Kocaman da orada forma giymişti hatırlarsanız. İşte Aykut Kocaman ve Salenko ikilisinin birlikte bir fotoğrafından burada göndermişler bana. Çok teşekkür ederim. Artık tabii bunlara ulaşmak kolay değil mi? İnternette çok daha kolay bulabiliyoruz. Dinozof, Puşkaş ve Kempes demiş sevgili Yalçın. O da çok gerilere gitmiş ama bu isimlerde evet Puşkaş. Yani Macar futbolunun bana kalırsa dünyaya armağan ettiği en büyük oyuncu. Yani onun üzerine gelmedi Macar futbolunda bunu söyleyebiliriz. Dinozof yine çok önemli bir kaleciydi. Çok büyük bir kaleciydi gerçekten. Dinozof'un oynadığı döneme yetişmedim ama teknik direktörlük dönemine yetiştim. Onları izleme şansı bulduğumu söyleyeyim. Brezilya'da Kempes tabii. Yani Brezilya futbolu her Dünya Kupası'nda zaten bir oyuncu hediye etmiştir. Bu Dünya Kupası da şu ana kadar yok. Onu da söyleyebilirim. Ama ya bilmiyorum ya da sizin belki düşünceniz vardır. Var evet şu çok yıldız potansiyeli olan bir oyuncu diyebilirsiniz ama benim en azından gözlemlediğim şu ana kadar önemli bir öne çıkan ya da bir oyuncu olmadığını gördüm ben sevgili dinleyiciler. Ama yine söylüyorum siz farklı bir düşüncedeyseniz eğer benimle paylaşabilirsiniz. İyi yayınlar Vedat kardeşim. Senin de yayınlar harika. Seviliyorsun Hollandalı. Van Basten söylendi mi bilmiyorum demiş. Ataşehir'den Ahmet Mert. Söylenmedi. Sevgili Ahmet çok teşekkür ederim önce güzel sözlerin için. Ardından da Van Basten evet yani Marco Van Basten benim izlediğim ve bana kalırsa izlediğim en iyi forvetlerden bir tanesiydi. Yani gerçekten fiziğiyle muazzam, ayaklarına da çok hakim bir oyuncuydu. Son vuruşları mükemmeldi. Muazzam bir oyuncuydu. Van Basten Hollandalı mutlaka hatırlanmalıydı. Teşekkür ederim. Vedat Bey Galatasaray Arsenal'den Ödegaard'ı almaya çalışıyormuş. Bilginiz var mı? Sorayım dedim demiş Aykut, sevgili Aykut. Sevgili Aykut bununla ilgili de ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama yani şu anda o kadar çok şey yazılıp çiziliyor ki. Yani gerçekleşebilir mi? Çok kolay değil. Ben bugün sabah da bu bana soruldu. Çok kolay bir transfer değil onu söyleyeyim. Yani o zaman şu söyleniyor bana. Osimhen de çok kolay değildi ama geldi deniyor da. Yani Osimhen'in gelişi inanın bana o kadar böyle şartların tamamı lehine gelişti ki Galatasaray'ın. Osimhen o şekilde Galatasaraylı olabilmişti. Burada yine aynı durum oluşabilir mi? Hani son günü olur artık hiçbir yerle anlaşmamış olur oyuncu bu şartlar altında Türkiye'yi tercih eder mi edebilir ama ben Ödegaard'ın şu şartlarda Türkiye'yi tercih edebileceği düşüncesinde değilim. Ama bu benim söylemim bir bilgiye dayalı değil. Sadece ve sadece dünya futbolunu takip ederken bir çıkarım öyle değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok isim yazılıyor şu aralar. Biraz böyle sakinleşmek lazım. Yazılan her isim üzerinden heyecanlanmadan bekleyip görmek lazım. Bunu söyleyebilirim size. Peki şöyle hemen bir kez daha hatırlatalım. Radyospor WhatsApp hattımızı 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dünya futbolunda, dünya kupalarında iz bırakan futbolcuları soruyorum. Lütfen isimleriyle benimle paylaşın. Oynadığı takımları da yine yazarsanız sevinirim. Evet, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor Uğurlu Saatler ve sizlerin karşısındayım. Bir kez daha hatırlatma yapayım hemen. Eğer siz de Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olursanız Vedat Parlak yani benim ve Görkem Tezer'in kuponlarının her gün cebinize gelmesi mümkün olacak. Yapmanız gereken tek şey iddia.com'a gidip bayini seç bölümünden 30.097'yi tuşlayarak Uğur Böceği iddia üzerinden üyelik yapmak. Bu kadar. Sonrasında Uğur Böceği iddiaya yazın. Kurumsal WhatsApp numarasını paylaşayım. 0540-300-097. 0540-300-097. Buraya yazdığınızda ben yaptım aboneliği ve kuponları görmek istiyorum dediğinizde her gün cep telefonunuza bu kuponlar geliyor. Cepte kupon uygulamasıyla Uğur Böceği tarafından bunu bir kez daha size söylemiş olalım. İlk bölümün sonundayız. Yarışın başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Ankara'da 9. koşu birazdan başlayacak sevgili dinleyiciler. Ben de sizlerle buluşturacağım. Biraz zamanımız var ama ben bir taraftan da bugün oynanacak karşılaşmalara bakıyorum. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bugün şöyle baktığımda saat 18 itibariyle başlayacak maçlar var. Finlandiya'da bir karşılaşma var. Vasan-Mariham mücadelesi. Yine Belarus Premier Lig'de bir karşılaşma var. Neman Grodno mücadelesi. Ona bakarız birazdan. Hazırlık maçları var. Oradan bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bir Panathinaikos-Ajax var ama çok tercih etmiyorum onları konuşmayı açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında gece tabii Dünya Kupası var. Oraya zaten bakacağız da. Şöyle yine öne çıkarabileceğimiz biraz daha böyle yüksek profil karşılaşmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İrlanda birincilikte Longford Dublin mücadelesi var. Ona bir bakarız bence. Universitat College Dublin UCD. Daha önce Süper Lig'de de olduğunu hatırlatmak isterim. Ondan sonra Şili Kupası'nda iki maç varmış. Güzel. Paraguay-Fransa mücadelesi yine bu gece. Dediğim gibi Dünya Kupası'na zaten bakacağız sizlerle birlikte. Gayet güzel, keyifli bir aslında bülten var. Yarına dönüp bakarız. Yarından da yine birçok karşılaşma var konuşabileceğimiz sevgili dinleyiciler. Merhaba Hakan İzmir'den. Gary Lineker İngiltere'den iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Hakan. İngiltere futbolu denince evet akla gelen önemli isimlerden bir tanesi Gary Lineker. Ben de katılıyorum. Benim de izleme şansı bulduğum yaş itibariyle bir dönem oyunculardan bunu söyleyebilirim. Peki başlıyor mu yarış? Daha zaman var dedi arkadaşlarım. Tamam teşekkür ediyorum. Şöyle hemen isterseniz bir kez daha oynanan maçlara bakalım. Yeni bir skor üretmiş mi takımlar? Evet, Jaro, Ilves Tamper maçında Jaro 1-0 öne geçmiş 33. dakika. Gol olanlara bakalım şöyle. Onları paylaşalım sizlerle. Hazırlık maçlarında Luzern 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Winterthur karşısında. Avusturya-Viyen Debrecen maçı 1-1 devam ediyor. Odense-Hillerod karşısında 2-0 önde götürüyor mücadeleleri. Bunları da aktarmış olalım. Vedat abi iyi yayınlar. Berlin Panteri rahmetli Turgay Şeren abimiz de var. Bir kez daha sevgi rahmetle analım demiş sevgili Nurhak. Sevgili Nurhak biraz önce bahsettik işte Turgay Şeren abimizden. Ben tabii kendisiyle çalışma fırsatı da bulmuş birisi olarak söylüyorum. Yani gazetecilik yaptığı dönemde kendisiyle çalışma fırsatı da buldum. Tanışma fırsatı buldum. Çok büyük bir değerdi Türk futbolu adına, Türk gazeteciliği adına da bence. Ataşehir'den Ahmet Mert diyor ki Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff saha içinde çok konuşan oyuncuydu. Harika işler yapardı demiş. Johan Cruyff'u evet hatırlamıştık zaten bir kez daha hatırlamış olduk. Cruyff yani profesör lakabı vardı. Gerçekten de öyleydi. Yani futbolda saha içerisinde çok konuşuyordu. Çünkü bunun nedeni aslında en geriden takımı tamamen sahayı gören ve takımı tamamen organize eden bir oyuncuydu. Kempes'e Brezilya dediniz Arjantinli demiş. Ben Efe Dere İzmir'den. Dilim sürçmüş olabilir sevgili Efe. Kusura bakmayın. Doğru olabilir. Kempes için söylemiş olabilirim ya Brezilyalı diye. Dilim sürçmüştür. Sağ olun tekrar düzelttiğiniz için. Merhaba yayınlar. Ben ikinci gol kafayla olur diye bahis yaptım. İkinci gol kafayla oldu ama kendi kalesine kafayla gol attı demiş. Yani bu durumda tabii kupon başarılı olmuyor. Yani o kendi kalesine gol kategorisinde değerlendiriliyor diye düşünüyorum. O yüzden evet biraz şanssızmıştınız dediğim gibi. Yani bir gol olmuş kafayla o da kendi kalesine olmuş. Üzüntü vericisi olmalı sizin için. Evet yarış başlamak üzereymiş. Şimdi uyarılar geliyor. Hemen bir yarış arası verelim. Ankara'da 9. koşu için mikrofonumuzu şimdi Ankara'ya çevirelim. Ardından dönüyoruz ve gecenin maçlarını konuşmaya başlıyoruz.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hazır. Start verildi ve son koşu başladı Ankara'da. Liderlik mücadelesinde içeride Angel Quest var. Orta kulvardan Simaze'de önlere atak yaptı ama 5 numaralı Angel Quest öne geçip 1.5 boy fark yaptı. 11 numaralı Simaze ikincilikte, 1 boy geride 2 numaralı Wallace, 1.5 boy geride 12 numaralı Libertamia.

0: Orta kulvarda 6 numaralı Deep Iron, dışında 9 numaralı Lady Begüm. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Doğan Ayşe, dışında 10 numaralı Malkova. 2 boy geride 4 numaralı Princess Azal, dışında 8 numaralı Sectum Sempra. 4 boy geride Kindness sırasıyla viraj dönülmek üzere. Son 600'de 5 numaralı Angel Quest önde geldi. En dıştaki 2 numaralı Wallace ikinciye girdi. İç kulvarda Simazi ortada. 6 numaralı Deep Iron dışında 9 numaralı Lady Begüm sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Angel Quest düzlüğe lider çıktı. Orta kulvardan 2 numaralı Wallace'ın dışından 6 numaralı Deep Iron'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru Angel Quest önde kalmaya çalışıyor. 2 numaralı Wallace araya azalttı. Şimdi geldi, onu yakaladı. Asfalt'ta 2 numaralı Wallace öne geçti. İçinden 4 numaralı Princess Azal da geliyor. Princess Azal geliyor. 4 numaralı Princess Hazal geliyor. Kapanışı yapıyor. 2 numaralı Wallace ikinci, 6 numaralı Deep Iron üçüncü, 9 numaralı Lady Begüm, 11 numaralı Simaze. Dördüncülük için aynayı beraber geçtiler. 4 numaralı Princess Hazal, Ahmet Çelik de kazandı. 1 numaralı Botanik Bebek koşmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.radiospor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ama o yıllarla tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar bir 90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak.

0: Reklam.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Yeniden karşınızdayız. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatlerdesiniz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı göndermeye devam edin. Zaman buldukça ben de okuyacağım tabii ki. Nedir bugünkü konu başlığımız? Tekrar edeyim. Dünya futbolunda, dünya kupalarında iz bırakan oyuncuları soruyorum. Sizin hatırınıza gelenleri lütfen benimle paylaşın. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesaj yollamanız yeterli. 0538-052-1487. Süleyman Aktepe demiş ki, Rossi İtalya, Boniek Polonya, Süleyman ve Güneş İstanbul'dan göndermişler. Sevgili Süleyman'a da Güneş'e de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Vedat Bey. 1982 İtalya, Enzo Bearzo demiş. Paolo Rossi'yi yine Pique davasında İtalya'da affettirmeye çalışıyor demiş. Son anda affı çıkıyor ve o golcü Arjantin'i, Brezilya, Almanya'yı dize getirip İtalya'yı şampiyon yapıyor ve inanın 59 yaşındayım demiş. Bugüne kadar böyle zevkli bir Dünya Kupası daha görmedim. 82 Dünya Kupası'ndan bahsediyor. Bu Dünya Kupası ile çok itici geliyor bana. Son formatıyla özellikle demiş. Sevgiler, iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ederim. Şöyle Enzo Bearzo Paolo Rossi'yi Şike davasından dolayı İtalya'da affettiriyor. Af çıktıktan sonra Dünya Kupası'na geliyor ve sonra İtalya, Brezilya ve Almanya'yı dize getiriyor ve şampiyon yapıyor. Diyor ki işte o süreci de bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz Rossi. Evet, mesajlarınız gelmeye devam ettikçe ben de okumaya devam edeceğim. Güzel anılar bunlar, biliyor musunuz? Bu aslında burada vermiş olduğunuz ayrıntılar da çok değerli. Biraz önce dinlemişsinizdir siz de. Sevgili Ercan Taner, Ercan abi biraz önce bir hikaye anlatmıştı. Yine Dünya Kupaları ile ilgili işte 12 gollü karşılaşma, İsviçre-Avusturya mücadelesi. Bunlar işte bu hikayesi olan, gerçekleşen sonuçlar ya da işte futbolcuların yaşadığı büyük başarı, bunların hepsi çok değerli. Ve aklımızda mutlaka bir süre daha kalıyor. Sonra bazen unutabiliyoruz zaman zaman ama kesinlikle tekrar hatırlamakta fayda var. Ben hep söylerim, sahip olduğunuz her şeyi hatırladığınız sürece sizindir. Eğer hatırlayabiliyorsanız size aittir. Yoksa hiçbir anlamı yok sahip olduklarınızın. Devam. Var mı yeni bir mesaj? Yok. Peki, gönderirseniz mesajlarınızı ben de okumaya devam edeceğim. Goller üst üste geliyor. Finlandiya'da 43. dakika Jaro 2-0 öne geçti Ilveska Tamper karşısında. Sainioki de TPS Turku karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Yani Finlandiya'da hızlı başladı maçlar, onu söyleyelim. İspanya U19 4-0 önde Almanya karşısında. Danimarka U19'da Galler karşısında 3-0 önde. Orada da artık maçın son bölümüne gelindi diyebiliriz sevgili dinleyiciler. Hazırlık maçlarına bakalım hızlıca. Avusturya Viyen 1, Debrecen 1. Altay 0, Heidenheim 1. Bu arada dakikaları da söyleyelim. 82. dakika Avusturya Viyen 1, Debrecen 1. 40. dakika Altay 0, Heidenheim 1. 38. dakika Luzern 2, Winterthur 2. 36. dakika AZ Alkmaar Gent maçı golsüz devam ediyor. 40. dakika Bahia 1, Turkuğa 1. 42. dakika Cruzeiro 1, Defansor 0. Ve 36. dakika Botosani 1, Ludogorets Razgrad 2. Norveç 1'de de Hod 3, Strøm Godset 2 oldu. Bu karşılaşmada yine gollü maçlar kervanına katılmış bugün. Bugün gollü maçlar oynanıyor, onu da söyleyelim. İzmir'den Dilek Hanım bugün bolca destek veriyor programımıza. Çok teşekkür ediyorum ama genelde böyle özellikle de üst üste mesaj atıldığında şu düşüncemi paylaşıyorum. Yani diğer bizi takip edenler de bize mesaj atabilsinler diye daha az okuyorum o mesajları. Ama bugün program süresi geniş. O nedenle de o geniş süre içerisinde sizlerden gelen tüm mesajları okuyabilecek vaktim olduğu için de böyle üst üste gelen mesajları da okumakta bir sakınca görmüyorum. İzmir'den Dilek Süer, 74 Dünya Kupası finalinde ilk golü penaltıdan atan Hollandalı Neskens akıllarda kalanlardan demiş. Teşekkür ederiz. Evet, katkınız için de teşekkür ederiz. Dediğim gibi bugün ciddi katkı sağlıyorsunuz yayına. Biz şimdi hemen yavaş yavaş şöyle bakalım mı bu gecenin maçlarına, yoksa saat 18 itibariyle bakarız ama 18'e kadar oynanacak maçlarım var benim. Yani 18'de başlayacak maçlarım var daha doğrusu. Onlardan en azından düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Finlandiya'da bugün saat 18'de başlayacak müsabaka sevgili dinleyiciler. Vasan Mariham mücadelesi. Mariham aslında
şu ana kadarki oynadığı futbola baktığımızda çok da böyle önemli bir performans koymadı ortaya. 4 puana sahipler. 12. sıradalar. Ligin son sırasında. Gerçekten onlar adına durum çok kötüye gidiyor. Bir teknik direktör değişikliği yaptılar ama onu da fayda etmediğini belirtelim. Valsan ise 5. sırada 21 puana sahip. Onlar da en azından playoff hattı içerisinde kalmak istiyorlar. İlk 6 içerisinde bunu söyleyebiliriz. Son oynadığı maçta Valsan Inter Turku'ya 3-2 mağlup olmuştu. Öncesinde Gnistan'la 1-1 berabere kalmıştı. Oğlu'yu 5-1 yenmişti. Yani gollü maçlara imza attıklarını söyleyelim. Mariam en son Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu. Helsinki'ye 4-0. Oğlu'ya 2-1 yenildi. Gnistan'a 3-0. Yani gerçekten kötü giden bir Mariham var. Ben burada da bu tablonun değişmeyeceği düşüncesindeyim açıkçası. Bana kalırsa karşılaşmada kazanabilecek konumda olduğunu düşünüyorum Valsan'ın. Oran çok düşük ama 1-11'lik bir oran var. Bu nedenle burada 2.5 gol üst ve 1 seçeneği tercih edilebilir. Ya da direkt 2.5 üst de tercih edilebilir. 2.5 üst ve 1'in oranına hemen bakalım. Öyle değerlendirelim, size bilgi vereyim hemen. Şöyle görelim hemen. Evet, 2.5 üst ve 1 nispeten daha iyi bir orana sahip, tercih edilebilir diye düşünüyorum. O nedenle bence burada 2.5 üst ve 1 güzel bir seçenek. Bunun dışında hazırlık maçı var 18'de, Panathinaikos Ajax demiştik. Bu maçı da şöyle hemen hızlıca yorumlayalım. Aslında Farioli, Ajax ve Farioli birlikteliği sona ermişti hatırlayacaksınız. Ajax'ın şampiyonluğu kaybetmesi sonrası bu sonuç ortaya çıkmıştı, hatırlatalım. Ardından da tabii kötü bir sezon geçirdiklerini de belirtelim. Panathinaikos aslında şöyle, şu son iki haftada oynanan hazırlık maçlarına baktığımızda da aslında bunu söyleyebiliriz. Mesela Panathinaikos'un göstermiş olduğu performansa baktığımda son oynadığı iki maçta 4-0 Helmond'u mağlup ettiğini görüyorum. Yine diğer tarafta Ajax'ın ise ilk kez bir hazırlık maçına çıkacağını da hatırlatmak istiyorum sizlere. Buradan yine gollü bir maç çıkmasını bekliyorum. Hazırlık maçı olması nedeniyle çok savunmaların üst seviyede olacağı düşüncesinde değilim. Bu nedenle buradan bir karşılıklı goller çıkabilir diye de düşünüyorum. 2.5 gol üstte de gider karşılaşma diye düşünüyorum. Başka ne vardı? Letonya'da bir maçımız varmış. Rigas Skola Auda mücadelesi sevgili dinleyiciler. Burada da hemen şöyle iki takımın da puan sıralamasındaki yerine baktığımızda Rigas 55 puana sahip ve lider Riga ile birlikte şu anda aynı puana sahip. Auda takımı ise 3. sırada 39 puanla. Yani Rigas ve Riga ayrılmış durumdalar gerçekten bu takımlardan, onu söyleyebiliriz. Ama tabii birincilik mücadelesi verdiği için Rigas evinde oynayacağı mücadelede biraz daha bence önde gözüküyor. Gollü maçlara da imza attıklarını belirtmek isterim. Ama bu şartlar altında ben kazanan tarafın Rigas olacağını düşünmekle beraber oran düşük olduğu için bunu ilk yarıdan Rigas galibiyeti olarak tercih edebilirim. Oran da gayet yeterli gözüküyor. İlk yarıdan Rigas kazanabilir diyelim. Burası da böyle. Bunun dışında yine 18 maçı var mı? Şöyle bakıyorum, gözüme çarpan yok. Böylelikle ben bu 3 maçla özür dilerim sınırlı kalacağım. Mesaj kimden gelmiş? İsmi yazılı değil ama yazarsa sevinirim. Higuita Klinsmann Laudrup kardeşler demiş. O kadar doğru ki, yani 3 isim de bence çok doğru. Higuita ile ilgili yani söylenecek çok söz var da aslında yeni izlediğim bir şey var. Belgesel var Higuita ile ilgili. Hani o çok bildiğiniz dijital platform var ya, işte o dijital platformda muazzam, çok güzel. O futbolculuk süreci, yaşadığı sıkıntılar, bir dönem biliyorsunuz işte hapse girmişti. O hapse girdiği dönem vesaire. Ya tamamı anlatılmış. Higuita'nın kendisinin de yer aldığı muazzam bir belgesel var. Takip etmenizi öneririm. Sevgili Aziz'den gelmiş Higuita ismi. Bir kez daha teşekkürler. Bence Türk futbolunun unutulmayan iki futbolcusu var demiş. Rahmetli Metin Oktay ve Profesör Lefter. Sevgili Erdal Çorlu'dan teşekkür ederim. Ama hani sorduğum soruyla ilgili olmasa da ikisine de buradan rahmet gönderelim. Rahmet istediler demek ki.
Vedat Bey, şimdiye kadar dinledim. Maradona'yı kimse söylemedi, üzüldüm. İlk aklınıza gelen isim olması lazımdı. Bursa'dan Aykut, Fas penaltılarla tur atlar diye de eklemiş. Teşekkür ederim. Aslında şöyle, ben daha ilk açarken yayını söyledim sevgili Aykut. Dedim ki yani Maradona gibi, Pele gibi isimler aklınıza gelecektir elbet ama rica ediyorum biraz daha böyle akla gelmeyen, benim hatırlayamadığım, sizlerin hatırlatacağınız isimler olursa çok daha iyi olur demiştim. Ondan dolayı belki de böyle bir durum oluştu. Bu arada 40 binar yağrı güreşleri devam ediyor. Bir taraftan da gözüm orada sevgili dinleyiciler. Yarın sanıyorum final tamamlanacaktır. 40 binar da 685. mi 665. mi, ben buradan göremedim ama 665. özür dilerim. 40 binar yağlı güreşleri devam ediyor. Bir gelenektir

0: Türk güreşinde. O da takip etmenizi öneririm. Mesela şu anda takip edilebilir programlardan bir tanesi. TRT Spor'da yayınlanıyor. Diğer taraftan bu gece U17 milli takımımız yarı final müsabakasında Sırbistan karşısında olacak. Saat 21'de sanıyorum karşılaşma. Şimdi saatine yine bakarım. Esport Plus'tan da yayınlanacağını hatırlatmak isterim. Gerçekten de önemli. Yani yarı finalde eğer kazanırsak finale çıkıyoruz. Dünya şampiyonlara doğru bir adım atmış olacağız. Hani oluruz olmayız önemli değil ama en azından madalyayı garantilemiş olacağız. O yüzden ben çok önemsiyorum. Bu karşılaşmayı da akşam takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'la oynayacak U17 milli takımı. En son Fransa'yı dün muazzam bir oyuna geçtiler. Muazzam, hatta bence zayıf kaldı da muhteşem bir oyuna geçtiler. Hatırlatmak isterim sizlere. Evet, bir ara verelim. Saat başında ben tekrar karşınızda olacağım. Gecenin maçlarını konuşmaya, yarının maçlarını konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde bir ara.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
6: otobüs.
5: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Bilyoner.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe.

Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Mutlu akşamlar. Kupadan haberlerle karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlandı sevgili dinleyiciler ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu ve bu akşam son 16 karşılaşmaları başlayacak. Öncelikle isterseniz Avustralya-Mısır maçıyla başlayalım. Avustralya-Mısır maçı penaltılara gitti ve Mısır penaltılar sonucunda Avustralya'yı mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı. Ve gece yarısından sonra saatler 1'i gösteriyordu. Arjantin Yeşilburun Adaları mücadelesi çok çekişmeli bir mücadele oldu. Arjantin uzatmalarda 3-2 kazanarak son 16'ya ismini yazdırmayı başardı. Ve sabaha karşı 4.30'da Kolombiya-Gana mücadelesi vardı. Kolombiya maçın ilk yarısında attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16'ya kalmayı başardı. Ve bugün son 16 turunun ilk karşılaşması olacak sevgili dinleyiciler. Kanada-Fas mücadelesi ve bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak bu karşılaşma.

Bir diğer karşılaşma ise Paraguay ve Fransa arasında oynanacak. Bu karşılaşmayla birlikte günün karşılaşmaları tamamlanmış olacak. Yarından itibaren de tabii son 16 turu devam edecek. Heyecan giderek artıyor Dünya Kupası'nda. Biz de kupadan haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar.

0: Jockey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: 2024 yılında yani yaklaşık 2 yıl önce 2.17.07 derece sergiledi 2100 metre mesafede kum pistte. Onun en iyi derecesi. Eniş kulvardan 6 numaralı Superberg yarışa başlayacak. En dış kulvar 9 numaralı Little Joe'nun. Human Torch ve Little Joe için The Start istenmiş. Onlar 9 ve 10 numaralı kulvarlardan yarışa başlayacak olan isimler. Altılı Ganyan biraz sonra başlayacak. İlk koşu tamamlanmıştı Şirin Yer'de. 3 şart mücadelede Prince of Delmar kazandı Hüseyin Şimşek'le. 1400 metre mesafede 1.38.40 derece yaptı. İlk yarışını Kocaeli'de kazanmıştı Hankuş. Bugün İzmir'de yarıştı ve ikincilik elde etti. Nevzat Avcı ile Yazır Bey 3. Çerkes Enver 4. Grubun tek dişi tayı Aman Kızımsa koşunun 5.'si olmuştu. Evet, box'ın gerisinde sadece 7 numaralı Human Torch kaldı. O da yerini alınca Şirin Yer'de ikinci koşunun startı verilecek. Altılı Ganyan başlayacak ve Human Torch da kulvarındaki yerini almak üzere. Muhammed Birbilgin de start alacak Human Torch. 10 numaralı Akromantula start almayacak. 8 numaralı kulvar boş. Human Torch yerini alması gereken son isim. Arka kapaklar kapanınca tam anlamıyla yerini almış olacaktı. Ancak geriye doğru bir hamlesi oldu. Muhammed Birbilgin de safkandan inmek durumunda kaldı. Ani bir reaksiyon gösterdi safkan. Muhammed Birbilgin'de ciddi bir sıkıntı yoktur umarım. Tam yerini alacaktı ancak box içinde bir sıkıntı yaşadı. Human Torch, evet, Muhammed Birbilgin'de tekrar görüntüye de geldi.

Ve Safkan'ın üzerinde tekrar binek duruma geçti. Yeniden yönlendirilecek kullarına 7 numaralı Human Torch. Şimdi tekrar box'a yaklaştırılıyor. Ancak tekrar aynı hamleyi yaptı. Reddetti bu girişi de. Evet, Muhammed Mirbilgin de tekrar Safkan'dan indi. Şu anda görevliler onun yanında.

0: tekrar ani bir reaksiyon gösterdi. 7 numaralı Human Torch kontrollü bir iniş yaptı Muhammed Mirvigil, ancak şu anda sağlık görevlileri Muhammed'in yanında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Detmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
0: 3 boy everything all right, 2 boy kadar oyalandı. Liderliği 2 numaralı Grand Speed aldı, farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Frostcat var, yavaş tempoda gidiyor yarış. 1 boy kadar geride içeride 8 numaralı Atomic Force bu ikiliyi takipte. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Little Joe var. Onların 2 boy kadar gerisinde Berit ve No Pasaran ilerliyor. Onların 2 boy gerisinde everything all right, 5 boy kadar geride grubun son sırasında Superberg yer alıyor. Safkanlar bu sırayla 1400 metre start yerine ulaşmak üzere. 2 numaralı Grand Speed lider fark 2 boy. 3 numaralı Frostcat takipte. Onun 2,5 boy gerisinde içeride 8 numaralı Atomic Force, hemen dışında 9 numaralı Little Joe var. 2 boy geride iç kulvarda 4 numaralı No Pasaran ilerliyor. Dışında Berit var 2 boy geride. 1 numaralı Everything All Right 6-7 boy kadar geride yine grubun son sırasında 6 numaralı Superberg ilerliyor. Safkanlar bu sırayla son 1000 metreye girmek üzere. 2 numaralı Grand Speed'in temposunda ilerliyor yarış. Fark 1,5 boy. İkincilikte yine takipte 3 numaralı Frostcat var. 2 boy kadar geride orta kulvarda. Üçüncülükte bu kez 9 numaralı Little Joe. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Atomic Force ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Berit ilerlerken yarım boy gerisinde 4 numaralı No Pasaran var. 2 boy kadar geride içeride 1 numaralı Everything All Right. Hemen dışında 6 numaralı Superberg sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Şimdi dıştan atak yapan Frostcat içteki 2 numaralı Grand Speed'i yakaladı ve yarışı birazcık süratlendirdi ve düzlüğe de lider çıkmayı başardı. İkincilikte 2 numaralı Grand Speed var 3 boy kadar geride. 9 numaralı Little Joe sırasıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Frostcat lider fark 4 boy kadar. Dışarıdan ikinciliğe 9 numaralı Little Joe hamle yaptı. Arayı azaltmaya çalışıyor. Son 200 metreye girildi. 3 numaralı Frostcat lider. Dışarıdan 9 numaralı Little Joe geliyor, ona yaklaşmaya başladı Little Joe. İçteki 3 numaralı Frostcat'i 9 numaralı Little Joe yakaladı. Öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkaran Little Joe kazandı. 3 numaralı Frostcat 2. oldu. 2 numaralı Grand Speed 3. olurken 6 numaralı Superberg 4. 5 numaralı Berit de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Little Joe Berkay Bülbül'le kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
9: Devam ediyoruz. Bizim biraz uzun bir ara oldu. Sebebi de işte yarışın geç başlamış olması maalesef, ama bir an önce hemen kaldığımız yerden devam edelim istiyorum hızlıca. Sizlerden mesajlar geliyor, onları okumaya devam edeceğim. Radyospor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 0538 052 1487, 0538 052 1487. İki mesaj var, onları okuyayım. Sonra yeni konu başlığımızı açalım yeni saat itibariyle. Vedat abi, İtalya'da okuyan Dünya Kupası'nın 6 gollü unutulmaz İtalyan oyuncusu Salvatore Schillaci demiş. Evet, gerçekten de iz bırakanlardan biridir. Salvatore kurtarıcı demekmiş İtalyanca ve Salvatore Schillaci gelip o İtalya Dünya Kupası'nda, İtalya 90'da İtalya'yı birçok maçta kurtaran isim olmuştu. Çorlu'dan Erdal diyor ki 80'li yıllardaki Avrupa Kupası'nda oynayan Sovyetler Birliği Hollanda maçında Gullit'in altın golü demiş. Top Sovyetler Birliği kalecisinin kafasının üzerinden geçti ve gol oldu. Gullit'in güzelim saçları şimdi dökülmüş diye de yazmış. Evet, zaman acımasız. Kimseye de acımıyor gerçekten. Gullit'i de herkes hatırlayacaktır değil mi? O dönem o uzun saçlarıyla. Rastalı uzun saçlarıyla. Yine Frank Rijkaard o dönem öyleydi. İşte Gullit, Rijkaard, Van Basten üçlüsü o dönemin Hollanda milli takımının gerçekten çok önemli üçlüsüydü. Teşekkür ederiz. Evet, yeni konu başlığımız nedir? Tabii ki şimdi Dünya Kupası son 6 turunu konuşacağız. Bu akşam Kanada-Fas maçıyla başlıyor son 16 turu. Artık 16 takım var. 8 maç oynanacak ve sonrasında çeyrek finalistler belli olacak. Biz de bu maçları değerlendirelim istiyorum şimdi. Sizden de ricam, son 16 turunda bulunan takımları lütfen benimle kimin tur atlayacağını benimle paylaşın. Yani sizce çeyrek final hangi takımlar kalır? Kanada-Fas, Paraguay-Fransa, Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Portekiz-İspanya, Amerika-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya. İşte bu 16 takımdan sizce son 8'e kalacak takımlar hangileri olur? Yazın lütfen. Abdullah'tan da şey gelmiş. Sevgili Abdullah diyor ki Seedorf'u da unutmamak lazım diyor. Evet, Hollanda milli takımının önemli isimlerinden biri de Seedorf'tu. Kabul edelim. Yine Edgar Davids vardı hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki biz şimdi yavaş yavaş maçları konuşmaya başlayalım. Kanada-Fas bu akşam saat 20'de oynanacak sevgili dinleyiciler. Burada tabii ben sizler mutlaka bir şey üzerinden gideceksiniz. Kimler tur atlar üzerinden, ama ben daha çok karşılaşma özel bahislerini de değerlendiriyorum. Çünkü bu özel bahislerden bu Dünya Kupası'nda çok fazla faydalandık. Bu işte fazla sayıda bahis seçeneği olunca bu bahis seçeneklerinden de faydalanabiliyoruz. Özellikle mesela benim en fazla tercih ettiğim ve en çok kazandıran bahis ilk 30 dakikada gol olur. Yani 0 ve 30 dakika arasında gol olur. Bu çok önemli bir oranda başarılı oldu. Sanıyorum %85-90 oranında başarılı oldu. Yani maçların ilk 30 dakikasında goller çıktı hep. Bu çok önemliydi. En azından bu 16 turunda da çok fazla maçta deneyeceğim. Onu söyleyeyim. Evet, bir hatırlatma daha yapalım mı başlamadan önce? Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız, biliyorsunuz. Ve sizler de eğer iddia.com üzerinden kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. İşte üye olurken orada size bir bayi soruluyor. Bayini seç deniyor. Bayini seç bölümünde 30-0-97 Uğur Böceği iddiayı seçerseniz eğer Uğur Böceği üzerinden üyeliğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunun avantajları da var size. Nedir? Hemen söyleyelim. En azından benim tarafımdan ilgilendiren avantaj şu. Sevgili dinleyiciler, Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak Uğur Böceği iddia için yapıyoruz kuponlarımızı. Görkem de biliyorsunuz Radyo Spor'da programlar yapıyor, başarılı program.

bunlar yapıyor. Uğur Böceği iddia için yapıyoruz kuponlarımızı. Haftanın 7 günü bu kuponları Uğur Böceği iddiaya ulaştırıyoruz. Uğur Böceği iddia da kendi üyeleriyle paylaşıyor bu kuponları. Siz de eğer Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com üyeliğinizi yaptıysanız ya da yapacaksanız ardından Uğur Böceği iddiaya bunu belirtmeniz yeterli olacak. Yani 0540-300-097 Uğur Böceği'nin kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp hattıdır burası. Bu WhatsApp numarasına yazın. Ben üyeliğimi gerçekleştirdim. İşte Vedat Bey'in, Görkem Bey'in kuponlarını istiyorum demeniz yeterlidir. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece üyelik yapmanız yeterli. 0540-300-097 yazın buraya. Her gün kuponlar cep telefonunuza gelecek. Cepte kupon uygulaması var. Uğur Böceği de belirtelim. Ve Kanada Fas'la devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Kanada tabii ev sahibi olma avantajını kullanıyor ama bir şekilde kendi ülkelerinde şu ana kadar maç oynayamadıklarını da belirtelim. Kanada beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi şu anda, şu ana kadar, bunu da söyleyelim. Gruptan çıktılar, ardından bir tur daha geçmeyi başardılar ki bunlar bence Kanada adına çok önemliydi. En son Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etmeyi başarmışlardı. Böylelikle işte son 16 turuna atlarını yazdırmayı başardılar. Fas tarafına baktığımızda onlar Hollanda ile berabere kaldılar ama sonrasında turu geçmeyi başardıklarını hatırlatalım. Fas bu turnuvanın en öne çıkan takımlarından biri oldu. Oynadığı futbolla herkes tarafından gerçekten çok beğenildi o futbol. Ve böylelikle hatta şu anda konuşulanlar işte yarı finali, finali görme ihtimali üzerine Fas'ın. Belki Kanada biraz özellikle de kendi evinde dediğim gibi oynamanın avantajı da buralara kadar geldi ama kadro kalitesi olarak ve oyun kalitesi olarak pek Fas'a cevap verebilecekmiş gibi gözükmüyor bu aşamada artık, çünkü son 16 oynanıyor. O nedenle ben Fas'ın daha önde olduğunu düşünüyorum. Sizler de yazın lütfen, bir kez daha söyleyeyim. Son 16 turunda hangi takımlar sizde çeyrek finale yükselir? 16 takımdan hangileri son 8'e kalır? Lütfen bana yazın. Radyospor WhatsApp hattına 0538-052-1487. Ben de gelen mesajları okuyacağım birazdan yayında. Dediğim gibi yani Fas'ın galip gelmesini ben bekliyorum. Galip gelmesine verilen oran da bence yeterli bu arada. Yani maç sonucu 2'nin oranı da yeterli. Ama biraz önce de söylemiştim. Özel bahislerden de yine tercihlerim var. Onları paylaşmak isterim sizlerle. Şimdi birinci tercihim yine ilk 30 dakikada bir gol olmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Kral oran farkıyla 2.18 oranı var iddia.com'da. Ben ilk 30 dakikada bir gol olmasını bekliyorum. Bu birinci tercihim, özel bahislerden aldığım. Oranlar da güzel gördüğünüz gibi. Bu özel bahisler tercih edilebilir diye düşünüyorum. Diğer tercihim ise iki takımın da her yarıda en az bir korner kullanacağını düşünüyorum. Yani Kanada'nın da Fas'ın da hem ilk yarıda birer hem ikinci yarıda birer korner kullanabileceğini düşünüyorum. Burada da yine kral oran farkıyla oran 1.62 özel bahislerden tercih edilebilir. Bir başka tercihim top direkten döner bahsi. Fas'ın Kanada karşısında çok daha fazla geleceğini düşünüyorum kaleye ve daha çok şut atabileceğini düşünüyorum. İşte bu şutlardan da birinin direkten dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum ki oran olarak da bence tatmin edici. 2.25'lik bir oranı var top direkten döner bahsinin, tercih edilebilir. Ve son olarak oyuncu gol atar ve takımı kazanır bahsi var. Çok güzel bir bahis bu. Benim hoşuma gitti. O yüzden de özellikle tercih ettim. Şimdi bu Dünya Kupası'nın öne çıkan takımı Fas dedik. Fas'ın da öne çıkan oyuncularından biri İsmail Saibari. Saibari biliyorsunuz Bayern Münih'le anlaştı. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla da işte böyle bir kontratı almış oldu. Ben burada İsmail Saibari'nin gol atıp takımının da kazanmasına verilen 3.26'lık oranı çok beğendim. Gerçekten muazzam bir oran bu arada. Yani Fas'ın kazanmasını zaten bekliyorum. Golü de Saibari'nin attığını düşünürsek tadından yenmez. 3.26'lık bir oranı var. Tercih edilebilir. Bir kez daha söyleyelim. İsmail Saibari gol atar, Fas kazanır dedik. Bir tercihimiz budur. Bir diğer tercihimiz top direkten döner bu karşılaşmada dedik. 2.25 oranı var kral oran farkıyla, tekrar edelim. Bir başka tercihim her iki takımda
her yeri birer korner kullanır en azından. Yani ilk yarı birer korner, ikinci yarı birer korner kullanır iki takımda.

bu gece yarısı saatler 12'yi gösterdiğinde başlayacak. Paraguay tabii bizim artık yakından tanıdığımız bir takım. Oynadıkları futbol kapanarak oynuyorlar. Ve bu kapanmayla beraber rakipler gol atmakta zorlandıkça, süre geçtikçe onlar için biraz daha kazanma ihtimali yükseliyor. Böyle bir oyun oynuyorlar. Bunu söyleyelim. Aslında burada ben son 16'da belki de en kolay tercih yapabileceğim karşılaşma. Yani sizlere de yazın dedim ya, herhalde Fransa'yı hepiniz yazacaksınız diye düşünüyorum. Son 8'e kalacak diye. Sürpriz bir takım aslında Paraguay. Bunu söyleyelim. Yani bu kadar gelmeleri beklenmiyordu 16'ya kadar. Ama tabii karşılarına artık Fransa çıkınca işleri çok zor dediğim gibi. Burada yine iki şekilde bahis alabiliriz. Bir, maç sonucuna yönelik bahisimiz. Fransa'nın galibiyetine zaten oran yok ama ilk yarı Fransa kazanıra verilen oran belki değerli olabilir sizin için. İlk yarı maç sonucu 2 diyebiliriz. Bunun dışında ben yine özel bahislere gideceğim. Ve oradan size bayağı da tercihim var açıkçası. 5 kupon çıkardım, onu söyleyeyim. Şimdi 1. Kylian Mbappe, Dembele Fransa'yı gol anlamında taşıyan iki isim. İlk golü ben Kylian Mbappe'nin atmasına verilen oranı beğendim. Diyor ki Kylian Mbappe ilk golü atar, 2.49 oran. Gerçekten çok güzel bir oran. Bence bu tercih edilebilir. Kylian Mbappe'den ilk gol gelebilir. Bunu söyleyelim. İkinci tercihim ilk 30 dakikada yine gol olmasından yana. Evet, Paraguay iyi kapanan bir takım ama Fransa'nın o kadar çok şeyi var ki, hamlesi var ki, o kadar çok oyuncusu var ki bu savunmayı açabilecek. Bence bunu ilk 30 dakika başarabilecektir diye düşünüyorum. 0-0 30 dakika aralığında gol olur. Burada tercihim 1.76, yine güzel bir oran, bence tercih edilebilir. Bir başka tercihim ise yine top direkten döner tercihi. Yani bunu da dediğim gibi Fransa'da yine çok yüklenecektir. Çok fazla şut atacaktır. Bunlardan birinde top direkten gelebilir. Bu direkten döner bahsinin oranı çok güzel. O yüzden birçok maçta tercih ediyorum. Özellikle böyle bir takımın daha fazla yükleneceğini düşündüğüm karşılaşmalarda. Bir başka tercihim ise şöyle. Oyuncu her iki yarıda da gol atar. Kylian Mbappe'nin hem birinci yarı hem ikinci yarı atacağı gole 5.40 oran var. Çok güzel. Bu oranı nedeniyle benim bir denemem. Sizlere de bu şekilde söylerim. Yani hiçbir zaman hiçbir bahsin garantisi yok. O yüzden de biraz böyle bütçenizi düşünerek oynayın. Bütçenizi sarsacak hiçbir bahsi yapmayın. Benim tavsiyem budur. Ama bu benim hoşuma gitti. Oyuncu her iki yarıda gol atar. Kylian Mbappe 5.40 tercih edilebilir. Ondan sonra gelelim son tercihime. Burada da oran çok güzel bence. Şimdi hep dedim ya, işte başından beri Kylian Mbappe ilk golü atar, her iki yarıda da atar. Ama Kylian Mbappe'nin hangi dakika attığına, hangi golü attığına bakmaksızın Kylian Mbappe bir gol atar ve Fransa kazanırın oranı 1.73. Yani Kylian Mbappe bir gol atar ve Fransa kazanır 1.73, bence çok değerli, çok güzel bir bahis olmuş bu. Bu da yine tercih edilebilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Böylelikle ne yaptık? 5 ayrı bahis önerdik size Fransa maçından, Paraguay-Fransa maçından. Hemen hızlıca tekrar edeyim. Kylian Mbappe bir gol atar ve Fransa kazanır 1.73 orandan denedim. Yine Kylian Mbappe'nin her iki yarıda gol atmasına verilen 5.40'lık oran bence güzel bir oran. Bir deneme orada yaptım. Bir başka tercihim Paraguay-Fransa maçında topun direkten dönebileceği yönünde 2.25'lik oranıyla, bu da tercih edilebilir. Yine diğer tercihim ise ilk 30 dakika, yani 0-0 30 dakika aralığında gol olur bahsinde 1.76 oran var. Erken bir gol gelebilir diye düşünüyorum. Son tercihim de maçtaki ilk golü Kylian Mbappe'nin atması yönünde 2.49 oranı var. Güzel. Böyle bir 5 maçlık, daha doğrusu bir maçtan 5 ayrı tercih çıkarma şansımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Fas, Arjantin, İngiltere, Brezilya, İsviçre, İspanya, Belçika demiş Antalya'dan Erdal. Teşekkür ederiz sevgili Erdal. Hemen şöyle bir bakalım. Fas, Fransa, Brezilya, İngiltere, İspanya. Burası zor, Amerika, Belçika emin değilim. Arjantin ve İsviçre bence de tercih edilir. Ama ben bir tek Amerika

0: Amerika Belçika arasındaki mücadelede biraz çekimser kaldım açıkçası. Yani orada çünkü ev sahibi Amerika bir değişik bir şey yapabilir, olabilir diye düşünüyorum. Bir mesaj gelmiş kimden? Hemen bakalım. Vedat Bey iyi yayınlar, bol şanslar. İzmir'den Erman ben demiş. Çeyrek finalistler. Fransa, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Norveç, İngiltere, Arjantin, Kolombiya. Evet, biraz böyle bazı favorileri yıkmış sevgili Erman. Kanada, Fas toplam isabetli şut 11 benim tahminim demiş. Olabilir, Fas'ın burada çok fazla şut atması beklenebilir. Teşekkür ederim. Bursa'dan taksici Serhat iyi yayınlar Vedat abim, Paraguay maçında Cubas kart görür demiş. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Eğer böyle okunmuyorsa benim cahilliğime verin ama Cubas kart görür bahsi tercih edilmiş ve teşekkür ediyorum sevgili Serhat'a da göndermiş olduğu mesaj için. Evet, bu gecenin maçlarına baktık. İki karşılaşma ve bu iki karşılaşmadan da gelen yorumlara tekrar bakalım. Evet, ne diyor? Sevgili Vedat, sana bir sorum var diyor. Kanada Fas maçında 4-12 orandan 12 korner, 12'den fazla korner olur mu? Ne dersin demiş. Sevgili Erdal, ben düşüncelerimi söyledim ama sizin sorunuza cevabım ya çok kolay görünmüyor açıkçası. 12 korner, 12'den en az 12 korner çok kolay görünmüyor. Burada şöyle bir şey olabilir. İşte Kanada maç golü atar, 1-0 öne geçer. Fas çok ciddi yüklenir, Fas vesaire. Böyle bir durum gelişmesi lazım. Bakalım, ya da tam tersi bunun. Bakalım, göreceğiz, bekleyip. Şimdi bu gecenin iki maçını konuştuk. Yarına geçeceğim birazdan. Oradan da yine düşüncelerimi aktaracağım sizlere ama öncesinde şöyle bir oynanan maçlara bir bakalım. Finlandiya'da Jaro Ilves Tamper karşısında 2-0 önde. Saineoki TPS Turku karşısında 2-1 önde ve VPS Mariehamn karşısında da 1-0 önde. Hazırlık maçlarına bakalım. 66. dakika Altah 1, Heidenheim 2. 63. dakika Luzern 2, Winterthur 2. 61. dakika AZ Alkmaar 2, Gent 1. 64. dakika Bahia 4, Turku 1. 67. dakika Cruzeiro 1, Defansör 0. 65. dakika Botosani 1, Ludogorets 2. 28. dakika Piast Gliwice, Vanik Ostrava, Slovaçko, Spartak Trnava maçında goller yok. 25. dakika Panathinaikos 1, Ajax 0. Gelelim Norveç 1. Ligi 70. dakika Hod 3, Stromgårdset 3. Belarus Premier Lig'de 30. dakika Neman Grodno 0, Arsenal 1. Avrupa 19 Şampiyonası kadınlarda 2 maç var. 29. dakikalar oynanıyor. İzlanda 1, İsviçre 2, İspanya 1, Avusturya 0. Moldova'da Ulusal Lig'de 28. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Onu da belirtelim. Şöyle diğer maçlara da baktım hızlıca ama özellikle seviye olarak daha üst seviye maçlara bakmayı tercih ediyorum sizlere, skor olarak en azından aktarmak üzere. Peki, böylelikle sizlere skorları da aktarmış oldum sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatayım sizlere. Lütfen Radyo Spor'u WhatsApp hattına yazın. 0538-052-1487. Son 16 turundan son 8'e kalacak takımlar kimler olur sizce? Lütfen yazın bana. Ve yine bir hatırlatma daha. Ben biraz önce biliyorsunuz işte 5 maç, 5 kupon verdim Fransa maçından. 4 kupon verdim Fas maçından. Bunları tüm gün sizlerle paylaşıyorum aslında. Yani bazen ben işte cumartesi günleri burada Uğur Böceği İddia'nın yayınında oluyorum ve buradan tahminlerimi söylüyorum ama haftanın diğer günleri, yani kalan 6 gün yayında olmuyorum, en azından Uğur Böceği'nin yayınında olmuyorum. Bu nedenle de eğer diğer kuponları da görmek istiyoruz, biz haftanın 7 günü sizin kuponlarınızı görmek istiyoruz derseniz, hemen hatırlatmayı yapalım. Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üyelik yapmanız gerekiyor. iddia.com'a üye olmak istediğinizde bir bayi kodu soruyor. 30-0-97 Uğur Böceği'nin bayi kodudur. Buraya buradan üyeliğinizi yapın. Hemen ardından da Uğur Böceği'ne WhatsApp'tan mesaj atmanız gerekiyor. 0540-300-0-97. Ben üyeliğimi yaptım, Vedat Bey'in kuponunu istiyorum demeniz yeterli. Sevgili Görkem Tezer'in de kuponları orada oluyor. Benim de. Bunu yazdığınızdan itibaren size hemen kuponlar ulaşmaya başlıyor. Cep telefonunuza mesaj olarak geliyor bu kuponlar. Cepte kupon uygulaması var Uğur Böceği'nde. Yani bir uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ondan sonra her kuponu size ulaştırıyor. Görebiliyorsunuz. Gün içinde bazen 8, bazen 10, bazen 7 kupon ulaştırabiliyoruz. Söyleyelim. Peki, teşekkür ederim gelen mesajlara bir kez daha. Yarışa bakıyorum da başlamasına kısa bir süre kalmış. Evet, isterseniz bir yarış arası verelim. Yarıştan döndükten sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
7: Türkanlar.
6: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Öncel'le start alacak. 17 numaralı Nice Gold. Bu koşuda start almayacak. Doğukan Konuk raporlu olduğundan Mamdani Muhammed Burhan Öncel'le mücadele edecek.

18 numaralı Nimet ablam giriş hazırlığına başladı. Az önce 21 numaralı Victory Fly yerini almıştı. 18 numaralı Nimet ablam hazırlanıyor. 9 numaralı Sengül de box'a yaklaşan bir diğer isim. 7 numaralı You Are Big. 4 numaralı Mamdani. 8 numaralı Çiftçi Stella. 3 numaralı La Puerta. 16 numaralı Maneki Neko. 6 numaralı War Prince. 2 numaralı Creative. Ve 14 numaralı Gülfem Hatun. Box'ın gerisinde olan safkanlar. Onlar yerlerini alınca İzmir'de günün 3. koşusu başlayacak. Bir önceki yarışla birlikte 6'lı Ganyan başlamıştı. Kazanan 9 numaralı Little Joe oldu. 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı koşulacak birazdan. 5'li Ganyan da bu koşuyla birlikte başlayacak. Aynı zamanda sıralı 5'li bayısı oyunu da oynanabilecek. La Puerta'nın giriş hazırlığı başladı. Nevzat Avcı ile start alacak La Puerta. En iç kulvarı kullanacak. En dış kulvar 2 numaralı Creative'in. Manekineko, Gülfem Altun, Çiftçi Stella, You Are Big, War Prince, Mamdani ve Creative için dış start istenmiş. Bu isimler dış start kullanacak olan safkanlar. La Puerta yerini aldı. Box'a yönelen isim 14 numaralı Gülfem Hatun. Geride yine 6 tay bekleyişini sürdürüyor. Şimdi Gülfem Hatun biraz geriye alındı. 6 numaralı War Prince hazırlandı. Kariyerinin 3. yarışına çıkacak Feyzullah Avcı'yla War Prince de kullarındaki yerini alan bir diğer safkan oldu. ...17 numaralı Nice Gold start almayacak. 20 tay birincilik mücadelesi verecek. Bölünen meydanın ilk kısmında 8 numaralı Çiftçi Stella box'a yaklaştırılıyor. 3. kullarındaki yerini almadı. Geri planda 5 tay hazırlığına, box gerisindeki turlarına devam ediyor. Çiftçi Stella'nın giriş hazırlığı var. Yine kulvarına yönlendirilecek olan isim 7 numaralı You Are Big olacak. Yedeklenen isimlerden Çiftçi Stella'nın hazırlığı da devam ediyor şu an için. 1400 metre mesafede ve kum pistte

0: Maiden yarışı izleyeceğiz. Tyler ilk birinciliklerini elde edebilmek için yarışacak. Şimdi Apprentice Ali Mehdi Altın inek duruma geçti. Çiftçi Stella'nın üzerinde az önce Ali Mehdi Altın olmadan kullarına yaklaştırılıyordu. Yarışın favori ismi bir numaralı Persona Non Grata. %24'lük oynanma oranıyla ilk sırada, son iki yarışında ikincilik elde etti. 61 kiloluk skelet taşıyor. Özcan Yıldırım'la start alacak. Persona Non Grata %16 oynanma oranıyla La Puerta ikinci sırada. Native Count temsilcisi Kırerkek Safkan. Bu yılki dördüncü yarışı kariyerinin ise beşinci yarışı olacak. Son iki yarışında üçüncü oldu. La Puerta %14'lük oynanma oranıyla üçüncü sırada. Speedy Winner var. Son yarışında beşinci oldu. Diğer katıldığı üç koşuda dokuzuncu, dördüncü ve üçüncü olmuştu. Speedy Winner. Parmigiano dördüncü sıradan şans verilen isim. Son yarışını dördüncü olarak tamamladı. Yine uzun aradan sonra koşuya katılacak olan isimler var. Biri Eternal Storm, 141 günlük aranın ardından katılacak yarışa. Mambaramo 145 günlük ara verdi. Rainbow Glow ise 273 günlük aranın ardından bu mücadeleye katılacak. Mamdani ilk kez kum pistte yarışacak. Bir kez çim pistte koştu, tabela dışında kaldı. Creative 4 kez start aldı, bir dördüncülüğü var. Warprince 2 kez koştu, tabela dışında kaldı. You Are Big son yarışını dördüncü olarak tamamladı. 37 gün önce start almıştı. Çiftçi Stella 29 günlük bir ara verdi. Son yarışında çim pistte koştu. İstediği neticeyi elde edemedi. Tabela dışında kaldı. Sen Gül de bu yılki 3. yarışına çıkacak. Bu yıl koştuğu bir yarışta 3. olmuştu. 16 numaralı Manekineko. Baksa yakın olan Safkan son yarışında Kocaeli'de start aldı ve 4.lük elde etti. Manekineko Bodymeister temsilcisi Doğru Dijital The Start kullanacak. 18 numaralı kulları kullanıyor şimdi. Maneki Neko Hüseyin Şimşek'le mücadele edecek. Rainbow Glow bir kez start aldı, tabela dışında kaldı. Nimet ablam iki kez koştu, tabela dışındaydı iki yarışında. Yine Mamberamo ikinci yarışına çıkacak, start aldı tek yarışta.
1: .97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Yarışın başlaması yine zaman alacak gibi görünüyor. O yüzden ben de sizleri daha fazla bekletmemek adına döndüm. Çünkü daha konuşacağımız maçlar vardı. Söz vermiştik. Evet, Brezilya Norveç'le devam edelim. Yarın saatler 23'ü gösterdi. Daha doğrusu bir sonraki gün saatler 23'ü gösterdiğinde başlayacak mücadele. Ve Brezilya Norveç müsabakasında benim beklentim Brezilya'nın burada turu geçmesinden yana. Brezilya'ya verilen oran da güzel, yani kazanır oranı. Ama burada golün maç olma ihtimali de var. Onu da bir kenara koyalım. Yani bence karşılıklı gol var, en güzel tercih olur burada. İki takımın da gol atması beklenebilir. Hem Brezilya'nın hem Norveç'in. Çünkü dedim ya, savunmalarında iki takımın da aslında hücum hattı çok kuvvetli ama savunmalarında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Diğer tarafta Meksika İngiltere Dünya Kupası'nda. Meksika ev sahibi, İngiltere ile oynuyor. İngiltere aslında ben burada Meksika'nın çok daha avantajlı olduğunu düşünenlerdenim bu arada, onu söyleyeyim. Ama İngiltere'de tam bir turnuva takımı biliyorsunuz. Son maçında Demokratik Kongo'ya karşı çok zor anlar yaşasalar da kazanarak oradan çıkmayı başardılar. İngiltere en son Ekvador'u 2-0 mağlup, düzeltiyorum, Meksika en son Ekvador'u 2-0 mağlup etmişti. Ben burada da dediğim gibi çok böyle aradayım. İki takımın da gol bulması burada da ince yine bence beklenebilir. Diyelim, yarış başlamak üzereymiş. Hemen şimdi yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: 30 çift 0 97 Uğur Böcek.

0: Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 3 numaralı Speedy Winner, onun 1 boy gerisinde 6 numaralı War Prince, yarım boy kadar geride 16 numaralı Maneki Neko, 1 boy kadar geride 13 numaralı Eternal Storm ilerliyor. 2 boy kadar geride 18 numaralı Nimet ablam var. Onun yarım boy kadar gerisinde Dublin Dream, 1 boy kadar geride 14 numaralı Gülfem Hatun sırasıyla. Taylar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 3 numaralı La Puerta'da, ikincilikte 2 numaralı Creative var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Sengül de hemen dışında. 7 numaralı Yuarbik ortada, 8 numaralı Çiftçi Stella sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı La Puerta yarış lideri, fark 2 boy kadar dıştan şimdi ikinciliğe. 7 numaralı Yuarbik hamle yaptı. Onun dışından 19 numaralı Parmigiano'nun daha geriden 1 numaralı Persona Non Grata'nın atakları var. Pistin ortasında 4 boy farkla 3 numaralı La Puerta yarış lideri ikincilik. 19 numaralı Parmigiano var, araya azaltmaya çalışıyor ama fark 4-5 boy kadar. 3 numaralı La Puerta lider, Parmigiano gelse de 3 numaralı La Puerta kazanıyor. 19 numaralı Parmigiano ikinci oldu, 1 numaralı Persona Non Grata üçüncü, 5 numaralı Speedy Winner dördüncü oldu, 7 numaralı Yuarbik de yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı La Puerta Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Hemen ardından yarışın tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Beşiktaş Clermont forması giyen İlhan Fakılı'nın transfer görüşmelerini tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı. İlhan Fakılı Fransa Lig 2'de Clermont forması giyiyor sevgili dinleyiciler ve U21 milli takımında da forma giyen bir isim. Geçtiğimiz sezon 34 maçta 4 gol 3 asistlik bir performansla sahada kaldığını da belirtmek isterim. Beşiktaş tabi özellikle bu konuda sadece Beşiktaş değil birçok takımımızın da Avrupa'da forma giyen gurbetçi futbolculara, genç futbolculara yöneleceğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Demiştik ki ya çünkü orada yerli oyuncu sayısını artırmak gerekiyor. Bu nedenle demiştik. Sol kanat oyuncusu İlhan, bakalım nasıl faydalı olacak mı Beşiktaş'a? Şartlar ne olacak? Bunları da göreceğiz. Biraz tabii gelecek vaat eden bir oyuncu olarak da düşünülüyor İlhan Fakılı. Kaldığımız yere geri dönelim mi hemen hızlıca? Ne demiştik? Meksika-İngiltere maçını konuşuyorduk. Meksika-İngiltere maçında ben yine her iki takımın gol bulmasını bekliyorum dediğim gibi. Meksika'nın turu geçme ihtimalini İngiltere'den daha kuvvetli görüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani benim beklentim Meksika burada turu geçer yönünde. Portekiz-İspanya son 16'nın en zor maçı. Yani İspanya'nın burada daha avantajlı olduğu düşüncesindeyim ama Portekiz'in de çok önemli oyunculara sahip olması nedeniyle bir sürpriz yapıp yapamayacağı konusunda da çok emin değilim. Yine de ben şansımı İspanya'dan yana kullanacağım. Ben İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. Bu karşılaşmayı da gollü bekliyorum bu arada. 2,5 gol üst bu karşılaşmada bence kazandırır diyelim. Amerika-Belçika. Belçika'nın oynadığı oyunu çok beğenmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda Amerika'nın da ev sahibi olma avantajıyla çok önde olduğu çok önde olmasa da kazanabileceği düşüncesindeyim. Tabii Balogun'un cezalı olması nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak olması bence bir eksik olacaktır Amerika adına. Burada ben Amerika'nın turu geçebileceğini düşünsem de daha çok şöyle bir tercih yapacağım. Her iki takım da gol atar. Yani maç böyle eğer kazanacaksa biri her iki takımın da golleriyle tamamlanır diye düşünüyorum. Arjantin-Mısır mücadelesi var. Burada Arjantin'i tek geçiyorum. Hiç tartışmasız Mısır çok zor kazandı biliyorsunuz. Hatta bence hiç iyi oynamayarak kazandı. Ben çok daha rahat bir galibiyetini beklerken Mısır'ın Mısır Avustralya karşısında ezildi bayağı. Arjantin karşısında hiç varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bence Arjantin burada turu geçecektir. Oran çok düşük. Burada oranı yükseltmek adına işte Messi golleriyle bezenmiş bazı tercihler yapılabilir özel bahislerde. Yine erken gol ilk 30 dakika denenebilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ve İsviçre-Kolombiya. Yani İsviçre de bence bu Dünya Kupası'nın en önemli takımlarından biri. Kompakt futbolu, takım oyununu sahaya yansıtmayı öne çıkaran bir takım. Manzambi, bence yine Embolo gibi isimler de bu turnuvada parlayan isimler. İsviçre avantajlı diye düşünüyorum. Ama Kolombiya'da özellikle fizik kalitesi de çok yüksek bir takım. Burada yine ben karşılıklı gollere gideceğim. Bence iki takım da gol bulur. Turu geçen takım bence biraz daha yakın olan Kolombiya olur. Ben Kolombiya'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum turu geçmeye. Yani Güney Amerika'dan da bir takım şuraya sıkıştırmış olalım dedik. Kolombiya, Brezilya belki olabilir işte ama o Brezilya-Norveç maçı da çok zor olacak. Meksika yine benim tercihlerimden. Bakalım bekleyip görelim ama son dörde yani şimdi son sekize kalacak takımları konuştuk ya. Son dörde ise ben bir tarafta İspanya'yı bekliyorum. İspanya kiminle birlikte gelebilir buraya? Onu da hemen şöyle bir bakalım. İspanya gelir. Buradan diğer takım hangisi olur diye baktım da sanki diğer takım da Fas olurmuş gibi görünüyor. Ve diğer tarafa bakalım. Arjantin Brezilya ikilisi de gelebilir şeye. Yarı finale. Ya bir tarafta Arjantin Brezilya, bir tarafta Fransa İspanya. Düzeltiyorum. İspanya Fas dedim ya, düzeltiyorum. Bence Fransa İspanya gelebilir yarı finale. Ve öyle olursa da işte Fransa Arjantin, Fransa Brezilya finali izleyebiliriz gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz bilemem ama. Vedat abi Ajax maçı için teşekkür ederim demiş. Rica ederim, hiç önemi yok. Sevgili Ufuk Tüzün yazmış. Ben orada Panathinaikos tarafındaydım biliyorsunuz. Yani dedim ki özellikle Ajax karşısında Panathinaikos daha iyi oynar. Ama golli bir maç olma ihtimali çok yüksek olduğundan ve 2.5 gol üstün gelebileceğinden bahsetmiştim. İlk 45'te gelmiş 2.5 üst. Evet, böyle kibar bir teşekkür de gelmiş oldu sağ olsun. Finlandiya'da Jaro 2, Ilves Tamper 1, Saineoki 3, TPS Turku 1 ve VPS 2-0 önde ilk yarı bitti Mariham karşısında. Bunu da hatırlarsanız ilk yarı daha doğrusu 1.5 üst, 2.5 üst ve 1 gibi VPS'nin kazanacağı yönünde tahminimi söylemiştim. Hepsi güzel gidiyor şu ana kadar. Yani bu program içerisinde söylediğimiz tahminlerin hepsi çok güzel gidiyor. Gerçekten bu da hoşuma gitti. Ben bunları dedim ya, program içerisinde veriyorum size ama haftanın sadece bir günü, cumartesi günleri buradayım. Eğer haftanın 7 günü siz bu kuponları görmek isterseniz, hem benim hem sevgili Görkem Tezer'in kuponlarını görmek isterseniz çok basit yapmanız gereken, biz kuponları Uğur Böceği iddia ile paylaşıyoruz. Uğur Böceği iddia ise sizlere gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Önce iddia.com üyeliği gerçekleştirmeniz gerekiyor. İddia.com'a üye olurken bir bayi soruluyor size. Bayinizi seçiyorsunuz. 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodudur. 30.097 Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a bayiliğinizi gerçekleştirdiğinizin hemen ardından Uğur Böceği'ne ben bayiliği, üyeliği gerçekleştirdim. Kuponları bana gönderir misiniz? Yazmanız yeterli. Burada tabii numarayı da hatırlatalım hemen. 0540-300-0097 0540-300-0097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarasıdır. Buraya yazdığınızda onlar size her gün kuponları cep telefonunuza gönderiyorlar. Cepte kupon uygulaması bu. Yani cep telefonunuza mesaj olarak gelecek. Hiç uğraşmayacaksınız. Böylelikle tüm kuponlarımızı görüp içlerinden seçip oynayabilirsiniz. Ya da siz kendi düşüncelerinizle bizim kuponlarımızı birleştirip oynayabilirsiniz. Yani bir şekilde kuponlara ulaşmak her gün, haftanın 7 günü mümkün sizin adınıza, bunu söyleyelim. Böylelikle programda artık son bölümüne gelmiş olduk sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yine yalnız bırakmadınız beni. Bugün birçok mesaj geldi sizlerden. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Yeni mesaj var mı? Yok. Tamam. O zaman onu da tamamlamış olalım. Birazdan sevgili Caner Aydaş burada olacak ve yayına devam edecek sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu gece yanımda olduğunuz için dediğim gibi. Yeniden karşınıza salı akşamı çıkacağım 20.30'da. Görüşünceye dek mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: 0530-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: otobüs.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
1: Radyo Spor.
8: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Caner Aydaş. Bugün Kupa'da saat 20'de Kanada Fas ile çeyrek final, daha doğrusu son 16'nın ilk mücadelesine çıkacak. Evet, Kupa'nın iddialı ekiplerinden Fransa saat 20:00'da Paraguay karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak yine. Kupa'da son 32 turun son maçlarında dün Arjantin uzatmalara giden mücadelede Yeşilburun Adaları'nı 120 artılarda attığı golle 3-2 mağlup edip son 16'ya kaldı. Ve Kolombiya gerçekten iyi bir futbol oynuyor. Ghana karşısında zor da olsa 1-0 kazanmayı başardı ve son 16 turuna yükseldi sevgili dinleyiciler. Son 16 turunda Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Arjantin, Mısır ve İsviçre, Kolombiya maçları oynanacak. Kupa'dan haberlerle karşınızda olduk.

0: Evet. Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 7. koşuda 7 numarada Three Leather koşmayacak. 13 numarada Tibolio Bene hazırlığa başladı. 97 günlük aranın ardından bu koşuya katılıyor. Son yarışında İzmir'de Çimpis'te start almıştı. Grup yarışta tabelaya girememişti. 5 numarada Freydas şimdi box'a yakın. Freydas son yarışını kazandı. O da 2 aylık ara verdi. Freydas da box içinde hazır. Yarışın favorisi 4 numaralı Ocak Oluş'a. İlk yarışını kazandı, ikinci yarışında dördüncü oldu. Son yarışını bir kez daha kazandı. 3 koşuda 2 birincilik elde etti bugün. Yarış aşamanın dördüncü yarışına çıkıyor. 9 numaralı Last Force hazırlandı. The Start kullanacak iki isimden biri, diğeri Fireblade. O da son yarışında ikinci oldu. Mystic Strike son startında tabelaya giremedi. Queen Tuana 5 kez start aldı daha önce. Birini kazandı. Smyrna Power 27 günlük ara verdi katıldığı son yarışı. 6. tamamladı. Brave Khan son startında tabela dışında kalırken Magic Bank son 2 yarışında tabelaya giremedi. Run My Red 144 günlük aranın ardından bu koşuya katılacak. Apprentice Çağlar Taşçı ile mücadele edecek Run My Red. Son yarışları Antalya pistindeydi. Antalya sentetik pistinde start aldı. Son 2 yarışını 4. olarak tamamladı. Tebligat 7 gün önce koştu kum pistte ve 5. oldu. 12 numarada Tebligat. Last Force'un hazırlığı devam ediyor. Nur Badem son yarışını 2. tamamladı. Bir önceki yarışını kazanmıştı. Nevzat Avcı ile start alacak. My Boy Charlie temsilcisi, yine Curie'si de yine My Boy Charlie temsilcilerinden biri. Last Horse yerini aldı. Sontay 10 numarada Fireblade. 10 numarada Fireblade de kulvarına yakın ve o da yerini almak üzere. On numarada Fireblade de starttaki yerini aldı. Tyler Hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2,5 boy geriye düştü. 12 numaralı Tebligat ve 2 numaralı Magic Bank.

0: Önde kalabalık liderlik mücadelesi var. Orta kulvardan Ocakoğlu, Şah dış kulvardan Last Force geldi şimdi. Last Force liderliği aldı. 4 numaralı Ocakoğlu Şah ikincilikte. 2 boy geride 3.lükte 7 numaralı Queen Tuana var. Yarım boy geride 1 numaralı Brave Khan onun yarım boy gerisinde. 10 numaralı Fireblade ilerliyor. 1 boy geride 6 numaralı Mystic Strike var. Onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Freydis ilerlerken. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride Tivolio Bene ilerliyor. Yarım boy kadar geride. 8 numaralı Smyrna Power var. Bariyer dibinde 3 numaralı Nurbadem. Onun yarım boy dışında 2 numaralı Magic Bank 5 boy kadar geride 12 numaralı Tebligat grubun son sırasında 11 numaralı Run My Red var. Son 600 metreye giriliyor. Liderlik 9 numaralı Last Force'da farkı 4 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Ocakoğlu Şah var. 2 boy kadar geriden atağa kalkan 10 numaralı Fireblade. İçeride ise 7 numaralı Queen Tuana var. Son 400 metreye giriliyor. 9 numaralı Last Force lider. Fark 2.5 boy kadar. Orta kulvardan 4 numaralı Ocakoğlu Şah. Onun dışında 10 numaralı Fireblade'in ataklarıyla son 200 metreye girilmek üzere 9 numaralı Last Force yarış lideri ortadan 4 numaralı Ocakoğlu Şah geriden Fireblade atak yapmaya çalışıyor. Fark 4 boya kadar çıktı yeniden. 9 numaralı Last Force yarış lideri ikincilik mücadelesi var geride. Last Force kazanıyor. 4 numaralı Ocakoğlu Şah ikinci. 10 numaralı Fireblade üçüncü. 13 numaralı Tivolio Bene dördüncü olurken 3 numaralı Nur Badem de yarışı 5. olarak tamamladı. 9 numaralı Last Force Alican İnci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Kupa günlüğüyle kısa bir, daha doğrusu kupadan haberlerle kısa bir süre birlikte olduk. Sonrasında yarış ve tekrar birliklerimiz devam ediyor. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattı 0538-052-1487. Buradan soru, görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Kimler beni dinliyor? Bir artı bir yapsınlar. Sonrasında üzerine konuşacağız konuları. WhatsApp hattımızdan bir yazsın bakalım. Kimler şu anda radyosunun başında ya da yolda ve Radyo Spor Açık. Kim varsa artı bir istiyorum. Sonrasında üzerine konuşacağız. Evet, dün Arjantin Yeşil Burun Adaları'nı uykusuz bıraktılar bizi. Messi'den dolayı tabii ki uykusuz kaldık. Kendisi de öldü zaten. Yani maşallah 120 dakika oynadı. Maçın son düdüğünde Messi'nin yüz ifadesini görmüşsünüzdür. Başlayacağım sizin futbolunuza falan diye yani. Arjantin takımına herhalde sitem eder şekildeydi ama 3-2 kazanmayı başardılar. Öncelikle hani Arjantin'i tabii ki tebrik ediyorum ama Arjantin'e geçmeden önce Yeşilburun Adaları'nı bir tebrik edelim. Yani 650 bin nüfusluk, 600 bin nüfuslu bir bizim İstanbul'un bir ilçesinden daha küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Oyuncuların neredeyse %80'i %90'ı başka ülkelerde doğan göçmen çocukları ve bir şekilde kendi ülkelerini tercih ettiler. Ve hani bu maçı da mağlubiyet olarak saymazsak neredeyse Arjantin, İspanya, Uruguay gibi takımlara yenilmediler. Gerçekten canlı gönülden tebrik ediyorum bu kadar yürekli oynadıkları için. Birilerine de örnek olur diye düşünüyorum dünyadaki diğer ülkelere. Gerçekten müthiş oynadılar diyemem, muhteşem oynadılar diyemem ama ellerinden ne geliyorsa yetenekleri ölçüsünde her şeyi yapmaya çalıştılar. Gerçekten takdir hak ettiler. Bazen iyiye iyi demek lazım. Memleketimizin genel problemi, kimse böyle demiyor ama Yeşilburun Adaları'nı tebrik ediyorum. Bu kadar mütevazi bir takımın, ya takımın en iyi oyuncularından bir tanesi TFF2'de Iğdır futbol kulübünde oynuyor. Mendez'den bahsediyorum. Yani çok böyle elit oyuncuları olmamasına rağmen yine de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gerçekten tebrik ediyorum. Arjantin'de tabii Messi yine gollerine devam etti. Daha doğrusu golüne devam etti. 8 gole çıktı değil mi? 8 mi oldu? Evet, 8 olması gerekiyor. Ve Mbappe'nin önünde devam ediyor. Gol krallarına evet.

0: Beni dinleyenler artı bir olarak yazsınlar. Birazdan sizlerle bir şey konuşacağım. Bakalım kimler var şu anda. Kolombiya Gana'yı ki bu mücadelede ben iddia açısından çok güzel bir şey yakalamıştım. Bunu da sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz Başaran İddia sponsorluğunda bu program hazırlanıyor ve biz de kuponlarımızı sadece Başaran İddia'da veriyoruz. Kolombiya maç boyunca 17 şut çeker. 1.71 orandı geldi. 19 çeker. Pardon, 15 çeker. 1.70'ti sanırım. 19, 17 çeker, 19 çeker, 21 şut çeker ve 23 şut çeker. En son 19 çekerin oranı 3.40'tı, öyle hatırlıyorum. 17 çekerin oranı 2.50 falan da hepsini oynadım ve 3'ü geldi. Başaran iddiada oynadık. Biliyorsunuz başaran iddiaya ulaşmak için yapmanız gereken çok basit. Türkiye'nin büyük iddia fenomenleri orada. Ben de dahil olmak üzere. Dünya Kupası'nda da şov yapıyoruz. Bunu daha defaten söyledim zaten. Ücretsiz WhatsApp grubumuz var. 0531 618 1631. 0531 618 1631. Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattına merhaba diyebilirsiniz. Caner Aydaş vasıtasıyla geliyorum ya da Caydaş 1978 vasıtasıyla katılıyorum. Gruba alır mısınız demeniz yeterli olacaktır. James Gis, Analiz Bankocu, Rayman ve bendeniz Caner Aydaş yani Caydaş 1978 sadece Başaran iddiada sizleri de bekliyoruz. Diyelim kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: -314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet bekliyorum. 0538 052 1487 artı 1 mesajlarınızı kimler bizimle bizlerle şu anda bizi dinliyor yolda işte evinde artık neredeyse başka bir yerde olabilir. Kimler dinliyor merak ediyorum. Bir yazın bakalım. Evet dün Messi gerçekten iyi mücadele etti. Özellikle Arjantin'in belki çok ciddi bir momentum eksikliği yaşadığı mücadelede oyunun geniş alanlara belki açıldı ve Arjantin'in de zaman zaman zorlandığı mücadelede kazanmayı başardı ve son 16'ya kaldı. Birazdan son 16 maçlarında konuşacağız. Neden? Çünkü son 32'de hani bir Paraguay beni yanılttı. Onun haricinde neredeyse tahmin ettiğim bütün takımlar üst tura yükseldi. Böyle bir tahminim vardı. Amerika, Belçika, Arjantin, Mısır, İsviçre, Kolombiya, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya. Portekiz maçında Hırvatistan karşısında Portekiz zorlanır. Yani Hırvatistan da geçebilir dedik. Zaten zar zor kazandılar. Paraguay maçı sürpriz oldu. Almanya'nın elenmesini beklemiyordum. Fransa zaten beklediğim bir elemeydi. Fas'ı yine bekliyordum. Kanada benim için sürpriz olmadı. Yani şu anda aslında Hollanda kime elendi? Şöyle bakıyorum. Fas'a. Hayır. Orada Fas demiştim zaten. Vedat abi soruyor ama ben Fas demiştim. Fas eler Hollanda'yı demiştim. Hatta burada bir dinleyicimiz şey demişti. Abi favori Hollanda falan dedik. Niye böyle bir şey yaptın falan diye. Böyle bir kehanette bulunmuştuk kendi açımızdan ama başarılı da oldu. Bakalım birazdan son 16'yı da değerlendiririz. Çengelköy'den Vedat Bey buradayız demiş. Peki sevgilerimi iletiyorum. Selamlar Vestel çalışanlarına olarak radyonun başında araçlarda sizi dinliyoruz demiş. Peki biz de buradan selamlarımızı sevgilerimizi iletelim size. Sevgili Özkan Başköy. Özkan Bey'e hangi şehirdesiniz Özkan Bey onu da yazarsanız Manisa'da mısınız? Kocaeli'den selamlar buradayız sizleri yalnız bırakır mıyız demiş iyi yayınlar. Kim yazmış sevgili Aziz Diren. Aziz Bey'e de selamlar sevgiler. Ve tabii ki Vancouver'dan sevgili Tarık abi yine Tarık Yücesoy bir değil 100 olsun demiş. Tarık abi güzel de. Tarık abi çok güler yüzlü bir insansın. Umarım o gülen yüzünüz hiç solmaz ve hep de böyle kalırsınız. Her yayınımıza da sağ olsun destek oluyor sevgili Tarık Yücesoy. Vancouver'dan, Kanada'dan yazıyor ve ama çok da güler yüzlü bir abimiz. Merhaba Caner Bey, sizin gibi elit bir iddiacı Radyo Spor'un yaptığı oyunda sonuncu sırada olması şaşırtıcı, sevgiler saygılar demiş. Ben şöyle, kim yazmış bunu? Erol Bahçıvan. Sevgili Erol Bey, ben ikinci gün sonra maalesef odağımı kaybettim. Sonra tahmin vermeyi unuttum. Yaklaşık bir 4-5 gün. Öyle olunca da bir daha vermedim. Yani maalesef böyle bir durum oldu. Yoksa öyle bir şey yoktu. İlk 15'teydim ama unuttum. Böyle bir şey oldu. Bunu söyleyeyim. Evet Erol Bey yazmış. Ha bak Erol Bey bu arada uygulamanın linkini yollar mısınız bize? Biz linkini de kaybettik. Çünkü ben sildim uygulamayı. Neden sildiğimi de söyleyeyim. Çünkü 4-5 gün biraz sağlık problemleri vardı çoluğun çocuğun. O yüzden onlarla uğraştık. Aa bir baktım tahminler gitmiş. Gidince de bir anda zaten şey gidiyor. Olmuyor. Hani çok adaletli bir şey olmayacak. Herkes sizden 10 maç daha fazla tahmin etmiş oluyor. Öyle olunca da ben de vazgeçtim bir daha tahmin yapmaktan. Erol Bey yazarsanız sevinirim o uygulamayı bizi. Peki kim buradaymış? Sevgili Hasan Bey yine bizlerle beraber. Canım yeğenim kolay gelsin yeğenim bu arada. Aygün abi bana böyle hitap ediyor. Mbappe rakip sahada faul alır oranı 6. Rakip ceza sahasında olmalı Aygün abi o. Rakip sahada olmaz o. Bir daha bak abi. Gerekse fotoğrafını çek. Hani biliyorsun yakınlaştırabilirsen eğer ben öyle yapıyorum abi. Artık gözler görmüyor. Okuyacağım şey evet yani penaltı alması gerekiyor. O yüzden 6. Ama mesela orada Mbappe offside'a düşer falan bahisleri var. Onun için bekleyin. Size şimdi güzel bir bahis vereceğim. Gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden dedim ki artı birler yazsın. Evet. Mbappe bir gol atar Fransa kazanır 1.73 ama ben 1.73 oran vermem biliyorsunuz genelde 2 ve üzeri oran veririm ama Vedat Bey'in önerisi bu güzel bir öneri. Size ilerleyen dakikalarda 2'nin üzerinde böyle çok güzel bir bahis vereceğim hazır şu anda fırından çıkardım hazır ama önce saat 20'deki maça odaklanıyoruz. Ne zaman bunu bahsi vereceğim? Bu arada yine birbirinden farklı bahisleri de Başaran İddia'da paylaştım. WhatsApp grubunda az önce bahsetmiştim. Onlara girip görebilirsiniz. Ücretsiz bir grup. Numarasını hatta tekrarlayayım. Eğer yazacak olanlar varsa, ilgisini çekecek olan varsa az önce de bahsettim. Türkiye'nin en iddialı fenomenleri orada 0531-618-1631. 0531-618-1631 nolu Başaran kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Birazdan Kanada Fas mücadelesiyle alakalı kazanmasını beklediğim bir önerim olacak. Hatta iki önerim olacak. Birini sizlere birini Başaran WhatsApp grubuna sakladım. Yani sevgili Aydın abi Mbappe rakip ceza sahasında faul olur. Yani penaltı kazanır oranı 6. İstersen deneyebilirsin. Caner abi hoş geldin. İyi programlar. Trabzonspor'un yeni transferinin attığı gol muhteşemdi. Abi çocuk bir tane de kaçırdı eğer. O da gol olsaydı gecenin yıldızı olurdu gerçekten. Beylikdüzü Park Marmara.

Spiker öyle bir bağırdı ki Cabral'ın golüne, hani muhteşem bir gol falan, böyle ne oluyor ya falan dedim böyle. Bir döndüm. Yani golün tekrarını da çok şükür bir 10 dakika sonra değil ama 2 dakika, 1 dakika sonra falan verdiler. Hadi golü verin diyorum. Yani kaçırdım o sırada golü. Ama muhteşem bir gol Cabral'ın. Umarım bu sene ülkemizde Sidney Lopez Cabral muhteşem ötesi bir gol attı gerçekten. Bu sene de Türkiye'de umarım güzel gollere imza atar. Ama dediğim gibi orada belki Trabzonspor taraftarı endişelenmiştir. Bir gol daha atsa, bir de şeyi leselerdi, Yeşilburun Adaları, Arjantin'e leselerdi. Herhalde bu kupanın sportif gerçekliği ortadan kalkabilirdi. Ve Cabral'ı da gönderebilirlerdi başka şeye. Belki de istememiş olabilirler. Abi Yalçın abi de çalışıyor. Muhtemelen dinliyordur diyor. Evet, muhtemelen dinliyordur. Dinliyorsa o da yazar diye tahmin ediyorum. Bugün dinlemiyordur. Dinlenme günü olabilir Yalçın abinin. Biraz yaşlı olması gerekli. Yalçın abi, sevgilerimi iletiyorum abi. İyi akşamlar, ben İzmir'den Serdar Bolu. Kardeşim ben her zaman dinlerim. Ne demiş? Kusura bakma seni dedim çünkü sizi ailem gibi görüyorum. Valla ben de sizleri ailem gibi görüyorum, inanın bana. Ve fikirlerim benim için önemli. Sizlerin de düşünceleri her zaman için benim için önemli. Küfür, hakaret, başka insanların hakkına, hukukuna girmeyecek. Hani böyle şeyler olmadığı sürece hepinizin yazdığı mesajları okumaya çalışıyorum. Mümkün mertebe hiç kimsenin mesajını kaçırmamaya çalışıyorum. Bazen sizlerle sohbet ediyoruz. Hatta birçok zaman sohbet ediyoruz. Teşekkür ederim sevgili Serdar Bey. Ben de İzmir'e kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisi İzmir. İzmir insanı da benim için öyledir. Çok kıymetli bir arkadaşlarım var, dostlarım var, dinleyicilerimiz var. İstanbul Sarıyer'den selamlar. Özkan Başköy. Özkan Bey, buralardaysanız gelin bir kahvemizi için, ya madem Sarıyer'desiniz, buradasınız. Gelin şöyle bir kahvemizi içelim, bir tanışalım yani. Vedat abi buradaymış, Özkan Bey. Bizi dinliyormuş. Vedat Bey diyor ki gelsin buraya, kahveleri ben yapacağım. Bu arada sevgili Özkan Bey, ben 7 yıldır buradayım. Daha henüz Vedat Parlak'ın herhangi bir kahve, çay ikram ettiğini görmedim. Ama siz gelirseniz size özellikle kahve ısmarlayacakmış. Bilginiz olsun. Onu evet, geçen hafta getirmişti, pardon, onu şey yapmayayım. Yani geçen hafta getirmişti, doğru. Hakkını yemeyeyim şimdi. Yani yaklaşık 7 yıl sonra ilk kez geçen hafta getirdi. Ben de sağ olsun çok minnettar kaldım. Yayındayken getirdi. O daha güzel oluyor. Çünkü siz kalkıp alamıyorsunuz. O anda belki böyle ağzınız gözünüz yapılıyor. Özellikle ağzınız kuruyor vesaire. Bir tane doktorumuz söylemişti. Hatta buradan dinleyicimiz, bu arada doktor dinleyicimiz varsa hak verebilir. Yazarsa sevinirim. Böyle ılık su al ve yavaş yavaş yudum yudum içersen demişti. Boğazın çok kurumaz. Ben de ona biraz uyumaya çalışıyordum. Vedat abi de geçen hafta bana destek oldu. Bekliyorum Özkan Bey. Buralardaysanız, zaten biz de Hacı Osman'dayız biliyorsunuz. Size çok yakınız. Öyle tahmin ediyorum. Saran Holding yazarsanız gelin bir kahve içelim reklam arasında. Giresun'dan Korkut Bey. Selamlar sevgiler, buradayız efendim demiş. Bizden selamlar sevgiler Korkut Bey'e de. Abi umarım sağlığın yerindedir sevgili Korkut abi. Bir ara böyle bir problem vardı Korkut abinin, ama inşallah iyidir. Uzun bir süredir görüşmüyorduk, yazmıyordu daha doğrusu. Umarım sağlığınız yerindedir, ama unutmadım sizi. Hafızam iyidir, her şey sizin için daha iyidir umarım. Caner Bey, iyi yayınlar. Bizim takımın niye Yeşilburun takımı kadar bir mücadele göstermedik? Bir final, Fransa ve Arjantin oynar kupayı. Mbappe alır, Fas bu gece tur atlar penaltılarda. Bursa Aykut. Valla biz neden mücadele edemedik bilmiyorum. Daha buralara çok girmiyorum. Beklerdim ya. Dün Yeşilburun'u izlerken, Yeşilburun Adaları'nın Arjantin'le mücadelesini izlerken futbolun doğrularını ne kadar İyi yapıldığını herhalde sizler de görmüşsünüzdür. Takımına göre oyun, takımın momentumuna göre geride ya da ileride kendini konumlandırma, savunma ya da hücumda alanı genişletme, enine boyuna doğru paslar, pas kaybı yapmama,

0: Bunu yeşil burun muhteşem yaptı demiyorum ama kendi gücü ölçüsünde elinden gelen her şeyi yaptı. Yani dün yeşil burun adaları aslında futbolda imkansız diye bir şeyin olmadığını bir şekilde herhalde bize gösterdi. İyi mücadele ederseniz, iyi konsantre olursanız, alanları iyi kapatırsanız, rakiplerinizin eksiklerini ya da yapamadıklarını iyi yaptığı şeyleri engellemeye yönelik yaptığınız çalışmaları saha içinde en doğru konsantrasyonla uygularsanız yenilebilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama rakibin de işini bir o kadar zorlaştırırsınız. Bakınız örnek Şekila dün Arjantin Yeşilburun Adaları. Ve rakibe de çalışmak lazım. Bunu da görmek lazım. Ankara'dan Ebu Bekir Bey yayınlar. Canım Ankara'mıza selamlar. Sevgilerimizi iletelim. Peki şöyle bakıyorum. Evet Aydın abi mesajını yollamış. Bir bakalım ne oynamış. Mbappe rakip ceza sahasında faul alır. Oynamış ona. Peki Başaran İda'dan oynamış sevgili Aydın abi. Fransa Paraguay mücadelesinde Dembele 2 isabetli şut ve 1 gol. O bahsi de gelmiş. Peki. Kuponlu göndermiş. Buyurun bakın demiş. Ama ya Aydın abi demiş ki evet yaşlılık benimkisi abi. Ben az önce söyledim yani özür diliyorum tüm yaşlı dostlarımızdan ama bazen dediğim gibi okuyamadığın durumda hemen kaydedeceksin o seçeneği ya da fotoğrafını çekip sonra büyüteceksin. Biliyorsun artık dokunmatik telefonlar var. Büyütüyorsun. Böylelikle bu tarz hataların da önüne geçmiş oluyorsun. İyi yayınlar. Bu akşam iki maçı da 0-2 oynadım. 14 oran demiş. Kim oynamış? Hemen ona da bir bakalım. Sevgili Durmuş Deniz. Peki. Fena değil Durmuş Bey. 0-2 olabilir. İki maçta olabilir ama ben sanki Fransa maçında daha erken iş çözülebilir diye düşünüyorum. Yani Fransa erken golü bulabilir ama sizin tercihiniz de gayet mantıklı. Çünkü sonuçta Kanada'da, Paraguay'da rakiplerinden daha güçsüz. Yani bu iki takım da favori değil bu mücadelede ve kuvvetle muhtemelen ağır bir savunma yapacaklar öyle tahmin ediyorum. O yüzden mantıklı bir bahis olduğunu düşünüyorum. Merhaba Caner abi nasılsın? İyi yayınlar demiş sevgili Gökhan Demirkol. Evet Gökhan'a da sevgili Gökhan Demirkol'a da selamlar sevgiler. Yaklaşık şöyle tahmin ediyorum 2003, 2023, 23 yıllık eski şirketimden kıymetli bir dostum. Tabii bir süre sonra ayrıldık. Kendisi başka bir şirkete geçti ama ben başladığım işte emekli oldum. Oraya kadar devam ettim yani 20 yıl aralıksız çalıştım. Sevgili Gökhan'la da güzel bir çalışma durumumuz vardı. Geçmiş yıllarda 2000 yılların başında gençlik tabii ama şimdi artık hepimiz malum 40'lı yaşlara geldik ama o hala benden genç tabii ki Gökhan'la da. Gökhan Demirkol'a da sevgilerimi ileteyim. Evet Aydın abi güzel bir resim yollamış. Sahil kenarında karavanını çekmiş. Bizi dinliyor. Peki. Canercim her zaman gibi çok ama çok naziksin. İnsan duygulanıyor. Çok teşekkür ederim demiş. Ailene de mutluluklar senin olsun güzel kardeşim demiş. Çok teşekkürler Korkut abi. Yani şöyle tabii ben kolay kolay unutmam. Eğer bazı şeyleri paylaşıyorsanız hafızam iyidir. Aradan yıllar geçse de önemsediğim şeyleri kolay kolay unutmam. Diyelim evet gelen mesajların hepsini okudum. 0538 052 1487. Şimdi herhalde birazdan yarışa gideceğiz ama yarıştan sonra Kanada Fas mücadelesi ile alakalı güzel bir bahsim var. Bu arada Kanada yine 2 santraforla çıkmış. Bugün Jonathan David var ve Oluwase oyunda yine. Bakalım şey nerede? Larin yedekler arasında 4-2-4 pardon 4-4-2 dizi dişiyle oynuyor. Diğer tarafta 4-2-3-1 Diaz var. Yine Saibari var. Bir yarışa gidelim. Dönüşte iddia tahminini vereceğim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Onun
2: da 5 boy gerisinde. 3 numaralı Color of Light sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. Liderlik 5 numaralı Klein'da, fark 1 boy kadar. 1 numaralı Sally Sun sağrısında Klein'in. 2 boy kadar geride 3.lükte 4 numaralı Junior Başkan var, yarım boy kadar geride içeride. 2 numaralı Can Efe 5 boy kadar geride. 3 numaralı Color of Light sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Yarışın temposunu 5 numaralı Klein belirliyor. Kontrollü takipte 1 numaralı Sally San. 2 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Junior Başkan ilerliyor. Hemen içinde 2 numaralı Can Efe yine 6-7 boy kadar geride grubun son sırasında. 3 numaralı Color of Light var. Son 600 metreye giriliyor. Liderlik 5 numaralı Klein'da. 1 numaralı Sally San baskısını arttırdı. 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Can Efe ortada. 4 numaralı Junior Başkan sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 metreye giriliyor. 5 numaralı Klein yarış lideri, fark 2 boy kadar. Dış kulvardan Selisa'nın, içeriden 2 numaralı Can Efe'nin, ortadan 4 numaralı Junior Başkan'ın atakları var. Son 200 metreye girildi. 5 numaralı Klein pistin biraz dışında lider. Fark yaklaşık 4 boy kadar. Bugün onun için kazanmaktan başka yol yok gibi koşuyor. Alkışları da arkasına oluyor, alıyor ve kazanıyor. Bir numaralı Selisan son ataklarıyla yine ikinci oldu. Koşudan üçüncü olarak ayrılan isim 2 numaralı Can Efe. Dördüncü 4 numaralı Junior Başkan. Beşinci ise 3 numaralı Color of Light oluyor. Hasret kaldığı birinciliğe ulaşıyor 5 numaralı Klein. Turgut Koyuncuoğlu koşusunu Özcan Yıldırım'la kazanıyor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
7: 40 derece bir sıcak düşünün. 1954'teyiz. Dünya Kupası'nda. Ve çok önemli bir karşılaşma. Neden? Ev sahibi İsviçre, Avusturya karşısında. 40 derecede tribünler tıklım tıklım dolu. İsviçre fırtına gibi başlıyor maça. Ve bir anda 3-0 öne geçiyor. Daha sonra karşılıklı gollere cevaplar var. İnsanlar inanamıyorlar. Adeta bir voleybol maçı var. Futbol değil. Ve tam 12 gol atılıyor. İsviçre 7-5 kaybediyor bu karşılaşmayı. Kazanan Avusturya. Büyük bir sevinç yaşıyorlar ama o yıllarda tabii kimsenin aklına gelmiyor. Bugüne kadar bir 90 dakika içinde tam 12 gol atılan Dünya Kupası maçı olmadı. Sadece kadınlarda Amerika'nın 13-0'lık galibiyeti var. Ama Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 gol atılan başka bir maç yok.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
6: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Tabii 22.30 hafta içi yapınca bir anda hafta sonu saatler karışabiliyor. Kusura bakmayın diyelim. Evet, birazdan başlayacak Kanada-Fas mücadelesi. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum ama bir taraftan da aslında keyifsiz olabilir diyebiliriz. Kanada biliyorsunuz Bosna Hersek, Katar ve İsviçre ile aynı gruptaydı. Ve Bosna Hersek de 1-1 berabere kaldı. Sonrasında Katar'ı 6-0 mağlup etmeyi başardı. Burada Katar'ın 9 kişi kaldığını söyleyelim. İsviçre'ye de 2-1 mağlup oldu ve gruptan çıkmayı başardı. Sonrasında Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ki hatırlarsanız bu maç öncesinde de yine söylemiştim. Güney Afrika benim çok tuttuğum bir takım değil.

özellikle final anlarını yapamayan klasik bir Afrika takımı yine benzer bir oyun vardı ve 90 artılarda attıkları golle kazanmayı başardılar. Şimdi de Fas'ta oynayacaklar. Tabii ki ev sahibi ülkelerden birisi olması dolayısıyla hani burada elenmek istemeyeceklerdir. Ama tabii ki karşılarında da güçlü Fas var. Neden güçlü diyorum? Çünkü onlar evet belki baktığınız zaman işte bir Kuzey Afrika takımı gibi gözüküyor ama gerçekten iyi bir kadrosu var. Onu söyleyelim. Afrika elemelerinde biliyorsunuz hiç yenilmediler. Bütün maçlarını kazandılar. Ve 32 maç sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam 32 resmi maçtır. Fas milli takımının bileği bükülmüyor. Muazzam gidiyorlar. Tabii böyle devam eder mi bilmiyorum ama şu ana kadar iyi geldiklerini söyleyebiliriz. Onlar da biliyorsunuz sadece tabii burası değil. Gruplarda C grubundaydı. Brezilya, İskoçya ve Haiti ile aynı gruptaydı. İlk mücadelede Brezilya karşısında. Bence takımın daha iyi oynayanı bana sorarsanız kimdi? Fas'tı ve yenemediler. Yani böyle bir şanssızlık oldu. Sonrasında İskoçya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardılar. Burada da İskoçya'ya göre yine daha iyi gözüken takımdı Fas milli takımı. Ve son mücadele de Haiti karşısında ilk yarısı 2-2 sona ermişti. 4-2 kazanmayı başardılar ve lider olarak gruptan çıktılar. Ya da ikinci olarak da çıkmış olabilirler. Ben sanki lider olarak hatırlıyorum ama hayır, yok. Averajda Brezilya lider bitirmişti. Tamam, önemli değil. Sonrasında Hollanda mücadelesinde benim en çok dikkatimi çeken konu buydu. Bu arada ben Fas'ın turu geçmesini bekliyordum. Burada dikkatli dinleyicilerimiz, bu işin kolay olmayacağını özellikle söylemiştim. Fas'ın sürpriz yapabileceğini söylemiştim. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim zaten birçoğunuz görmüştür. %70, %30 toplu oynama Fas lehineydi kıymetli dinleyiciler. Yani burada böyle bir garip bir durum vardı. Fas biliyorsunuz Hollanda'nın yıllardır herhalde en büyük nimetlerinden birisi, futbol anlamında söylüyorum, toplu oynamaları. Kolay kolay Hollanda takımları topu size vermez. Ajax'tan bakın, milli takımdan bakın, PSV'den bakın. Belki Feyenoord biraz burada, işte AZ Alkmaar gibi takımlar biraz daha geçiş hücumu deneyebilirler. Yani ikinci bölgeden kaptıkları toplarla ya da oradaki hataları bir şekilde en hızlı şekilde değerlendirmek istiyorlar. Ama diğer takımlar daha çok topla oynarlar, topu severler. Topun, oyunun hakimiyetini kendilerinin belirlemesini isterler. Ve hani Fas burada Hollanda'yı kendi silahıyla vurdu. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Fas bu mücadelede %70'e %30 topla oynadı. Üzerine 11 şut atıp 5 de isabetli şutu var. 801 başarılı pas yaptı. 801. İnanılır gibi değil. Yani gerçekten çok iyi oynadılar Hollanda karşısında. Bence Hollanda sürpriz bir golle öne geçti. Spiker'in zaten hatırlarsanız goldeki anlatımını çok iyi. Gakpo'nun golünde hani Hollanda sürpriz bir şekilde öne geçti, İyi oynamadığı bir mücadelede öne geçti demişti. Doğru. Hollanda'yı 6 şutta tutmayı başardılar ve 2 de isabetli şutu vardı Hollanda'nın. 292 pas yaptı koskoca Hollanda milli takımı. Neden bunu söylüyorum? Orta sahada De Jong var, Gravenberg var biliyorsunuz, Dumfries, işte Van var, Somerville, Gakpo, Broby, Van Dijk. Yani Ake değil mi? Bayağı iyi oyuncuları var Hollanda milli takımının. Ki yedeklerden giren Deron, yine Atalanta'nın oyuncusu Justin Kluivert var. Cobb Miners var. Atalanta'dan yine aynı şekilde Timber. Yani Weghorst sonrasında oyuna girmişti. Kendinden daha üste gözüken bir takımı 90 dakikada, evet belki uzatmada golü buldular ama hak ettikleri bir mücadeleydi. Bence Fas 90 dakikada bu mücadeleyi kazanabilirdi. Sonrasında penaltı atışları sonrasında bence ilahi adalet Fas'ın üst tura çıkmasıydı ve çıkmayı başardılar. Şimdi zor

zorlu bir mücadele olacak. Neden? Çünkü ev sahibi, seyirci avantajı Kanada'da yana olabilir. Hakem baskısı olabilir. Bu arada bu maçın hakemi de Brezilyalı diyorum. İngiliz. Yani iyi bir hakem var. Yanlış hatırlamıyorsam. Oliver. Evet, Michael Oliver iyi bir hakem. Hatta Avrupa'nın en iyi hakemlerinden birisi. Houston'da oynanacak mücadele. Biz de birazdan takip edeceğiz. Şimdi bu mücadelede tabii birçok bahis var. Eminim tahmin etmişsinizdir. Bir şekilde tercihlerinizi yapmışsınızdır. Ama ben yine kazanmasını öngördüğüm, kazanmasını beklediğim bir tane tercihim var. Bu mücadelede eğer benim için oran önemli değil. İşte 1.60, 1.70 olsun yeterli bana diyorsanız hemen söylüyorum. Bu mücadelede bekliyorum. Kanada'nın 9 şut atmasını bekliyorum maç boyunca. Bu arada isabet aramıyoruz. Düz 9 şut atar diyoruz. Oran 1.80. Bu gayet değerli. Bir de ben Başaran'da oynadım bunu ama sizlerle paylaşayım. Birkaç tane daha oynamıştım. Ama ayrıca bunun bir üstünü daha aldım. 11 şut atarın oranı da 2.50. Yine söylüyorum. Bu düz şut. Yani şöyle düşünün. Kanada 2.45 artı en az 5'er dakikadan uzatma da olur. Yani 100 dakikalık bir mücadelede 11 tane şut atar. Neredeyse 10 dakikada bir şut atması bizim için yeterli olacaktır. Bir de yenik duruma düşerlerse tadından yenmez. Hani öyle de değerlendirebiliriz. O zaman mecbur şut atmaları gerekecek diye düşünüyorum. Kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu mücadelede Kanada'nın en az 9 bence atacaktır. Daha üstü de 12, 13'e, 14'e kadar çıkabilir. Maçın gidişatına hani erken dakikalarda böyle 1-0, 2-0 öne geçmezlerse bu maç böyle olacaktır. 11, 12 şut çok rahat gelmesi gerekiyor. Size kazanmasını beklediğim önemli bir bahis verdim. Değerli bir bahis verdim diyelim. Dünya Kupası'nda Brezilya Fransa finali görebiliriz. Plase İspanya'da olabilir. Fransa milli takımı şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynatsak kupayı alır bence. Teknik direktörünü beğenmesem de turnuva hocası sonuçta. Turnuva futbolu farklı bir futbol. Ancelotti faktöründen dolayı Brezilya'yı göz ardı etmemek lazım. Yani sevgili Ali, şimdi Fransa milli takımında herhangi bir teknik direktörü bence gerek de yok. Çünkü zaten oyuncular o kadar kaliteli ki kendi kendilerini yönetebilir. Mesela Mbappé yönetebilir bu mücadeleyi. Bu takımı. Hiç önemli değil. Yani çalışmasına falan gerek yok. Zaten çok yetenekli bir yetenek seti çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Geçen ya da hafta içinde bir dinleyicimiz söylemişti. Çok da güzel bir yorumdu. Fransa yedek kulübesini işte turnuvada oynatsak sizce şampiyonluğu oynar mı? Bence yarı final falan görürler yani minimum. O kadar yedek kulübesinden bahsediyorum. O kadar değerli bir kadrodan bahsediyoruz. Ama tabii ki yani bu arada teknik direktör yorumunuza katılıyorum. Ancelotti konusunda tabii ki Ancelotti'yi sevmiyordum ama büyük saygı duyduğumu daha önce defaten söylemiştim. Bence büyük bir saygı daha kazandı. Yani dünya kamuoyu tarafından birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. Eminim görmüşsünüzdür. Hani Döşampa rağmen yine de Fransa milli takımı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Döşampa rağmen diyorum. Çünkü Döşamp çok ciddi bir el freni o takım için. O takımı bıraksan her takımı üçer dörder gol atar. O kadar yetenek seti yüksek bir takım. İlginç olan şey de şu, hani bu kadar yetenekli bir takım, ayrıca koşan da bir takım. Yani çok böyle durağan bir oyuncu yapısı yok. İşte Mbappe koşuyor, Dembe, yani hücum presi yapmak isterseniz yapıyorlar. Tempolu oynamak isterseniz oyuna da varlar. İşte Olise'inden tut, efendime söyleyeyim, Barcolas'ı, Désiré Doué'si, Tura mıdır? Hani var da var, Mateta'sıdır. Yani size birçok oyunu vaat ediyor. Öyle gözüküyor. Ama orada tabii en büyük problem Döşamp. Çok ciddi bir el freni onu söyleyelim. Evet, bu arada gündemdeki bir haberi de size söyleyeyim. Sonra Ancelotti'nin hakkını vereceğim. Geçen gördüm, okudum ve hani kendisini sevmiyorum. Belki teknik direktörlüğünü çok sevmiyorum ama büyük saygı hak ediyor. Saygı duyulması gereken bir teknik direktör. Bugüne kadar yaptıklarıyla bir şey daha yaptı onu söyleyeceğim. Almanya'da biliyorsunuz hani Almanya Futbol Federasyonu kendilerince
bizim buraya gelmemiz yeterli değil dediler. Ve Nagelsmann'ı gönderdiler. Nagelsmann'la yolları ayrıldılar. Hani işte hocamızın arkasında değiliz dediler. Çünkü başarısız oldu. Hani biz burada eğlenmemeliydik dediler. Hani başka diyen ülkeler de var da son gündem bu. Biliyorsun sonrasında da Klopp'un ismi geçmeye başladı. Klopp'la federasyon arasında ciddi bir görüşme oldu. Ve hani bir başlangıç aşaması, daha doğrusu bir görüşmede yani bir aşama kaydedildi. Klopp'un açıklamaları vardı. Artık enerji dolu ve hazırım çalışmaya dedi. Yazılanların yalan olmadığını ve hani tekrar çalışabileceğine dair, biliyorsunuz kendisinin bir enerji grubunun sportif direktörlüğü, bütün dünyadaki sportif direktörlüğü konusunda bir görevi vardı. O görevde de şöyle bir madde varmış, çıkış maddesi. Almanya milli takımından teklif gelirse ayrılırım. Bakın ne kadar güzel bir şey değil mi? Bakın hani Klopp'un, yani bu arada çok da yakışmaz mı? Yani Klopp ve Almanya milli takımı ne kadar güzel olur, onu da söyleyelim. Ancelotti söyleyeceğim ama söylemeden, U17 basketbol milli takımımız Dünya Kupası'nda yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak bu mücadele. Ben de maçın önemli anlarını yine sizlere aktarıyor olacağım. Eğer kazanırsak Amerika Birleşik Devletleri ile final oynayacağız sevgili dinleyiciler. Amerika bugün kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Kazandı. Bir daha bakayım, öyle hatırlıyorum ama. Evet doğru, yarı finalde Amerika U17 takımı Avustralya U17 takımını 114-65 mağlup etmeyi başardı. Biz de 21'de Sırbistan'ı konuk ediyoruz. Daha doğrusu Sırbistan'la mücadele edeceğiz. Eğer Sırbistan'ı yenersek finalde Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi olacağız. U17 milli takımımızda çok önemli, bizim de takip ettiğimiz, izlediğimiz iki yıldız adayı var. Biliyorsunuz basketbol milli takımımızın koçu Sayın Ergin Ataman da ilerleyen zaman dilimlerinde bir kampa davet edeceğini söyledi. Bir iki oyuncu var dedi ki onlardan herhalde sizler de tahmin edersiniz kimler olduğunu. Çok kıymetli iki oyuncudan bahsediyorum. Genç oyuncudan. Gerçi hepsi çok kıymetli ama ikisinin performansı çok üst düzey. Birisi Darius, Caruso dünkü mücadelede de biliyorsunuz Fransa'yı mağlup etmeyi başardık ve 24 sayı, 5 rebound, 1 asist oynadı. Dün yine muhteşem bir performansı vardı. Diğeri de Ömer Kutlay, Sayın İbrahim Kutlay'ın oğlu biliyorsunuz. O da dün 34 dakika süre aldı ve 30 sayı, 2 rebound, 11 asiste mücadeleyi tamamladı. Dediğim gibi bütün oyuncularımız çok değerli ama bu iki oyuncu gerçekten ışık gibi parlıyor. Yakın zamanda da milli takımımıza, yani üstteki milli takımımıza, A milli takımımıza yükseleceklerdir. Öyle düşünüyorum. Ve Avrupa'da da yine iyi takımlara, NBA vesaire göz kırpabilirler. Henüz U17 takımında oynuyor bu iki oyuncumuz. 21'de bakalım. Şimdi Ancelotti'ye neden tekrar bir saygı duymamız gerektiğini sizlerin huzurunda da açıklıyorum. Neden? Çünkü şöyle, en son kazandıkları mücadelede biliyorsunuz gole sevinmedi. Maçtan sonra, yani galibiyet golüne sevinmedi. Maçtan sonra da soruldu tabii ki, neden gole bir reaksiyon göstermediniz? Dedi ki hani Japonya'ya büyük saygım var. Çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Ve onların daha fazla demoralize olmaması için en azından sevindiğimi göstermek istemedim dedi. Rakibe saygıdan bahsediyorum burada tabii ki. Yani Ancelotti gibi yıllardır kazanamadığı kupa olmayan, birçok ülkede şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları almadığı kupa bırakmayan, belki de Avrupa'nın, dünyanın en kariyerli hocalarından birisi. Ama kendisi görüyorsunuz rakibe saygı, rakibi demoralize etmeme, rakibin o andaki ruh halini, haline göre hareket etme gibi ne kadar güzel bir davranış sergiledi. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Umarım Brezilya'yla da başarılı olurlar. Çünkü benim açıkçası bu davranışı kalbime dokundu diyebilirim.

0: Evet, bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
6: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
5: Ali iç kulvardan gelen bir numaralı hızlı çocuk liderliği aldı. İkincilikte ortada. 6 numaralı Demir Nihat var. Yarım boy kadar geride dışta. Baskın Soy ilerliyor. Süratle öne atak yaptı şimdi. İtaatsiz hızlı çocuğun yanına kadar geldi ve İtaatsiz liderliği almaya çalışıyor. Bunu da başardı son 1 metreye girilirken. Bir numaralı hızlı çocuk ikincilikte. 2 boy kadar geride Demir Nihat var. Hemen yanında Baskın Soy. 2 boy geride Kaya. Fatih onun 2,5-3 boy gerisinde. Kayaların Şahı. Grubun son sırasında ise 5 numaralı King Gökçe var. Son 800 metreye giriliyor. Hızlı çocuk ve itaatsiz ön planda. Bu ikili birbirlerine oldukça yakın koşuyor. Bu ikilinin 2,5 boy kadar gerisinde içeride. 6 numaralı Demir Nihat, dışarıda 4 numaralı Baskın Soy. 1,5 boy geride 3 numaralı Kaya Fatih. Onun 3 boy kadar gerisinde içeride Kayaların Şahı. Yarım boy kadar geride King Gökçe sırasıyla son 600 metreye girildi. Bir numaralı hızlı çocuk itaatsizden kurtuldu, düzlüğe 5-6 boy farkla lider girmeyi başardı. Geriden iç kulvardan Demir Nihat'ın yanından 7 numaralı Kayaların Şahı'nın, daha geriden dış kulvardan Kaya Fatih'in atakları var. Bakalım fark kapanacak mı? Son 300 metreye girildi, 5-6 boy farkla bir numaralı hızlı çocuk yarış lideri. Dış kulvardan Kaya Fatih, ortadan ekürisi 7 numaralı Kayaların Şahı'nın atakları var. Son 150 metreye girildi, fark 5 boy kadar, bir numaralı hızlı çocuk lider Kayaların Şahı. Kaya Fatih gelse de 4 boy farkla kazanıyor hızlı çocuk. 7 numaralı Kayaların Şahı ikinci oldu. 3 numaralı Kaya Fatih üçüncü. 6 numaralı Demir Nihat dördüncü. 5 numaralı King Gökçe yarışı 5. olarak tamamladı. Selim Kaya ile start alan 1 numaralı hızlı çocuk 6. koşuyu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Kanada Fas maçı da başladı. 3. dakika ve henüz gol sesi yok. Şut yok. Herhangi bir aksiyon da yok şu ana kadar. Fas kendi 1. bölgesinde bol bol paslaşıyor. Kanada 2. bölgenin ortalarında, şöyle bakıyorum, 6 oyuncuyla bir savunma yapmaya çalışıyor. Savunmasını ön orta sahanın biraz gerisine çekmiş durumda. Yani alanı oldukça daraltıyor. Fas'ı kendi 1. bölgesine yaklaştırmamaya çalışıyor. Şu ana kadar dediğim gibi herhangi bir aksiyon yaşamadık mücadelede. İki takım da çok kontrollü. Bakalım. Merak ediyorum. Sevgili Aykut Bey demiş ki, Caner Bey yaşınız 40 dediniz, Arjantin karşısında gol atamazdık biz olsaydık demiş. İspanya olduğu maçta çok gol yerdik. Yani yeşil burun adaları gol attı ama biz yapamazdık bunu diyor. Ben de çalıştığım sürece sizleri dinlemeye çalışıyorum demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Aykut Bey de Bursa'ya da selamlar. Sevgiler, evet, gözüm mücadelede, bakalım. Ben şut olur dedim ama şut olması için önce tabii atak yapmak lazım. Evet, onlardan birisi olabilir. Kanada etkili gelmeye çalışıyor. Ama Fas milli takımı hemen çoğaldı. Evet, burada da böyle bir durum var. Bir şekilde hızlı bir şekilde aksiyon alıyorlar. Yani atlet oyuncular var takımlarda ve geri dönüşlerde bir anda herkes kendi kalesine doğru en hızlı bir şekilde gelmeye çalışıyor. Pozisyon almaya çalışıyor ve rakibin pozisyon bulmasını engellemeye çalışıyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla olayın bayağı bir ciddiyetindeler. Son 32 turunda oynanan maçları izlediğimiz kadarıyla. Bakalım burada neler olacak, hep beraber göreceğiz. Kanada şimdi köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahası kalabalık. 8 oyuncuyla gol arıyorlar. Şimdi bir kontratak yerlerse şaşırmam. Ceza sahasına bir orta. Savunmadan döndü. Bakalım hata devam ettirebilecekler mi? Şimdi tekrar bir orta. Bir şut gelir mi? Geldi ve kaleciden kurtarış. Evet, bir korner daha. Kanada milli takımı Bono gole izin vermedi. Aslında güzel bir pozisyondu ama Kanada milli takımı adına, ama burada kurtarış geldi kaleciden. Oyuncu topun yere sekmesini Jonathan David beklemese topu ağlara gönderebilir ama sektikten sonra açısı çok dardı. Ve top da tekrar kornere gitti. Kaleci o açıyı kapattı. Daha öncesinde aksiyon alabilirdi. Daha önce yere düşmeden vuruş yapabilirdi. Bono'nun kurtarışı. Şimdi bir köşe vuruşu daha.

arada tabii taraftarda da Kanada üstün. Onu da söyleyelim. Fas milli takımı tabii uzun boylu bir takım. Baktığımız zaman bu arada Buchanan şimdi sağ taraftan o bir korner daha üçüncü köşe vuruşu. Dakikalar 5'i gösterirken Kanada 3 köşe vuruşu kullandı. Gerçekten biraz hızlı başladılar. Yani köşe vuruşu oynayanlar herhalde şimdi bayağı bir mutludur maçın başında. Hani bol korner olur diyenler bence mutludur. Çünkü 5 dakikada 3 köşe vuruşu geldi. Bunların ikisi üst üste geldi. 3. köşe vuruşunu da şimdi kullanacak. Sol taraftan bu kez. Buchanan'ı çok beğeniyorum. Kanada'da gerçekten iyi bir oyuncu bence. Jonathan David'i zaten biliyoruz. Diğer tarafta. Oo, bu arada golü bulabilirlerdi ama olmadı. Atak devam ediyor. Bono'dan önce bir müdahale. Şimdi sağ tarafta ısrarla Kanada milli takımı gelmeye çalışıyor. Yoğun bir baskı oluşturdular ama gol bulmayı başaramadı Kanada milli takımı. Topla kaleciye kadar geldi. Evet. Yani Kanada'nın bence böyle oynaması lazım. Başka türlü çok zor işi. Neden zor? Onu söylemiştim. Yani topu Fas'a bırakırlarsa Fas zaten seviyor topla oynamaya. Bakınız Hollanda mücadelesi. Zaten bakmaya gerek yok. 70'e 30. Topu bırakmamaları lazım Fas'a. Fas çünkü seviyor. Bu arada Fas'ta bir oyuncu yerde kaldı ısrarla. Oliver da önce bekledi ama çok kötü düştü. Hava topu mücadelesinde yanlış görmediysem orada hava topu mücadelesine giren, evet numarasını görsem söyleyeceğim, 8 numarayla kim? Onahi. Onahi yerde kaldı ama çok ters düştü, onu söyleyeyim. Evet dinleyicimiz ikinci gol kafa ile olur demiş. Avustralya Mısır mücadelesinde geldi mi bu? İkinci gol kafayla mı geldi? Yanlış hatırlamıyorum ama Fatih Bey. Ha yok. Evet yani onu bir idari risk merkezine sorun. Onu bilmemiz pek, yani kendi kalesine attı çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bilmiyorum, risk merkezine bir sorun. Onlar daha iyi değerlendirir sevgili Fatih Bey. Hani bunu tabii ki biz sonuçta orada çalışmıyoruz. Bilmemiz pek mümkün değil. Ama bir sorun. Bazen düzeltiyorlar. İddia Risk Merkezi bu konuda sizi aydınlatabilir. Dediğim gibi arayabilirsiniz. Bu oynadığınız şirketin müşteri hizmetlerini ararsanız size destek olurlar. Sevgili Fatih Bey, ben bir şey diyemiyorum tabii ki. Şöyle olur. Niye saymadılar bunu bilemiyorum. Acaba Fas futbol oynamayı düşünüyor mu bilmiyorum ama hücum edecek mi? Merakla bekliyorum. Şimdi Bono'dan uzun bir top. 8 dakikadır neredeyse atak yapmadılar. İlk kez Bono uzun bir topla çıkmaya çalıştı. 8 dakika sonunda. Yani hiç çıkmadılar. Bu arada yine bir Kanada hata olabilir. Uzun bir top. Bir korner olması gerekiyor. Ama out verdiler. Evet out verdiler. Kanadalı oyuncu. Acaba burada düştü mü? Ha yok. Evet. Bir şekilde dokunmamış. İyi süzmüş burada Oliver. Mücadeleyi. Evet dakikalar onu gösteriyor ve golsüz eşitlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kanada Fas maçı tipik bir KG var maçı eleme turlarında favori bahsim bu oluyor benim. Sadece 2 maçta gelmedi diyor. Bu arada Buchanan'a geliyor. Şimdi Kanada yine çok etkili geldiler. Sonrasında Bono'ya kadar giden top ama Buchanan'ın faali var. Dediğim gibi Fas KG var olabilir sevgili Ali. Fas eğer böyle oynarsa çok sıkıcı bir maç izleyeceğiz. Onu söyleyeyim size. Yani bayağı bir sıkılacağız. Bir şekilde birinin gol atması lazım. Yoksa ya da hata yapması gerekiyor. Yoksa işimiz gerçekten zor. Bu arada Kanada şimdi etkili geldi. Bir vuruş kaleci Bono. Atak devam ediyor. Sonrasında hala devam ediyor. Bir rovaşata. Olmadı. Şimdi Fas çıkmaya çalışıyor. Olmadı. Kanada tekrar gelmeye çalışıyor. Buchanan. Sağ taraftan faul almaya gitti ama hakemler de çok da oralı olmadılar. Sonrasında faul. Evet Buchanan kendisini

0: faal yapıldığını düşündü. Faal verilmedi. Sonrasında kalktı ve hani Oliver'a sen vermedin bu faulü ama ben alırım dedi. Çok sert bir faul yaptı, onu söyleyelim. Bu arada Jonathan David %100 bir golü kaçırdı sevgili dinleyiciler. Kaleci Bono çok dikkatli ayaklarıyla müthiş bir pozisyon ve kurtarmayı başardı. Gerçekten etkili bir şut oldu. Bu arada şu ana kadar 3 şut geldi. Yani 9 şut olur Kanada atar dedik. 3'ü geldi 10 dakika içinde. Ve Fas şimdi çok etkili geliyor. Çok eksik yakaladılar. Fas gole gidiyor ama hata yaptılar. Saibari mi bilmiyorum ama çok etkili bir pozisyondu. Kanada oyunu biraz hızlandırmaya çalışıyor. Çünkü hızlı oyun olmadığı sürece oyun Fas'a yazar. Yani oyun yavaş oynandığı sürece Fas daha avantajlı. Bu arada tekrar bir Kanada hata ama açısını kaybetti oyuncu. Hala da etkili bir şut gelebilir sol taraftan. Merkezde iyi bir opsiyon vardı ama değerlendiremediler. Evet, Kanada tempoyu yükseltmeye çalışıyor. Doğrusu da bu. Kanada çünkü tempolu bir futbol oynuyor. Bu arada bu Infantino'nun acaba şeyleri mi var? Nedir o? Infantino'ya benzer birileri mi var? Her maçta var beyefendi. Yani Houston'da oynanıyor. Houston'da işte atıyorum Arjantin maçında bir yerdeydi. Şimdi başka bir bu maçta. Sürekli bütün maçları izliyor bu arada. Yine Kanada hata var. Sağlı sollu gelmeye çalışıyor. Kanada milli takımı çok büyük bir baskı kurdular. Ama o baskıdan gol çıkarmayı başaramadılar. Oldukça zorlanıyor Fas milli takımı şu dakikalarda. Kontrataktan eğer bir gol bulurlarsa yazık olur Kanada'nın baskısına, çünkü 12 dakikadır. Evet, yine çok etkili bir atak. Savunmadan döndü. Buchanan hala sağda büyük bir boşluk var ama şut atmayı başaramadılar. Yine o doğru opsiyonu bulmaya çalıştılar. En doğru oyuncuya pası verelim sonra şut atalım dedikleri için mutlak bir gol pozisyonundan oldu Kanada milli takımı. Şu ana kadar maçın tek hakimi Kanada, onu söyleyeyim. Fas böyle oynarsa bence kaybeder. Kanada çünkü sürekli tempoyu yükseltmeye çalışıyor. Şu ana kadar 3 köşe vuruşu kullandı Kanada milli takımı. 3 şutları var. İkisi isabetli. %37 topla oynadılar ama henüz Fas milli takımı Kanada kalecisini gösteremedi. Kendi birinci bölgesinde bol bol pas yapıyorlar. O stoperden bu stopere, arada bir Bono, sonra sol beke, sol bek tekrar uzun pas deniyor. Ya da geriye stopere dönüyor. O tekrar Bono'ya, Bono sağ stopere. Nasıl ama? Güzel değil mi? Ama Kanada bakalım bitirebilecek mi? Selamlar, iyi yayınlar Caner Bey. Fas'ta bizim gibi 9 numarasız oynuyor gibi ama topu iyi çevirip alanlara, aralara iyi kaçıyorlar. Turnuva genelinde Ankara'dan Can Bey. Tabi orada hakimi var. Biliyorsunuz sürekli koşu yapıyor. Diaz var yine aynı şekilde. Saibari yani santrafor değil tam, tabii ki kanatta da oynuyor ama PSV'de de burada oynuyor. Doğru yerde doğru zamanda olabiliyor. Ayrıca Fas'ta yine santrafor var. Hani bugün yok belki ama yedeklerde var. Zaman zaman atıyorlar oyuna. El Kabi. Evet. Daha önce de kendisini zaten görmüştük biliyorsunuz. Olympiakos'ta uzun süre görmüştük. Ülkemizde de görmüştük hatırlarsanız. El Kabi'yi Hatay Spor'da mücadele etmişti zamanında biliyorsunuz. Zaman zaman da işte oyunun gidişatına göre Fas milli takım teknik direktörü Muhammed Ohabi kendisine oyunu atabiliyor. Yani Saibari'nin yanına atabiliyor. Dediğim gibi santraforsuz oynamıyor. Yani Saibari daha pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu ki onlardan birisi. Mesela yine iyi bir koşu yaptı. Ayrıca hakimi hani bir bek ama her pozisyonda maşallah bir hücum oyuncusu gibi en önde. Şimdi mesela yine savunma arkası atılan bir topta yine hakim en öndeydi. Yani adamların sağ beki bizim sağ ön oyuncusundan daha fazla atakta bulunuyor. Öyle bir durum var. Evet, dakikalarda 15'i gösteriyor ve gol eşitlik devam ediyor. Şu ana kadar Kanada oynadı. Fas izledi ama şimdi birkaç dakikadır Fas biraz daha. Evet, bir de benim gördüğüm kadarıyla, yanlış anlaşılmasın, hani burada bir taraf tuttuğumdan değil, kesinlikle çok da ilgilendirmiyor beni. İkisi de Fas'ta oyuncular biraz Kanada'nın temposunu düşürmek için de çok kolay bir şekilde kendilerini yere bırakıp hani oyunu biraz dinlendirmeye çalışıyorlar. Kanada'nın yaptığı faullerde biraz abartılı bir şekilde atlıyorlar falan. Hakem de hani muhtemelen orada bir de bağırıyorlar. Hakem Oliver faul veriyor. Şu ana kadar Fas milli takımının bir faulü, Kanada'nın 6 faulü var. Yani çok 6 faullük bir mücadele değil ama onu iyi gösterdiler şu ana kadar. Kanada biraz daha tempo yapabilirdi oyun durmasa. Yani belki bu faullerin 3'ü doğru faul, gerisi biraz daha hakemin işte bu tempoyu düşürmeye, biraz nefeslenmeye çalışılan bir andı. Bu arada şimdi Fas milli takımı etkili gelebilir. Offside bayrağı kalkması lazım. Çünkü offside olduğunu ben gördüm. Hakemler de bir yerde artık offside'i çalacaklardı ama evet, milimetrik bir offside ama offside'miş. Gördüğümüz kadarıyla Saibari yine de iyi kaçmış. Hani böyle santimlerle bir offside. Uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Savunmanın arasına attıkları bir hakimi kaçırmaya çalıştılar. Bir kez de Saibari'yi kaçırmaya çalıştılar. İki kez denediler ama henüz rakip kaleye şutu yok Fas milli takımının. Şu ana kadar bence hayal kırıklığı yarattı. Bu arada yine etkili geliyor ve köşe vuruşu kazandı Kanada. Yani Kanada tempoyu yüksek tuttuğu sürece bu maçın kolay kolay kaybetmez. Bu tempoyu devam ettirdiği sürece kolay kolay kaybetmez. Çünkü atletik oyuncuları var. Fas milli takımda ağır oynuyor. Bu da işlerine yarayan bir durum diye düşünüyorum. Bir reklam aramız var. Kısa bir reklam aramız. Sonrasında tekrar buradayız.
1: %300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Fas'ta bir sarı kart. Bu arada hani sert de oynuyor Fas milli takımı, Kanadalı oyuncuları. Ve en sonunda Oliver sarı kartını gösterdi. Önce avantaj dedi, sonra durdurdu. Halbuki Hal sarı kart gördü bu arada. Durdurmasa çok net bir fırsat yakalamıştı. Bu arada Saibari sakatlandı sevgili dinleyiciler. Şu anda baldırını tutuyor. Yani Fas milli takımı için herhalde en büyük felaketlerden birisi olur bana sorarsanız. Az önce Offside pozisyonda, offside'e düştü biliyorsunuz. O pozisyon

çalışıyor. Daha önde oynamaya çalışıyor. O yokken eğer o çıkarsa onun yerine biraz daha El-Kabi oyunu alırlar. Evet, girdi. Şu anda El-Kabi oyuna dahil oluyor. Tam da az önce bahsettiğim gibi. Bu da büyük bir şanssızlık. İyi bir turnuva geçiriyordu Saibari. Biliyorsunuz Bayern Münih transfer oldu PSV'den. Çok önemli bir bonservis karşında. Ve bu mücadelede sakatlandı. Attığı depar sonrasında hayır. Saibari Rahimi oyuna dahil oldu. Pardon, El-Kabi oyuna dahil olacak diye düşündüm ama değil. Sofyan Rahimi oyuna dahil oldu. Fas Milli takımında ciddi bir hayal kırıklığı yaşadılar. Onun çıkması, dediğim gibi, oyun formasyonunu değiştirebilir ama Rahimi'yi bir görelim. Benzer bir şey mi olacak, yoksa başka bir oyuncuyu mu oraya atacaklar? Hep beraber göreceğiz. Şimdi yine kanada tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Direkt kaleye giden top. Kaleci Bono için rahat bir pozisyon oldu. Çıktı ve yapılan ortaya kontrol etmeyi başardı. Dakikalar 23'ü gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu ana kadar dediğim gibi 163 toplu oynadı Fas Milli Takımı. Mesela Hollanda mücadelesinde pozisyonla da giren, yani girmeye çalışan bir Fas varken, şu ana kadar Kanada Milli Takım kalecisinin eline top değmedi. Maxime çok ilginç ya. Yani 21 dakikada henüz rakip kaleye şut atamadı Fas Milli Takımı. Bu arada çok sert bir hareket. Bence Oliver burada bir sarı kart daha göstermemek için oyunu devam ettirdi ama evet, Kanada bir oyuncu daha yerde. Kanada'da herkes yerde şu anda ama bakalım hakem bir yerde bir sarı kart sayısını artırabilir. Fas'ta oyuncular biraz agresif. Az önce avantaja bıraktı ama bu avantaj kuralından sonra oyun durduğu anda sarı kart gösterebilir ya da uyarabilir. Önce çıkarken sert bir hareket, sonra Buchanan. Evet, mesela burada da bence bir şey yoktu. Jonathan David'i ama faul verdi. Evet, bir molaya gidiyoruz. Bence Oliver. Bu arada çok net bir sarı kart pozisyonuymuş. Yani burada ucuz yırtmış oyuncu Oliver. Burada sarı kartı gösterebilirmiş. Saibari isabetli isabetsiz şut oynadık. Sakatlandı çıktı diyor. Böyle şans mı olur sevgili Aydın abi? Yani şans abi, ne diyeyim. Ben şimdi işte evet, bu arada Vedat abi de Saibari gol atar oynamış. Yapacak bir şey yok abi işte. Hayat böyle bir şey. Yani şimdi adamın sakatlanacağını öngöremezsin. Yapacak bir şey yok. Sakatlandı. Artık başka maçlara diyelim. Bu arada dediğim gibi, eğer maç böyle oynanırsa, yani 7 gün 7 gece oynanırsa, Fas'ın gol atma ihtimalini çok düşük görüyorum. Çünkü çıkamıyorlar, atak yapamıyorlar. Bol bol kendi stoperleri arasında böyle bir paslaşıyorlar. Yani kendi birinci bölgesinde enine doğru bir paslaşma. Kanada su molası var biliyorsunuz. Reklam molası var. Bu arada Kanada milli takımında 29 yaşında Stefan Estacuyo var. Los Angeles'da oynuyor biliyorsunuz. Los Angeles FC'de çok iyi bir oyuncu. Daha önce Porto'dan gitmişti biliyorsunuz MLS'e. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani bizim takımlarda orta saha oyuncuları arıyorlar ya böyle. Oyunu kuran, oyunu iki yönlü oynamaya çalışan, oyunu sağ içinde lider bir oyuncu. Buyurun, alıcı gözüyle bakın. Porto'dan gitmiş kendisi, orada gayet güzel bir futbol oynuyor. Bence ikinci yarı Kanada'da birkaç hamle bir anda maçı başka bir yere götürebilir. Onlardan birisi Alphonso Davies olabilir. Sol tarafta önemli bir oyuncu. Bir diğeri yine Larin olabilir. Bence Saliba yine şut atan bir oyuncu. O da gayet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İş de yapabilir. Bugün. Sanırım şey maçıydı herhalde.

0: İsviçre diyorum. Hangi maçtı? Katar milli Katar'la oynarken çok fazla şut atmışlardı orada. O da yine gol ya da asist yapmıştı. İyi bir oyuncu, tempolu bir oyuncu. Yani bu tempo devam ettiği sürece Kanada eğer tempoda bir sıkıntı yaşamazsa, bu tempo onları uzun bir süre sonra ya da bir süre sonra biraz daha aktif dinlenmeye ya da dinlemeye sevk etmezse bence Kanada bu maçı kaybetmez, öyle gözüküyor. Yani şu ana kadar maçın pozisyon anlamında tek hakimi diyebiliriz. Henüz Fas milli takımı maça merhaba dememiş. Öyle bir görüntüsü var. Yani maça gelmemişler gibi bir görüntüsü var. Rakip sahada hiç top tutamıyorlar. Rakibin birinci bölgesi, hatta ikinci bölgesinde bile top tutamadılar. İki kez uzun top denediler. Orada da isabet sağlayamadıkları için kaleci, yani koşmadılar. Kaleci topu eliyle bile tutmadı, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi mesela yine Bono ile bir uzun top denediler. Savunma arkası sadece bunu yapıyorlar. İlginç. Hani 90 dakikayı sadece bunun üzerinden okumak çok da kolay bence olmaz. Bu arada bu Oliver İngiltere'de böyle maç yönesi, buna herhalde ligde maç yönet vermezler ama neredeyse tüm hava toplarına faul çalıyor. İlginç. Şu ana kadar hiç beğenmedim. Yani gayet normal bir hava topu mücadelesi. Ama faul verdi. Haklı. Kanadalı oyuncunun isyanı bence çok haklı. Hava topu mücadelesi ne yapacak? Yani zıplamasın mı? Hava topu mücadelesi. Rakibe bir müdahalesi yok. İki oyuncu da hava topuna çıkıyor. Kendini iyi yere atana hemen faul veriyor. Biraz sanki böyle verdiği kararlar şu ana kadar tartışıldı. Oliver'ın, Michael Oliver. Özellikle faul standardı. Mesela Fas'ta oyuncu az önce net bir sarı kartlık faul yaptı. Avantaja bıraktı. Dönüp sarı kartını vermedi mesela. Yani bayağı bir avantaj kuralı işletti. Evet, bu arada Kanada milli takımında şimdi bir hata. İşte tam da bunu arıyorlar. Çıkarken yakalandılar. Rahiminin vuruşunda da kaleci ilk kez ilk şutları da isabetli oldu. Kaleci de kaldı. Ama büyük hataydı. Yani birinci bölgede bu kadar kolay pas hatası yaparsan sonrasında da gol yersin. Tam işte Fas'ın gol atabileceği senaryolar biraz bu. Biraz Kanada'nın kendi birinci bölgesinde, kendi yarı sahasında çıkarken yakalanması, pas hatası yapması Fas'a pozisyon getirebilir. Hatta bence şu andaki tek görüntü bu. Ha, bir de Bono'nun savunma arkası attığı toplarda işte rakip dengesiz, savunma dengesiz yakalanırsa orada pozisyon bulabilirler. Başka türlü de çok zor gözüküyor. Şu ana kadarki görüntüyü aktarmaya çalışıyorum. %38'e 62 Fas lehine bir topla oynama var. Bir şutları var. Az önce geldi, isabetli. Kanada'nın da 4 şutu var. Onların da 2 isabeti var. Fas daha fazla pas yapıyor gözüküyor ama bu paslar tamamen kendi birinci bölgelerinde, yani tehlike bölgesinin dışında gerçekleşen. Evet, yine bir faul. Oliver sağ olsun izin verse maç oynanacak ama şu ana kadar çok fazla faul çaldı. Hani bir İngiliz hakeme göre 11 faul çaldı henüz 30. dakika oynanırken, çok fazla faul çaldığını söyleyebiliriz. İlginç, Kanada'ya 8 faul çalmış. Yani Kanada çok faul yapıyor gözüküyor. Çok ilginç. Yani benim izlediğim görüntüde sanki hiç öyle bir durum yok ama ikili mücadelelerde biraz kolay faul çalıyor İngiliz Michael Oliver. Peki bakalım şöyle, saat 20 çift sıfırda da Paraguay Fransa mücadelesi var. Burada Mbappe üzerinde güzel bir bahsim var. Bunu biraz daha ilerleyen dakikalarda sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada Kanada'da onların mesela en büyük özelliklerinden birisi hücum oynarken daha etkililer. Savunma yaparken daha fazla hata yapan bir takım görüntüsü var. Ama mesela hücum oynarken daha akıcı oynuyorlar. Daha keyif alıyorlar gibi bir görüntüsü var. Savunma yaparken biraz değil bayağı bir hata yapan takım görüntüsü var Kanada milli takımında. Sakar demek istemiyorum ama hani savunmada hata yapma riskleri yüksek. Yani bir savunma takımı değil Kanada. Onlar biraz daha hücum takımı ve biraz da tempo isteyen bir takım. Tabii Fas da bunu bilerekten temposuz oynamaya çalışıyor. Kanada gol atsaydı maç biraz daha keyifli olabilirdi bence. Yani Kanada milli takımı da, daha doğrusu Fas milli takımı da biraz çıkardı. Birinci bölgesinin dışına biraz çıkardı. Biraz önde oynamaya çalışırdı. Ama tabii henüz gol olmadığı için şu anda bu senaryonun olma ihtimali sadece bir gole bakar. Ya da diğer türlü işte Fas gol atacak, daha fazla risk alacak Kanada. Öyle bir durumda gerçekleşebilir. Dakikalarda 32'yi gösteriyor. Yani neredeyse maçın 3'te 1'lik bölümü de geride kaldı. Yaklaşık bir 10 dakikadır Fas milli takımı bol bol pas yaparaktan Kanada'nın ilk 10-15 dakikalık etkisini kaybetmesine neden oldu diyebiliriz. Önde bol bol pas yapıyorlar. Önde derken kendi yarı sahasında ve sonrasında uzun pas deniyorlar. Sonra Kanada'da çıkamadığı için onu söylemeye çalıştım. Evet, yine mesela bir hava topu mücadelesinde Kanadalı oyuncu yerde kaldı. Oliver devam etti ama mesela benzer pozisyonlarda Fas milli takım yerde kaldığı zaman faul çalıyor. Hatta Kanadalılar da buna isyan ettiler. Hani orada da benzer bir şey veriyorsun, burada vermiyorsun gibi. Bu arada bence fauldü. Kambura yattı oyuncu ama Oliver'ın hiçbir şey yok dediğini gördük. Dakikalarda 33'ü gösteriyor. Turnuvanın herhalde en keyifsiz maçlarından birisi olabilir. Fas'tan dolayı özellikle söyleyeyim. Çünkü sadece şu ana kadar savunmayı düşündüler. Çok hücumu düşünmedikleri için de keyifli bir maç ortaya çıkıyor. Çıktı şu ana kadar. Pozisyonsuz bir mücadele izliyoruz. Hatta uzatmayla beraber neredeyse 35 dakikada geride kalmış oldu. Maçta bol bol taç oluyor. Kaç taç oldu bir bakalım. Bol taç alıyor. Evet, 13 taç olmuş şu ana kadar. Gol beklentisi Fas'ın 0.42, özür diliyorum, Kanada'nın 0.42, Fas'ın 0.02, yani yok denecek kadar yok. Bu arada Kanada şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta kafalardan sekti. Yine doğru okuyamadılar. Daha iyi bir organizasyon yapabilirdi Kanada milli takımı. Yine çıkarken yakalandı Fas. Hata yaptılar. Sonrasında o doğru organizasyonu yapamadılar. İyi bir şut fırsatı olabilirdi. Birazdan istatistikleri okurum sizler için sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, köşe vuruşu kazandı Kanada maçtaki 5. köşe vuruşu. Bu arada 5 köşe vuruşunu da Kanada milli takımı kullandı. Fas adına zaten her şey 0 şu ana kadar. Az önce de söyledim. Sadece bir şut çektiler. O da isabetti. Başka da bir etkinliği yok maçta. Bir de sarı kart gördüler. Hani bir sayılabilecek istatistik sadece bu gibi gözüküyor. Birazdan zaten detaylı olarak sizlere aktarabiliriz. Evet, Estelgo yine köşe vuruşu kullanıyor. 35. dakika 5. köşe vuruşu Kanada milli takım adına ön direğe kafalardan sekti. Şut fırsatı yakalamaya çalışıyor. Şimdi o yerde kalan bir oyuncu var ama hakem ters tarafa faul verince tabii hani bir olası bir penaltı şeyi de ortadan kalkmış oldu bu pozisyonda. Yani penaltı bekleyeceği varsa da artık o bu arada faulden önce bayağı oyuncu topu eliyle falan oynuyor ama hakem zaten kurtarmış pozisyonda şeyi. Fast oyuncu. Yani faul vermese pozisyon net penaltı. Ama rakibe faul verdiği için tabii o penaltı, olası bir penaltı da ortadan kalkmış oluyor. Evet, şeyi söyledim size. Gol beklentisi Kanada'nın 0.42. 5 şutu var. X'i isabetli. Bir büyük şansları var. 5 köşe vuruşları var. Şu ana kadar isabetli şut gol beklentisi Kanada'da 0.39. Toplam şutları 5'ti. Ceza sahasında 4 kez topla buluştu Kanada milli takımı. Büyük şansları 1, kornerleri 5, rakip ceza sahasında topla buluşma 5, pardon ceza sahası içinden şut 4'tü. Yarışımız var. Peki bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kupa devam ediyor. Tam olarak yerini alabilmesi için...

0: Ve şimdi Stormbell de kullarındaki yerini aldı. Tyler hazır. Son koşu başlamak üzere. Start verildi ve yarış başladı. 10 numaralı Chilling Bright 7-8 boy kadar. 15 numaralı BB'di, Bobby'di bu. Rakiplerinin yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. Liderliği 20 numaralı Plysor aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte ortada 1 numaralı Dark Rain ilerliyor. Onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda Flying Dragon var. Yarım boy kadar geride iç kulvarda. 8 numaralı Cash Out yanına 12 numaralı Stormbell atak yaptı. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde 15 numaralı Bibidi Babidi Bu var. Bu arada 5 numaralı Night Runner yarışa başlamadı. Ekrana geldi. Son 800 metreye giriliyor. 20 numaralı Plysor yarış lideri. Fark 1,5-2 boy kadar. İkincilikte 12 numaralı Stormbell var. Bu arada Nur Iron da kulvarından çıkmadı. Yarışa dönüyorum. Son 600 metreye girilmek üzere. Liderlik Plysor'da, fark 3-4 boy kadar. İkincilikte 12 numaralı Stormbell var. Onun yarım boy kadar gerisinde Flying Dragon 2 boy geride. 1 numaralı Dark Rain onun 2 boy gerisinde 17 numaralı. Field the Battle sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. Bariyer dibinde Plysor lider ancak ortadan gelen 12 numaralı Stormbell onu yakaladı ve öne geçti. Dışarıdan da 3 numaralı Flying Dragon atağa kalkıyor. Son 200 metreye girilmek üzere 12 numaralı Stormbell lider, dışarıdan 3 numaralı Flying Dragon geliyor. Arayı azaltmaya çalışıyor. 12 numaralı Stormbell direniyor. Dışarıdan 3 numaralı Flying Dragon ataklarını sıklaştırmaya çalışıyor ama önde kalıyor 12 numaralı Stormbell kazanıyor. 3 numaralı Flying Dragon ikinci, 17 numaralı Field of Battle üçüncü oldu, 8 numaralı Cash Out dördüncü olurken 1 numaralı Dark Rain de koşunun 5.liğini elde eden isim oldu. 12 numaralı Stormbell Nevzat Avcı ile 7. koşuyu kazandı. Startta kalan isimler vardı. 5 numaralı Night Runner. Bunlardan biri 18 numaralı Magnificent Blood. İkinci safkanda. Diğeri 9 numaralı Nur Iron oldu. Çıkışta geciken safkanlardan 15 numaralı Bibidi Babidi Bu. 4-5 boy kadar gecikti dedim. Düzeltiyorum hemen. 13 numaralı Alpha Orenda'ydı geciken. 12 numaralı Stormbell Nevzat Avcı ile son koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Reklam.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, maçta az önce bir aksiyon oldu. Aksiyonda Eşref Hakimi'yle Kanadalı bir oyuncu birbirine girdi. Yani bayram değil, seyran değil ama herhalde canları sıkıldı. Larya'yla Eşref Hakimi, dediğim gibi sanırım heyecanla aradılar. Yani bu maçı daha sıkıcı bir hale nasıl getirebiliriz diye düşündüler bence. Olmayan bir pozisyonda birbirine işte sen yaptın, ben yaptın, şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye böyle şöyle bir ittiler, kalktılar. Sonrasında hakem de zaten şu ana kadar fena bir maç yönetmedi Oliver. Faul standartları haricinde çağırdı, önce bir ayırdı. Sonrasında sarı kartını da gösterdi. Turnuvanın dediğim gibi en sıkıcı maçlarından birisi olabilir. Fas'ın şu andaki görüntüsü nedeniyle. Çünkü sadece uzun top deniyorlar. Birinci bölgede paslar, sonra Bono ya da savunmadan bir oyuncu, Eşref Hakimi ya da işte sol taraftaki oyuncuyu kaçırmaya çalışıyorlar. Başka da hiçbir şey yok Fas milli takım adına. Yazık ya, gerçekten yazık. Yanlış anlamayın ama yani şuralarda şu maçları gördükten sonra biz nasıl, niye yokuz burada diye gerçekten üzülüyorum. Ya şu takımlar evet buraya kadar iyi geldiler. Bir şeyler ortaya koydular ama inanılır gibi değil ya. Sağ bek, sol beke, sol bek, stopere, stoper, diğer stopere, sonra sağ beke, sonra tekrar stopere. Sadece yaklaşık bir 42 dakikadır Fas milli takımının sadece bu oyununu izliyoruz. Ve hani kazanırlarsa biliyorsunuz çeyrek finale çıkmış olacaklar. Daha da bir şey demiyorum. Demek ki işte oynanabiliyormuş böyle oyunlar. Oynayanlar oynuyormuş. Yani şu Kanada elenirse yazık olacak. Yani ben burada Kanada'yı desteklemiyorum tabii. Çok da umurumda değil. Hatta Fas'ın çıkmasını isterim ama biraz da futbol oynayın be kardeşim. Yani buraya kadar gelmişsiniz. Biraz da bir şeyler yapın yani. Evet bu arada Oliver bir sarı kart daha gösterdi. Şu ana kadar maçın en iyisi sanırım taraftar. İkincisi de Oliver. Verdiği vermediği kararlar ama bir şey güzel yapıyor, iyi yapıyor. O da sarı kart kararları. Şu ana kadar 4 sarı kart çıkardı. Yani maçın en istikrarlı şeyi Oliver. Evet yani ısı haritasına baktığım zaman Fas'ın ceza sahasının ve önü maşallah kıpkırmızı. Kanada'nın ceza sahası hatta orta sahaya kadar neredeyse hiç kırmızılık, böyle çok küçük bir kırmızılık var. Oyun tamamen orada oynanıyor. Fas milli takımının yaptığı garip paslaşmalar ya da işte hani oyunu soğutmak için, rakibi biraz daha üzerine çekmek için sözde yaptığı paslaşmalar, başka da bir şey yok. Yani bu maçta gol olmadığı sürece bu maçı bu şekilde, yani bu sıkıcı halden bir üst level'a taşımak çok da mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Artık Kanada atsa belki Fas biraz daha çıkabilir. Oo, bu arada arkadan çok sert bir hareket. Oo, bakalım Oliver bir şey vermedi mi? Sarı kartını gösterdi ve kime göre? Önce bir düşündü. Evet. Onahi'ye sarı kart gösterdi bu arada. Pozisyon ne sarı kart? Hatta hani VAR'da bile tartışılabilir. Ben ne yaptım diyor ama hani böyle topun olmadığı yerde oyuncunun bağlarına evet Onahi net bir vurmuş. Bağlarına bayağı bir net şekilde, ben hakimi bir anda düşündüm. Hakim olsaydı kırmızı kartta oyun dışı kalabilirdi. Olabilirdi tabii. Az önce sarı kart gerginlik çıkaran oyuncuyla karşı karşıyaydı yine. Ama o değil. Başka bir takım arkadaşı yaptı. Evet ilk yarının sonuna bakalım. Kaç dakikalık bu sıkıcı maçın ikinci yarısına, ilk yarının sonuna kaç dakikalık bir uzatma eklenecek, merak ettim. Bu arada şimdi orta sahada tam Fas'ın istediği bir geçiş pozisyonu olabilir. Evet. Fas'ta oyuncular yere yattı ama bence faul yoktu. Doğru karardı. Sonrasında da kim bu oyuncu? Ahmet mi? Evet, Kanada'da bir oyuncu. 6 dakikalık bir uzatma var. Bir kere Kanada milli takımında bu arada faul yokmuş ya. Yani çok abartmış. Kanada'da Ahmet var. Ali Ahmet. Bence ikinci yarı o ve artık bir oyuncu daha değişmesi lazım. Özellikle ofans bölgesinde. Az önce de evet Kanadalı oyuncular bayağı bir çıldırdılar. Oliver'ın faulleri nedeniyle bayağı bir, şurada ne yapmış olabilir oyuncu? Alakası yok faulle. Evet Onahi şu ana kadar herhalde en fazla faul alan oyunculardan birisi. Ve bu faullerin bir kısmı da sanırım 2 faul aldı ya da 3 faul aldı. Bir bakalım. Gerçekten merak ettim. Çok kolay hakemi etkileyebiliyor. Etkiledi. Onu söyleyeyim. ve faul almayı başardı. Az önce Kanadalı oyuncular bayağı bir çıldırdılar yani artık. Bu karar faul kararı sonrası. Çünkü hiç dokunmamış bile. Ama hakemin gözünün önünde faul çaldı. Bir dakika bakacağım ya gerçekten kaç faul olmuş. Evet, Fas milli takımının savunma hattı hep 7 puanla oynuyor şu ana kadar. Çünkü hücumcu oyuncuları da 6 hani 7'ye yaklaşan yok. Hatta bazıları evet yine mesela yere attılar. Yine bir faul. Alakası yok. Yine alakası yok. İngiliz hakemler dediğim gibi İngiltere'de böyle bir maç yönetseler bir daha maç verilmezler. Alakası yok. Mesela Fas'ın sol beki sarı kartı var. Mazruhi değil. Sanırım Diop olabilir. Sürekli kendisini yere bırakıyor ve 2'dir faul veriliyor. Burada yanlış mı? Hayır. Hal. 2'dir. Hani bizim ligde de vardır ya böyle stopere, santrafora kendisini şöyle bir dokunduruyor, sonrasında kendini yere atıyor. Tamamen ezbere faul. İkisinde de çaldılar. Az önce yine Kanadalı oyuncular yine çıldırdılar. Yakın olaya bir bakayım kaç faul almış. Gerçekten merak ettim. 4 faul almış. Bunun en az 3'ü faul değil. Şeyli oyuncunun. Fast oyuncunun aldığı, dedim ya sürekli kendini yere atıyor. Atarken de muhtemelen ses çıkarıyor yani böyle ah uh falan dediyse mutlaka. Hakem orada herhalde o sese istinaden bir reaksiyon. Evet ya demek ki faul var ki kendini şey yapıyor falan diyor. 4 faul almış. Yani Kanada'nın yaptığı faullerin çoğusunu, bu arada Kanada milli takımında şimdi bir çıkarken hata yapıyorlardı ama yapmadılar. Şimdi ilk kez uzun bir aradan sonra etkili gelmeye çalışıyorlar. Evet, bu ikinci yarı bir Jonathan David hamlesi belki bir evet, Fas milli takımı şimdi çok etkili geliyor. Kanada milli takımı oyuncuları ileride büyük bir hata yaptılar. 3 oyuncu pas hatası yaptı. Sonrasında şimdi de kaptılar. İyi geriye koştular ve kapmayı başardılar ve kaptırdılar. Evet, biraz temposu düştü Kanada'nın. Kanada'nın temposu düşmesi tabii Fas çok pas yaptı. Biraz yordu Kanada'yı. İlk yarının belli bir son olasından özellikle döndükten sonra. Sonrasında yavaş yavaş artık biraz daha ön bölgeye çıkıp orada pas yapmaya çalıştılar. Ama tabii hani büyük bir çoğunlukta geçiş kovalıyorlar. Kanada'nın öndeki oyuncuların yaptığı hatalar. Onlardan birisi Ahmet, özellikle Ali Ahmet çok hata yaptı ilk yarıda. Hani bu santraforlardan bir tanesini zaten hiç görmedim. Neredeyse Oluvase'yi neredeyse çok fazla göremedik. Jonathan David hadi sarı kart falan gördü ama diğer oyuncu çok gözükmedi ortalıkta. O da Villarreal'de oynuyor biliyorsunuz. Çok da başarılı bir sezonu yok. Niye oynattılar onu bilmiyorum. Belki ikinci yarıda Larin'le bir diye, yani iki golü var 27 mücadelede. 909 dakika bu sezon ligde süre almış Villarreal'de. Ki çok golcü bir takım Villarreal biliyorsunuz. Yani sadece iki golü var. Ama burada 11'de şans verdiler ve şu ana kadar da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada hakimi kızarabilir mi? Hayır. Evet, şansına başka bir oyuncu geldi yine. Erkanus sarı kart gördü. Fazla oyuncular. Bir dakika bakalım. Erkanus. Yani evet. Sarı kart biraz ağır olmuş burada. Sanki basma var mı? Basmış. Az önce mesela bunun daha ağır pozisyonunda fazla oyuncuya sarı kart göstermedi. Yani avantaja bıraktığı bir şeyde sarı kart göstermedi. Bu arada maçtaki 5. sarı kart sevgili dinleyiciler şu ana kadar. Fas'ta 3 oyuncu. Hatta pardon, 6. sarı kart. Fas'ta 4 oyuncu sarı kart gördü. Ve Kanada'da 2 oyuncu sarı kart gördü. Maçta şu ana kadar 20 faul var. Dediğim gibi alakası yok. Yani bu maçın Oliver'ın maçı olamaz. Çok fazla sarı kart çıkardı. Çok fazla faul çaldı. İngiltere'de böyle maç asla yönetemez. Birbirimizi kandırmayalım. Yani ilk yarıda 20 faul falan verse İngiltere'de hakemliğini bitirirler. Ama inanılmaz şekilde çok faul verdi. İlk yarıda Oliver. Çok anlayamadım. Ya özellikle sağ tarafta, yani sağ Buchanan'ın hücum ettiği Kanada'nın sağ tarafı, diğer tarafta Fas'ın sol tarafı, yani Mazruhi ve Elkanus'un oynadığı, ki orada sol stoper Hal 2 ya da 3 faul aldı. Hepsi copy paste. Kendisini hücum oyuncusuna, kaba tabirle söylüyorum, yastıyor, sonrasını atıyor kendine, yine alakası yok, faul verdi. Orta sahada söyledim oyuncunun ismini, 4 faul almış. Onahi, alakası yok. En az 3'ünün alakası yok faulle. Ama hakem çok kolay yedi. Yani maçın temposunu maalesef şu ana kadar Oliver düşürdü, İngiliz hakem. Çok kötü maç yönetti. Yani bunu ben tırnak içinde şey diye söylüyorum da, nedir o, hani maçın yıldızı. Hakikaten yıldız olmaya doğru gidiyor Michael Oliver, İngiliz hakem. 6 sarı kart, 20 faul ilk yarı sonunda. Hani bu maçta 20 faul oluyorsa bir yerde oturup düşünüyor olmamız lazım. Oliver'ın ilk yarıdaki yönetimi bence sınıfta kaldı. Zaten Premier League seviyesindeki bir oyun oynanmıyor ama faul standardı yok, sarı kart standardı yok. Bir de Kanada'nın yapmaya çalıştığı tempoyu verdiği faullerle maalesef bozdu diyelim. Peki o zaman bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
7: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Çeşme başı dışında 5 numaralı Ece Duru'yu izliyorum. Bu ikiliden de 5-6 boy kadar geride. 9 numaralı Kraliçe Anla hemen içinde. 4 numaralı Kraliçe Sezin'de ön gruba doğru yaklaşmaya çalışan isimlerden biri. Hemen dışına geldi 2 numaralı, düzeltiyorum, 6 numaralı Nandar. Onun da dışında 1 numaralı Berra Nur var. 3-4 boy kadar geride. En dışta 8 numaralı Yaralı Akbaş, grubun sonunda ise 10 numaralı Çığ gibi var. Bu şekilde Kısraklar 1200 metre start yerine girdi. 7 numaralı Bianca 1 boy kadar önde. 3 numaralı Çekmaz ikincilikte. 4-5 boy kadar geride. Dışta 5 numaralı Ece Duru ondan da 1 boy kadar geride. 2 numaralı Çeşmebaşı, 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Kraliçe Anla var. Ondan da 2 boy kadar geride 6 numaralı Nandar'ı görüyorum. Hemen dışında 1 numaralı Berra Nur, 2 boy kadar geride 8 numaralı Yaralı Akbaş, 5-6 boy kadar geride 10 numaralı Çığ gibi. Bu kez de grubun sonunda kalan isim 4 numaralı Kraliçe Sezin. Bu şekilde Kısraklar son 600 metreye doğru İlerliyor değerli yarı severler. 3 numaralı Çekmaz şimdi öndeki 7 numaralı Bianca'yı yakaladı. Öne de geçti 7 numaralı Bianca ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 9 numaralı Kraliçe Anna var. Hemen dışlarında da 8 numaralı Yaralı Akbaş'ı görüyorum. Kısraklar bu şekilde viraja doğru ilerliyor. Şimdi içeriden 7 numaralı Bianca tekrar tazeledi ve Çekmaz'ı atlattı ve virajı da 1,5 boy kadar önde dönüyor. 3 numaralı Çekmaz ikincilikte 2 boy kadar geride. Ortada 9 numaralı Kraliçe Anla dışında 8 numaralı Yaralı Akbaş'ın atakları var. Şimdi en dıştan yüklenen 8 numaralı Yaralı Akbaş rakiplerini yakaladı. Asfaltta ön plana çıktı. Ancak ortadan Çiçekmaz bariyer dibinden 7 numaralı Bianca'da birincilik mücadelesinde 8 numaralı Yaralı Akbaş şimdi farkı 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 9 numaralı Kraliçe Anla gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Yaralı Akbaş Ahmet Hasan Bayar'la Diyarbakır'daki ilk koşuyu kazanan isim. 9 numaralı Kraliçe Anla ikinci, 3 numaralı Çekmaz üçüncü, 7 numaralı Bianca dördüncü, 6 numaralı Nandar da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Diyarbakır'daki ilk koşuyu 8 numaralı Yaralı Akbaş Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş ve önerilerinizi 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Evet, sıkıcı bir maç izledik. Kötü bir hakem performansı. Hatta belki kötünün bile bir tek üstü olabilir bence. 6 sarı kart, 20 faul. Tempo yapmaya, oynamaya çalışan bir Kanada milli takımı. Diğer tarafta bir şekilde maçı soğutmaya çalışan bir Fas milli takımı. Pozisyonsuz, sadece Kanada'nın bir kez, iki kez kaleciyle karşı karşıya kaldı ve etkili olduğu iki pozisyon. Onun haricinde başka da pozisyon yok. Dediğim gibi ne yaptıysa Kanada yapmaya çalıştı Fas milli takımı. İlk yarıda sahada var mıydı yok muydu çok da belli değildi. İlk yarıda Kanada'nın 4 şutu var. İkisi isabetli. 100 pas yapmışlar. %72 pas isabetli oynamışlar. 5 köşe vuruşu var. 10 ortaları var. 4'ü isabetli. 15'te faul yapmışlar. Bunların yarısı yok. Faul değil ama maalesef hakem faul verdi. Fas milli takımının 1 şutu var. %67 topla oynadılar. O da isabetli. 266 pas yaptılar. Bunun sanırım 200'ünü falan kendi yarı sahasında yaptılar. Yani kalecinin önünde yaptılar. İki stoper, kaleci, sağ bek, sol bek gibi olabilir. Ya da 200'e yakını, o kadar söyleyeyim size. Ortası yok. Korneri yok. 6'da faul yapmışlar. Hatta 21 faul olmuş. İki kez de offside'a düşmüş. Fas milli takımı. Bu arada U17 basketbol takımımızın, milli takımımızın maçı var. Sırbistan'da oynuyorlar. Finale çıkma mücadelesinde. 5-3 öndeyiz sevgili dinleyiciler. Sırbistan karşısında bakalım millilerimiz bu mücadeleden galip ayrılabilecek mi? O mücadeleyi de takip ediyoruz. Bir takımız bakalım burada başarılı olacak mı? Bu arada bomboş bir üçlük pozisyonu ve başarılı. Evet, kim attı? Az önce bahsettiğim oyuncumuz. Çok başarılı Darius Karutasu, üçlüğü gönderen oyuncu ve 5. sayısını attığı mücadelede skor 8-5'e geldi. Evet, 8-5, Türkiye'nin üstünlüğü var Sırbistan karşısında. Genç çocuklarımız maşallah çok başarılı. Özellikle Ömer ve Darius'u dikkatle takip ediyoruz. Ömer de şu ana kadar çok çok başarılı. Tabii fiziksel gelişimini muhtemelen biraz daha yukarı çekecektir Ömer Kuttay. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olacak. Ömer nereye doğru evrilecek? Yıllardır iyi bir şekilde çalışıyor. Biz de tanıyoruz kendisini zaten. Ben iyi bir basketbolcu olacağını düşünüyorum. Babası gibi çok başarılı bir basketbolcu olacaktır. Öyle düşünüyorum. Bu arada Darius hücum reboundını aldı ve bitirmeyi başardı Darius. Karatasu gerçekten dediğim gibi yıldız gibi parlıyor Darius. Söylemiştim zaten. Bu turnuvanın en değerli oyuncusu seçti bir. Hele bir de şampiyon olursak sanırım böyle olacaktır. Yine Beşir mini takımımızda oynuyor. Pivot 5 numara pozisyonunda oynuyor. O da milli takımımızı tercih etti. Da boyu posu yazmıyor ama o da fiziksel gelişimini tamamlarsa gelecek vaat eden oyunculardan birisi. Beşir Bryant takip edeceğiz. Onu da bakacağız edeceğiz. 10'a 5 öndeyiz Sırbistan karşısında. Yarı final mücadelesinde U17 dünya şampiyonası, finale kalma mücadelesi. Amerika Birleşik Devletleri ilk finalisti oldu bugün. Maçlarını kazandılar ve rakiplerini bekliyorlar. Rakipleri de muhtemelen biz olacağız gibi gözüküyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Sırp takımı fena bir takım değil ama bizim takım daha iyi gördüğüm kadarıyla. Ve onu da yansıtacaklardır. Bu arada bomboş kaldı. Şimdi bir üçlük daha. Bu da başarılı olsaydı maçı aslında erkenden biraz daha rahat bir hale getirebilirdik. Az önce Rüzgar Öpçün kaçırdı. Bomboş pozisyonda. Üçlüğü kaçırdı Rüzgar. Neyse canı sağ olsun. Sonrasında Demir'in faali var. Pot altında. Ya da basket mi verdi? Evet basket verdi. Ona yedi. Oldu. Blok yapmaya çalıştı ama o blokta da Topanya'ya çarptığı için basket verildi. Evet, Kanada Fas maçının ikinci yarısı da başlayacak. O mücadeleyi de takip ediyoruz sevgili dinleyiciler. İlk yarıda 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Çok keyifsiz bir maç olduğunu söylemiştim zaten. İkinci yarıda belki bir şeyler değişebilir. Bir umut. Söylediğim gibi yani bu maçta gol olmadığı sürece sanki böyle bir mücadele izleyeceğiz. Kanada'nın tempoyu artırmaya çalıştığı, Fas'ın pas yaparak tempoyu düşürdüğü, ara ara da işte rakibin hataları sonucu geçiş hücumları denediği bir mücadele olacağını düşünüyorum. İkinci yarıda da oyuncu değişikliğine birazdan bakarız. Fas'ta 4 oyuncu sarı kart gördü ilk kere sonunda. Bu arada evet oyuncu değişikliği yok gördüğüm kadarıyla ama birazdan olur. Şöyle olur. O sarı kart gören oyuncuların bazıları oyundan çıkacaktır. İki takımdan da özellikle Fas'ta 4 oyuncu sarı kart gördüğü için yani hakim hariç herhalde herkes çıkabilir oyunda. Bu arada Fas etkili gelmeye çalışıyor. Hakimi ilk rakibinden sıyrıldı, ikincisinden sıyrılamadı ve taç atışıyla oyun tekrar devam edecek. Tekrar bir bakalım oyuncu değişikliği var mı? Evet yok. Gördüğüm kadarıyla iki takım da aynı 11 ile mücadele ediyor. Yani Fas'ın şifresini söyledim size. Bu tempoyu korudukları sürece bir şekilde maça ortak olacaklardır. Belki gol yeselerdi daha farklı bir oyun oynamak zorunda kalırlardı. Bu ağır tempo Fas'ın defolarını ortaya çıkarmıyor. Tempolu oynamadığı için Kanada'nın tempo yapmasına da izin vermiyorlar. Gerek faullerle gerek taçlarla. Haliyle tempo yükselmediği sürece de etkili olamıyor Kanada. Zaten dediğim gibi Fas'ın birinci bölgesine pres yapmadıkları için biraz daha ikinci bölgede karşılayıp orada etkili olmaya çalışıyorlar. Bu arada etkili geldi şimdi. Evet, şut atmak yerine ısrarla Ali Ahmet şut pas vermeyi tercih etti. Faul mü verdi, ne verdi? Oliver yine saçma bir şey verdi ama bir daha bakalım. Evet. Net bir faul. Yani şurada faulü verse tehlikeli bir pozisyon olacak. Ama faul vermediği için şimdi köşe vuruşu kullanacak. İtiraz etti. Östekio itiraz etti. Yani tehlikeli bir yerden faul versen bizim için daha iyi olurdu diyor. Bu arada o faulü verse sarı kartını da göstermiş olacak. Çünkü sarı kartlık pozisyondu. Ama tabii faul vermeyince de pozisyonda kaçmış oldu. Evet Kanada sağ taraftan gelmeye çalıştı ama etkili olamadı. Top da avuta gitti. Dakikalar 49'u gösteriyor. Türkiye 12, Sırbistan 7 sevgili dinleyiciler. Şimdi iki serbest atış kullanıyoruz. Beşir Bryant da başarılı. 2'de 2 attı Beşir. Ve dördüncü sayısını attı. Şu ana kadar maçın en skorer oyuncusu Darius Karutasu. Ama Sırplar da hiç geri adım atmıyor. Şu ana kadar 13-9'a geldi mücadele. Adana'da Kanada ilk 10 dakika baskın oynadı. Fas iyi oynamadı. Fas umarım tur atlar demiş Aykut Bey. Evet bu arada bir sarı kart geldi. Kanadalı oyuncuya az önce yine faul alan kim? Tabii ki Kanada'da tahmin ettiğiniz gibi Onahi. Yani 5. faul alışı. Evet bu arada şimdi evet Fas'ın golü geldi sevgili dinleyiciler. Çok iyi bir organizasyon. Golü atan oyuncu kim? Onahi. Az önce faul aldı. Sonrasında da ceza yayının dışında sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. İşte bu oyunu biraz daha hareketlendirir tahminimce. İkinci kez rakip kaleye geldi Fas milli takımı. Paslaşarak kullandılar. Orta yapacaklardı. Yapmadılar. Ceza yayının üstüne sert bir hani şut atılabilecek bir pozisyon yarattılar. Daha doğrusu öyle kullandılar. Serbest vuruşu. Ve Onahi gelişini topu ağlara gönderdi. Maçın şu ana kadarki bence en etkili oyuncusu, her anlamda bu arada, aldığı fauller, rakibi çıldırtması, sarı kartı. 5 faul aldı yani. İnanılır gibi değil. Bunların yarısı faul değil ama artık bir şekilde aldı hakem. Verdi o faulleri. Az önceki pozisyon fauldü ama ona bir şey demiyorum. Ve üzerine de bir de gol attı. Daha ne olsun yani? Daha ne yapsın bu oyuncu? Değil mi? Hani baktığınız zaman. Bu arada basketbolda da Türkiye 13, Sırbistan 11 oldu sevgili dinleyiciler. Ömer zorladı ama 2'dir. Fast break yiyoruz. 13-13'e geldi mücadele. Ömer Kutlay 2'dir. Israrla zorluyor. İkisinde de hata yaptı. Ve bu hatası da bizim ikinci kez Facebook'ta, daha doğrusu Facebook yememize neden oldu. Hatta smaçla bitirdiler. 13-13 oldu skor. 13-7 öne geçtiğimiz mücadelede 2 Facebook ve bir de sağ içi isabetiyle mücadele 13-13'e geldi. Hata yaptık. Bakalım şimdi maçta gol oldu. Bu dakikadan sonra Kanada'nın hamlelerinde ben de merak ediyorum. Tabii Fas şimdi geçişlerle daha fazla da pozisyon bulabilir. Dediğim gibi Kanada tempo düştü. Yani Fas'ın bu geride paslaşmaları, yavaş yavaş temposuz oyunu Kanada'ya da benzer şekilde yansıdı. Onlar da temposuz oynamaya başladılar. Bir de çok biraz çalımı seven oyuncuları da var Kanada'da. Özellikle sol bek. Mesela ben bir dakika tutmam. Sarı kart gördü. Mutlaka bir iki kişiyi çalımlayıp ondan sonra pas vermeye çalışıyor falan gibi durumlar oluyor. Şimdi mesela bir hücum oyuncusu benzer bir görüntüde. Yine evet, şimdi hakemiyle çıkmaya çalışıyor. Fas milli takımı hakemi attı ve gidiyor sağ taraftan. Burada bir faul alırsa muhtemelen, evet, hakem vermedi faul. Bu arada net fauldü. Jonathan David sarı kartı verdi ama hakem faulü vermedi. Vermeyince de şimdi Kanada gitmeye çalışıyor. Sol taraftan gidemeyecek sol bek oyuncusu. Zaten yetenek seti çok düşük bir oyuncu. Yedeklerde şey var. Alphonso Davies var. Yani inanılır gibi değil. Oyuncu varken sarı kartlı bir oyuncu oyunda hala tutmak çok akıl işi değil ama yapacak bir şey yok. Evet, taç atışı kullanılacak. Umarım kullanılacak diye tahmin ediyorum. Hani 10 saniyede kullanılıyordu bu taç atışı. Ne zaman? Evet. Neredeyse bir dakika geçti. Önce bir hakimiye bırakıldı. Sonrasında hakimi rakip ceza sahasının önünden geldi. Kendi ceza sahasının önünden ya da korner çizgisine yakın bir yerden taç atışı kullandı. Hani 5 saniyeydi kurallar. Şey pardon, 10 saniyeydi. Ne oldu? Değil mi? Öyleydi yani. Evet, Kanada'nın oyuncu değişikliği bence yapması lazım. Aksi halde bu maçı bu dakikadan sonra kaybeder. Golü de yedikten sonra kaybetmeme ihtimali çok düşük. Çünkü şu andaki oyuncuların, özellikle kanat oyuncuları ve sol bekteki oyuncu, yine etkisiz bir oyuncu hakimi karşısında çok fazla şey yedi, dripling yedi, takım haliyle geriye koşmak zorunda kaldı. Az önce neredeyse 70 metre hakimi yakalayamadı, yani topla giden hakimi yakalayamadı. Sarı kartı var. Alphonso Davies Larian'ın yanında oturuyor bence. Turnuvanın bile en iyi sol beki olabilir Alphonso Davies bu arada. Şimdi Kanada etkili gelebilir. Ceza sahasına bir orta ama kötü bir noktaya. Orta yine Ali Ahmet'ten, söylemiştim az önce. Ali Ahmet'i değiştirmesi gerekiyor ve Fas tam istediği o geçişi yakaladı şimdi. Sağ taraftan etkili geliyor. Köşe vuruşu. Evet, köşe vuruşu kazandı. Fas milli takımı dakikalar 55'i gösterirken Rahimi bir şekilde savunmanın arkasına sarktı. Bakalım şimdi köşe vuruşunu kaç dakikada kullanacaklar. Yani Fas milli takımı her şeyden birazcık yararlanmaya çalışıyor. Hakimi şimdi gitmeye çalışıyor. Köşe vuruşunu kullanmaya. Çok ağır hareket Fas milli takımından. 55. dakika oynanırken 1-0 Fas'ın üstünlüğü devam ediyor. Tabii normal bir yerde. Hani artık buraya kadar gelmişken çeyrek finale yükselmek istiyorlar. Ağır harekette biraz normal bu seviyede. Hakemin tabii müdahale etmesi lazım. Hani bir korneri bu kadar yavaş kullanıyorsa müdahale etmesinde de fayda var. Daha hızlı oyunun oynanması için. Evet, gerideyiz basketbolda. 17-16 gerideyiz. Birazcık duraklama dönemine girdik. Kanada milli takım hocası şu anda hani gole inanamıyor, skora inanamıyor. Şöyle bir görüntüsü var. İki elini kafasına arasına böyle kafasını iki elinin arasına koymuş ve yerde kafasını bir sağa bir sola sallıyor. Ama onun izlememesi gerekiyor. Onun müdahale etmesi gerekiyor diyelim. Evet, bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında tekrar buradayız.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding Kurulu.

0: yapmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi ve basketbolda yenik durumdayız. 19-16. Şimdi bir mola var. Dediğim gibi özellikle 13-7'den sonra iyi organize olamadık. Hücumda, savunmada da özellikle hücumda bitiremeyince, yani biraz bireyselliğe döndü gibi, pas ritmini kaybedince birazcık sıkıntı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu arada Kanada'da bir oyuncu yerde kaldı ama öncesinde bir offside bayrağı var. Kanada milli takım teknik direktörü bir yerde acaba müdahale etmeyi düşünüyor mu? Maç gidiyor çünkü. Hatta tur gidiyor. Ya sağ tarafta Buchanan'ı kullanamıyor. Hücumda Jonathan David etkisiz. Yanındaki oyuncu da, partneri de etkisiz. Evet, pozisyonda offside'miş. Öyle gözüküyor. Buchanan. Yes. Penaltı almaya gitmiş ama pozisyonda penaltı yok bence. Evet. Ne demiş? Şöyle bakalım. Mbappe ne yapmış? Paraguay maçında gol atar demiş. Vinicius gol atar. Harry Kane gol atar. Tarık abi peki. Teşekkürler. Ozan'a teşekkür etmiş. Hadi bakalım. Ozan verdiyse bahsi vardır bir bildiği Ozan'ın. O da kıymetli bir hem dostumuz hem radyo programda biliyorsunuz birlikte program yapıyoruz. 3 yıldır güzel de bir program yapıyoruz. Yarın da zaten birlikteyiz. Yine saat 12'den itibaren Radyo Spor frekanslarındayız sevgili Ozan Özturan'la beraber. Evet, Fas'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 60'a gösteriyor. İkinci yarı Fas milli takımı birazcık böyle ikinci bölgede kalabalık karşılayınca Kanada'yı anında fark yarattılar. Daha fazla pozisyona ya da tehlikeli atak gerçekleştiren Fas oldu ikinci yarı itibariyle. Kanada 30'dan sonra, hatta 30 değil 20. dakikadan sonra tamamen bıraktı maçı diyebiliriz. Özellikle Fas'ın o temposuz oyununa ayak uydurdu diyebiliriz. Hani aslında rakibin temposuz oyununu belki top sana geçtikten sonra tempo yaparaktan devam ettirmen gerekirken sen de benzer bir oyun oynarsan sonrasında da olacağı bu. Bir yerde de zaten golü yiyeceksin. Üzerine Fas'ta oyuncular daha fazla hakemin özellikle yani faul alma konusunda daha iyiler gördüğüm kadarıyla. Evet, bu arada Fas'ta iki oyuncu değişikliği olacak. İlginç. Amrabat oyuna dahil olacak. Bir de Talbi oyuna yine dahil olacak. Yani yenik durumda olan değil, yenen takımım şu anda oyuncu değişikliği yapıyor. Oyuna bir müdahalesi var. Sarı kartta oyunculardan birisi mi çıktı? Elkanus oyundan alındı. Doğru. Sarı kartta oyunculardan birisi çıktı. Güzel. Hani oyuna bir müdahale yaptı. Bir de Elkanus Amrabat oyuna dahil oldu. Amrabat ve Talbi oyuna dahil oldu. Evet. Larin oyuna dahil oldu ama bence sol beki de değişmesi lazım. Sadece Larin'le yetmez. Az önce bahsettiğim gibi yani Jonathan David'in yanında oynayan partnerini maç boyunca neredeyse hiç göremedik. 62 dakika oyunda tuttu oyuncu. İlginç. Bu arada Fas ikinci gol için gidiyor şimdi. Rakip ceza sahası ve offside bayrağı kalkar mı? Kaldırmadılar. Ama kötü bir pas ve o güzelim atağı kötü bir hale getirdi Fas milli takımı. Yine de top onlarda. U17 Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Sırbistan karşısında 17-23 gerideyiz sevgili dinleyiciler. İkinci periyotta 1,5 dakika, hatta 2 dakika geride kaldı ve orada da maalesef yenik durumdayız. Hücum ritmimizi kaybettik. Savunma, özellikle hücum reboundları ve savunma reboundları konusunda da problem.

problem yaşıyoruz. Bir de çok kolay pozisyonlardan sonuç alamadık şu ana kadar. Gördüğüm bir şey var, onu mutlaka size söyleyeceğim. Mesela Fas tek topu çok iyi oynuyor. Az önce Kanadalı oyuncular öyle bir baskı yaptılar ki, o kadar şiddetli baskıya rağmen o kadar iyi çıktılar ki, yani hakikaten ancak bu kadar iyi çıkılabilir. Evet, yine bir çıkarken yakalanan bir Kanada milli takımı var. Yine aynı oyuncu mu? Evet, yine aynı sol bek. Dediğim gibi bu oyuncu kızarmadan, Alphonso Davies oyun almazsa bir fark yaratamaz. Sürekli faul yapıyor. Çok ilginç. 15-20 dakika Fas milli takımı topu tamamen şeye verdi, Kanada'ya verdi. Kanada etkili olurken sonrasında Kanadalı oyuncular hiç topu ayağında tutamıyor. Anında yani bir sadece koşuyorlar, sağa sola sadece koşuyorlar. Hay diyeceksiniz ki doğru, Fas kaliteli takım. Evet doğru, katılıyorum. Ama yani bu kadar da olmaması lazım. Hala savunma güvenliğini bu kadar yüksek tutmasını çok anlayamıyorum mesela Kanada'nın. Zaten yenik durumda. Ha ne değişecek? Zaten 1-0 yenik durumda. Tur gidiyor. Bu arada Fas bir ara pası denedi ama burada yine bir faul almaya çalıştı oyuncu. Faul alsa kırmızı kartı da aldıracaktı ama hakem bu defa vermedi. Fas'ta oyuncunun yerde kalmasını faul olarak değerlendiremedi. 19-24 gerideyiz. Evet, bir üçlük de beraber. Birazcık toparlandık. Ömer Kutlay üçlüğü gönderen oyuncu. Sonrasında çok basit bir fast break yedik maalesef yine. Evet. Offside kararı diyor. Az önce Kanada milli takımının atağı vardı ama pozisyonda bir el vardı. Ama elden önce hakemin kararı diyor ki bir offside vardı. Evet, 28-22'ye geldi. Çok kolay face breakler yiyoruz. 17 milli takımımız dediğim gibi hücumda o pas ritmini yakalayamadığımız için maalesef sürekli bireysel hücumlara kaldık. Sonrasında eğer bitiremediğimiz senaryoda kendi potamıza hep de sayı yiyoruz maalesef. Ve bizim atışlarımızda girmemek için özel bir çaba sarf ediyor. Bu arada Darius da şu ana kadar maçın en iyilerinden birisi diyebiliriz. Totalde bu arada en iyilerden birisi. Evet. Totalde en iyilerden birisi Darius. Sevgili dinleyiciler. Bu arada Larin sarı kart gördü. Bono yerde kaldı. Ve 3 dakikada Bono yerden kalkmaz. Bence rahat kalkmaz. Larin'in bir daha bakalım. Ne yapmış? Dokunmamış. Yanından geçmiş. Evet. Yani hiçbir müdahale yok. Bir daha bakalım. Yanlış mı gördük? Yok ya. Ha düşerken sol ayağı çarpıyor Larin'in ama öyle bir sarı kartlık bir şey yok. Yine bir yanlış karar. Su molasına gidiyoruz. 67. dakika. Fas çeyrek finale yakın gözüküyor sevgili dinleyiciler. Kanada ikinci yarıda çok etkisiz bir görüntüde. Şu ana kadar sadece bir şut attılar. O da kaleyi bulmadı. Gol beklentisi yok denecek kadar az gözüküyor Kanada milli takımının. Basketbol milli takımımız yenik durumda. Hakemler burada faul çalmak yasak mı acaba? Gerçekten faul çalmıyorlar. Çok ilginç. Yani az önce Darius'u pota altında mahvettiler. Üçlü bir sıkıştırma. Şurada faul vermediler. Çok ilginç. Net faul. Hatta bir değil iki kez faul ama herhalde Sırbistan'ın finale çıkmasını özellikle istiyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Evet.
Bakıyorum şöyle. Ali abi Ankara'dan, sevgili Ali abi yazmış. Nasılsın, iyi misin demiş. Neyse, biraz milli takımımıza yine serzenişte bulunmuş. Yeşilburun adaları kadar olamadık demiş. Yani evet, öyle de değerlendirebiliriz. Onlar devam etti, biz devam edemedik. Biz belki daha iyi oyunlar oynadık kendi adımıza, öyle söylüyor sayın hocamız. Yani top bizde kaldı, çok ciddi hücumlar yaptık, şutlar attık vesaire diyeyim. Yani birçok şey yaptık ama bu bahsettiğimiz, yaptığımız şeyler bize sonuç getirmedi. Ve kupadan elendik. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar topla oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar şut çekebilirsiniz. Eğer bunlar gol olmazsa turnuvadan eleniyorsunuz. Eğlendik. Yani Yeşilburun adaları az geldi, öz geldi, attı kaldı. Hiç yenilmeyerek 90 dakikada, ki bunlardan biri Arjantin, biri İspanya. Dün de uzatma sonunda, uzatmanın son sahnesinde yenildiler. Yani bizim takımla çok kıyaslamıyorum tabii ki ama hani mücadele olarak bizden çok yukarıda iyiler. Gördüğüm kadarıyla tabii ki ben bizim milli takımımızın çok daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. O işte sadece yetenek değil, saha içinde rakibiniz kadar en az koşmanız gerekiyor. Bunu o kadar faul yapmanız gerekiyor. Gerekirse o kadar ikili mücadeleye girmeniz gerekiyor. Gerekirse o kadar, işte az önce bahsettiğim gibi faslı oyuncu gibi, hani bunu yapın demiyorum. Bu doğru bir şey değil ama yani, rakibe iki tane sarı kart gösterdi mesela. Gördüğüm kadarıyla. Ki bunların 5 faul aldı yani. Bir şekilde rakibiyle top arasına giriyor, atıyor kendisini. Hakem sarı kart. Ve şimdi sarı kart gördükten sonra bir oyuncunun saha içindeki mücadele gücü düşüyor gibi gibi. Birçok şey değerlendirebiliriz. Evet, 1-0 önde Fas milli takımı Kanada karşısında ikinci yarıda daha etkili gözüken Fas. Şu ana kadar 2 şutları var sadece Fas milli takımının. Kanada'nın da 5 şutu var. Yani 70 dakikada sadece 7 şut atıldı sevgili dinleyiciler. Ne kadar kötü bir maç izlediğimizi herhalde tezahür edebiliyorsunuz. Yani kötü ve kötü. Daha kötü plus diyebiliriz. Tabi üzerine bir de kötü bir hakem var. Kötü performans gösteren bir hakem var. Normalde kötü bir hakem değil. Ama bugün nedense o da bu tempoya gayet uyum sağladı. Çok fazla faul. 26 faul var. Çok fazla sarı kart. Dediğim gibi hani maç kötü, üzerine bir de kötü bir hakem performansı izliyoruz şu dakika itibariyle. Fas zaten bir şekilde rakibin hatasını kovalayan bir takımdı. Onlar zaten bu tempoda sadece kazanabilirlerdi. Bunu da şu ana kadar harfiyen uyguladılar. Doğru da yaptıklarını düşünüyorum. Kazanınca zaten her şey mübahtır. Çok da problem yok. Kimse dönüp de Fas iyi oynadı, kaybetti demeyecek. Kötü de oynasa kazanacak kadar oynadı diyecekler. Durum bundan ibaret. Ve çeyrek finale çıkan takımı göreceğiz. Bu arada ne oldu? Hakem tacı kime verdi? Evet. Dediğim gibi Oliver kötü plus maç yönetiyor bugün. Michael Oliver. Hangi maçtı bilmiyorum ama sanırım İngiltere'de bir Arsenal mücadelesi yönetmişti. Sonrasında rakip takımın teknik direktörünün sanki öyle bir şeyi vardı. Yani bu sene özellikle Arsenal lehine, aleyhine karar veremiyor Oliver gibi bir şey vardı ama hangi maçtı bilmiyorum. Bugün de ilginç kararları var Oliver'ın. Özellikle faul standardını çok beğenmedim. Bir İngiliz hakem olması dolayısıyla söylüyorum. Yoksa başka bir ligden bir hakem olsaydı bir şey demiyorum. Ama dünyanın en sert oynanan, temasta oynanan liginde İngiltere'den gelip de burada maç yönetiyorsanız bu kadar faul çalmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye 25, Sırbistan 34 oldu sevgili dinleyiciler. Maalesef kötü gidiyoruz şu ana kadar. En azından ben öyle görüyorum.

0: bu bizi nereye götürecek bilmiyorum. Evet, bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Kanada 75. dakika oynarken, yani artık acaba burada bir penaltı kararı çıkar mıydı Amrabat'ın pozisyonunda? Sanki müdahale çizgi üstünde gibi gözüküyor Amrabat. Öyle gözüküyor ama bilmiyorum, çıkmayabilir de. 25-35 gerideyiz. Sırbistan karşısında 17 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelesinde Galiç az önce 2'de 2 attı ve 36-25'e geldi mücadele. Hücumda üretemiyoruz. Savunmada çok kolay sayılar yemeye başladık ve bunu değiştiremiyoruz. Şu ana kadar çok şey beklediğimiz oyuncularımızdan Ömer Kutlay maça bir türlü giremedi. Sadece 6 sayısı var. İkinci periyotta 2 dakika geride kaldı sevgili dinleyiciler ve sadece 2 sayısı var. 6 sayısı var. Onu özellikle asist konusunda da 2 asist yaptı sadece. Ömer hani birazcık Darius şu ana kadar fark yaratan oyunculardan birisi. Şimdi bir üçlük bulduk. Hadi bakalım bu bizi ateşlesin. 28-36'ya getirdik. Umarım da böyle olur. Üçlük sayısıyla bir anda birazcık belki nefesleneceğiz. Evet, Kanada tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Bakalım buradan gol atmayı başarabilecekler mi? Onlar için önemli bir fırsat. Jonathan David dışarı vurdu ama çok kötü vurdu ya. Yani buradan bu vuruş mu yapılır? İnanılır gibi değil. Jonathan David. Bir de Kanada'nın, hani kötü demiyorum, çok kötü bir serbest vuruş. Vallahi ben atardım o pozisyonda. O kadar güzel bir pozisyon. Tam ceza yayının üstünde, o kadar kötü vuruyor ki sanki orta yapar gibi bir şut kötü. Evet, kim oyuna dahil oldu? Bir bakalım. Promise oyuna dahil oldu. Ahmet oyundan alındı ve Larve oyundan, az önce bahsettiğim yani iki oyuncu, sol tarafı kullanan iki oyuncu Ali Ahmet oyundan alındı ve sarı kartı olan sol bek Larry oyundan alındı. Söylemiştim size. Çok daha önce oyundan alınması gerekiyor bu iki oyuncunun. Ha, ne değiştirir? Belki hiçbir şey değiştirmez Kanada'da ama şu olur.

0: bu kadar da kolay top kaybı yaşanmaz diye düşünüyorum. Oo, bu arada çok uzaklardan bir vuruş. Öztekio ama kaleci Bono başarılı bu pozisyonda sevgili dinleyiciler. Yani Kanada'nın şut çekmesi lazım. Başka türlü bu maçı nasıl kazanacak? Kaleye top tutamıyor, yaklaşamıyor. Öndeki oyuncular çok etkisiz. Bir sol beki var, alıyor geriye dönüyor. Alıyor geriye dönüyor. Neredeyse hücum katkısı sıfır. Sağdan zaten gelmiyorlar. Bu Cannon de bugün yok. Yine sağ bekleri çok etkisiz. Evet, şimdi Öztekio köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası baya bir karıştı ama uzaklaştırmayı başardılar. Bakalım atak nasıl şekillenecek. Şimdi yine ceza sahasına bir orta, uzak köşede bir kafa vuruşu dışarıda. Ama hakem, daha doğrusu evet, Oliver pozisyonda faul verdi yine. Kanada belki maçı kendi lehine hani bir şekilde gol atabilir ama Oliver'a takılacak önce. Önce böyle bir problem var. Yani Oliver'ı önce yenmeleri gerekiyor. Tamamen adil değişti, yorumluyorum. Kanadalı oyuncular dokunamıyor yani. Dokunmak yasak gibi bir durum var. Yani hava topu mücadelesi. Bakıyorsun faul veriyor. Basketbolda yenileri Sırbistan Ekol takım demiş Bursa'dan Aykut Bey. Biz de ekolüz Aykut Bey. Ya biz kötü takım mıyız yani? A milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmadı mı yani? Biz kötü müyüz yani? Niye böyle düşünüyorsunuz? Biz de Sırplar kadar ekol bir takımız. Caner Bey, iyi akşamlar. Ankara'da Murat ben. Biraz erken ama finalin Fransa-Arjantin veya Fransa-Meksika olacağını düşünüyorum. Sizin bir görüşünüz var mı? Yani Meksika'yı buralarda beklemiyorum sevgili Murat Bey. Eşleşmelere bir bakalım isterseniz ama burada beklemiyorum Meksika'yı. Fransa konusuna katılabilirim yani. Fransa iyi bir takım. Gerçekten iyi oynuyorlar. Yedekleri bile Dünya Kupası'nda yarı final görebilecek bir takım. Yani öyle gözüküyor. Fransa gerçekten başarılı bir takım. Bence öyle düşünüyorum. Bunu finale giderek süsleyebilirler mi bilmiyorum. Ama hani çok büyük bir şanssızlık yaşamazlarsa, bir de Deschamps Bey'in garip kararları olmazsa, Fransa normal şartlarda finale gitmeli. Ama tabii eşleşmeye de dediğim gibi bakmak lazım. Bu arada şimdi Fas milli takımı 4'e 2 yakaladı. Hadi bakalım ikinci golü atıp bitirebilecekler mi? Şimdi sağ tarafa bir pas. Evet, Fas 2'yi yaptı sevgili dinleyiciler. 2-0'a getirdi skoru. Yani böyle lay lay lom oynarsan 2'yi de yersin. Başka da olmaz. Çok lay lay lom oynadı Kanada. Ve Fas da ikinci golü buldu. Vallahi tebrik etmek lazım. Az çok toplu oynadılar ama kendi yarı sahasında maçı dinlendirdiler. Sonrasında da ilk uygun fırsatta da, yani 3 şut 2'si gol. Ancak bu kadar. Hani bir maçı böyle özetlemek lazım. Hani 35 şuta gerek yok. Hani bunu bir anlatmak lazım. Böyle bir okullarda ders olarak falan anlatmak lazım. 28 şut atmanıza gerek yok bir maçta. Bakın 3 şut var şu ana kadar Kanada milli takımının. Sadece 3 şutu var. İkisi isabetli, ikisi de gol. Evet, gol atan oyuncu yine Onahi bugün da şey yaptı. Nedir o? Resmen maça damgasını vurdu. Yine benzer bir gol. Burada Diaz kontratağı bitiremedi. Sonrasında geriye bıraktı ve az önce bahsettim. Maçın önüne geçti. Ben ilk yarı sonunda söyledim yani. Maçın önüne geçti bu oyuncu. Aldığı faullerle, oyunu soğutmalarıyla bazen böyle oyunculara da ihtiyaç var işte. Sonrasında da iki kez şut fırsatı yakaladı ve ikisini de gol olarak bitirmeyi başardı. Fas milli takımının orta saha oyuncusu Aziz Onahi. Vallahi tebrik ediyorum. Sevgili Selim ne yazmış? Türkiye 2028 Avrupa şampiyonu oluyor. Montella hocamız demiş. Tıpkı 2004 Yunanistan gibi savunma yapmayı öğretiyor. İleri uçtaki kaliteli ayaklarımızda 1-0 1-0 yeniyoruz herkesi. Antalya'dan Selim. Rüya falan mı gördün Selim? Hayırdır? 2028'de Avrupa şampiyon. Sen inanıyor musun buna gerçekten? bizim Avrupa şampiyonu olabileceğimize inanıyor musun? Yani bunu gerçekten mi yazıyorsun? Şaka falan mı yapıyorsun Selim? Çok anlayamadım. Anladığım kadarıyla savunma diyorum. Anladığım kadarıyla şaka yaptın diyelim. Evet, bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, dönüşte de ben olmayacağım. Yaklaşık bir saat olmayacağım. Kupa'da bugün programı var. Esport, Radyo Spor ortak yayını. Onu takip edebilirsiniz. Ben saat 11 itibariyle yine karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
5: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama

0: Sunan Newscop'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.

0: Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
4: Hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Esport, Esport Plus, Esport YouTube ve Radyo Sport Ak yayınında Can Öndüğün ve Doruk Keskin'le birlikte karşınızdayız. Az önce biten karşılaşmada bir ev sahibi Veda Etki Fas son saniyelerde gelen golle de 3. golünü attı ve 3-0 kazandı. Fransa Paraguay'ın sonucunu beklemeye başladı. Hoş geldiniz.
5: Selam abi.
6: Hoş bulduk. Herkese selamlar.
4: Evet, hemen gazetemizi verelim. Kupa'da bugün gazetemiz. Bugün hangi manşetlerle karşınıza geliyor sevgili izleyiciler? Fas'ı Onahi kurtardı. 2 gol ondan. Son gol de Rahimi'den galiba, değil mi?
6: Rahimi.
4: Rahimi'den. Evet, 3-0'lık skor. Belki de dünya futbolunun, dünya kupasının bütün her kanadından övgü alan Yeşilburun'a teşekkürler diyerek manşetimizi atıyoruz. Yine bugün dün akşam Arjantin'le son dönemdeki en sürpriz maçlardan birine imza atmak üzereydiler. Hatta attılar, maçı uzatmaya götürdüler ama 3-2 kaybettiler. Son 16 heyecanı devam ediyor. Bu gece de Fransa-Paraguay karşılaşması olacak. Sevgili izleyiciler, saat 12'de ekranlarınıza gelecek. Ve Yıldızlar Topluluğu Fransa-Paraguay karşısında olacak. Can, sıcağı sıcağına başlayalım. Evet. Fas yeni gelmedik dedi. Biz 2022'nin zaten dünya üçüncüsüyüz dedi. Ve gayet de buldozer gibi gidiyorlar yani.
5: Öyle, ama sadece skora bakan bir izleyici, bu maçı takip etmemiş bir izleyici hani çok rahat geçtiğini düşünebilir Fas için. Aslında ama rahat ya. Geçmedi. Yani ilk yarı özellikle Kanada'nın çok sayıda gollük fırsatı var. Bir tane karşı karşıya Olivasey'nin kaçırdığı var. Bono'nun çok güzel çıkardığı bir top var. Dolayısıyla Kanada elinden geleni yaptı. Çok iyi bastılar ilk yarıda. Ama bu tip böyle pres oyunlarında o rakibi bayılttığınızda maçın başında eğer bir tane atamıyorsanız içeriye, sonrasında maç bir şekilde dengeye geliyor. 90 dakika bu oyunu oynamak çünkü çok mümkün değil. Ama Fas nasıl buldu açılış golünü? Bir duran top organizasyonu. Evet. Bence bu tip turnuvalarda yani zaten hep önemli duran toplar ama böyle eleme turnuvalarında, kısa süreli turnuvalarda bir hile gibi. Yani böyle 0-0 giden, dengede giden bir maçı bir anda açabiliyorsunuz. Sonrasında da Brahim Diaz'ın ustalığını gördük. 2 asist ve Fas 3-0'la aslında sahadaki futbolun gösterdiğinden daha rahat bir biçimde tur atladı. Fakat bence Saibari turnuvayı kapattı. Çünkü hamstring sakatlığı genel olarak 2 hafta, 3 hafta, 1 ay gibi sürer. Doğru, evet. Ve zaten Saibari'nin çıkarkenki tepkisi, böyle gözyaşları da bunu bildiğini bence bir kanıtı. Dolayısıyla Fas için biraz buruk da bir sevinç olacak. Sanki turnuvanın kalanına yıldızları olmadan, Saibari olmadan devam edecekler.
4: Doruk, sen turnuva başından beri özellikle Afrika takımları arasında hani Mısır'a da dikkat çekiyorsun, Fas'a da dikkat çektin.
7: Evet.
4: Ve Fas bunun karşılığını vermeye devam ediyor.
7: Abi zaten yani bu kendi konfederasyonlarının en güçlü takımı. Teknik olarak da en iyi takımı Fas. Yani Can'ın dediklerine şöyle %100 katılırım. Yani ilk yarı Kanada'nın bu turnuvada oynadığı en iyi baskı oyunuydu. Yani ilk defa belki de Kanada şöyle rahat rahat önde basabileceği ya da işte şok pres yapabileceği bir rakip buldu ve gerçekten Fas'a hiç oyun kurdurmadılar. Zaten yani istatistikler bile bize iki takımın da toptan ziyade alanları talep etmek istediğini söylüyor. Yani mesela Fas'ın ilk yarı %67 toplu oynadığı bölümde bir şutu ve 0.02 gol evet beklentisi yani var ki Hollanda'ya karşı da üstüne oynarken Fas yani orada da Koeman bence tamamen bu sebepten çok radikal bir şekilde bir savunma çıkartıp topu tamamen Hollanda gibi bir ekolün Fas'a bıraktığı yerlerde Fas ilk yarıda daha doğrusu her iki yarıda 90 dakikada benzer şeyler yaşamış. Yani 0.18 ve ikinci yarıda 0.45 şeyleri, XG'leri. Ne zaman 50'de o duran top golü geldi ve ondan sonra alanlar açıldı. Fas'ın topla oynaması %50, %45'lerin altına düştü. Ve bu gol beklentisi 1'e yaklaştı.
4: Aslında biraz da o Brezilya karşısında gördükten sonra Fas'ı diğer teknik direktörlerin bir önlemi diyebilir miyiz bir anlamda?
7: O maçta zaten Ancelotti'nin ikinci yarı dengelerken yaptığı da biraz buydu bence. Hı-hı. Yani o maç Brezilya çok agresif girdi. Girmeye çalıştı. Fas onlardan daha üst kademe girmişti
4: yarım
7: ama.
4: Yarım saat çok iyiydi.
7: İkinci yarı biraz değişmişti işler. Yani beklenen bir sonuç yani Fas'ın Kanada'yı elemesi sürpriz değil ama yani ben hem Jesse Marsch'ın hem Pochettino'nun çok ya bu turnuvaya hazır geldiğini hem fiziksel olarak hem planlamak

0: olarak çok hazır geldiklerini ve Avrupa dışı takımlar arasında en net baskı pres takımları olduklarını düşünüyorum. Muhtemelen ikisi de tekrar bu milli takım performanslarıyla Premier Lig'den ne zaman alırlar bilmiyorum ama 3 vakte bir iş alacaklar gibi gözüküyor. Değil mi?
1: Can, senin demin maçın geneli için söylediğin istatistikler de aslında doğru diyor. Skoru kapatsak kimse bu maç 3-0 bitmiş demez herhalde.
2: Hatta şu an 0-78 gözüküyor Fas'ın XG'si ama son gol karşı karşıya, yani tahminimce 0-3 falan onun gol beklentisi. Biri dolayısıyla 0-40'la aslında maçın sonuna kadar 2-0'la evet. geldiler. Yani Kanada da tabii daha çok şut çekti. O XG'ler biraz buradan.
0: Ama ilk yarı zaten 0.02.
2: Evet Fas'ın çok, değil mi?
0: Yok yani. Evet.
2: Yani
0: yok,
2: sonra da 2 golden sonra da 0.4'tü Fas'ın gol beklentisi. Dolayısıyla 0-78 o tabii Kanada'nın artık çok risk aldığı anlarda birazcık boş bir pozisyon buldular. Bu arada çok özel bir izleyicimiz var. Ben oradan Lina'ya buradan selamlarımı gönderiyorum. Şimdi ailesi yazdı. Ona da çok selamlar.
0: Evet. Selamlar Lina.
1: Lina'ya selamlar gönderelim. Kanada'nın genel performansı için ev sahibi olarak sen dedin ya hani Pochettino da hazırlanmış. Jesse Marsh da iyi hazırlanmış dedim. Ben gerçekten Meksika'yı da katayım. 3 ev sahibi de şu ana kadar çok iyi gidiyorlar diyebiliriz değil mi? Yani Kanada veda etti ama en azından önceki turnuvalara göre beklentinin üzerine oynadılar. Bu maç öncesi de genel yorumlara baktığımda hep 2 pres yapmayı iyi başaran takımın maçı olacak, keyifli geçmeye aday gibi yorumlar vardı.
0: Evet, iyi bir turnuva geçirdiler. Yani bir kere Kanada'dan beklentileri düşünürsek ben de üzerine çıktıklarını evet. düşünüyorum ki şimdi kağıt üzerine bakınca rakipler bu maça kadar görece kolay gözüküyor Kanada için ama Kanada'nın zorlanacağı rakipler yani daha defansif oynayan işte mesela Bosna maçı, Bosna bayağı kapanan bir oyun oynadı. Üzerine Katar belki bunu yapamadı ama yine reaktif oynamak isteyen bir takım. Mesela Afrika maçında Kanada yine topa daha az sahip oldu. Yani Afrika'yı boğmaktansa biraz Afrika'nın bıraktığı alanları talep etmeye çalıştı. Ama hem İsviçre maçında geriye düştükten sonra hem Bosna maçının ikinci yarısı gerideyken oynadıkları oyun toplu oyunda da epey bence kendi standartlarının üzerindelerdi ki bu maçta da ilk yarıda Can'ın bahsettiği iki pozisyondan biri gol olsa tam Kanada'nın isteyeceği evet. oyun olacaktı işte. Evet, yani onu gol, yani golle destekleyemediğiniz anda bu oyunu işte kaliteye geliyor. İş Fas'ta daha kaliteli oyuncular var. Evet. Yani ya bilmiyorum Brahim Diaz'ın bu zamana kadar geçirdiği turnuva bana biraz vasat gelmişti. Belki de haksızlık ediyorum yani iki asist yaptı ama çok Brahim Diaz'ın olduğu tarafta oynuyor Fas yani. Sürekli Brahim Diaz hakimi üzerinden oynanan bir oyunda ben Brahim'in biraz daha ön plana çıkmasını, biraz daha skor yapmasını ya da bu ince işlere katılmasını bekliyordum. Asist sayısı 4 oldu bu maçta yaptığı 2 asistle. Bu maç biraz bunu veren bir performanstı. Unai golü de, yani golü atar atmaz Can da söyledi biz sohbet ederken. Yani Unai şöyle bir oyuncu, yani milli takımında cidden çok iyi. Yani 2022'de de çok iyi top oynamıştı yani. Topsuz ceza sahasına sızma, topla işte o geçişi yönetme. Yani harika bir 8 numara bence Unai Fas'ta izlerken. Ama işte bir Marsilya yapıyor ortada yok. Panathinaikos'a gidiyor oradan. Seviye düşüyor ortada yok. Fas'a geliyor abi.
1: Coşuyor.
0: Bir daha transfer yapacak bak. Birini daha kandıracak Unai'yi.
2: Ya ülkemize gelmesi de muhtemel bilmiyorum. Yani benim haddime değil ama Girona'da bu sezon çok anlattım.
0: Girona'ya düşmüş.
2: Ve Girona da düştü. Yani Unai'li Girona. Yani milli takımda büyük turnuvalarda çok iyi oynuyor. Luis Enrique'nin 4 yıl önce bu 8 numara neymiş övgüsüne mazhar olmuştu kendisi. Ama çok birazcık zaafları da olan bir oyuncu. Özellikle pas kalitesi, basit top kayıpları. Yani böyle yıldızlaştığı maçlarda dünyanın en iyi oyuncusu gibi gözüküyor gerçekten. Ama o performansını çok nadiren alabiliyorsunuz ve sizden götürdükleri de belli açılardan olan bir oyuncu bence Unai.
0: Bir de yani topla oynamak isteyen bir takımın güvenebileceği bir tekniği yok. Yani
2: evet, bu işte tarz, onu diyorum aynen.
0: Yani bu tarz takımlarda iş yapabilir. Yani biraz kandırıkçı bir yani. Performans.
1: Sonradan giren oyuncular için neler söylersiniz Fas'a ve şunu da sorayım. Muhtemel olarak dünkü gibi garantili konuşmamak konusunda temkinli olarak Fransa'nın %99 gelme ihtimali var gibi gözüküyor. Fas'ın bu çizgisi Fransa'ya ters gelecek bir oyun göstertir mi sizce? Ne diyorsunuz?
2: Zor. Fransa'ya herhangi bir takımın, ülkenin ters gelmesi bence zor bu kupada. Yani tabii ki olabilir 90 dakika bir gol yer Fransa çıkarmakta zorlanır ama yani bugün Paraguay'ın da, çeyrek finalde Fas'ın da, yarı finalde belki İspanya'nın da ben Fransa'yı mağlup edebileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü yani sadece bu turnuvanın değil, benim izlediğim büyük milli takım turnuvaları

0: takımın en iyi
1: açık ara değil mi?
0: Takımı diyebilirim. En iyi takımlarından biri diyebilirim. 2008 İspanya falan seviyesi gibi geliyor bana bu Fransa. Dolayısıyla bence kupanın favorisi. Bir de Saibari sakatlığıyla daha
1: ekstra
0: da
1: güç
0: zor hale geliyor.
1: Bu arada çok tabii siz genel olarak ilgileniniz olmadığı için
0: futbol
1: dikkat etmemişsinizdir ama futbol evet. Şimdi mesela maçın ilk yarısında 6 sarı kart çıktı. Dün akşam Fransız Törpin aynı şekilde Kolombiya-Gana maçında. UEFA hakemleriyle diğer ülkelerin hakemler arasında çok radikal bir fark var turnuva genelinde. Özellikle Güney Amerikalı hakemler falan hani ve pek çok hakem ilk 45 dakikalarda kart göstermemek için direniyorlar. Bariz pozisyonları çekme oluyor, arkadan geliyor, çekiyor, vermiyor, gidiyor konuşuyor, ya yapma diyor.
2: Dün Gana maçında oldu.
1: Uyarıyor mesela, evet. Sonra şey sert fauller oluyor, resmen kartlık diyorsun, göstermiyorlar. İkinci yarı biraz dönüyorlar. Ama Avrupa hakemlere bakıyorsun, işte Oliver ilk yarı tık tık tık tık tık. Dün Törpin ikinci yarı tık tık tık devam. Yani kural uygulamada ve kurallara bağlılıkta Avrupalılar daha hassas ve ciddi davranıyorlar, daha profesyonel davranıyorlar. Diğer hakemler, diğer kıtaların hakemleri daha farklı davranıyorlar, toleranslı davranıyorlar. Bence biraz bu UEFA liglerinin de aslında hani hakem kalitesi ve lig kalitesiyle de paralel ama çok bariz bir çizgi oluyor. Şaşırtıcı oluyor. Yani bir bakıyorsun 6-7 sarı kart var. Ki dün Avustralya Mısır'da ilk kere en az 2-3 sarı kartlık pozisyon vardı. Hani tamam kart göstermek iyi bir şey de 2022'de miydi bir ara hani herkes ya artık niye göstermiyorsunuz diyordu. O zaman Cüneyt demişti galiba Çakır. Ya biraz ilk 45'lerde ve maçın genelinde kartlara cimri davranın demişti UEFA, o zaman FIFA Hakem Komitesi. Onun bir şeyi vardı ama burada da çok farklı bir noktaya gidiyor iş yani.
0: Abi Güney Amerika hakemleri mesela anlaşılabilir bir tavır bence onlar açısından. Çünkü ya Arjantin liginde falan bir maç izleyince insan anlıyor ki yani bu standartta kart çıkarırsan maç bitmez orada. Yani inanılmaz müdahaleler uçuyor falan. İspanya'da mesela Rojas var. O da biraz o seviye bir hakem. Yani böyle bir, evet, bir kırılması lazım bir yerin kart çıkarması için. Yani biraz alışkanlık bence o. Tabii ki UEFA'nın da belli ki bir uyarısı oldu grup aşamasında. Gerçekten çok az kart çıktı yani.
1: Evet.
0: Net bir şekilde sarı kartlık pozisyonlara da Avrupalı hakemler dahi kart çıkarmadı ama turnuvanın en kartçı hakeminin şu anda Michael Oliver olması ilginç.
1: Şaşırtıcı değil mi?
0: Akrep vardır cebinde.
1: Premier'den gelip en çok kart gösteriyor.
2: Benim mesela hani sana destek ama farklı bir noktadan. Mesela İspanya'da Kukureya'nın iptal edilen golü. Portekiz'e evet, çalınan penaltı. Yani. Bence bunlar Avrupa liglerinde, yani mesela Premier Lig'de bence ikisi de iptal olmaz. Yani biri verilmezdi penaltı. Bence Portekiz penaltısının biraz ağır olduğunu düşünüyorum ben. Vega'ya yapılan faulün. Ya bu hani naçizane.
1: Ben de düşünüyorum.
0: Ben penaltıcıyım onda.
2: Ya o yani işte ya Kukureya'nın golünde de Kubarsi'nin müdahalesi var tabii ki kaleciye ama yani biz bir sene ne konuştuk mesela İngiltere'de? Bence orada çalınmazdı bu. Yani verilirdi gol.
0: Ya futbolun onurunu kurtarmaya çalışıyor bence burada hakemler. Yani bu Arsenal'ın bir sezon boyunca yaptığı bence futbol için hoş bir şey değil. Yani şöyle orada Avusturya-İspanya maçında kaleci yumrukluyor topu. Mesela kaleci yumruklamasa top orada işte birinden sekse falan anlayacağım ama kaleci topa dokunduktan sonra gidip kalesi aslında kaleciye çarparsan da bence bunun bir faul olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu korner organizasyonlarından ben bir senedir çok rahatsızım. Premier Lig tabii ki futbolun öncü ligi. Fakat orada yapılıyor diye bu doğru anlamına gelmiyor bence. Biraz zaten Colina'nın da açıklaması var ya işte kaleciye yapılan faulleri artık daha çok çalacağız bu turnuvada gibi. Ben memnunum bu uygulamadan. Yani artık kalecinin başına 6 kişi dik itiş kakış ama yani faul de yok tamam temas oyunu futbol da kaleciyi de iter kakarsan kale sahasında kornerler gol oluyor.
2: Aynen, ben şeyden korkuyorum abi yani umarım dediğin gibi olur. Ben de yani seninle birebir aynı düşünüyorum ama şimdi Premier Lig öyle bir referans noktası ki Premier Lig'de bulduklar çalınmaya devam ederse belki FIFA bir Dünya Kupası'nda bunu taklamayabilir ama bir Euro'da çizginin buraya geldiğini görebiliriz. Yani UEFA buna yaklaşabilir. Yani umarım öyle olmaz.
1: Bence de umarım öyle olmaz. Tabii bu bence şey ayrı ama Almanya'nın iptal edilen golü bunların dışında bence. Yani kaleciye sadece temas ediyor. Yani bir şey yapmadı
2: Almanya
1: aslında.
2: Almanya iptal edilen
0: şey, golü. Tah kafa.
1: Tahın kafası pardon. Vardı ya. Yani sadece bir temas vardı. Ne itme ne kalkma vardı. Engelleme de yok ama.
0: Ama top oraya gidiyor ya. Yani kaleci topa doğru gitmeye çalışırken
1: önünde
0: sen
1: bir duvar oldu
0: perde diyorsun. Yaparsan orada.
2: İşte abi.
0: O bence bu illegal olmalı futbolda, kornerlerde özellikle.
2: Abi kaleciye dokunulmazlık yok mu?
1: Bu sezon %60'ını öyle attı diye yerine mi bulundu dedi?
0: Ha şey yok.
1: Kim Klopp. Dedi?
0: Klopp.
1: Ha Klopp mu Klopp dedi?
0: Şimdi
1: Klopp.
0: De
1: Arsenal'in golü.
0: Nagelsmann'ı yedi hocam çıtır çıtır yorumculukta. Şimdi ya, de imzayı attı.
2: Diyor, Nagelsmann diyorlar ki işte nasıl bırakmıyorsun şöyle bir adama 14 evet. milyon euro kontrat evet. taahhütünde bulunmuşlar. Yani 14 milyon tamam. demişler ki sen gruptan çıkarsan bir sene 14 milyon ver. Sonra diyorlar ki Nagelsmann istifa et. Ya tamam etsin başarısız da abi yani 14 milyon euroyu acaba o be, insana verseler aynen, arkasını dönüp gidiyor. Yok ya
0: bak,
2: tamam.
0: Bak beni şu an 14 milyon şu kağıt uçuşur burada. Ya, sonra yani beni bir daha burada.
2: bak bence 1 ile 4'ün arasına bir nokta koyalım yine uçuşur anladın mı yani?
0: Sadece Murat abi tek kalır.
1: Ya bir, şey olmuyor mu?
2: 1-4'e ben bile seninle gelirim 3-5 bir şey atarsın.
1: Hayır onu diyecektim işte. En azından bir 500 bin de bize aynen, verirsin de.
0: Sen de alırız seni de alırız burada artık üçümüz kader birliği yapıyoruz. Alırız seni ama yani abi diğer tarafa soracaksın onu. Yani adama imzalayan orada federasyonun imzası varsa aynen. sen onu git diğer tarafa sor.
2: Alır mı o tazminatı zaten. Hocam? 6.5'una...
0: Adam da böyle diyor abi.
1: Ya bir tane yarısını almış. Lig TV'de cumartesi pazar 9-12 program yapıyoruz Engin'le beraber ki aileyle. Bir bayram sabahına denk geldi. Dedik ki ya dedik biz bayağıdır 7 senedir cumartesi pazar sabah kahvaltı yapmayı unuttuk dedik tamam mı yayında. Bunu bayağı bir konuştuk ama Pınar Bekbelet de vardı. En son bizim yönetmen Metin abi vardı. Böyle konuşmaya devam ederseniz önümüzdeki haftadan itibaren bayağı rahat kahvaltı yaparsınız dedi bize.
0: Evet biz de hani tazminatı çok istiyorsanız,
1: çok istiyorsanız
0: diye bir telefon
1: o aklıma geldi birden.
2: Ben hiç yorum yapmadım farkındaysan yani.
1: Evet sevgili izleyiciler. Az önce Klopp'un mevzunu açtınız. Klopp'un sözleri vardı. Ona da hemen tekrar bir dikkat çekelim. Sizlere belirtelim. Almanya milli takımının başına gelecek mi diye. Evet görüşmelerin olduğunu doğrulayabilirim. Her şey oldukça hızlı gelişti. Nagelsmann görevinden ayrıldı. Alman Futbol Federasyonu yeni bir teknik direktör arıyor ve şu anda görüşüyoruz diyor.
2: Ya hiçbir şey dememiş.
1: Ama devam var şeyde. Leipzig kısmı var.
0: Dediyse
1: Leipzig artık kısmı var bir de. İkinci ekran var.
0: Her şeyi yeniden yapmamız
1: evet, evet. lazım. Yani Red Bull'la sözleşmem devam ediyor. Bu süreçte yani kulüple de görüşeceğim. Hı-hı. Ama herhalde bir şey demezler diye geçiriyor.
0: Çıkış maddesi varmış Red Bull'da evet. okuduğum kadarıyla. Bir de yani Klopp istiyorsa hı, hani Red Bull'un
2: yani. Ya hocası değil bir şey.
1: Kırmızılılar aseridir ya.
0: Güzel olacak Klopp Almanya.
1: Evet, bir başka kırmızılı seriyorum ve bence önce Yeşilburnu konuşalım. Sonra Arjantin evet. konuşalım. Uğurlayalım Yeşilburnu bir ülkesine coşkuyla, tebrikle. Evet canım Önduygu.
0: Vallahi evet yani helal olsun demek lazım. Gerçekten beklenenin çok ötesinde. Yani kadro kalitesi olarak bu arada aslında bir şeye sahip bir takım. Bir standarda sahip bir takım.
1: Birinci geldiler zaten değil mi?
0: Evet birinci oradan, geldiler Kamerun'un üstünde. Avrupa'da oynayan, Avrupa doğumlu zaten pek çok futbolcuya sahipler. Ama ne olursa olsun böyle bir takımla son 32'ye kadar gelip İspanya'dan puan alıp grupta. Burada da Arjantin'le 2-2'ye götürmek 90 dakikaya. Hatta 120'ye kadar 3-3'ü kovalamak ve pozisyonlar yakalamak çok güzel bir hikayeydi. Bu turnuvada böyle yıllar sonra düşündüğümüzde aklımıza hep Yeşilburun ve Vozinha gelecek. Çabalarına sağlık, emeklerine sağlık. Harika bir serüven yaşattılar herkese. İşte 20 milyon yani.
1: İnanılmaz ya.
0: 20 milyon insan takip ediyor seni.
2: Chat'te 14 milyon euro ile ne yapıyor diye konuşuyorsa. Yani mesela 2 Unai, 3 Ali Ahmet alınabiliyor mu? Mesela sen onlardan birini alıp yerine de koyabiliyorsun.
0: Unai'yi almam. O konuda görüşmüyor.
2: Bu kadarını da yapar ya. Yani.
1: En son Girona'da vedalaştım onunla diyorsun. Evet.
2: Abi eleselerdi bence yani dün de konuştuk Tanrı'nın elinden sonra en büyük Dünya Kupası evet. olayı olacaktı yani bana öyle geliyor. Dünya Kupası tarihindeki en büyük ikinci olay evet. olurdu diye düşünüyorum. Ve akıl almazdı yani hiç ya zaten ikinci gol artık böyle tamamen o enerjinin ne kadar Yeşilburnu'nun üzerinde olduğunu gösteren bir goldü. Ki yani golden sonra bir tane daha denedi yani frikikle denediği de acayipti ama gerçekten çok ekstra bir gol. Çok cesur oynadılar. Yani bu turnuvada şeyi çok görüyoruz. Paraguay da birazdan gösterecek. Yani çok böyle gelip kapanıp taş gibi savunma, hiç alan vermeyen bir oyun yoktu. Bayağı ikinci bölgeyle de karşıladı Yeşilburun. Yani
0: ya şu adamı LinkedIn'den buldular.
2: Abi
0: stoperi.
2: Zaten olayları bu. Yani evet. şey yapıyorlar. Şimdi gelmeden önce yazılanlar Yeşilburun için şeydi. Böyle şansa bana gelmedi bunlar. Bir plan program dahilinde geldi deniyordu. İşte bu LinkedIn olayı da aslında onlardan biri. Hoca seçimleri de onlardan biri. Bir de şeye baktım yani. Mesela Afgon'a baktım. Bir önceki Afgon'da Mısır Gana'yı altlarına almışlar. Hı-hı. Yani öyle biz bilmiyorduk ama tesadüfe gelmiş bir durum değil. Acayip karakterler çıkardılar.

0: Yani yapamıyorum. Kim şey çok garip abi yani Yeşilburun hayatında ilk defa Dünya Kupası'na gelmiş. Yani
1: inilmediler abi. 90 dakikada inilmediler. En önemli şeylerden biri de o. 90'da
0: bak,
1: hiç inilmediler.
0: Doğru. Namalup kapatıyorlar evet. Bak. Hani nerede oyuncular işte senin dediğin İrlanda liginde oynamış, öbürü bir yerde falan. Yani en iyi oyuncusu Verona'nın anlattığımız kötü şey, santraforu Livramento. Ya geliyorlar. Son 10 dakika Arjantin'i kapatıyorlar. Yani öyle Arjantin şey de değil. Hani atarsın, direnci kırarsın. Hani sonra salar ya. Mesela Kanada'nın bugün yaptığı gibi.
2: Tek fark.
0: Abi hani vuruyorsun, kalkıyor. Bir daha vuruyorsun, bir daha kalkıyor. Son 5-6 dakika. O son pozisyon biraz akıl koysalar. Mesela şey falan yok. Uzun taç atsalar belki. Oradan bir şey çıkaracaklar.
1: Onu da attırmadı. Orada attırsaydı. Ha,
0: atmadı ki hemen kısa başladı. Pozisyonu kullanamadı.
1: Diyorsun, tamam ben ikinciyi bir daha aldı ya. Ya
0: top hep or. Ben şey bekledim. Mozinha da gelsin. Bir uzun taç atın öyle bitirelim ya.
1: Aynen valla. Hayır bir de şey.
0: Siyaha düşüyoruz.
1: Tersi göreceğiz. Olmadı hani. Tersi olmadı hani. Yeşilburun öne geçer. Arjantin yakalar. Hani favori açık ara favori takım öne geçiyor ve sen 1-1 yakalıyorsun. Evet, evet. 2-1 oluyor 2-2 yakalıyorsun. Müthiş performans. Yenilmeden geldiler. Uzatmaları da götürdüler. Ve gerçekten penaltılara kalsa hiç belli olmaz.
2: Tabii canım.
1: Çok büyük risk yani. Mozinha 50 milyonla kapatırdı takipçi sayısını.
0: Abi Casillas olduğunu düşünsene. Yani Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç maça çıkan oyuncusun. 17 yaşında çıkmışsın. Büyük bir kariyer yapmışsın. Yani dişini tırnağına takmışsın. Real Madrid, İspanya çatır çatır oynamışsın. Senin döneminde çıkmamış sosyal medya. Ona rağmen 20 milyon takipçi yapmışsın. Kapo Verde'nin kalecisi geliyor. 20 günde 30 milyon yapıyor. Yani Casillas şeyi düşünüyordur ya. Benim zamanımda Instagram olsa herhalde işte 500 milyon takipçim olurdu evet. Falan gibi kafalara girmiştir.
1: Doğru. Acaba bunu en azından bir ekonomik gelire çevirebilirse iyi olur bundan sonra.
2: Çeviriyor ya 20 milyon
0: takipçi. Ne yapacak abi? İşbirliği bir şey mi açacak? Evet. Evet abi. 20 milyon da dağıtmasın abi işbirliği ya.
2: Abi asıl onu yapacağız.
0: Merhaba yeni eldivenimizi tanıtıyorum. Kaymaz.
2: Oğlum her şeyi tanıtırsın.
1: Yere gider misin?
2: Brezilya takip etti adam.
1: Transfer olarak.
2: 41 yaşında ya. Yani belki bizim zamanlarda.
0: Bizim hemen Romano işte şu an free agent diye tweet attı ya. Romano sen de.
2: O da ekmeği. Herkes ekmeği de ya.
0: Alır ya bir takım onu şey. Gündem olmak isteyen bir takım olur.
1: Ha Cem diyor ki Cem Odabaşı Inter Miami istiyor diye dedikodu var diyor şu anda diyor.
2: Vallahi yakışıyor.
0: Vallahi dün eleseydim Inter Miami'nin kapısından giremezdim. Yani dün Messi'nin mesela bir tane çok iki tane net pozisyonu çıkardı.
1: Evet
0: iki net yani ikinci yarının başındaki mesela çok iyi pozisyonlu.
1: Yani kesinlikle.
2: Mozinha baba.
1: Müthiş performans. Bakalım sonrakine gelebilecekler mi? Bu arada
0: hayır gelemiyor.
1: Bu arada tabii ki başrol oyuncusuna tekrar dönelim Messi ile ilgili. Yine birkaç bir şey söyleyelim. 3-2-1-1 şeklinde gidiyor.
2: Abi,
1: şey gibi oldu.
0: Çok iyi oyuncu ya.
1: Çok iyi
2: oyuncu. Kaliteli bir ayak.
1: Yalnız onların da gollerden sonraki yüzleri çok enteresandı değil mi maçta ya?
2: Ya Messi'den ziyade bu takımı çok farklı anacağım ben ileride. Yani bu Arjantin takımını. Böylesini çünkü çok görmedim. Bir daha da göreceğimi düşünmüyorum. Gerçekten yani bir futbol takımından çok bir tarikata dönüştüler. Messi etrafında onu korumak için canından vazgeçmeye hazır. Yani başka bir yerde de söyleyeyim Hasan Sabbah gibi bir şey oldu Messi. Atla dese atlayacak yani oradan depol falan stadın çatısından. O ruhu yenmek zor fakat sahada problemler var. Yani ve Di Maria gibi bir adamı aramamak da mümkün değil zaten. Bir yan rolü. Yani Di Maria'nın zaten yan rol olması da bir takımda anca Messi varsa falan olur. Ama Di Maria'sız sonuna kadar gitmek bence çok kolay olmayacak gibi geliyor bana bir yandan. Göreceğiz. Yani sıkıntıları görmüş olduk Arjantin'de. Bilmiyorum almadığı ısrarı devam eder mi? İşte Giuliano'yu kullanmıyor, Nico Paz'ı kullanmıyor. Bakalım görelim elit takımlara karşı Arjantin ne yapacak?
0: Ya o kadar vakit geçti ve elit takımla oynamadılar zaten. Yani Kolombiya'da bak Kolombiya'da oynadığı topla hadi oraya gelsin. Hani Kolombiya'yı elit takımlara almayana saygı duyarak ya finale kadar sıfır elit takımla oynamış olacak Arjantin.
2: Evet.
0: Ya bugün bu turda da Mısır'la oynuyor. Kolombiya elediği anda finalde. Zaten doğru. Bir maç.
1: Bir maç kalıyor.
2: Ama orada kim var? Brezilya, İngiltere değil mi? Yarı
0: finalde. Yarı finalde. Evet.
1: Orada bir zinkler
0: var. Pardon final dedim. Yarı finale kalıyor zaten.
1: Evet chat'e gelen sorularınıza kısaca bir hemen göz atayım. Mert Satır dakika 80'e kadar Fas'ın doğru pozisyonu yoktu diyor.
2: Doğru.
1: Son bölümde açılınca Kanada pozisyonları buldu diyor. Lerin ilk 11 başlasaydı

0: Larin ilk 11 başlayıp ne değişirdi diyor. Hayat Deniz de güzel accountlu izleyicimiz.
1: Ya Larin evet kaliteli bir oyuncu ancak şöyle bir gerçek de var. Bu sezonuna bakıyorum lig sezonuna. Yani fiziksel olarak çok geri gitmiş de bir oyuncu. Yani Southampton'ın playoff macerasında da mesela maksimum 60 dakikası var. Bu sezon çok fazla ilk 11'i yok. Feyenoord'da zaten tamamen kenara çekilmiş bir oyuncuydu. Sonrasında Southampton'da da çok fazla dakika bulamadı. Yani Olivier'in pivotluğunu tam anlamıyla yapabilir miydi? O da soru işareti. O yüzden böyle bir taze güç olarak Larin'i kullanmıştır Jesse March bu kadar presli bir oyun oynamak isterken.
0: Doruk senin dediğini destekler nitelikte Bay Özden de diyor. Onahi sanki sadece turnuva oyuncusu gibi.
2: Ya öyle bir şeyi var. Yani öyle bir kariyeri var gerçekten. Yani son çünkü bir önceki turnuvada direkt kim bu adam ya diyorsun. Sonra işte Avrupa'nın liglerinde karşına çıkıyor. İzliyorsun, anlatıyorsun falan. Eser yok. Yani belirli bir düzenin içinde bazı oyuncular çok fark yaratabiliyor. Evet. Bu oyunda, bu takımda gerçekten Unai'ye yarayan cinsten bir düzen. Bu bir gerçek. Bunu başka milli takımlarda başka oyuncular için de belki söyleyebiliriz. Ama yani hani bir kulüp takımında özellikle topa sahip olmak isteyen bir kulüp takımında çok kolay değil. Ya mesela buna şu an bir örnek aklıma geldi. Vargas. İsviçre milli takımındaki evet. Vargas yani. Vargas'ı evet. Augsburg aldı hiç paraya. 1-2 milyon verip aldı mesela en son. Ya da Augsburg sattı ikisinden bir. Öyle bir geçiş oldu. Yani ne geldiği takımda katkı verdi, ne transfer yaptığı takımda katkı verdi. İsviçre ne zaman turnuvaya gitse ilk 11 oynuyor ve iyi oynuyor. Mesela bu turnuvada da iyi oynuyor. O düzenin, o hocanın beklentilerini karşılayabiliyor. İşte Dünya Kupası'ndan transfer yaparken de biraz dikkatli olmak gerekiyor gibi geliyor.
0: Evet, birkaç tane daha. Çanak Akın, Messi olmasaydı Arjantin turu da atlayamazdı. Kesinlikle kötü diyor.
1: Ya o belli olmaz çünkü Messi olmasa bambaşka bir düzen olacaktı. Tabii ki daha az yaratıcı olacaklardı ama yani bambaşka bir hücum planı olabilirdi Giuliano'nun, Nico Paz'ın. Yani mesela Messi bu turnuvada bırakırsa eğer Arjantin yok olur ve çeyrek final, yarı final göremez diyemiyorum. Çünkü yine kaliteli oyuncular tabii ki var ama yani evet Messi olmasa daha kötü olur.
2: Ya şöyle bir durum var. Bence hoca kapalı yeniliklere.
1: Yani, Scaloni mi?
2: Evet. Yani yeniliklere dediğim hocanın planı belli ve planı değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bir kenar oyuncusu var. Giuliano Simeone oynatmamasının sebebi hiç orta yapmıyor Arjantin. Yani çizgiye giden, çizgiyi kullanan bir kenar oyuncusuna ihtiyacı yok. Bu Simeone'nin iyi ya da kötü olmasından dolayı değil.
1: Yani merkeze gidip.
2: Herkes merkezde. Bak herkes. Yani Nico Gonzalez bile merkezleşerek oynuyor. Sadece beklerle genişliyorlar ama hani yarım alanlara bile minimumda giriyorlar. Evet. Düzenli olarak Messi, Lautaro. Bak ikinci yarı Lautaro Martinez'in yaptığı servis Messi'nin kaçırdığı pozisyonda nefis mesela. Evet. Hep çok radikal bir şekilde rakibin merkezini delmeye çalışıyorlar ki bu turnuvanın en büyük sıkıntısı zaten merkezi delmek. Yani mesela Molina geliyor sadece buraya. Buraya Medina geliyor. Kalan herkes içeride. Yani iç koridor da olabilir bu.
1: Evet.
2: Ama Almanya'da burada bir işte beşgen yaratıyorlar. Ki bu beşgende mesela Nico Paz bence şeyin önünde de tercih edilebilir. Simeone'nin önünde tercih edilebilir. Yani daha dar alanda iş çözebilen. Hatta yani ben Valentin Barco diyorum bir süredir. Ya. Valentin Barco'dan bir sol bek yapıp onu içeri atıp burada Almada yerine Nico Gonzalez gibi bir oyuncuyla bu çizgiyi savunabilirsiniz. Yani ne kadar fazla dar alan spesyalisti atarsa bu oyuna hoca o kadar sonuç alabilir. Çünkü diğer takımlar hep yüksek ortayla yapıyor. İngilizler hababama ortalıyor. Evet. Almanlar ortalıyor. Okay. Brezilya bile Thiago Del Cunha ile oynarken bile orta yapıyor. Yüksek orta yapıyor. Amerika'da yapıyor. Kolombiya'da skor alana, herkes skor alana kadar orta yapıyor. Tek orta yapmayan takım var abi kupada. O da Arjantin. Orta yapmıyorlar. Yani ve bu kadar katı savunma. Çünkü Arjantin oynadığı takımlar şimdi kolay diyoruz ya. Baş altı takımlar diyor. Hepsi kapanıyor
0: ama. Ama kapanıyor işte. Evet.
2: Bir tek Cezayir bu konuda ayrıştı. Herkes set çiziyor, çekiyor. Bunu en kolay, en aklına gelen orta yapmak. Arjantin bunu yapmıyor çünkü Arjantin'de 1.81 oyuncu yok.
1: Evet. Yani
2: en uzun oyuncusu stoper, onun dışında ön taraf 1.75, 1.78, 1.72. Yani öyle bir kadroları yok.
1: Dün 15 orta yapılmış sadece mesela ki yani kornerler, duran toplar her şey içinde 120 dakika bir de.
2: Yo, akan oyun ortası 10 dün.
1: Az mı?
2: İlk 3 grup maçında Arjantin'in yaptığı toplam orta 13. Hmm. Dünkü 10 ortada şöyle, 80. dakikaya kadar ilk yarı 2 orta. 80. dakikaya kadar 2 orta daha 4 orta. Son 10 dakika ve uzatmalarda artık bir 6 orta yaptılar ki orası şey abi artık yangın yeri yani. Mesela başkası o 15 dakikada 15 orta yapıyor. E kimi oradan Almanya Paraguay'da o öbürü oradan kaldırıyor öbürü.
0: Tabii.
2: Burada öyle bir şey yok. Hep merkezden Messi üzerinden, Lautaro üzerinden, işte De Paul pasları üzerinden. Yani Nico Paz'ın ben de biraz fazla, Alvarez'in biraz daha fazla görünür olması gerektiğini, Barco'nun biraz daha görünür olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ercüment Çizer de diyor ki Doruk Bey'in gözlemi mükemmel bir gözlem. Gol ararken bile bekler merkezde bekliyor, çıldırttılar diyor.
2: Ya işte çıldırmayın.
0: Yani çıldırmayın. Bu takım diyorum. Bu çünkü diyorsun.
2: Saygı duyuyorum ve bu çok şey bir karar abi yani. Bütün turnuva buraya giderken Scaloni diyor ki yo ben katılmıyorum abi size. Bence diyorsunuz hepiniz yanlış yerde arıyorsunuz sorun diyor. Ters tarafa gidiyor. Yani saygıdeğer bir şey. Bak değiştirebilir. Bilmiyorum kalan durumlarda ama şu ana kadar abi maç başı 3.7 ortamı ne yapıyorlar ya? Yani el alemin beki tek başına 6 orta yapıyor. Atıyor bir maç, bir devre.
0: Evet, Kolombiya-Gana maçına geçelim. Kolombiya-Gana maçına geçerken Emirli Tüzer ekantımız diyor ki Murat Bey, Doruk Bey'in Kolombiya sevgisi nereden geliyor sorar mısınız diyor. Ona sorarak Kolombiya-Gana ile başlıyor.
2: Yani bir nasıl bir yerden gelmiyor da ya işte izledim. Seviyorum yani Kolombiya'yı. Şöyle seviyorum.
0: O yüzden öyle geçiş yapayım dedim sana.
2: Ya Munoz benim çok beğendiğim üçüncü beklerdendir. Gerçekten Munoz'u ayrı seviyorum. Pérez'de falan da oynadı oyunu. Milli takımda da oynadı oyunu seviyorum. Turnuva izledim abi. Mesela Puerta, geçen de burada konuştuk, övdüm. Bambaşka bir oyuncu çıktı. 2-3 milyonluk La Liga 2 oyuncusu. Diaz her zaman sevdiğim oyunculardan biri. James'in böyle taşıyorlar orada. O da teknik kalite katıyor. İyi bir santraforları var. Yani stoperleri, Lukumi'yi işte Can da bilir, bayağı beğenirim.
3: Severiz, bayılırız.
2: Hani kadro gerçekten sevilmeyecek bir kadro değil ve şeyde evet. Oynamıyorlar.
3: Kapalı.
2: Dün Gana maçı mesela ilk yarı çatır çatır oynadılar. Golü attılar. İkinci yarı dediler ki Gana gel ya biraz. Biz dediler çıkmayacağız sana. Evet. Gana'nın ikinci yarı XG 0-10.
0: Hiçbir şey yok.
2: 3 tane falan Diaz pozisyonu var. Yani hem toplu oyunu oynuyorlar. Hem gidip gol arayabiliyorlar yarı sahada. Hem bekleyip kontrol atabiliyorlar. Bence çeşitlilik açısından da çok keyifli bir takım. İzlemek açısından da çok keyifli bir takım.
0: Can, 1-0'lık galibiyet Kolombiya ve rakip
1: yani
0: İsviçre oldu.
1: İsviçre oldu. Yani çok muhtemel artık çeyrek final Kolombiya için. Bence İsviçre maçı.
0: Arjantin Kolombiya'ya doğru gidiyor. Evet. Bayağı
1: kim dedi ya bir hoca saymadıysam De La Fuente. Şu ana kadar saymadıysam söylemediysem söyleyeyim. Kolombiya bence kupa favorilerinden biri dedi. İspanya'nın hocası.
2: Kolombiya için mi?
1: Evet.
2: Yani Arjantin'e ederse şaşırır mısın?
1: Yok. Şaşırmam. Ben kim yani şuradan finale çıksa da şaşırmam. Gerçekten komple bir takım. Sapasağlam bir takım. Özbekistan maçından beri gol yemiyorlar. Zaten bir gol yediler toplamda. Feyzullah'a vattı onu da. İlginçtir. Yani Lukumi Davinson çok iyi bir ikili, Munoz ya Doruk anlattı zaten. Bir de taş yani sertler, kemik gibiler. Lerma'sı, Davinson'u, Lukumi'si oradan geçmek, pozisyon bulmak falan bayağı zor. Ve bakalım yani turnuvanın böyle şu ana kadar çok dikkat çekilmeyen ama asıl başarı öyküsü gibi yani işte Cape Verde böyle hep sempatik evet. Yaklaştığımız takımları övdük ama hepsi eğlendi takır takır. Evet. Asıl Kolombiya yani geliyor.
2: Onlar için bence en kritik eşleşme bu. Hani çünkü İsviçre'de yani dışarıdan bakınca eşit bir eşleşme gibi gözüküyor. 50-50 gözüküyor. Ama hani Kolombiya'nın turnuva performansına göre bir 65-35 önde girdiği bir şey bence. Yani burada elenmeleri büyük sürpriz olur.
1: Evet.
2: Yani şey demem de. Yani abi çok ortadaydı. Hani öyle bir durum yok bence.
0: Katılıyorum
2: ben. O açıdan çok kritik bir eşleşme.
0: Evet, Kolombiya İsviçre ile oynayacak. Sevgili izleyiciler, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Canan Duygu'da Doruk Keskin'i bir sürpriz bekliyor.
1: İddialıyım.
4: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
5: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
2: Açmaya çalışan takım başarılı olabilecek mi? Yani iki eşleşmenin bir buçuğu böyle geçiyor. Bugünkü gibi işte Meksika, bir önceki tur Meksika maçı olduğu gibi falan böyle birkaç eşleşme daha ortada olabiliyor ama genelde böyle geçiyor. Bu da gayet çok baskın bir Fransa-Paraguay eşleşmesine hem toplu oynama, hem pozisyon, hem rakipleri alanda vakit geçirme, rejiste top dalışma vesaire Fransa'nın çok baskın olduğu bir eşleşme. Ama sorun işte nasıl açacaksın? Yani herkesin farklı planları var. Demin konuştuk. Kimi orta yapıyor, kimi orta yapmıyor, kimi bekini içeri atıyor, kimi... Ya Fransa bu konuda en iyi takım. Yani İspanya'nın da merkezi güçlü. Bence Arjantin'in de merkezi bu oyunu seçmelerinin sebebinden dolayı güçlü.
0: Evet.
2: Ama Fransa'nın çözümü o kadar fazla ki yani... Almanya'nın Paraguay'ı açamaması Fransa'nın da zorlanacağı anlamına gelmeyebilir. Çünkü Fransa'nın bir kere dış şut tehdidi 5 tane falan. Ya bak hani Orizre, sayıyorsun.
1: Mbappe, Dembele,
2: mesela Manucone, Doué.
1: 11'ler geldi. Fransa'da Barcola devam aynı 11. Bir önceki maçta Paraguay 5-4-1 çıkıyor.
2: Şey var mı? Diego Gomez var mı?
1: Var. Sağda Diego Gomez, solda ya ben...
2: Sen kime dans ediyorsun?
1: Ben editörlerimize ne diyeyim?
2: Daha. Sen kime dans ediyorsun?
1: Aynen evet. Öyle.
2: Ya Fransa bunu, ya Fransa mesela çok aşırı orta yapan bir takım olmasa da kenar ortasıyla da gol bulabilir Mbappe üzerinden. Olise'nin yani dikkat ediyorsanız bütün pasları progresif abi yani. Adam evet. Çok zorda kalmadıkça yana bile oynamıyor. O kadar tatlı ki onu izlemek. Evet. Sürekli dikine oynuyor ya. Topla da dikine gidiyor, pasla da dikine gidiyor. Uzaktan şurada gol bulabilirler. Kornerlerde stoperler gelip gol bulabilirler. İşte beklerden Koundé'yi atıp içeri gol bulabilirler. Lucadin gelir bir tane ortalar bulabilirler. Yani Fransa da açamayacaksa Paraguay'ı kim açacak zaten? Yani?
1: Evet. Yani
2: en iyi çilingi onlar.
0: Bir de Can şöyle bir nokta var. Neticede Paraguay buraya gelirken işte hani gol yememesi üzerine dikkat çekilmişti ama Amerika maçında birdenbire dörtlük oldular. Hiç kimsenin beklemediği bir skordu ve Amerika dağıtınca tekrar diğer ikinci, üçüncü maçlarda biraz daha farklı oldu oyunlar ama son maç biraz tabii iki takıma da beraber gittiği için pek böyle etliye sütlüye dokunmadıkları bir karşılaşma oldu.
1: Ya oradaki fark ne diye düşündüm Amerika'dan dört yemelerindeki. Ne olursa olsun bu takım erken gol yerse eğer biraz daha almaya da müsait bir takım. Çünkü bildikleri en iyi şey savunma yapmak, derinde beklemek. Ve eğer bir şekilde bozarsanız o oyunu erken bir noktada. Yine Doruk işte Amerika'nın orta saha rotasyonundan ve oyuncuların sürekli yer değiştirmesinden de bahsetmişti Amerika'da. Paraguay'ı zorlayabilecek bir şey bu. Ama eğer yerleşik bir şekilde... Belki elit oyuncularla bile bunu yapsanız Paraguay'ı açmanız zor oluyor. Bakalım Fransa bu zorluğu yaşayacak mı? Yani 0-0 devam ettiği sürece maç Paraguay oyuncularının o enerjisi, hırsı, çirkefliği gitgide artacak. Zaten bunu da bir plan olarak kullanıyorlar. Bakalım ya ben erken gol gelmesin istiyorum sadece. Evet, bir görelim yani o şeyi. İşte Gustavo Alvaro Galarza böyle şeylik yapıyor falan.
2: Kavga çıkıyor.
1: Kavga çıkarıyor, vuruyor, ediyor. Biraz onu görelim istiyorum. Erken gol tabii maçı çok büyük ölçüde bitirir yani. Geri dönmesi Paraguay'ın Fransa karşısında çok zor gözüküyor ama 0-0'ın geçtiği her saniye Paraguay'ın manası da olacak böyle oyunlardaki gibi.
0: Sen maç çirkefleşecek deyince hakem kimmiş acaba diye baktım.
1: Kim?
0: Tantaşev.
1: Nereli? Faslı mıydı?
0: Bakacağım hemen orada.
1: Faslı bir hoca var.
2: Bu arada abi yani kurduğum bağlantı beni biraz düşündürttü Can'a sorarken. Yani Amerika-Fransa'nın benzerlikleri de var aslında. Yani orada mesela dörtlük yaptılar. Amerika da çok rotasyonlu oynuyor ön tarafta. Mesela Fransa da çok rotasyonlu oynuyor. Ya da Amerika'da müthiş bir baskı takımı ve çok fizikliler, çok hem atletler hem güçlüler. Fransa onlardan da iyi. Yani yine Paraguay bozgunu uğratacaksa bir takım, o günkü senaryo gibi o da yine Fransa, yine Fransa olabilir.
0: Bir Paraguay'da şey konuşulmuştu hep, ilk 3 maçta hani 5-4-1, 4-5-1. Hani biraz daha savunmayı...
2: Ama 4'lü oynadılar hep.
0: Evet, hep 4'lüye geçtiler ama hani... İlk maçta 4 dedikten sonra biraz daha ikinci maçta 5'li, bize karşı 5'li gibi oynayacaklar gibi.
2: Ama yine 4'lü oynadılar.
0: Yine sonra 4'lü oynadılar. Bir de zaten eksik kalınca bir esprisi kalmadı.
2: Görüyorsun bak, Fransa olunca çat 5'li. Hayır, sıkıyorsa
0: Fransa da 4'lü yap. Tabii Fransa, o yüzden dedim hani. Fransa şimdi dizilişte arkadaşlarımız da 5'li dizmişler. 5-4-1 şeklinde.
1: Barcola'yı,
0: Özbekmiş bu arada. Özbek
1: baktık. Barcola'yı Doğan'ın önünde mi görüyor artık hoca peki? Bundan sonraki maçlar için.
2: Abi öyle görüyor.
0: Herhalde evet, öyle görüyor.
2: Bence hoca de çok mantıklı bir şekilde, yani günlük performans. Yani zaten değiştirebileceği iki oyuncu var. Evet. Yani Kone'yi de oturtturdu artık oraya.
1: Daha bir dakika. Tchouaméni.
2: İşte Kone'yi oturtturdu artık.
1: Son maç Tchouaméni vardı ya.
2: Kone Tchouaméni'ydi.
1: Hayır, Tchouaméni Rabiot'u.
2: Yok be, öyle miydi?
0: Ben Tchouaméni Rabiot'u diye hatırlıyorum ben de.
2: Ben Kone ikinci maçtan beri hep 11'e diye hatırlıyorum ama bilemedim.
1: Chua vardı şey.
2: Ya orada bir ufak bir rotasyonu var diyeyim o zaman. Sol bek değişiyor, sol ön değişiyor. Yani 8 oyuncu belli. Onları da bence o anlık, yani hem evet, rakibe göre ama şimdi biraz da anlık yani. Barcola Due kendini daha iyi hisseden oyuncu seçiyor gibi geliyor bana.
0: Bilge Ozu demiş ki Fransa'yı şu an Simeone bile gelse durduramaz bu kadroyla.
1: Yani büyük ihtimalle ya. Bakalım. Göstere göstere bence de alacak kupayı Fransa ama sürpriz tabii ki her zaman var.
0: Tuhal Beşiktaş eski kadın takım eski teknik direktörü Burak Sidar da selam söyleyip size göre turnuvanın en öne çıkan oyuncusu ve hayal kırıklığı yatan oyuncuları sormuş ama bu genel değerlendirmeyi yapacağız. Şu ana kadarkilerde hemen direkt bir çırpıda söyleyebileceğiniz bir isim var mı?
1: Ya hayal kırıklığı bizden de çıkar.
2: Oyuncu bazında.
0: Oyuncu bazında evet.
1: Olize çok çok iyi oynuyor. Kolombiya'dan birileri yazılabilir.
2: Yani tekte kimi bende desem diğerini şey yapacağım.
1: Vinicius dedi. Bence çok iyi turnuva Vinicius geçiriyor.
0: Vinicius yaratıyor evet.
2: En öne çıkanı mı peki?
1: Brezilya'nın mı?
2: Genel turnuvanın.
1: Yok değildir.
2: Yani şöyle bir bakıyorum. En öne çıkan oyuncusu Vozinha tabii. Evet. Bir yerden şöyle bir oyuncular dönüme düşünce Boadi bir havuz oldu.
1: Patlama yaptı.
2: Quiñones mesela benim için.
0: Öne çıkan evet, oyuncu. Quiñones var, doğru.
2: Abi Quiñones biraz belliydi ya. 33 tane gol atmış evet, adam. Yani isterse istediği ligde at 33 gol abi.
0: 33 gol tabii canım.
2: Ve Ronaldo ve Tony'nin önünde gol krallığını bitiriyorsun yani.
1: Hayal o kırıklığı şey. Da Kenan diyebiliriz sakatlık dönüşü.
2: Musiala derim.
1: Musiala. Sakatlık dönüşü oyuncular biraz geriye gidiyor. Bakalım ne kadar toparlayacak.
2: İshak yine yani ne kadar hayal ettik bilmiyorum ama.
0: Bir de şu noktayı ben söylemek sonra isterim. Belki de hani pek çok takım izledik. O kadar zayıf takımını izledik ama fizik olarak bizim takım herhalde son birkaç sırada yer alırız değil mi? Genel fizik görüntü
1: olarak. Evet kesin. En çok koşanlardan biri çıkmışız. O şaşırtıcı ama işte şeyine bakmak lazım onun. Hız ne kadar
0: benim
1: hızlı.
0: Benim şeyi anladım.
1: Yani orta hızlı koşullara
2: bakmak. Abi bir de lazım. Oynadığımız iki rekabetçi maçında bu verileri çıkaracak yani şey hücum edilmedi bize. Şimdi biz hiç doğru, hücum etmediğimiz bir maç oynadık.
0: Tek
2: şimdi
0: başımıza
2: yani. Hani sadece
0: sahip
2: ceza sahası içinde fiziksellik ise ayrı da hani böyle korakor ya da işte geldiler biz oraya gittik onlar bize geldi. Amerika'da biraz böyle oldu. Amerika zaten anlamı olmayan bir maç.
1: Bruno Guimaraes yazmış bir izleyicimiz.
0: Evet.
2: İyi top oynuyor.
1: Kesinlikle.
2: Ama şey de demezsin yani turnuvanın en öne çıkan
1: evet,
2: şey.
1: Evet, en öne çıkan işte.
2: Munoz diyebilirim mesela.
1: Munoz.
0: Peki.
2: Puerta'da, Alcorcon bir iyi takım. Oradan bir iki oyuncu var da en yukarıya saymazsın tabii bunları.
0: Yarın da güzel maç var.
2: Oyar Zabal der misin?
1: İlk maç sonrası derim tabii.
0: Kim için derim dedin?
2: Oyar Zabal.
1: Son 3 maçın yıldızlarından evet.
2: Ya iki, her maç 1-2 bir şey atıyor ya.
0: Evet, şimdiye kadar böyle genel bir değerlendirme yaptınız. Küçük bir quizimiz var. İzleyicilerimize de bu son 32 nasıl geçti? Veya şimdiye kadar Dünya Kupası nasıl geçti? Onunla ilgili bakalım hafızalarınızı zorlayalım. Çünkü Hangi maçı seyrettik? Hangisini nerede bıraktık? Neler oldu? Maçlar gece yarısı olduğu için bir de 3 maç, 4 maç çok karışıyordu. Sevgili izleyiciler, quizimiz geliyor biraz. Dünya Kupası'na geriye doğru dönüp hatırlayalım. Almanya-Paraguay mücadelesinde kaç Alman oyuncu penaltı kaçırmıştı?
2: Almanya-Paraguay mücadelesinde...
1: C3.
2: Dur ben bir düşünebilir miyim? Hemen hızlı mı?
0: Tabii ki düşünebilirsin.
2: 3. Ben de 3 diyorum ya. 4 yok zaten şıklarda.
0: 3 dediler iki yorumcumuzda.
1: Ya bu quizde biraz iddialıyım çünkü hem çok sayıda izliyorum. Program yapıyorum, hem izliyorum, hem onların notları geliyor, WhatsApp grupları falan yani hayatım maalesef iddialıyım yani. Şu an başka bir şey yok
0: evet, hayatımda. Evet, Almanya Paraguay 3 oyuncusu Almanya'nın penaltı kaçırmıştı. Devam ediyoruz. Fas'a seri penaltılarla mağlup olan ve Dünya Kupası tarihinde bu şekilde en fazla kaybeden iki takımdan biri olan Hollanda bu rekoru hangi ülkeyle paylaşmaktadır?
1: İngiltere'dir.
0: İngiltere, İtalya, İspanya.
2: Yani İspanya değildir. Ha. Yani bunun en fazla konu olduğu ülke İngiltere.
1: İspanya bence... bir dakika. Rusya'ya elendi penaltılarla. Güney Kore'ye penaltılarla mı elenmişti?
0: Güney Kore'ye normal maçla elenmişti.
1: Ha, tamam o zaman İngiltere diyeyim İngiltere. Ya.
2: Daha İtalya'nın da Euro'da penaltısı var. Dünya Kupası soruyor. Ben de İngiltere diyeceğim.
0: İngiltere dedi iki yarışmacımız da.
1: Demin değilim yani.
0: Cevap İspanya.
1: Ne o? Biri Rusya, diğeri neyse. Daha eskidir belki.
2: 3 vardır ya benim.
0: Evet, 3. sorumuz geliyor. Tarihindeki ilk Dünya Kupası eleme maçında Fiddich sahnesini geçen Norveç hangi ülkenin ardından ilk Dünya Kupası eleme maçında kazanan ilk Avrupa takımı olmuştu? Üf.
2: Çok basit bir soru.
1: Bir dakika.
0: 2006 Ukrayna, 2002 Türkiye, 98 Danimarka.
1: Şimdi 2002 Türkiye ya da 98 Danimarka.
2: Ukrayna.
1: O mu?
2: Benim Hayır. cevabım bu.
1: Ha hangi ülkenin ardından?
0: Tarihindeki ilk Dünya Kupası elemesinde kazanan Avrupa takımı olmuştur.
2: Yani biri bunu yapmış.
0: Bu zor soru.
2: Hayır, biri bunu yapmış. Bundan sonra
1: Ukrayna yapmış Norveç'te. İsviçre'ye elenmedi mi ya o kupada?
2: Penaltılarla.
1: Yeledi mi ya da?
2: Penaltılarla. İsviçre'nin hiç gol yemeden. Tamam. Hatırlıyor musun? Hiç gol yemeden elendi.
1: Doğru.
0: Cevap geliyor.
1: Doğruya itti.
0: 2006 Ukrayna.
1: Evet.
0: Öbür sorun için zaman kazandım. Bunu hızlı cevapladığın için doğru. Geliyor bir sonraki sorumuz. İsveç'i 3-0 mağlup eden Fransa üst üste kaç Dünya Kupası maçında en az 3 gol atmıştır?
1: Şimdi. Arjantin finali. 3 gol
0: evet,
1: attı.
0: 3 gol orada.
2: 3 de burada var. 4-5 oluyor o zaman.
1: Yarı final. Onun yarı finali neydi?
2: Yok zaten önceki burada zamanı. Burada 4 maç var. Orada bir tane.
0: Hatta 5 oldu. Zaten otomatik 5 oldu diyorsun.
1: Ya biz ÖSYM çocuklarıyız. Şıklardan.
2: Sorsan gruptaki ilk maçını hatırlamıyorum Fransa'dan ama.
1: Neydi ben de.
2: Bak, değil mi? Tek de söyleyemezsin.
1: A5 evet o zaman.
0: Evet A5. Cevap doğru. Bir soru daha kaldık sanırım. Portekiz'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Hırvatistan mücadelesinde karşı karşıya gelen Modric ile Cristiano Ronaldo ikilisinden hangisi daha yaşlıdır?
2: Basit soru canım.
1: Ronaldo mu?
2: Tabii canım.
0: Cristiano Modric. Ronaldo mu, Luka Modric mi?
1: Modric 40, yani Ronaldo 41. Şubat 80.
0: Ronaldo 41 oluyor. Modric 40 oluyor galiba.
2: Ronaldo.
1: Modric'in ayını bilmiyorum.
2: Ronaldo zaten turnuvanın en yaşlı ikinci oyuncusu. İskoçya
1: rekordun aynen. Ah! Güzeldi ama.
2: Yine can yendi ama beni. Bir soruyu o bildi ben bilemedim.
1: Ortak yaptık.
2: Öyle mi?
0: Bu şey, evet. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
1: Senin abi.
0: Şey de olacak tabii. Çeyrek finaller gelince daha radikal sorularımız gelecek.
1: Evet, bakalım artık.
0: Sevgili izleyiciler, bugün de programın sonuna geldik. 12'de keyifli maçta sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine görüşmek üzere.
6: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
7: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
5: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
6: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Basketbol severler buraya. Radyospor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyospor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, yaklaşık bir yarım saat 40 dakika daha sizlerle birlikteyim. Maalesef U17 basketbol milli takımımız Sırbistan'a 71-76 mağlup oldu ve finale çıkma şansını kaybetti. Canları sağ olsun diyelim. Mücadelede özellikle İlk çeyrekten sonra Sırbistan'ın üstünlüğü vardı ve maçı da kazanmayı başardı. Ömer Kutluay 25 sayıda maçın en skorer oyuncusuydu milli takım adına. Yine Darius Karutasu 16 sayı 10 reboundda mücadelede öne çıkan Beşir Bryant 17 sayıyla maçın skorer oyuncularından birisiydi ama kenardan çok fazla sayı katkısı alamadık ve mücadeleyi de maalesef kaybettik diyelim. Evet, çok mesaj gelmiş. Bakalım, iyi yayınlar. Şu kanalda izleyince o kadar üzülüyorum. Bizim takıma hakem vermesi gereken sarı kartları vermedi bence. Bursa Gemlik'ten selamlar, Yasin Bey yazmış. Gemlik'e de selamlar ve sevgilerimizi iletelim. Bursa'ya Yasin Bey, biraz geç oldu mesajınızı okuyalım ama çünkü yayın vardı, biraz geç kaldık diyelim. Vallahi evet, Fas bu arada 3-0 kazandı ve son 16'ya yükseldi sevgili dinleyiciler. Diyelim, evet. Olay da her şeyi yaptı bugün. Goller attı, faul aldı. Tarık abi de hak vermiş bana. Faslı oyuncu bugün her şeyi yaptı. Yani maçı, Fas'ı kazanması, maçın Fas tarafından kazanılmasındaki en büyük etkili oyunculardan birisiydi. Hani ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptı maçta. Onu söyleyeyim. Bu arada bizim Kanada-Fas maçında Kanada 9 şut atar bahsimiz geldi 1.80'den. 11 şut atar bahsimiz 2.50'den geldi. Burada sizlere önermiştim. Selamlar kardeşim, Fas kontratak dersi verdi. Helal olsun sevgili Yunus abi yollamış. Evet, Fas milli takımı hani şut atmanın çok da önemli olmadığı, az öz şut atarak maç kazanılabileceğini bize gösterdi. Herhalde birçok teknik direktöre göstermiştir. Hani sadece istatistikleri insanların önüne sunan teknik direktörlere herhalde göstermiştir diye tahmin ediyorum. Sadece 90 dakikada 90 artılar da oynandı biliyorsunuz. 8 dakikalık uzatma vardı. İlk yarıda 6 dakika, yani 104 dakika oynanan mücadelede Fas milli takımı sadece ve sadece, sıkı durun, sadece ve sadece 5 şut attı. Evet, Fas milli takımı mücadeleyi 3-0 kazandı. 3-0 kazanan takım hani dersiniz ki herhalde işte rakip kaleyi şut bombardımanına tuttu değil mi? Öyle okursunuz yani. İstatistiklere bakmazsanız herhalde Fas bir 20 şut atmıştır. Bir o kadar orta yapmıştır. Her şeyi yapmıştır falan dersiniz. Yok sevgili dinleyiciler. %55 topla oynadı. 5 şutu var. 4'ü isabetli. Bakın 5 şuttan bahsediyorum. Hani biz övündük ya şut sayılarıyla, 64 şut attık. Gerek yokmuş bak. 5 şutta golü buldular. 4'ü isabetli. 5 orta yaptılar sadece maç boyunca. 1'i isabetli. 14 faul yaptılar. 1 köşe vuruşu kullandılar. Yani çok böyle duran top peşinde koşmadılar. Efendime söyleyeyim. Orta peşinde koşmadılar. Sadece oyunu doğru oynamaya çalıştılar. Beklediler. Çıktılar, attılar, geldiler. Beklediler ya da bol bol sabırla pas yaptılar. Kanada bir sağa koştu, bir sola koştu, bir öyle koştu, bir böyle koştu. Kendini parçaladı. Sakin sakin pas yaptılar. Sonrasında da çıkıp golleri atmayı başardılar. Neymiş efendim? İstatistikler çok da önemli değil. Bazen gördüğünüz gibi istatistikler öyle, istatistikler böyle. Sayın Montello hocamızın da bu maçı izlediğini düşünüyorum. Bu neymiş? Kim yollamış? Dinleyicimiz ne yazmış? Şöyle bakıyorum. Hafta maç saha Beşiktaş Çorum Eyüp. Yani birinci hafta Beşiktaş Çorum, ikinci hafta Eyüp Spor Beşiktaş, üçüncü hafta Beşiktaş Samsun Spor, dördüncü hafta Beşiktaş. Beşiktaş'ın fikstürünü yollamış dinleyicimiz. Peki.
Peki. Evet. Sevgili Dursun Bey, basketbol milli takımımızın maalesef olmadı ama onunla alakalı bir görsel yollamış. Yusuf Kenan Bey bir kupon yollamış. Bir bakalım. Çok uzun bir kupon. Avustralya Mısır maç sonu 0, Kolombiya Gana maç sonu 1, Kanada Fas maç sonucu 2, Brezilya Norveç maç sonucu 2. Oo, çok iddialı bir tahmin. Meksika İngiltere karşılıklı gol var. Portekiz İspanya karşılıklı gol var. Hadi bakalım. Dinleyicimize başarılar. Biraz uzun ama imkansız bir kupon değil. Biraz Norveç maçı sıkıntı. Evet, aynı kuponu tekrar göndermiş. Bir daha bakıyorum. Norveç maçı sıkıntı. Sevgili Yusuf Bey, bunu sistem mi oynadınız? Bu arada kuponlarınız varsa gönderin. 0538-052-1487 ve Fransa-Paraguay maçı kaç kaç biter? Hadi yazın bakalım. Skoru sizce kaç kaç biter? Paraguay bugün Fransa'ya da bir sürpriz yapar mı? Şeyimiz bu olsun. Bugün Paraguay Fransa karşısında Almanya'ya yaptığı sürprizi bugün yine benzer bir şey olur mu? Evet. Ben bu arada bu mücadelede, yani bakalım ne oynamışız. Mbappe 2 yarıda da gol atar. Fransa, Mbappe 5 şut atar, Fransa kazanır. Bir de bu mücadelede her yarıda bir gol ve korner olur diye düşünüyorum. Yani 4 korner olur diye düşünüyorum. Bence değerlendirilebilir sevgili dinleyiciler. Bu mücadelede Fransa 2 yarıda da gol atıp maçı kazanabilir. Ve 4'te köşe vuruşu kullanabilir. Yani bol bol şut deneyeceklerdir. Paraguay 5-4-1 dizilişiyle bir şekilde savunma yapmaya çalışacaktır. Bence güzel bir bahis bu. 2.91. Hatta iddia.com'da daha da yüksek. Bir bakalım. Değil mi? Evet. Paraguay, Fransa. Sizce bu maç kaç kaç biter? Yazın bakalım. Bir dakika. Şuna bir bakalım. Özel bahislerde olması gerekiyor. Fransa'nın gol beklentisi yüksek açılmış. 2.38, bol bol şut ve isabetli şut çekmeleri lazım. Hadi bunu geçelim. Her yarıda bir gole bir bakalım. Fransa ilk yarı 4 isabetli şut çekerin oranı 2. Paraguay ilk yarı 2 şut çeker. Geçelim. Paraguay ilk yarı 7 faul yapar. Yani bugünkü hakem gibi rezil bir hakem performansı olursa olabilir. Aksi halde zor. Çünkü her şeye faul çaldı ilk yarı. 21 faul çaldı ilk yarı ya. İnanılır gibi diyeyim. 21 faul. Bir İngiliz hakeme hiç yakışmadı. Bu arada maçı kaç faul ile bitirdi? Bir bakalım. 38 faul. Yani şaka gibi. Gerçekten gülmek istiyorum. İzninizle. Kanada Fas maçında 38 kez düdük çalmış. Oliver, İngiliz Michael Oliver. Mümkün değil ya. Yani bir İngiliz hakemin böyle bir faul standardı olamaz. Bugün herhalde tersinden kalkmış. Öyle tahmin ediyorum. Bol bol faul çalacağım. Bu maçı oynatmayacağım diye yemin etmiş herhalde. Öyle tahmin ediyorum. İlk yarıda 2 offside'a düşülür. Yani Fransa'nın topa sahip olduğu bir maç. Öyle okursak biraz zor olabilir bu. Paraguay ilk yarı 8 taç kullanır. Yani Fransa'da rakip yani çok fazla hem topa sahip oluyor hem çok kaliteli oyuncular var. Top kaybı yapmıyorlar mümkün mertebe. Paraguay ilk yarı 6 kale vuruşu kullanır olabilir. Ama isabetli şut atarlarsa olmuyor. Şöyle bir bakıyorum. İki takım da en az 2 gol atar. 5-30 oran değmez. Top en az 2 kez direkten döner. Mesela Fransız oyuncuların kaliteli Fransız oyuncuların şutları olabilir. Yani direğe nişanlayabilirler bu mücadelede. 2 kez biraz belki fazla ama oran da fena değil. 6 oran denenebilir. Fransa penaltı kaçırır. 9 oranmış.
Hani yakaladı penaltıyı, bir de üstüne kaçırır. Olur, o biraz zor. Geçelim. Biraz yazı tura gibi oluyor. Herhangi bir oyuncu hat-trick yapar. 7 oran çok düşük. Bence çok düşük. Biraz yüksek olsa denenebilirdi. Bakıyorum, kalecilerle alakalı şeyler var. Maçta kendi kalesine gol olabilir. Yani çok orta yapacağını düşünsem Fransa'nın olabilir. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Paraguay'dan sürpriz bekliyorum ama %100 yener diyemiyorum. Çok zorlayacağına eminim. Maç skoru tahminim 2-2, maç sonucu penaltılarda Paraguay tur atlar demiş sevgili Metin Bey. Bir kehanette bulunmuş. Evet, Paraguay Fransa sizce kaç kaç biter? Abi Paraguay elensin, bizim gruptan çıkanlar çok ileri gidemesin ki Montella Hoca kendisine pay çıkarmasın. Zaten iyi takımlarmış, muhabbeti dönmesin demiş. Çok garip. Sayın Montella'nın tek destekçisi federasyon başkanı demiş. Kimse destek. Ha, bir de Ali Cemal var. Bizim kıymetli dinleyicilerimizden sevgili Ali Cemal, o da inanılmaz destekliyor. Hani başarılı da olsa başarısız da olsa kesinlikle toz kondurmuyor. Eleştiri yaptığınız anda sevgili Ali Cemal anında karşınızda oluyor. Eleştirmeyin diyor. Çok başarılı. Sevgili Sertan Özdemir, doçent, doktor. Sevgili Sertan Bey yazmış. İyi yayınlar Caner Bey. Fransa 4-0 kazanır. Skor vermiş. Vallahi helal olsun. İyi yayınlar. Ben bu maça Paraguay kalecisi 5 kurtarış yapar oynadım ama olma olasılığı nedir? Valla güzel bir bahis. Ali Bey göndermiş. Genelde Fransız oyuncular iyi şutlar çekiyorlar. İsabetli şut çekme ihtimali yüksek. Örneğin İsveç mücadelesinde hemen şöyle sizlere söyleyeyim. Kurtarışı 8 kaleci, pardon düzeltelim. Kaleci kurtarışını önce bir bulalım, ondan sonra. Evet, burada yazmıyor ama başka bir yerden bakabiliriz. Ama 8 isabetli şutu var. Bir dakika. Madem sordunuz, sizin için hemen şöyle bir bakalım Fransa'nın önceki maçlarına. Yani o önceki maçlarda neler yapmış bir bakalım. Fransa şöyle İsveç mücadelesinde mesela 25 şut atmış Fransa milli takımı, 12'si isabetli. Kaleci kurtarışı 9 örneğin. İsabetli şut atıyorlar, yani kaliteli ayaklar çünkü. Norveç mücadelesinde 5 kurtarış var. 4 de gol atmışlar, yani 9 zaten bayağı güzelmiş. Irak mücadelesinde yine bol şut attıkları bir mücadelede 2 kurtarış var. Burada isabetli şut sadece 5. Senegal mücadelesinin ilk yarını çöpe atmışlardı biliyorsunuz. Hiçbir şey oynamamışlardı. İkinci yarıdaki etkili oyunları onlara bol bol şut olarak dönmüştü ve 5 isabetti. Yani kaleci kurtarışı 5'ti. Siz ne oynamıştınız? 5 kurtarış. Oranı fena, yani oranı iyi ise olabilir. 5 kurtarış olur. Çünkü Dembele vuruyor. İşte Olise vuruyor, Mbappe vuruyor, Barcola vuruyor. Herkes vuruyor. Çok etkili şutlar atabilen oyunculara sahip. Sevgili Yusuf Kenan ne demiş? Almanya Paraguay kilidini açamadı çünkü yıldız oyuncusu yok. Fransa'da çok fazla hücum varyasyonu var. İlk yarıda kilidi açar Fransa demiş sevgili Yusuf Bey. Ben de size katılıyorum. Fransa'nın çok fazla yıldızı var. Ve ayrıca öndeki oyuncular da çok dönerek oynuyorlar. Yani herkes her yerde oynuyor. Biraz Amerika'daki hücum setlerini açıkçası bana hatırlatıyor. Ama tabii Amerika'dan çok daha kaliteli bir takım Fransa. Hani ikisini kıyaslamıyorum. Sadece Fransa'nın da öndeki oyuncuları çok hareketli. Bu hareketli oyun Paraguay'a ters gelmişti hatırlayın. Ve Amerika karşısında darmadağın olmuşlardı. Benzer bir şey bekliyorum. Yani Fransa'nın yine önde çok hareketli olacağını, öndeki oyuncuların statik bir görüntü değil ama hareketli bir görüntüde sürekli yer değiştireceklerini, bu da savunmanın dengesini bulacağını düşünüyorum. Hollanda'dan bir mesaj var. Dinleyicimiz ismi nedir bilmiyorum ama Hulusi Bey, sevgili Hulusi Bey, Hollanda'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Caner Bey, maç izledikçe çıldırıyorum. Kulaklarımda hocanın bizlere aktardığı
Hani işte topun kaleye girmemesi üzerine söylediği istatistikler vardı. Ve bunları hatırladıkça çıldırıyorum demiş. Bizimle yan yana gelemeyecek ülkelerin bile yüreğini ortaya koyup savaştıklarını gördükçe gerçekten çok üzülüyorum demiş. İstifa eden federasyon başkanları, teknik direktörler, milli takımı bırakan birçok oyuncu var Avrupa'da. Neden bizde hiçbir hareket ve aksiyon yok demiş kıymetli dinleyicimiz. İsminizi de yazarsanız çok sevinirim. Hollanda'da yazan dinleyicimiz, isminizle hitap etmek isterim. Yazdıklarınızın hepsinin altına imza atıyorum. Ben de dün biraz bunu gündem yaptım Avrupa'da. Şu ana kadar, daha doğrusu Dünya Kupası'na katılan 8 takımın, yani elenen 8 takımın teknik direktörü istifa etti. Herhalde onların canları sıkıldı, öyle tahmin ediyorum. Yani işte Hollanda, Koeman yıllardır orada ki Hollanda futbolu için çok çok önemli bir teknik direktör ya da bir oyuncuydu geçmişte. Hani çok ciddi bir ağırlığı var Koeman'ın. Ama olmadı dediler. Yani üst tura çıkmasına rağmen yine de elenmesini kabullenmediler. Ve dediler ki teşekkür ederiz. Bir reaksiyon gösterdiler. Hani ya işte Hollanda'nın buraya gelmesi bir başarı değil miydi demediler. Yine istifa eden diğer ülkeleri de baktığımız zaman herkesin bir reaksiyon verdiğini, yani başarısızlığı bir şekilde ne diyelim, birilerine bağladığını söylediler. İyi ya da kötü, önemli değil. Bir şekilde bir sonucu olmalı. Ben de dün sizlere söylemiştim. Kimler ayrıldı? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Tunus teknik direktörü ayrıldı. İskoçya teknik direktörü Steve Clark ayrıldı. Daha doğrusu görevin başında değil artık. Anlaşarak ayrıldılar, öyle tahmin ediyorum. Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo ayrıldı yine. Bielsa ayrıldı Uruguay'dan ki iyi bir teknik direktör. Kendisi çok kariyerli bir teknik direktör ama başarısızdı, ayrılarak bir bedel ödedi diyelim. Koeman ayrıldı, Koeman Bey. Ronald Koeman Hollanda milli takımında görevini bıraktı. Ekvator teknik direktörü yine görevinden ayrıldı. Çekya milli takım teknik direktörü görevinden ayrıldı ya da işte bir şekilde ona bağladılar diyelim. Ve Nagelsmann görevinden ayrıldı. Devam edecektir. Bundan sonra da muhtemelen, ben size söyleyeyim, bugün Kanada teknik direktörü görevden Steve Clark değildi. Neydi teknik direktörün adı? Hatırlayanlar yazsın. Hatırlamayanlar Jesse Marsh, yanlış, Steve Clark. İskoçya teknik direktörüydü. Jesse Marsh muhtemelen bugün ya da yarın, en fazla bir haftaya kadar görevden ayrılır bana sorarsanız. Çünkü bugünkü etkisiz oyunun bence sebebi oydu. Özellikle ilk yarı sonunda Fas'ın bekleyerek, ilk yarı sonunda 0-0'lık beraberlik vardı. Fas'ın bekleyerek oyuna bir çözüm üretemedi. Kendisi de bekleyebilirdi mesela 0-0'a. Bu maçı bir şekilde devam ettirebilirdi. Ama ısrarla birinci bölgede, rakibin ikinci bölgesinin ortalarında böyle anlamsız şekilde presler yaptırdı. Hani biraz daha Fas'ın kendi tuzağına kendisini düşürebilirlerdi. O geçiş hücumlarını vermeyebilirlerdi daha önde oynamayaraktan. Hani ilk yarıyı izledi ama ikinci yarı bir önlem alamadı ya da oyunu okuyamadı Jesse Marsh, bence o da istifa edecektir. Ki son 32'ye kalmış, gayet de başarılı diyebilirsiniz Kanada özelinde ama bir bedel olacaktır. Ama bizde olmuyor işte, yani bizde nedense olmuyor, sebebini bilmiyorum. Dediğim gibi eminim ki vardır bir mantıklı sebeplerim. Kardeşim, U17 basketbol takımımız, yine de tebrik ediyorum. Sadece madalyadan olduk, ikinci olacaktık. Sağlık olsun. İleride daha da iyi olacağız inşallah diye düşünüyorum. Sevgiler. Sevgili Yunus abi göndermiş. İlk yarı Fransa daha çok korner kullanılır, oynadım. Ne dersiniz? Olur. Yani Fransa'da olacaktır. Top bol bol şut atacaklardır. Bence gayet mantıklı bir bahis. Sevgili Erdinç Bey. Hulusi Korkmaz Bey, evet, az önce isminizi okudum ama sonra da isminizi tekrar sordum, kusura bakmayın.
Mesaj biraz sert dilli yazmış olabilirim. Kusura bakmayın. Sizi zor durumda sokmak istemezdim ama gerçekten içim acıyor. Ben zaten okumadım. Sert ifadeyle yazdığınız şeyleri zaten sevgili Hulusi Bey okumadım. Neredeyse ağlayacağım küçük çocuklar gibi haklısınız. Yani ancak bunu söyleyebilirim. Haklısınız. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir de bu sektörün içinde çalışan birisi olarak yıllardır her hafta neredeyse 150-200 maç izleyen birisi olarak sadece burada yayın yaptığım sürede hafta sonu hafta içi de keza izliyoruz hayatımızda da gerçekten içim acıyarak izliyorum şu anda Dünya Kupası'nın ve bunun sebebinin de hani oyuncular olmadığını düşünüyorum. Israrla söylüyorum, bu benim bakış açım. Milli takımdaki oyunculardan kaynaklanmadığını düşünüyorum. Bu teknik ekibin başarısızlığı, sürekli söylüyorum. 2 yıldır aslında aynı şeyleri söylüyorum. Bu teknik ekipte mümkün değil, başarılı olamayız diyorum. Dünya Kupası göreceksiniz ve gördük. Hani ben gitmeden söylüyordum, eleştirmeyeceğim, bir şans veriyorum. Belki ben yanılırım. Bugüne kadar belki doğru düşünmemiş olabilirim. Değişime direnç göstermemek lazım. Hani kendimi değiştirebilirim. Bundan sonra eleştirmeyebilirim hocamızı, Sayın Montella hocamızı. Ama gördük ki hayır, yok. Aslında ben 2 yıldır hep doğruları savunmaya çalıştım. Ve günün sonunda 2 yıl sonra herkes gördü. Ve şu anda herkes eleştiriyor. Ben 2 yıldır eleştiriyorum Sayın Montella hocanın oynattığı oyunu. Oyuncu tercihlerini, oyuna müdahalelerini ya da müdahale etmeyişini 2 yıldır burada Radyo Spor frekanslarında bütün saygımla, saygı çerçevesinde eleştirmeye çalışıyorum. Günün sonunda da başarısızlık olduk. Bunun da en büyük sebebi Sayın Montella hocadır. Kimse kusura bakmasın. Hiç uzağa gitmenize gerek yok. Yani hani şunu söylüyor. Bugün bir yerde okudum. Birisi söyledi ya da işte milli takımımızdaki, yok az önce Esport ortak yayınında söylendi. Milli takımımızın fiziksel olarak turnuvadaki takımların gerisinde olduğu söylendi. Oynadığımız maçlardaki görüntümüzün. Tamam, bakın her şey zaten ortada. Bu oyuncu tercihlerini Dünya Kupası'nda oynatan kim? Sayın Montella. Yani oynatmayabilirdi. Fizik olarak çok daha üst seviye oyuncuları, oynayan oyuncuları, değil mi? Kendi takımlarında sakatlık yaşamayan oyuncuları, yani forma devamlı, oynama devamlı olan oyuncularla başlayabilirdi, devam edebilirdi. Ama ne yaptı? Sakatlıktan çıkan oyuncuları tercih etti. Ve haliyle sonrasında da bu oldu. Ve sonrasında da eleştirdiğimiz zaman, efendim yanlış yapıyorsunuz. Hayır, yanlış yapmıyoruz. Ben olsam milli takımın başına başarabilirsem Guardiola olmazsa Löw'ü getiririm demiş dinleyicimiz Aykut Bey. Yani zor tabii bu işler. Caner Bey, tabii ki eleştirebilirsiniz. Her insan eleştirilir. Ben sadece abartmayın diyorum. Yo, abartmıyorum. Son 24 senenin en başarılı hocası Montella hocadır sonuçta. Geçelim istatistikleri. Siz zaten işte turnuva öncesinde de bunu söylüyordunuz. Sizin

Öyle işte sevgili Ali, burada anlaşamadığımız nokta şu: turnuvaya gitmeyi sadece başarı olarak görmüyorum ben. Bakın, Yeşilburun Adaları da ilk kez turnuvaya katıldı. Hani biz Avrupa Şampiyonası'na katıldık, Dünya Kupası'na katıldık. Hani aralarda katılıyoruz. Uluslararası oyuncularımız var, değil mi? Hani Yeşilburun Adaları'na göre çok daha tecrübeliyiz. Çünkü daha önce turnuvalara katıldık. İşte Avrupa Şampiyonası'na katıldık, örnek veriyorum. Şunu söylüyorum, yani bu kadronun neredeyse %80'i Avrupa Şampiyonası'nda vardı. Şunu söylüyorum: mevzuyu sadece oraya katılmak üzerinden okursanız hata yaparsınız, ki sizin de yani kişisel olarak üzerinize alınmayın. Değerlendirmeniz biraz bu çerçevede. Katıldık efendim, daha ne istiyorsunuz? Hayır, ne demek yani? O zaman adamlar ne yapmış? İlk kez katılıyorlar ve hiç kimseye yenilmediler. Yani en kötü oturdular, savunma yaptılar. Çıktılar, gol atmaya çalıştılar, attılar, atamadılar. Ama İspanya, Arjantin, değil mi? Hani bu takımlara yenilmemek tesadüf olamaz. Uruguay bir şey vaat ettiler. Evet, biz yeteneğimiz bu, ama hani bu yetenek çerçevesinde belki rakiplerimizle başa baş oynayamayabiliriz. Oynayamıyoruz da. Ama iyi savunup, iyi çıkışlar yapıp rakiplerimizin eksiklerini bir şekilde gözetip doğru zamanda doğru yerde doğru reaksiyonu gösterebiliriz dediler ve son 32'ye kadar kaldılar. Hatta dün elenmiyorlardı. Yani penaltıya kadar götürebilirlerdi. Son dünya şampiyonu Arjantin karşısına. Yani orta sahada, yanlış anlaşılmasın, birbirinden değerli oyuncusu olan, ileride Messi'si olan, Alvarez'i olan, Martinez olan Arjantin'e karşı 120 artılarda teslim oldular. Ya siz bunu görmüyor musunuz? Ya da görüp de nasıl değerlendirmezsin? Enzo Fernandez'i, McAllister'ı, De Paul'u olan bir Arjantin'e karşı adamlar 120 dakika başa baş neredeyse futbol oynadılar. Teslimiyetçi bir görüntü ortaya koymadılar. Az geldiler ama öz geldiler. Ya da ellerinden geleni yaptılar ki 16 şut atmışlar dün. 16 şut atmışlar. Bakın, Arjantin'den bahsediyorum yani. Yani 8 korner kullanmışlar. Yani şimdi oradaki teknik direktör Arjantin'e karşı doğru reaksiyonu, İspanya'ya karşı doğru oyunu kurguluyorsa benim teknik direktörüm de bunu yapacak. Ya da oyuncu tercihlerini yapıyorsa benim teknik direktörüm de yapacak. Bizim de derdimiz bu. Başka da bir şey demedik zaten Montella Hoca'nın. Yani karakterine, kişiliğine zaten asla laf söylemeyiz. Ve eleştiriler de tamamen saygı çerçevesinde. Olmuyor ya, olmadı yani. Böyle bakmak lazım. Yani dünyanın sonu değil. Söylüyorum işte, bak, başka ülkelerin federasyonları olmuyorsa değiştiriyor. Biz de değiştirebiliriz. Bir bakarız, belki de bir daha göreve gelir Sayın Montella Hoca. Belki dönüp deriz ki ya biz çok yanlış yaptık. Evet, biz gözümüzde çok büyütüyoruz Arda'yı, işte Hakan'ı, Orkun'u, ne bileyim Kenan'ı, Menan'ı, herkesi gözümüzde çok büyütüyoruz. Ya yani bu oyuncular aslında çok da iyi oyuncular değilmiş diyelim o zaman. Ya bu arada eğlenebiliriz, dünyanın sonu da değil. Olabilir. Ama şu grupta hani şu halde olmamak. Ha, işime gelince istatistiklere bakmıyorum. Lütfen. Hiçbir zaman işime gelince istatistiklere bakmıyorum. Ben olayı doğru okumaya çalışıyorum. Aramızdaki tek fark bu sevgili Ali. Bunu genelde sen bugüne kadar hep yaptın. Bize de, ben de burada okuyorum tabii ki yazılan mesajları. Hep istatistikler üzerinden Montella Hoca çok başarılı, Montella Hoca çok başarılı, tarihin en fazla galibiyet alan hocası falan. Ben de bunların hani böyle gözükmesine bakmayın. Saha içindeki görüntü bunu vaat etmiyor. Çok başarılı olacağımızı vaat etmiyor. Avrupa Şampiyonası'nda elenmeyebilirdik. Biz daha üst turlara çıkabilirdik. Hoca doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterseydi, benim gibi izlemeseydi, sizin gibi izlemeseydi, oyuncu değişikliklerini daha erken yapsaydı, belki biz o maçı fiziksel kaliteyi biraz daha yukarı çıkarıp belki de kazanacaktık. Santraforları alsaydı, hani inat etmeseydi, ya da bu kalıplaşmış İtalyan hocalarının hani tırnak içinde söylüyorum, ketum davranışları gibi bir davranış sergilemeseydi, yaklaşım sergilemeseydi, belki de Avrupa Şampiyonası'na daha yukarılara çıkabilirdik. Burada da yine aynı şekilde. Neyse, devam edelim. Evet, biz neden bahsediyorduk? Fransa-Paraguay mücadelesi birazdan başlayacak, yaklaşık

0: Bir yarım saat var. Bu arada inanılmaz bir statta oynanıyor mücadele. Tabii gündüz haliyle orada. Philadelphia'da oynanacak bu mücadele. Tabii şeyi stadyumun şeyi nedir? Kapasitesi 68.324. Muhtemelen iğne atsan yere düşmez. Tabii birbirinden değerli yıldız var Fransa milli takımında. Neye bakıyordum ben? Bir şeye bakacaktım. Bir dinleyicimiz yazmıştı da o yüzden sordum. Evet sevgili Hulusi Bey demiş ki söylemek istediğim her şeyi söylediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Biz her katıldığımız kupada bir peri masalı yazdık. Dünya Kupası veya Avrupa saygıyla bizleri alkışladı ama bu kupada gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kabul edilemez bir durum diyor. Evet ben işte aslında buna biraz itiraz ediyorum. Yani kabullenmişti itiraz ediyorum. Valla yani bak sevgili Ali şimdi sorduğun için daha doğrusu yazdığın için söylüyorum da Ancelotti de Real Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörüydü ama görevden alındı. Size böyle söyleyeyim noktayı da koyayım yani sadece istatistiklerle gelirsiniz. Ben de size bu örneği veririm sonra da sınıfta kalırsınız tırnak içinde. O dersten geçememiş olursunuz. Ben Montella Hoca'yla milli takımımızın daha üst seviyelere çıkacağını düşünmüyorum. Bu benim kişisel fikrim değil. Bugüne kadar gördüğüm milli takımımızın oyunla alakalı söylüyorum. Yani daha level atlayacağımızı düşünmüyorum. Buraya kadar maksimumu bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir kan değişikliği olması gerektiğini düşünüyorum bana sorarsanız. Çünkü sadece ben bunu düşünmüyorum. Yani milli takımımıza gönül veren herkes izliyor. Çoğusunun düşüncesi bu şekilde. Herkes bir şekilde kendi bilgisi ölçüsünde değerlendirme yapıyor. Doğru veya yanlış. Ama bence güven de azaldı Sayın Montella'ya karşı. Bu Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir olumsuz sonuçta tepkiler çok daha büyüyecektir bana sorarsanız. Umarım ben yanılırım. Öyle diyeyim hani. Umarım ben yanılırım. Biz eğer devam edeceklerse çok başarılı oluruz Sayın Montella Hoca'yla. Ama dediğim gibi bu benim kişisel düşüncem. Bugüne kadar bu konuda da yaptığım yorumlar hep ölçülüydü. Hala da aynı şekilde devam edecek. Evet şeyden bahsediyordum. Son 16 turundan bahsediyordum. Bu arada Fas çeyrek finale yükseldi. Düzeltiyorum. Bu galibiyetle beraber. Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Portekiz, İspanya, Amerika, Belçika, Arjantin, Mısır. Ben kendi adıma bir değerlendirme de yapayım. Hazır böyle konuşmuşken. Fransa turu geçer. Brezilya, Norveç maçı. Bence Brezilya tabii ki önde. Daha iyi bir takım. Ama Norveç'te bir sürpriz yaparsa şaşırmam. Burada turnuvanın sürpriz adaylarından birisi ama Brezilya'ya güçleri yeter mi bilmiyorum. Çünkü Brezilya hani şöyle bir düşünüyorum nasıl oynayacak Norveç? Kontratak oynayamaz. İkinci bölgede karşılamalı. Savunma arkası koşullarında Brezilya'da önemli oyuncular var. Vinicius'u hani o savunma arkasında işte Cunha'yı kaçırırlarsa farkı da yenilebilirler. Norveç adına söylüyorum. Burada Brezilya önde görüyorum. Yani Brezilya öyle ya da böyle kazanır diye tahmin ediyorum. Meksika İngiltere mücadelesi tam bir kör dövüşü olur. Ama İngilizler burada turu geçer. Ev sahibi dinlemezler bence. Ev sahibini evlerine gönderirler bana sorarsanız. Rahat etsinler ev sahibi. Yeter bu kadar geldikleri. Evet. Amerika Belçika maçında, Portekiz İspanya maçında bilmiyorum. Yani bunu bu maçın kazananı kim olur tahmin etmek çok zor. Ama ben tabii ki İspanya'yı önde görüyorum. Normalde iki takımın da orta sahaları çok kuvvetli. Bu maç 120 dakikaya gidebilir. Yani uzatmalara, penaltılara gidebilir. Öyle gözüküyor. İki takımın da özellikle orta sahada birbirine üstünlük kuramayacağını düşünüyorum. Çok zor. Yani iki takım da çok kaliteli orta saha oyuncuları var. Bir tarafta Vitinha, Neves var. Diğer tarafta Pedri var. İşte Ruiz var. Varda var. Gavi var. Valla çok zor. Yamal var. Ronaldo var. hadi Ronaldo'yu Yamal'la eşdeğer kılmıyorum. Biri 18 yaşında, biri 40 yaşında ama bir yerde Oyar Zabal var. Bir tarafta Ronaldo var. Hani bazı yönleriyle Portekiz önde, bazı yönleriyle İspanya önde kestirmek çok zor. Sonucunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Amerika-Belçika maçında ben Belçika'nın yine turu geçeceğini düşünüyorum. Belçika'nın bir şekilde artık buraya kadar geldi. Bundan sonra hata yapmamasını bekliyorum. Çünkü Belçika ne olursa olsun kadro olarak bireysel anlamda Amerika'nın önünde gözüküyor. Belki tempolu oyun onları zorlayabilir ama böyle takımlara karşı da oynadılar, onu da söyleyelim. Arjantin-Mısır maçında Arjantin'in geçeceğini düşünüyorum. Yani çeyrek finale yükselmesini bekliyorum. İsviçre-Kolombiya maçı da çok güzel maç olur. Çok gitgelli bir maç olur. Bence %50-%50 burada iki takım da turu geçebilir. Bence Kolombiya daha iyi takım ama bir Avrupa takımı olması nedeniyle İsviçre'de buraları fena oynamıyor. Özellikle teknik direktöründe bir Türk olduğunu düşünürsek burada gönlümüz İsviçre'den yana diyelim. Ben en azından öyle düşünüyorum ama çok turnuvanın en keyifli maçlarından birisi olur. En fazla şut atılan maçlarından birisi olabilir İsviçre-Kolombiya mücadelesi. Çünkü Kolombiya'da rakip kaleye şut yağdıran bir takım. En sıkıcı maç kimin maçı olur? Şöyle bakıyorum, herhalde Meksika-İngiltere maçı olabilir. Yani orada oyun kilitlenebilir. Portekiz-İspanya maçı orta sahada üstünlüğü alan takım biraz daha bir adım önde olabilir. Bence 51-49 İspanya önde. Amerika-Belçika maçında Belçika'nın tur atlamasını bekliyorum kaliteli oyuncularla. Arjantin-Mısır maçı yine dünkü maça biraz andırabilir. Geçiş oyunu oynar Mısır ama gücü yetmez. Çünkü dün çok koşucu bir takım ve fizikli bir takım. Yeşilburun Adaları sizi bir anda 7 saniyede, 10 saniyede, 12 saniyede, 5 saniyede neyse artık rakip kaleden kendi kalenize koşturabilecek hızda oyuncuları vardı ve Arjantin'i çok zorladılar. Ama Mısır öyle bir takım değil. Savunarak bir şekilde Arjantin'i durdurmaya çalışacaklardır. Ki Avustralya maçında da gördük, fiziksel mücadeleye çok gelemiyor Mısır. Penaltı atışları sonunda buraya kaldılar. Burada Arjantin'in daha rahat kazanmasını bekliyorum. İsviçre-Kolombiya maçı da dediğim gibi bence dengeli bir maç olur. Şimdi Fransa-Paraguay maçında birkaç bahis önereyim. Sonra artık yavaş yavaş programı kapatayım. Her yarıda bir gol, 4 korner bekliyorum. Kıymetli dinleyiciler, yine şöyle bir bakıyorum. Başka ne önerebiliriz? Mbappe 5 şut, Fransa kazanır. 2'nin üzerinde bir oran var. Birkaç tane aslında vardı. Bir dakika. Bu bahisleri sizlere önereyim. Mbappe 2 yarıda gol atar. Biraz yüksek ama denenebilir. Bence olabilir. 5 küsür oran var. Bu da gayet güzel. Mesela Fransa geriden gelip kazanır 13 oranı var. Çok yüksek tabi ama yine de denemek isteyen deneyebilir. Çok yüksek oranlı şeyler var, bahisler var. Tabi bazen insan denemek de istiyor ama çok da şey olmaması gerekiyor. Evet sevgili Ali, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a örnek vermiş. Her yıl teknik direktör değiştirerek sonuç alamıyor bu iki takım falan. Ya milli takım öyle bir şey değil ya. Artı bizde her yıl değişmedik. İki turnuva geçirdik yani. Yeterince aydınlanmadık mı yani? Değil mi? Bence yeterince referans oldu bazı şeyler. Oyun anlamında söylüyorum. Skorlara bakmıyorum. Skordan bağımsız olarak söylüyorum. Özellikle değerlendirmemi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Şöyle Paraguay'ın corner kullanacağını düşünsem güzel bir şey önereceğim ama mesela şöyle bakıyorum da iki takım da her yarı iki korner kullanır. 7.50 oran var. İşte Paraguay ne kadar çıkacak, ne kadar kullanabilir bilmiyorum. İki takım da her yarı 4 korner kullanır. 100 oran. Eyvah eyvah, orana bak. İki takım da en az 2 kart görür. 4.50 oran. Fransa görür mü çok bilmiyorum. İki takım da en az 3 kart görür. 23 oran yüksekmiş. İlk yarı 3 dakika uzar. İki takım da her yarıda kart görür. Yani bu durumda 4 sarı kart olacak. Bir tartışma falan beklemek lazım. Faul olur, kalkacak, itecek falan. Hakem de gelecek, sakin olun beyler demeyecek. Direkt kartını gösterecek. Yani bugünkü Oliver gibi olacak. Hakeme de bakalım bu arada kim hakem. Bir bakalım standardı nasılmış. Sarı kart gösteriyor mu? Evet, Özbek hakem var. Tataşev. İlgis Tataşev, Özbek hakem mücadeleyi yönetiyor. Bir sarı kart ortalamasına bakalım. Kaç sarı kart gösteriyor? 4.29. Evet, aslında fena da göstermiyor. 5 sarı kart olabilir deneyenler. Bu tarz böyle ilginç bahisler deneyebilir. Peki, ben artık yavaş yavaş bitiriyorum kıymetli dinleyiciler. Mesajınızı, herkesin mesajını da okudum. Okumadım, mesajda kalmadı. Mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Yarın 12'de sevgili Ozan Özturan'la beraber bahse gireriz programıyla. Karşınızda olacağız. Gece tabii yine bir mücadele var. Onu da söyleyeyim sizlere. O maçı da mutlaka takip edin. Güzel bir maç olacaktır. Öyle düşünüyorum. Brezilya-Norveç. Pardon, gece değil, yarın. Özür diliyorum, niye gece dedim. Yarın 23'te oynanacak. Bu arada güzel bir maç. İsveç Ligi'nde de ilginç. Yarın güzel maçlar var. İsveç Ligi'nde Göteborg, AEK, Kalmar, Örgryt, Esporg, Hammarby maçları var. Yarın gece oynanacak. Daha doğrusu yarın gündüz oynanacak. O maçlar da yine bahis açısından değerli olabilir. Güney Kore FA Cup kupası maçları var. Çin Halk Cumhuriyeti'nde maçlar var. Yine Kore K Ligi 1. orada maçlar var. Evet, bayağı da yarın bülten genişmiş. Hazırlık maçları var. Fas Ligi'nde maçlar var. Bilmem ne Pro Ligi var. Orada yine maçlar var gözüküyor. Evet, yarın bülten bayağı kalabalık gözüküyor. Peki, biz bitiriyoruz. Yarın saat öğlen 12'de sevgili Ozan Özturan'la beraber karşınızda olacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi. Run!